0: Saatlerimiz gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verildi. Kurultayın iptaliyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da böylece hükümsüz kalmış oldu.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararını verdi. CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme 38. olağan kurultayı kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başladı. 4-5 Kasım 2023'teki kurultaya ilişkin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegeler de suç duyurusunda bulundu. Kurultayın da iptali talep edildi. Davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. Bu süreçte CHP olağanüstü kurultayı toplamış, Özel yeniden genel başkan seçilmişti. Dosyayı karara bağlayan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de buna dayanarak davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi kurultayın parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest idare ilkelerine aykırı şekilde gerçekleşmesi, bazı delegelerin iradesinin para, iş vaadi, siyasi görev gibi menfaatlerle yönlendirilmesi, delege iradesinin saklanması gerekçeleriyle kurultayı iptal etti. Kararda usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kesin hükümsüzlük yarattığı söylendi. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlarda hükümsüz kaldı. 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesi, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi. Mahkeme 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nde iptal etti. Karara 2 hafta içinde Yargıtay'a itiraz edilebiliyor.
0: Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez konuştu. Karara tepki gösteren Özel, Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını söyledi. CHP bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak.
2: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz. Yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam. Kimse oturmamalıdır. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz.
3: Mutlak butlan kararıyla görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel karara bu sözlerle tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'i aradı. Özel o telefona dönmediğini açıkladı.
2: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız? O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem.
3: Özel yol haritaları hakkında da bilgi verdi. Karara itiraz ettiklerini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını da açıkladı. Özel yeni parti kurmayacaklarını söyledi.
2: Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır.
3: Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa da seslendi. Genel merkezi terk etmeyeceklerini söyleyen Özel, gece gündüz genel merkezdeyiz, emanete sahip çıkacağız, bizi buraya delegeler oturttu, ancak onlar kaldırabilir, dedi.
0: Bu önemli karara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilk değerlendirme geldi. Yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana...
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çekici bir çağrı geldi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de herhangi bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi. Bu adımın hem CHP'nin hem de ülkenin yararına olacağını vurguladı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden.
5: CNN Türkiye konuşan Bahçeli, mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının tescil edildiğini de ifade etti. Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir diyen Bahçeli, direnmek yerine Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP'nin kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır dedi. CHP'nin menfaatini esas alan ortak bir yol bulunması gerektiğini ifade eden Bahçeli, bu aşamada tek yol uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tarihlerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir ifadelerini kullandı.
0: Butlan kararının çıkmasının ardından Akın Gürlek'ten de açıklama geldi. Gürlek, bu karar demokrasiye olan güveni pekiştirdi dedi.
6: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Kurultay davasındaki mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi. Hukuki sürece saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Gürlek, temiz yolunun açık olduğunu da belirtti.
6: Demokrasinin özü milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması, aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri içinde geçerlidir. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.
1: Bakan Gürlek, CHP kurultayı davasına ilişkin sürecin CHP'lilerin şikayetiyle başladığını söyledi. Yargı bağımsız karar aldı dedi.
6: Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
0: İstinaf Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına siyasi partilerden de açıklamalar geldi. Karara İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi. Dervişoğlu, bizim gözümüzde alınan mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin demokrasi açısından onarılamayan yaralar açacağını söyledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da siyasi partileri kimin yöneteceği mahkeme kararıyla değil, üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Yüksek Seçim Kurulu'nun işlemlerinin geçerliliğinin tartışılmaya başlanmasının bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliğini de tartışmalı hale getireceğini ifade etti. Karara ilişkin bir açıklama da DEM Parti'den geldi. Kararın hukuk ve adaletle bağdaşmadığı ifade edilirken bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir denildi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk mesajına bakalım. Kılıçdaroğlu, gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi.
3: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine döndü. Mutlak butlan kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu sağduyu ve birlik çağrısı yaptı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırılganlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.
3: Kılıçdaroğlu süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını da verdi.
7: Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akıla davet ediyorum.
3: Kemal Kılıçdaroğlu 2010-2023 yılları arasında yaklaşık 13,5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptı. 2023'ün Kasım ayında gerçekleştirilen kurultayı kaybetmesinin ardından görevi sona erdi. İstinaf kararı sonrasındaysa Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine döndü. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu bu sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanları ve il başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirerek partide tansiyonu düşürmeye çalışacak. Ayrıca sosyal medya mesajlarıyla da sağduyu mesajları verecek.
0: Karara gelen diğer tepkilere ve Özgür Özel'in bundan sonra atması beklenen adımlara bakalım.
8: İstinaf tarafından görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Özgür Özel Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Milletvekilleri de genel merkeze çağrıldı. CHP yönetimi ayrıca genel merkez önünde toplanma çağrısı yaptı. Bu çağrıdan kısa süre sonra genel merkeze gelen CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özgür Özel'e destek sloganları atıldı. Genel merkezde eski genel başkanların fotoğraflarının olduğu bölüme yönelen bir grup Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını yırttı. Peki istinaf kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi bundan sonra ne yapacak? Yeni bir parti kurma seçeneği şu aşamada masada değil. Edinilen bilgiye göre ilk seçenek olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması. CHP tüzüğünde genel başkan doğrudan ya da parti meclisinin kararı ya da kurultay üye tam sayısının 5'te 1'inin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır hükmü var. Özel ve ekibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak ilk parti meclisini topladığında bu tüzük maddesine dayanarak partiyi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mutlak butlan kararı sonrası sosyal medyadan paylaştığı mesajında kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Yavaş, yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir dedi.
0: Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor.
8: Selin vurduğu kentten ardı ardına ölüm haberleri geldi. 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri hala haber alınamayan 2 kişi için seferber oldu.
9: Karaçay nehrinin üzerinde maalesef 2 vatandaşımız da kayıp. Şu anda onların aranması için çalışmalara başladık.
8: Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Antakya'da tek katlı müstakil ev toprak kayması nedeniyle yamaçtan yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarıldı.
10: Yukarıdaki sular var ya.
11: Evet.
10: Evin üstüne geldi. Evde kaydı birden düştü.
8: Defne Samandağ çevre yolu subaşı üst geçidi yakınlarında yolda da çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir araç dere yatağına düştü. Sürücü Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinden geçen Asi Nehri taştı. Sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedenine ulaşıldı. Antakya ile Samandağ birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Ekipler yoğun uğraşlarla araca ulaştı. Ancak kayıp iki gençten hala haber yok. Sel nedeniyle kentin birçok noktasına mahsur kalanlar oldu. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri 2330 personelle gün boyu ihbarlara koştu. Kurtarılmayı bekleyenler botlarla tahliye edildi. Kentin ekili alanlarında da hasar büyük. Antakya, Defne, Kumlu, Samandağ ilçelerinde yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürünleri zarar gördü. Burası da Bartın. Murat Bey köyünde sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, Karabük yolu kısmen su altında kaldı. Ordu'nun Korgan ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Tepealan mahallesinde bir eve dolan suyun şelale gibi aktığı görüldü. Fatsa ilçesinde de bir fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Risk altındaki 3 ev tahliye edildi.
0: Tokat'ın Turhalı ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski sürüyor. Yaklaşık 15 bin kişi farklı yerlere tahliye edildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için de iki köprü tedbir amaçlı olarak yıkıldı.
1: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi. Otomobiller brandayla kapatılıp halatlarla ağaçlara bağlandı. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler alındı. Almus Barajı'nın tamamen dolmasının ardından su tahliyesi başladı. Yeşilırmak Nehri'nin debisi yükseldi. Yağışlar devam ederse taşkın riski var. Bu nedenle hem yerel yönetim hem de bölge halkı teyakkuz halinde. Irmak kenarına ve su yollarına setler çekildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için iki köprü tedbir amaçlı yıkıldı.
12: Çünkü en kötü senaryoya göre hareket etmek zorundayız. İşte merkeze bağlı özellikle ÇEDAŞ köprümüz hem gidiş hem geliş. Çok da yoğun bir köprüydü burası. Çünkü itfaiye binası ve devlet hastanesinin bulunduğu lokasyonda burayı kontrollü bir şekilde devlet su işlerimizi, Zürel İdaresi ve belediye ekiplerimizin de istişareleri sonucunda yıktık.
1: Taşkın riskine karşı 4000 hane boşaltıldı.
13: Yaklaşık 15 bin vatandaşımız bu mahallelerden, köylerden tahliye edildi ve bu vatandaşlarımızdan 1000 civarında olanları kamu misafirhanelerinde, özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklarımız oralarda barındırıldı.
1: Esnaf da dükkanlarını açmayarak kum torbalarıyla önlem aldı.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Efes 2026 seçkin gözlemci günüyle tamamlandı. Nefes kesen tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu. Tatbikata katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi.
14: Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
1: İzmir açıklarında düzenlenen Efes 2026 tatbikatı seçkin gözlemci gününün ardından sona erdi. 10 binin üzerinde askerin görev aldığı tatbikata 50 ülkeden gözlemci katıldı. Yerli ve milli imkanlarla yapılan hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Efes 2026'nın ilgi odağıydı.
11: Son dönemlerde yaşanan savaşlar hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de bu kapsamda yerli ve milli imkanlarla kendi hava sistemini oluşturdu. Çelik kubbe sistemi. Birçok entegre araç ve gereçten oluşan çelik kubbe bundan sonraki süreçte daha da gelişerek büyüyecek ve ülkenin hava savunmasında etkin bir rol oynayacak.
1: Tatbikata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katıldı. Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti.
14: Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
1: Tatbikatta senaryo gereği düşman unsurları ateş altına alındı. TCG Heybeliada ve TCG Kınalıada da kıyıdaki hedefleri vurdu. Efes 2026 tatbikatı Hürkuş ve Türk Yıldızları'nın gösterisiyle sona erdi.
0: Uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından müdahale edilen Sumut filosundaki aktivistler İstanbul'a geldi. 422 aktivisti taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
8: İsrail tarafından alıkonulan aktivistler İstanbul'a geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosu İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Uluslararası sularda yapılan müdahalenin ardından aralarında 85 Türk vatandaşının olduğu 422 aktivistin ülkelerine dönmeleri için çalışmalar başladı. Bu kapsamda İsrail'den havalanan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistleri aileleri karşıladı.
15: Gazze'li kardeşlerimizin neler yaşadıklarını deneyimlemek için gittik. İnsanlık dışı her şeyi yaptılar. Her türlü işkenceyi, her türlü zulmü, her türlü baskıyı yaptılar. Ama asla bu yoldan bizi vazgeçiremediler.
8: Türk aktivistlerden Mecit Bahçıvan, İsrail askerlerinin kötü muamelesini anlattı.
16: İsrail askerlerinden bir tanesi tarafından yaklaşık 30 santim mesafeden plastik mermiyle saldırıya uğradım. Bacağımdan, baldırımdan vurdular. Benimle birlikte birçok arkadaşa daha saldırı gerçekleştirdiler. İsrailliğini yapmaya devam ediyor. Bunu açığa çıkartmak için çaba göstermeye çalışıyoruz. İnşallah yeniden hazırlanacağız, yeniden gideceğiz.
17: Bacağınız nasıl?
16: Daha görüşmedim doktorlarla. Yani bir delik var şu an 2 santime yakın bir şeyde. İnşallah bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Kemiğe ulaşmış olma ihtimali var ama sıkıntı yok. İyiyim elhamdülillah.
8: Aktivistleri karşılamaya gidenler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
18: Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Ve buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmelidir.
8: İşlemleri tamamlanan aktivistler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olan aktivistler ise müdahale edilmek üzere ambulanslarla Çamsakur Hastanesi'ne kaldırıldı.
0: ABD ile İran arasında beklenen anlaşma sağlanacak mı? ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklamalar geldi. Diğer yandan Al Arabiya televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen nihai taslağın ayrıntılarını paylaştı. İranlı bir yetkiliye göre ise henüz anlaşma sağlanamadı. Ancak anlaşmayı sağlayacak farklar azalıyor.
19: Hürmüz Boğazı'nın açık ve geçişleri ücretsiz olmasını istiyoruz. Onayımız olmadan İran'a giren veya İran'dan çıkan tek bir gemi bile yok.
3: İran'la Amerika anlaşmaya varabilecek mi? Müzakere masası yeniden kurulacak mı? Bu sorular henüz yanıt bulamadı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte İran gündemine dair soruları yanıtladı. Trump, İran'ın limanlarına yönelik Amerikan ablukasının tam olarak sürdüğünü ve ablukanın etkili olduğunu savundu. Amerikan Başkanı, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun Amerika Birleşik Devletleri tarafından alınıp alınmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi. Uranyumu biz alacağız, ona ihtiyacımız yok. Muhtemelen aldıktan sonra da imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına izin vermeyeceğiz dedi. Trump'ın açıklamasının ardından Dubai merkezli El Arabiya televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen taslağın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre tüm cephelerde koşulsuz ateşkes uygulanacak. Tüm askeri operasyonlar, faaliyetler durdurulacak. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer serbestisi garanti altına alınacak. Anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak bir komite kurulacak. Çözülmemiş konular üzerinde en geç 7 gün içinde müzakereler başlatılacak. İran'ın anlaşma şartlarına uyması karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Tahran yönetimine uygulanan yaptırımları kademeli olarak kaldıracak. El Arabiya tarafından servis edilen taslağın ardından üst düzey İranlı bir yetkili Reuters'a açıklamalarda bulundu. Yetkili taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığını ancak anlaşmazlığa neden olan farkların azaldığını söyledi. Buna rağmen zenginleştirilmiş uranyum ve Hürmüz Boğazı meselesinin anlaşmaya engel olan konular arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.
0: Dünyanın gözü kulağı aylardır Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş durumda. Boğazın fiilen kapanmasıyla petrol fiyatları fırladı. Boğazın kıyısındaki Bender Abbas Limanı'nda ise hayat normal akışında devam ediyor.
1: Hürmüz Boğazı İran Savaşı'nın kilidi haline dönüşmüş durumda. Boğazın fiilen kapalı olması dünya ekonomisini derinden sarsıyor. Dünyanın gözü kulağı Hürmüz'e çevrilmiş durumda. Burası Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bender Abbas Limanı. Limanda bir yandan hayat normal akışında devam ediyor. Arkada gemilerin durduğu sahilde denize girenler var. Bölge halkı özellikle ateşkes sağlanmadan önce zorlu günler geçirdiklerini anlatıyor.
17: Durum gerçekten korkunçtu. Gece gündüz hiç uyuyamıyorduk. Sürekli patlama ve savaş uçağı sesleri vardı. Genel olarak koşullar son derece zordu.
20: Bu bölgenin Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve stratejik önemi nedeniyle savaş boyunca sürekli bir endişe içinde yaşadık. Allah korusun bir füzenin evimize isabet etmesinden sürekli endişe duyuyorduk.
1: İranlılar ülkelerinin Hürmüz konusunda kararlı duruşundan gurur duyduklarını da anlatıyor.
20: Hürmüz Boğazı konusunda kararlı bir şekilde hareket ettik ve ülkemizin gücünü dünyaya gösterdik. Bu benim ve tüm İranlılar için şüphesiz bir gurur ve mutluluk kaynağı. Ancak aynı zamanda bununla birlikte gelen ekonomik sorunlar biraz endişe ve kaygı verici.
1: ABD'nin Hürmüz'ü güç kullanarak açabileceği yönündeki tartışmalar bölge halkı için endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu'ya Kazakistan'da dostluk nişanı verildi. Astana'daki törende konuşan Zorlu, bu nişan şahsıma değil, iki ülke halklarının kardeşliğine verilmiştir, dedi.
21: Asa hürmetli prezident, Osmanlı'da künde bu yukarı marapatka beni layık görgeniniz için alkışlarımı bildiremin. Son ben Katar, hürmetli prezidentimiz Recep Tayyip Erdoğan Mirza'nın sizlerge ıstık selamını yetkizgim keledi. Bilesiz be, ötken hafta prezidentimizin ötecaksı yukarı bir saparı buldu Kazakistan'a. O saparda sizler dünya yüzünde birinci ret Hoca Ahmet Yesevi ordununu bizim prezidentimize tapus verdiniz. Sol sebepten bizlerin bu kültür halkının kıvanıp oturmuş sizge köp köp rahmetlerimize aitamız. Türkiye Kazakistan bağlustu casasın Kazak eli alga Kazakistan.
0: Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık bundan 8 yıl önce hayatını kaybetmişti. Ölümü de şüpheli bulunmuştu. Bu şüpheli ölümle ilgili tam 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında, ki aralarında ilçe emniyet müdürlüğü de bulunuyor, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yaşanan gelişmeye ilişkin baba Ethem Büyükışık NTV'den arkadaşımız Yağız Şenkal'a konuştu. 8 yıl boyunca dedektif gibi oğlunun şüpheli ölümüyle ilgili araştırmalar yapmıştı. Mücadelem ölene kadar devam edecek dedi. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz.
2: Çocuk 10 gün buraya gelmiş, yürüyüş yapıyor. Muhtemelen yasa dışı bir işe tanık oldu ve tanık olduğu bu yasa dışı iş nedeniyle öldürülmüş. Anlaşılan o. Arabamızın plakası 06 ile başlıyordu. Yabancı araba olduğunu fark edince herhalde önce konuştular ve daha sonra da katlettiler çocuğumuzu. Ondan sonra hemen ardından olay yeri inceleme polislerinin ve Cumhuriyet Savcısının anormal tavırlarını görünce, beni olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını görünce süratle hemen kendi keşfimi kendim yapmaya, hafızama yerleştirmeye çalıştım. Fotoğraf çekmemi engellediler. Ben de hafızama yerleştirdim. Ve ondan sonra neden böyle yaptıklarını anlamaya başladım. Çünkü tam 2 yıl boyunca olay günü, olay yerinde polisler tarafından çekilen olay yeri inceleme fotoğrafları ve videoları polisler tarafından yok edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından yok edildi. Yok edilen bu malzemeyi ben devletimizin namuslu kamu görevlilerinin yardımıyla 3 sene sonra ele geçirebildim. Ve ondan sonra fotoğrafları ve videoları ele geçirince şunu anladık ki çocuğum aslında katledilmiş ve Adli Tıp Kurumu'nun uzmanı da bu çocuk yüksekten düşmedi diye videoda konuşuyor. Ondan sonra süratle diğer fotoğraf ve videoları ele geçirmeye çalıştık ve sonuçta geldiğimiz aşamada oğlumuzun telefonunun gece boyunca yer değiştirildiğini, oğlumuzun naaşının, bedeninin öldürüldükten sonra defalarca yer değiştirildiğini ve taşınarak değişik vücut izleri oluşturulduğunu tespit ettik. Oğlumuzun eşyaları üzerindeki bütün delillerin silinerek yok edildiğini ve silinmiş yüzeyler üzerinde fotoğraf çekilerek delil yok diye sahte raporlar tutulduğunu kanıtladık. Ve dolayısıyla o gün mücadelenin uzun sürebileceğini tahmin ediyorduk, uzun sürdü.
4: Bugün nasıl hissediyorsunuz tüm o süreçleri şöyle bir gözünüzün önünden geçirdiğiniz zaman?
2: Hala önümüzde çok yol var diyorum. Çünkü şu anda henüz başka bir soruşturmada soruşturulan 62 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı üyesi, Adli Tıp Kurumu uzmanı, profesör ve doçent. Bunların içinde İzmir Grup Başkanı Profesör Doktor Mehmet Tokdemir ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi İsmail Özgürcan da var. Bütün bu şahıslar hala adli soruşturma safhasındalar. 5 kez sahte adli tıp raporu ürettiler. Hem de 3. Üst Kurulda ve 1. İhtisas Kurulunda. Ve ürettikleri bu sahte raporlarla otopsi raporunu değiştirdiler. Otopsi raporunda darp diyordu. Bunu değiştirerek yüksekten düşme dediler. Ve 27 metreden buraya düşmüştür, buradadır dediler. Olay yeri de burasıdır dediler. Bunların hepsi şu anda çürüdü. Çünkü son duruşmada, 13 Şubat tarihinde yapılan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hem sabah oğlumu bulanlardan birisi olan bir tanık, ustabaşı, hem de o gün muayene yapan adli tıp uzmanı oğlumun bedeninin olay günü, olay yeri inceleme fotoğraflarında görülen yer olmadığını, oğlumun sırt üstü yatarak bulunmadığını, yüz üstü bulunduğunu, daha sonra çocuğu çevirdiklerini ve intihar süsü verdiklerini artık ortaya koydular. O nedenle bu adli tıp uzmanlarının da Mehmet Tokdemir başta olmak üzere bütün bu uzmanların da yargılandığını görmeden bize gün yüzü görmek yasak, haram. Ve bu mücadele ben ölene kadar devam edecek. Ve ben şuna inanıyorum. Bu büyük adımı, bu cesur adımı atan Adalet Bakanımız ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bundan sonra bu şahıslar hakkında da aynı kararları alarak bu süreci adil bir şekilde yönetip sonuçlandıracaklardır. Ben devletin adaletine olan inancımı hiçbir zaman yitirmedim ve bundan sonra da yitirmeyeceğim. Çok zor nefes alıyoruz ama anne ve babaların bir görevi vardır. Evlatları için yaşarlar. Özellikle babalar aileleri için yaşarlar. Aile bu toplumun en kutsal nüvesidir. kendi aile bireylerinize sahip çıktığınız zaman aslında ülkenize, vatanınıza sahip çıkarsınız farkında olmadan. O nedenle biz de bu zor süreci sonuna kadar takip edeceğiz ve yüzün üzerindeki kamu görevlisinin ceza aldığını görmeden, hak ettikleri cezaları çektiklerini görmeden ve onun dışındaki yaklaşık 15-20'ye yakın sivilin bu soruşturmalar ve kovuşturmalarda hak ettikleri cezayı aldıkları günü görmeden bu işin peşini bırakmayacağız. Bu zor olduğu kadar aynı zamanda mukaddes de bir süreç. Çünkü o giden yavrularımızın bizden başka kendi hukuklarını koruyacak kimseleri yok. O nedenle biz Tanrı'nın sesi olan içimizdeki vicdanı konuşturarak bu mücadeleye bundan sonra da devam edeceğiz. Zor günlerimiz çok oldu. Hayal kırıklığı yaşadığımız günlerimiz, gecelerimiz çok oldu. Uykusuz kaldığımız günlerimiz, gecelerimiz neredeyse 8 senenin tamamı. Ama hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Ben devlette 40 yıl hiç hata yapmadan görev yaptım. Ülkeme hizmet ettim. Ben şunu biliyordum. Devletimizin personelinin büyük bir kısmı pırıl pırıldır, tertemizdir ve bizler gibidir. O nedenle mutlaka bir gün gelir, adalet tecelli eder. Adalet gecikir ama mutlaka tecelli eder inancıyla hep hareket ettim.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yakın Plan başlıyor.

0: Yakın plana devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultayında şaibe iddialarına ilişkin davada İstinaf Mahkemesi kararını verdi. Mutlak mutlan dedi ve bu kararla birlikte Özgür Özel yönetimi düştü. Kurultaydan önceki yönetim, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ve parti organları tekrar yönetime geldi. Bundan sonra ne olur? Bunu konuşacağız. Bu karar ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. Yanılmıyorsam Türk siyasi tarihi için bir ilk. Bunu da ayrıca herhalde açmak gerekir. Konuklarım bir kez daha takdim etmek isterim. Zira ilk bölümde evet başladık ama sıcak noktalarda muhabir bağlantıları yaptığımız için dönememiştik konuklarımıza. Kemal Öztürk bizimle birlikte, Şakir Dinçahin bizimle birlikte, Murat Yılmaz ve Rüstem Erkan, dört değerli konuğumla bu gece değerlendireceğiz bu gelişmeyi. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. İki sıcak nokta var, iki sıcak durak var Ankara'da. Biri CHP Genel Merkezi, orada Özgür Özel ve ekibi toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Bir yeni yol haritası belirleyecekler. İlerleyen dakikalarda Özgür Özel'in bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Dışarıda büyük bir kalabalık var. Bir diğer sıcak noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutu. Orada da Kılıçdaroğlu'na destek vermek isteyen partililer toplandılar. Orası da hareketli. Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i aramasını bekliyoruz. Bir telefon görüşmesi gerçekleşecek. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı açıklamıştı. Ara ara o duraklara da döneceğiz. Arkadaşlarımızdan atmosferi alacağız. Çarpıcı bir görüntü var. Biraz da o Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kızgınlığı, öfkeyi gösteren bir görüntü. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin girişi. Orada partinin eski genel başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı bir duvar var ki en son fotoğrafta Özgür Özel. Bakın burada Özgür Özel'den önceki genel başkan, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi duvardan indirilmiş ve orada partililerin de öfkesine tanıklık ediyoruz. Zira portre indirilmiş, fotoğraf indirilmiş, parçalanmış. Şu anda da orada temizlik ekipleri arda kalanları toparlıyorlar. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden yansıyan bir tepki Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin. Bilmiyorum, belki bu görüntüyü yorumlayarak, değerlendirerek başlayabiliriz programa. Kemal Öztürk, sizle başlayalım. Kısa kısa gidelim, hızlı gidelim. Öyle isterim. En azından şu girişi öyle yapalım. Bu görüntü üzerine ne söylemek gerekir Sayın Öztürk?
1: Yani olağanüstü yaşadığımız günlerin yine olağanüstü bir görüntüsü bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde zannediyorum şu ana kadar hiç yaşanmamış bir olay. Eski bir genel başkanlarının fotoğraflarını indirip parçalamak pek gördüğümüz bir şey değil. Diğer siyasi partilerde de gördüğümüz bir şey değil. Ama Türk siyasi tarihinde tabii bugün ayrı bir şekilde anılacak, değerlendirilecek. Dört etkisi olduğunu düşünüyorum kısaca bahsetmek gerek. Hukuki etkisi olacak, siyasi etkileri olacak, ekonomik etkileri olacak ve uluslararası etkisi olacak bu kararın. Bunları önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde de konuşacağız. Bugün de bir kısmını konuşacağız ama siyaseten bu görüntüler, bu tablo, bu akşam yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Yani bir genel merkezde bir genel başkanın tablosu olduğu yerden indirilip parçalanması, Sayın Kılıçdaroğlu'na olan öfkenin en önemli yansıması ve en önemli delili olmuş oldu. Zaten kendisinin açıklaması da, yani çok kısa bir süre içerisinde 4-5 milyon kişi tarafından görülmüş, binlerce mesaj yağmış ve CHP'nin öfke merkezinde bir iktidar, bir de Sayın Kılıçdaroğlu var. Bu öfkeye rağmen Kılıçdaroğlu'nun açıklaması oldukça hani makule çağıran bir açıklama, uzlaşıya çağıran bir açıklama, buradan güçlenerek çıkma ümidiyle yapılmış bir açıklama ama bu görünen tablo hiç de öyle bir uzlaşı, bir müzakere, bir istişare, bir araya gelme gibi bir tabloyu da göstermiyor bize. Kısa dediğiniz için Ahmet Bey, böyle değerlendirmiş.
0: Çok teşekkür ederim. Daha zaten önümüzde 3 saat var. 12'ye kadar buradayız. Çok geniş bir şekilde konuşacağız. Tabii görüntüler çarpıcı. Sayın Kılıçdaroğlu bu öfkeyi nasıl yönetecek? O da merak ediliyor. Biraz önce Ahmet Örsoğlu aktarmıştı. Genel merkeze gidecek mi, gitmeyecek mi merak ediliyordu. Bir süre bekleyecek anladığımız kadarıyla bir müzakere yoluna. Yani Özgür Özel yani devralacağı yönetimden bir müzakere yürütecek anladığımız kadarıyla. Bakalım nasıl gidecek Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze. Şakir Dinçay, sizden de bir değerlendirme alalım bu görüntülere dair.
2: Yani bir genel başkanın başına gelebilecek en büyük felaket aslında. En kötü şey nedir genel başkanın başına gelebilecek? Genel seçimleri kaybetmek. Sayın Kılıçdaroğlu genel seçimlerde neyi yaşadıysa zannediyorum kurultaylarda da onu yaşamadan gitmeyecek. Şimdiye kadar eğer referandumları da sayacak olursak bir 14 seçim kaybetmişti. 13 sene CHP'nin genel başkanı olarak bulundu. Şimdiye kadar kazandığı ya da CHP'yi ön plana çıkarttığı bir seçim 2023 genel seçimleri hariç. O da kendi başarısından değil, konjonktürden ve ekonominin gidişatından, vatandaşın, AK Parti'ye oy veren vatandaşlar dahil AK Parti'nin 20-25 senelik iktidarından artık yorulmuş olmasından kaynaklanan bir ortam söz konusuydu. Bunu bile bir mucizeyi gerçekleştirdi. Kaybedilmesi zor bir seçimi de Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirdi. Demek ki sadece genel seçimlerde değil, kurultaylarda da bir kere de kaybetmekle Sayın Kılıçdaroğlu kaybettiğini ve bırakması gerektiğini anlamıyor. Çünkü Sayın Özel bir kere kazanmadı bu kurultayı. İki kere kazandı. Hatta üç kere tekrar edildi bu kurultay. Yani Kılıçdaroğlu bir kere, iki kere, üç kere kaybetti. Belli ki geri dönecek ve bu sefer kesinlikle kaybettiğini umarız anlar. Bu sefer kesin gidecek ve bu sefer giderken sadece kaybetmiş bir genel başkan olarak değil, genel kurullarda, kurultaylarda diğer saygıdeğer CHP genel başkanları gibi, işte ne bileyim Altan Öymenler gibi, işte Murat Karayalçınlar gibi CHP'lilerin başının üstünde taşıdığı eski bir genel başkan olarak değil, CHP'yi kaosa sürüklemiş, bir yerel seçim zaferinden sonra partinin en yükseldiği dönemde partisini tekrardan kaosa çekmeyi, tekrardan kaybettirebilmeyi, tekrardan aciz hale düşürebilmeyi becermiş bir genel başkan olarak CHP tarihine en acı, en bir genel başkanın ve destekçilerin en istenmediği şekilde geçmiş olacak maalesef. Dediğimiz gibi yani kısa olsun diye söylüyorsunuz, o zaman mesajımı bir kez daha tekrar edeyim. Genel seçimleri nasıl bir kere, iki kere, üç kere, 15 kere kaybettiyse anlaşılan o ki kurultayları da genel başkanlığı da birkaç kere kaybetmeden bunun bilincine, şuuruna varmayacak galiba Sayın Kılıçdaroğlu ve onu destekleyen birkaç arkadaşı.
0: Peki Murat Yılmaz, şimdi bu görüntüler yani karar sonrası bir tepki olarak yorumlamak gerekir elbette. Peki bu tepki ya da bu öfke Cumhuriyet Halk Partisi tabanının, üyelerinin ya da seçmeninin ne kadarını temsil ediyor, ne kadarını kapsıyor?
3: Ahmet Bey, tabii tam bir oran veremeyiz ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yani sosyolojik olarak bir çoğunluğun Kılıçdaroğlu'na, onun genel merkezine karşı olduğunu, mevcut yönetimi desteklediğini varsayabiliriz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı içerisinde, parti teşkilatı içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir yeri var. Onun etrafındaki grubun bir yeri var. Ve şimdi bu görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatının içerisinde, delegasyonun içerisinde çok ciddi bir kırılma yol açacaktır. Şimdi burada bu görüntüler bence yani üzücü. Her halükarda Cumhuriyet Halk Partisi taraftarı olan, teşkilatına mensup olan, orada siyaset yapan insanlar bugün zaten hani bu olup bitenlerden, bir süredir yaşananlardan muhtemelen üzülüyorlardı. Bugün bu üzüntü bence bu görüntülerle artmış olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yalnız bu ilk defa oluyor da denemez. Şundan dolayı denemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü, parti içindeki kurultayı kaybettiğinde, kendisi değil ama listesi kaybettiğinde ayrıldı. ve genel başkanlıktan ayrılmadı sadece. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından da ayrıldı. Yani İsmet İnönü vefat ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değildi. Üçüncü efsanevi genel başkanı, hani adı dağlara taşlara yazılan Bülent Ecevit de aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi kendisine yaldızlı davetiyeyle göndermesine rağmen 12 Eylül'den sonra dönmedi ve vefat ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değildi ve onun hakkında da hatırlanacaktır. DSP'yi kurduğundan sonraki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi delegasyonu, sosyolojisi, teşkilatı çok ağır bir tavır sergiledi. Şimdi ben burada hani elbette bir mücadele falan yürütülebilir. Burada siyaseten elbette Kılıçdaroğlu'na karşı bir tavır sergilenebilir. Fakat bu parti sosyolojisine zarar verecek bir yere doğru gidiyor. Biraz önce Kemal Bey hani dört ana başlık saydı. O siyaset başlığının içerisinde bence hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki zararını da hesaba katmak lazım. Elbette genel siyasete ilişkin problemler de olacak ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hani bir yarık oluşturacağını söyleyebiliriz. Aradaki ayrışmalar bir bu vesileyle bir kopuşa doğru gidebilir. Bu önümüzdeki günlerin konusu. Ama şu an itibariyle bu kopuşun hani o duygusal kopuş denirdi ya, onun çok ötesine geçtiğini görüyoruz. Şimdi ben bir şey daha söyleyeceğim. Mesela orada en son Özgür Özel görünüyor değil mi?
0: Evet.
3: Şimdi hukuken Özgür Özel de orada olamayacak. Yani seçilmesi ve ondan sonraki yaptığı her şey yok hükmünde sayıldı. Eğer bu karar devam ederse orada o da olmayacak. Yani bu şimdi bunu dolayısıyla hani böyle bir resmi indirip kırarak veya salt hukuk kararıyla meseleyi çözmek imkanı yok. Burada siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözmesi gereken bir husus var. Yani siyaset derken de neyi kastettiğimi bir örnekle anlatacağım. Şimdi Harun Reşit'in bir ambar çavuşu varmış. Hep ambara araba geldiğinde işçilere şöyle tembihte bulunurmuş. Çuvalı siyasetle yerine yerleştirin. Oradaki siyasetleden kasıt çuvalı patlatmamak, unu yere dökmemek. Hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonuç her ne olursa olsun çuval patladı, un da yere döküldü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette yani kızanlar, birbirlerine çok kızanlar olabilir. Sonuçta birisi kaybeder, birisi kazanacak parti içinde ama genel toplamda parti içinde, parti sosyolojisinde bana kalırsa aşılması çok zor bir tahribat meydana gelecek.
0: Peki. Sayın Erkan, size şöyle sorayım. Yani bu görüntüleri tabii değerlendirmenizi isteyeceğim ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ilk açıklama, Sayın Kılıçdaroğlu bir birliktelikten bahsediyor. Ayrışma değil, birliktelik diyor. Mesajının son cümlesi de şu şekilde: biz bir aradayız. Şimdi görüntüler ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kızgınlık, bir öfke söz konusu. Sayın Kılıçdaroğlu bu kızgınlığı, bu öfkeyi nasıl birlikteliğe çevirecek?
4: Görüntülere baktığımızda yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarının resimlerinin olduğu görüntüye baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece bir parti değil, partiden öte bir anlam taşıdığı da ortaya çıkıyor hemen. Yani birinci sırada Mustafa Kemal Atatürk, ikinci sırada İsmet İnönü. İşte devam eden görüntülerde baktığımızda Bülent Ecevit diye devam ediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşurken ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı herhangi bir eylem, demokrasi dışı bir tavır vesaire oluştuğu zaman bunun da böyle çok sıradan bir partiye dönük bir davranış olduğunu düşünmemek lazım. Açışta belirttiniz yani Türkiye'de ilk dediniz siyasi olarak. Sanırım öyle. Yani en azından mecliste temsil eden partilerde kapatılan parti çok oldu. Ama böyle mutlak butlanla bir partinin yönetiminin değiştiğine ilk kez tanık oluyoruz. Ve bu parti de işte son seçimde birinci olmuş. Türkiye'de halkın %65'inin yaşadığı yerlerde belediye başkanları elinde olan bir parti. Ve şu seçim üzerinden de çok süre geçmiş. Yani üçüncü seneye gidiyor yaklaşık. Bu üç sene içerisinde birçok karar alınmış. Şimdi yeni kurultay yapılacaksa hangi delegeyle yapılacak? Bu da tartışmalı bir şey. Yani bu mutlak mutlandan önceki dönemin delegeleriyle mi yapılacak? Daha sonra il kongreleri yapıldı. Yani şu mesele Arap saçına dönüyor. Onu söylemek istiyorum. Diğer tarafta dünyayı da ilgilendiren bir duruma dönüşüyor. Yani şöyle dönüşüyor en azından. Cumhuriyet Halk Partisi dünyadaki en büyük sosyal demokrat partilerden biri. Oy olarak baktığımızda. En eski partilerden biri. Sosyalist Enternasyonal'de Özgür Özel genel başkan yardımcısı. Yani bütün sistemi etkileyen bir durum olarak ortaya çıkıyor. Ama şimdi bakın bir de öfke burada mahkeme kararından çok, iktidardan çok Kılıçdaroğlu'na dönük öfke daha yüksek görülüyor. Buradaki mesele Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, üyesi, destekçileri tarafından Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte bir rolü olduğu düşünülüyor diye sanıyorum. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun geçmişte kişisel bir tanışıklığında olan, beraber görüştüğüm, toplantı yapmış olduğumuz insanlardan biriydi. Nasıl kendini bu konuma getirtti? Yani çevresindeki insanların mutlaka bu... Çünkü bazı insanlar siyaset umudunu başka insanlara bağlıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nu da nasıl bu konuma ve partiyi getirdiler? Ben burayı da hayretle karşılıyorum. Ben yine Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir aklı selimin egemen olacağını... Yani duvardan resminin indirilmesiyle bir de seçmenin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin gönlünde tam kendini sildireceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla sağlıklı bir karar alınmasını diliyorum. Yani bu işte İstanbul İl Kongresi'ndeki işte atanan kayyum Gürsel Tekin'le yaşanan sorunlardan öte daha sağlıklı bir çözüm. Biraz önce sanırım sizin kanalınızda alt yazıyla geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 1-2 ay içerisinde kurultay hızla toplanmalı diyor. En sağlıklı yol bu. Yani burada mahkeme kapılarından partiyi sürekli işte bundan sonra da Yargıtay kararını beklemek yerine bunu Kılıçdaroğlu'nun hızla yönetmesi gerekiyor. Yani partiyi kurultaya götüren bir genel başkan olarak şu an bir rol üstlenirse fakat bunu uzatmadan yani partinin yapısını değiştireyim, delegeyi değiştireyim. Burada da niyeti şöyle görünüyor, partiyi temizleyeceğim diyor yolsuzluktan vesaire. Burada bu uzun niyet, erimli bir niyeti olduğunu gösteriyor yönetimde. Bu sürekli bir tartışma yaratır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışmak, yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil görüyoruz. Yani 4-5 saat içerisinde işte borsada %6'nın üzerinde kayıp var. Bu Türkiye'de herkesi etkileyen bir durum. Yani çok gereksiz bir durum. Bir de şu yani mutlak mutlan dediğimiz... Hukuk sistemi içerisinde var yani borçlar hukukunda var, medeni hukukta var, idari hukuk içerisinde var. Ama bu apartman yönetimini hemen mutlak mutlan sayıp bir apartman yönetimi değil, bir dernek yönetimi değil. Şimdi bu parti yönetimi belediye başkanlarının seçilmesine parti meclisi karar almıştı. Yani dolayısıyla bütün eylemleri etkileyen bir durum oluyor. Türkiye'de yani işte 2023 Kasım'ından bu tarafa Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok almış olduğu karar var. Parti örgütleri yenilendi, belediye başkanları seçildi. Bir ülkede böyle

0: akşam büyük ihtimalle yani bizi konuk alacaklarını söylediklerinde sayın kanal yetkilileri büyük ihtimalle şeyi konuşacaktık biz. Yani bu çözüm sürecinin nasıl ilerleyeceğini, ne olacağını, burada da önemli bir sorun var. Birden bakın yani her şey değişmiş oldu. Türkiye'nin diğer sorunlarını da konuşamıyoruz. Dolayısıyla bunu hızla yani şu an bir mahkeme sürecini, Yargıtay sürecini beklemek çok uzun süre alabilir. Ama burada Kılıçdaroğlu'na bence çok önemli bir görev düşüyor. Çevresine önemli bir görev düşüyor. Bu gidişle burada başarılı olacağı, yeniden böyle bir umuda dönüşeceği, partisini büyüteceği böyle bir şey yok yani. Bunu siyaset heveslilerinin pompaladığı bu havadan bence uzak durarak
1: Anladım.
0: sağlıklı olarak en azından partisini bu süreçten çıkarırsa bu kaybetmiş olduğu itibarı ve güvensizliği bir ölçüde kazanmış olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii ilk defa karşı karşıya kaldığımız bir durum, bir siyasi parti için mutlak mutlan kararı, Sayın Rüstem Erkan'ın da hatırlattığı gibi. Şimdi mutlak mutlan kararı ile birlikte elbette Özgür Özel yönetimi tüm kurullarıyla, organlarıyla düştü. Alınan kararların hepsi artık yok sayılıyor. Bir yerel seçim geçirildi. Yerel seçimde Özgür Özel yönetiminin belirlediği adaylar seçmenin karşısına çıkmıştı. Seçildiler, seçilmediler. Onlar da mı hükümsüz kalacak? Ne olacak? Ve Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya mı götürecek, yoksa temizlenme, arınma süreci mi başlatacak? Bunlar önemli sorular. Konuşacağız kısa bir aradan sonra.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. İstanbul ve Bursa'da bugün daha kısa süre, hafta sonu daha sık yağmur var. Ankara, İzmir ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağışların etkisinde. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da güneş de görülecek, kısım kısım yağış da var. Sıcaklık 22-24 derece. Hafta sonu da bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 23, Kayseri 20 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar 3 gün daha sürecek. Manisa 25, Muğla 23, Bodrum yerel yağışlı 27 derece. Akdeniz'de de gök gürültülü kuvvetli sağanak devam ediyor. Güneş kısa süre görülüyor. Adana 24, Hatay 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere özellikle sahilden uzak kentlerde görülen sağanaklar bir hafta daha devam edecek. Sıcaklık 19-22 derece civarında. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Güneydoğu'da yağış cumartesi daha şiddetli olacak. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece.
0: Hava durumu.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
0: NTV Radyo. Saat 4.

Saatlerimiz gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verildi. Kurultayın iptaliyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultay

0: Olaylar ve alınan kararlarda hükümsüz kalmış oldu.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararını verdi. CHP Kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme 38. olağan kurultayı kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başladı. 4-5 Kasım 2023'teki kurultaya ilişkin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerde suç duyurusunda bulunduğu kurultayında iptali talep edildi. Davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. Bu süreçte CHP olağanüstü kurultayı toplamış, Özel yeniden genel başkan seçilmişti. Dosyayı karara bağlayan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de buna dayanarak davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi kurultayın parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest idare ilkelerine aykırı şekilde gerçekleşmesi, bazı delegelerin iradesinin para, iş vaadi, siyasi görev gibi menfaatlerle yönlendirilmesi, delege iradesinin saklanması gerekçeleriyle kurultayı iptal etti. Kararda usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kesin hükümsüzlük yarattığı söylendi. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlarda hükümsüz kaldı. 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesi, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi. Mahkeme 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'ni de iptal etti. Karara 2 hafta içinde Yargıtay'a itiraz edilebiliyor.
0: Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez konuştu. Karara tepki gösteren Özel, Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını söyledi. CHP bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak.
2: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz. Yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam. Kimse oturmamalıdır. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz.
3: Mutlak butlan kararıyla görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel karara bu sözlerle tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'i aradı. Özel o telefona dönmediğini açıkladı.
2: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız? O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem.
3: Özel yol haritaları hakkında da bilgi verdi. Karara itiraz ettiklerini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını da açıkladı. Özel yeni parti kurmayacaklarını söyledi.
2: Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır.
3: Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa da seslendi. Genel merkezi terk etmeyeceklerini söyleyen Özel, gece gündüz genel merkezdeyiz, emanete sahip çıkacağız, bizi buraya delegeler oturttu, ancak onlar kaldırabilir, dedi.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk mesajını verdi. Kılıçdaroğlu, gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi. Kılıçdaroğlu süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını da verdi.
3: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine döndü. Mutlak butlan kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu sağduyu ve birlik çağrısı yaptı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırılganlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.
3: Kılıçdaroğlu süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını da verdi.
4: Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akıla davet ediyorum.
3: Kemal Kılıçdaroğlu 2010-2023 yılları arasında yaklaşık 13,5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptı. 2023'ün Kasım ayında gerçekleştirilen kurultayı kaybetmesinin ardından görevi sona erdi. İstinaf kararı sonrasındaysa Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine döndü. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu bu sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanları ve il başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirerek partide tansiyonu düşürmeye çalışacak. Ayrıca sosyal medya mesajlarıyla da sağduyu mesajları verecek.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de ilk değerlendirme geldi. Yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti.
5: Partisi Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çekici bir çağrı geldi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de herhangi bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi. Bu adımın hem CHP'nin hem de ülkenin yararına olacağını vurguladı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden.
6: CNN Türkiye konuşan Bahçeli, mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının tescil edildiğini de ifade etti. Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir diyen Bahçeli, direnmek yerine Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP'nin kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır dedi. CHP'nin menfaatini esas alan ortak bir yol bulunması gerektiğini ifade eden Bahçeli, bu aşamada tek yol uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tarihlerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir ifadelerini kullandı.
0: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, butlan kararı sonrası gece yarısından sonra genel merkeze giderek Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. Özdağ, mahkeme kararıyla siyasete müdahale kabul edilemez dedi.
7: Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir. Biz devleti ve demokrasiyi savunmak için bugün buradayız.
0: Butlan kararına siyasi partilerden de tepki açıklamaları geldi. Karara İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi. Dervişoğlu, bizim gözümüzde alınan mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin demokrasi açısından onarılamayan yaralar açacağını söyledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararıyla değil, üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise YSK'nın işlemlerinin geçerliliğinin tartışılmaya başlanmasının bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliğini de tartışmalı hale getireceğini ifade etti. Karara ilişkin bir açıklamada DEM Parti'den geldi. Kararın hukuk ve adaletle bağdaşmadığı ifade edilirken bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir denildi. Adalet Bakanı Akıl Gürlek'ten de açıklama geldi. Gürlek, bu karar demokrasiye olan güveni pekiştirdi dedi.
8: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktı. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Kurultay davasındaki mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi. Hukuki sürece saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Gürlek, temiz yolunun açık olduğunu da belirtti.
8: Demokrasinin özü milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması, aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri içinde geçerlidir. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.
1: Bakan Gürlek, CHP kurultayı davasına ilişkin sürecin CHP'lilerin şikayetiyle başladığını söyledi. Yargı bağımsız karar aldı dedi.
8: Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
0: Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor.
9: Selin vurduğu kentten ardı ardına ölüm haberleri geldi. 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri hala haber alınamayan 2 kişi için seferber oldu.
10: Karaçay nehrinin üzerinde maalesef 2 vatandaşımız da kayıp. Şu anda onların aranması için çalışmalara başladık.
9: Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Antakya'da tek katlı müstakil ev toprak kayması nedeniyle yamaçtan yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarıldı.
11: Sokaktaki sular var ya.
12: Evet.
11: Evin üstüne geldi. Evde kaydı, birden düştü.
9: Defne Samandağ Çevreyolu Subaşı üst geçidi yakınlarında yolda da çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir araç dere yatağına düştü. Sürücü Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinden geçen Asi Nehri taştı. Sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedenine ulaşıldı. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Ekipler yoğun uğraşlarla araca ulaştı. Ancak kayıp iki gençten hala haber yok. Sel nedeniyle kentin birçok noktasında mahsur kalanlar oldu. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri 2330 personelle gün boyu ihbarlara koştu. Kurtarılmayı bekleyenler botlarla tahliye edildi. Kentin ekili alanlarında da hasar büyük. Antakya, Defne, Kumlu, Samandağ ilçelerinde yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürünleri zarar gördü. Burası da Bartın. Murat Bey köyünde sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, Karabük yolu kısmen su altında kaldı. Ordu'nun Korgan ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Tepealan mahallesinde bir eve dolan suyun şelale gibi aktığı görüldü. Fatsa ilçesinde de bir fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Risk altındaki 3 ev tahliye edildi.
0: ABD ile İran arasında beklenen anlaşma sağlanacak mı? ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklamalar geldi. Diğer yandan Al Arabiya televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen nihai taslağın ayrıntılarını paylaştı. İranlı bir yetkiliye göre ise henüz anlaşma sağlanamadı. Ancak anlaşmayı sağlayacak farklar azalıyor.
12: Hürmüz Boğazı'nın açık ve geçişleri ücretsiz olmasını istiyoruz. Onayımız olmadan İran'a giren veya İran'dan çıkan tek bir gemi bile yok.
3: İran'la Amerika anlaşmaya varabilecek mi? Müzakere masası yeniden kurulacak mı? Bu sorular henüz yanıt bulamadı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte İran gündemine dair soruları yanıtladı. Trump, İran'ın limanlarına yönelik Amerikan ablukasının tam olarak sürdüğünü ve ablukanın etkili olduğunu savundu. Amerikan Başkanı, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun Amerika Birleşik Devletleri tarafından alınıp alınmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi. Uranyumu biz alacağız, ona ihtiyacımız yok. Muhtemelen aldıktan sonra da imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına izin vermeyeceğiz dedi. Trump'ın açıklamasının ardından Dubai merkezli El Arabiya televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen taslağın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre tüm cephelerde koşulsuz ateşkes uygulanacak. Tüm askeri operasyonlar, faaliyetler durdurulacak. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer serbestisi garanti altına alınacak. Anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak bir komite kurulacak. Çözülmemiş konular üzerinde en geç 7 gün içinde müzakereler başlatılacak. İran'ın anlaşma şartlarına uyması karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Tahran yönetimine uygulanan yaptırımları kademeli olarak kaldıracak. El Arabiya tarafından servis edilen taslağın ardından üst düzey İranlı bir yetkili Reuters'a açıklamalarda bulundu. Yetkili, taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığını ancak anlaşmazlığa neden olan farkların azaldığını söyledi. Buna rağmen zenginleştirilmiş uranyum ve Hürmüz Boğazı meselesinin anlaşmaya engel olan konular arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.
0: Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yeni bir sözleşme imzalandı. Sözleşme çerçevesinde Aselsan kent güvenliği yönetim sistemlerinin tedarikini karşı sağlayacak. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 469 milyon dolar olan sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında otoyollar ve devlet yollarıyla kavşaklardaki kamera sistemleri, mobil ve sabit radar cihazları, plaka ve yüz tanıma sistemleriyle vücut kameralarının da aralarında olduğu çok sayıda elektronik tespit ve gözleme cihazı üretilecek. Teslimatlar 2026-29 yılları arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'de doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı doğum istatistiklerine göre doğurganlık hızı yine nüfus yenileme seviyesinin altında kaldı. Annelerin de ortalama yaşı yükseliyor.
13: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Canlı doğan bebek sayısı 2025'te 895.374 oldu. Bebeklerin %51,4'ü erkek, %48,6'sı kız. Toplam doğurganlık hızı 2025 yılında da nüfus yenilenme seviyesinin altında kaldı. Toplam doğurganlık hızı 2025 yılında 1,42 olarak gerçekleşti. Böylece üst üste 9 yıl boyunca nüfus yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kalındı. En yüksek toplam doğurganlık hızı 3,15 çocukta Şanlıurfa'da kaydedildi. Bu ili 2,53 ile Şırnak, 2,23'te Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,09 çocukla Bartın oldu. 1,1 çocukla İzmir, 1,11'er çocukla Eskişehir, Ankara ve Zonguldak takip etti. 2025 istatistiklerine göre annelerin eğitim durumu yükseldikçe çocuk sayısı azaldı. En yüksek toplam doğurganlık hızı ilkokul mezunu anneler için 2,51 çocukken, en düşük toplam doğurganlık hızı yüksek öğretim mezunu anneler için 1,24 çocuk olarak kaydedildi. Doğum yapan annelerin ortalama yaşı da yükselmeye devam etti. Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 idi. Bu veri 2025 yılında 29,4 olarak ölçüldü.
0: Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Bir Sofrada Miras programı İstanbul'da düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.
14: Bugün bizler bu sofrada Türk mutfağının güçlü bir medeniyet mirası olduğunu yeniden hatırlıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen Bir Sofrada Miras programına katıldı. Etkinlik alanını gezen Erdoğan, birikim mutfakları, Anadolu'dakiler, bereketli hilal sofrası, şark sofrası, kardeşlik ve birlik sofrası gibi birçok standı ziyaret etti. Erdoğan programdaki konuşmasında hedeflerinin Türk mutfağının değerini arttırmak olduğunu söyledi.
14: Türk mutfağı Anadolu'nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan en latif kültür elçimizdir. Bize düşen görev ülkemizin gastronomi imajını dünyaca bilinen birkaç yemekle sınırlı olmaktan çıkarıp anlam, kültür ve değer mutfağı olarak dünyada hak ettiği konuma taşımaktır.
0: Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, büyükelçiler ve konsoloslar da katıldı. Kacır, kültürlerin gelecek için öneminden söz etti.
15: Kültürlerin iç içe geçtiği, dillerin ve inançların büyük bir ahenkle buluştuğu coğrafyamızın saklı hazinelerini gün yüzüne çıkarmaya, korumaya ve gelecek nesillere güçlü bir miras olarak aktarmaya devam edeceğiz.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuşmasında Türk mutfağının turizm açısından önemini kaydetti.
16: Türk mutfağının taşıdığı güçlü mirası Türkiye'nin sürdürülebilir turizm vizyonu ile birlikte geleceğe taşıyacak. Gastronomiyi küresel marka değerimizin en güçlü unsurlardan biri haline getireceğiz.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy günün anısına Emine Erdoğan'a gümüş saplı boynuz çatal ve kaşık seti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ise misafirin sofraya kattığı berekete bir teşekkür nişanesi olarak anılan diş kirası hediye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Paylaşımında Erdoğan, el birliğiyle mutfağımızın atıksız, israfsız, sürdürülebilir, çevre dostu, sağlıklı ve her beslenme tercihine cevap verebilen yönlerini ön plana çıkartalım ifadelerini kullandı. Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
18: Yakın plana devam ediyoruz. Mutlak butlan kararını ve bundan sonrasını konuşuyoruz. Araya gitmeden önce Diyarbakır'dan Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Rüstem Erkan konuşuyordu. Sayın Erkan, kusura bakmayın, ben konuşmanız bitti sandım, araya girdim. Üst üste bilmiş bizim konuşmamızda. Kısaca buyurun tamamlamanızı rica ediyorum. Ben sonra
19: Kemal Öztürk'e devam edeyim. Sizin açıklamanız üzerine bir ekleme yapmak istemiştim. Buyurun. Şu anki milletvekillerinin tamamı da Sayın Kılıçdaroğlu döneminde belirlenen milletvekilleri. Şu anki Özgür Özel yönetiminde olan hem de işte mutlak butlandan sonra gelecek olanların önemli bir kısmı da hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel ile çalışmış olan kişiler. Dolayısıyla bunların birlikte bu kadar bir gerginlik oluştuktan sonra birlikte çalışmaları da çok olağan görünmüyor. Onun için böyle bir uzlaşarak birlikte çalışma vesaire şeyini ben az görüyorum. Onun için bir an önce bir kurultayla, kurultayda da Kılıçdaroğlu kazanırsa ona herkesin saygı göstermesi lazım. Bunu mutlaka parti kendi içerisinde kendi seçmeniyle, delegesiyle halledecek bir ortamın oluşması gerekir diye düşünüyorum.
18: Şimdi sizi dinlerken aklıma geldi, dediniz ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte milletvekili adayı gösterdiği isimler şu anda mecliste. Özgür Özel'in ekibi belediyelerde, parti meclisinde eski yeni zaten birbirine karışmış. Sanki birinin araya girip durun siz kardeşsiniz demesi gerekiyor bu kavgayı durdurabilmek ya da tartışmayı durdurabilmek için. Ama bilmiyorum tabii o birliktelik nasıl sağlanacak. Kemal Öztürk, ilk bölümde 4 ana başlıkta konuşabiliriz bunu. Hukuki, siyasi, ekonomik ve uluslararası demiştiniz. Hukuki açıdan bir bu kararı değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir tur böyle gitmek isterim. Çünkü bir ilk mahkeme kararı var. Birinci derece mahkeme. O demişti ki konusuz kalmıştır bu dava. Çünkü kurultay üzerine kurultaylar olmuştur. Haliyle de yeni yönetim şekillenmiştir. Davacıların da partiyle ilişkisi kalmadığı için bu davada bizim açımızdan düşmüştür demişti. Ama istinaf tam tersi bir karar verdi. Bu iki mahkeme arasındaki 180 derecelik farkı nasıl yorumlarsınız? Hukuken bu mutlak mutlan kararı ne anlama geliyor?
20: Şimdi bugün kararı duyduğumdan itibaren birçok hukukçuyla görüştüm, siyasetçiyle görüşüyorum. Bir paradoks ve çelişkiler içerisinde olduğumuzu fark ettim. Yani mesela mahkeme kararının iktidar tarafından yönlendirildiği iddiası var CHP tarafından. Ekonomi ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Döviz rezervlerimizin eridiği söyleniyor. Borsa düştüğü söyleniyor. Şimdi mahkemeye AK Parti, yani iktidar, mutlak mutlak kararı verme, bu ekonomiyi çökertir, siyaseti perişan eder mi deseydi, dediğinde nasıl bir çelişkiye düşmüş olacaktık? İktidar yargıya müdahale etmiş olacaktı. Böyle bir tuhaf bir çelişki var. Kılıçdaroğlu ve ekibine sen kurultayı kaybettin, mahkemeye gitme, yoksa yani CHP'yi zor duruma sokarsın dediğinizde, benim hakkım yendi, 15 oy fark vardı, ben kazanacaktım, para yedirdiler, iradeye ambargo koydular, tehdit ettiler, hakkımı aramayayım mı diyor oradakiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzlaş, ortamı germe diyenler var. O da yani benim partime böyle bir karar verilmiş, hakkımı aramayayım mı, direnç göstermeyeyim mi, tepki vermeyeyim mi diyor. Yani ciddi bir paradoks ve ciddi bir çelişki içerisinde sürüyor bütün bu tartışmalar. Yani işin içerisinde net olarak çıkabilmek, net olarak bir tavır koyabilmek de çok zor. Hukuki açıdan, yani ben hukukçu değilim, bunu çok detaylı değerlendirmek de istemem hukukçulara saygımdan dolayı. Ama hukuki fikirlerine güvendiğim kişileri aradığımda bambaşka bir tabloyla karşılaşıyorum. Yani bazı hukukçular bu kararı hukuki açıdan problemli buluyor. Bazı hukukçular bu kararı hukuki açıdan çok doğru buluyor. Mahkeme, ben bu kararı verdiğimde borsa düşer, bizim uluslararası itibarımız şöyle zedelenir, siyaset şöyle tıkanır, ben böyle bakmam diyor mesela eski bir hakim. Biz böyle bakmayız diyor. Bir kişinin de hakkı varsa ve ortada somut deliller varsa ve bunu yapanlar benim hakkımı koru diye benim mahkemeye geldiyse, ben kanuna bakarım, somut delillere bakarım, kararı ona göre veririm. Siyasetin, ekonominin nereye evrileceği konusunda o tarafa bakmam diyor mesela bir eski hakim. Şimdi burada iktidarın, bu bir hukuki karardır, herkes saygı göstersin çağrıları var. Bir şeyi dikkatine getirmek isterim iktidar tarafının. Ülkede yargıya olan güven bu kadar diplerde olmasaydı, bu kadar aşağı düşmeseydi, bu karar bu kadar hukuki açıdan ya da siyasi açıdan bu kadar tartışılmayabilirdi. Yani eğer biz hukuka olan güveni, saygıyı yukarılara çekmiş olsak, yani toplumun %70'i, %80'i hukuk ve yargıya olan güveni tam demiş olsaydı, bu tartışma bu kadar alevlenmezdi. Bunu da iktidar tarafının düşünmesi gerekiyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu
2: Kemal Öztürk,
20: benim hakkım yendi. Ben
2: Kemal Öztürk, araya girmek isterim. Şunu soracağım. Hani iktidar cenahından ya da böyle bir algı var diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partililer diyor ki işte iktidar bu şekilde yönlendirdi yargıyı. İktidar cenahı, iktidar partisine ya da işte Cumhur İttifakı üyelerine mensup siyasetçiler bu konuda ne düşünüyor Ankara'da? Yani konuştuğunuzda, sohbetlerinizde bu mutlak butlan kavramına ya da kararına nasıl bakıyorlar siyaseten?
20: Şimdi çok önemli bir, bu konuları da iyi bilen bir hukukçu, delillerin sağlam olduğunu ifade ediyor. Yani bu delilleri sunanlar da Cumhuriyet Halk Partililer. Yani Lütfü Savaş ve beraberindekiler. Yani aslında arkasındaki Kılıçdaroğlu. Yani sunulan deliller, maddi delillerin içerisinde rüşvet var, tehdit var, işte bir sürü şey, maddeler sayılıyor. Bu delillerin güçlü olduğunu ve mahkemenin bu delillere bakarak doğru karar verdiğini, ama siyaseten hani bu durumdan da çok mutlu olmadıklarını ifade ediyorlar. Neden? Çünkü ekonomimiz zaten kırılgan, ekonomimiz zaten sıkıntılı. Şimdi daha da bir sıkıntılı hale girmiş olacak. Demokrasimiz yurt dışında tartışmaya açılıyor. Özgür Özel de ekonomiste makale yazıyor. Ülkeyi Macaristan'daki yere benzetiyor. Hatta daha zor durumdayız diyor. Ekrem İmamoğlu yine yurt dışındaki medyaya demeç veriyor. Yani orada da bir tartışma odağına çekilmiş durumdayız. Şimdi bu tablolar iktidar açısından iyi bir tablo değil. Doğal olarak siyaseten bu kararın komplikasyonları çok mutlu etmez hani iktidar tarafını. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde demin Murat Yılmaz'ın çok çarpıcı iki tane örneği vardı. Yani İsmet İnönü, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ikinci adamı, vefat ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değildi. Karaoğlan diye bütün herkesin gönlüne girmiş Bülent Ecevit de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değildi diye çok tarihi iki bir şey açıkladı. Şimdi bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki sıkıntılarını ve sorunlarını çok çarpıcı gösteren iki örnek. Ama biz kendi yaşıtlarımız olarak, yani hepimiz bu yaştayız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Deniz Baykal döneminde, Ecevit döneminde, sonraki dönemlerde, Kılıçdaroğlu döneminde yaşadığı çalkantıları, kavgaları, iç çekişmeleri, hizipleşmeyi, bütün bunlara şahitlik etmiş kişileriz. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti'nin müdahalesine ihtiyacı olmayacak kadar kendi içerisinde bir problem barındırıyor. Yani AK Partililer gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir şey yapmasa bile zaten kendi içerisindeki bu kavgalar bu partiyi başka bir yere savurmuştu zaten. Şimdi Şakir Bey son derece sert bir Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi yaptı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da oylarının zorla, hileyle, hurdayla çalınmış bir genel başkan olarak, partisinin yolsuzluk iddialarıyla çalkalanmış bir parti, yani bir genel başkan olarak, hani partisini kurtaracağını, bundan arındıracağını ve eski güçlü günlerine döneceğini iddia ederek tüm bunları yapıyor. Hani 14 tane seçim kaybetmiş ama neticede ilkesel olarak hani böyle bir savunusu var. Eğer Kılıçdaroğlu bu dava sürecinde ben davadan geri çekiliyorum deseydi, biz bu tartışmaların hiçbirini yapmayacaktık. Eğer Kılıçdaroğlu mahkemeye gidip ifade verse ve bu iddialar gerçek değildir, ben partimin arkasında duruyorum deseydi, yine bir şey olmayacaktı. Hatta bugün eğer Kılıçdaroğlu yapmış olduğu açıklamada en kısa sürede partiyi kurultaya götürüyorum, iktidar tarafından sevinen varsa avucunu yalar diye böyle bir cümle kursaydı, bu tartışmalar yine olmayacaktı. Ha, demek ki bunu yapmak istemiyor. Uzlaşı çağrıları, bir araya gelelim, daha da güçlenelim çağrılarının arkasında ben genel başkan tekrar oturayım ve partimizi eski haline döndüreyim fikri var. Yani Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından ben bunu okuyorum. Özgür Akbaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yaptığı açıklamada bir yol haritasından bahsetti ve evet, parti tüzüğüne göre belirli bir sayıda parti meclis üyesi istifa ettiğinde olağanüstü kurultaya gidilebiliyor. Zannediyorum CHP açısından ve siyasetimiz açısından, yani Türk siyasetinin geneli açısından en akla yatkın yollardan bir tanesinin bu olduğunu düşünebiliriz. Fakat bunun için CHP yönetiminin, şu andaki görevden alınan CHP yönetiminin mahkeme kararını kabul etmesi ve eski parti meclisinin toplanması gerekiyor. Ki hukuki bir kurul oluşsun ve hukuki bir karar alabilsin. Bunu yapabilir ama bir direniş, bir eylemsellik çağrısı da var aynı zamanda. İşte genel merkezin önünü görüyorsunuz. Bugün bütün illerde, il teşkilatlarında, ilçe teşkilatlarında benzer bir tablo gözükecek. Yani eylemsellikle buradan çıkmak bana göre çok mümkün değil. Ama hakkıdır, tepki verecektir, tepki bağıracaktır, öfkelenecektir, hakkıdır. Fakat siyaset su gibidir, akacak yer arar. Akması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu bulması gerekiyor. Bu da Özgür Akbaş'ın ifadesiyle, eğer parti meclisinde bunlar konuşuluyorsa, en sağlıklı yol bir an önce kurultaya gitmek. Belki bunun içinde Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in telefon görüşmesi buna yol açabilir. Böyle bir yol haritasına yol açabilir. Anladım. Bu tribülanstan Cumhuriyet Halk Partisi'ni de çıkartır. Bana göre Türk siyaseti de biraz tribülansa girmiş oldu. Ekonomiyi de çıkartabilir aynı zamanda. Yani bir kurultay kararı piyasaları rahatlatır.
4: Peki şimdi Özgür Akbaş'a atıf yaptık. Bir yol haritasından bahsediliyor. Özgür de şu anda devam eden toplantıdan en azından yansıyanları, sızanları ya da orada konuşulanları aktarmıştı. Şöyle bir ihtimalden bahsetmişti. Sonuçta eski yönetim, yani kurultay öncesindeki yönetim göreve geliyor. Parti meclisi tekrar göreve iade oluyor. Hali hazırda o parti meclisinde de Özgür Özel'e yakın isimler vardı. Ve de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 24. maddesi, parti meclisinin 1/3'ü eğer parti meclisinden istifa ederse 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi gerekiyor. Ve genel merkezdeki konuşulan konu, parti meclisinde 30+1, yani çoğunluk Özgür Özel'e destek veriyor. Biz bu kararı alabiliriz şeklinde. Bakalım nasıl bir yol haritası çizecek Özgür Özel ve
20: Ahmet Bey,
4: arkadaşlar.
20: Küçük bir şey daha eklememe müsaade ederseniz. Şimdi demin Rüstem Hoca'nın anlattığı o kaotik tabloyu biraz daha kaotik hale getirecek bir şey söyleyeceğim. Mesela bu mevcut belediye başkanları şu anda görevden alınan parti yönetimi tarafından seçilmişti, aday gösterilmişti. Evet. Mesela bunların başkanlıkları devam mı edecek? Ya da milletvekilleri yine onların imzasıyla seçilmiş, atanmış, listeye konmuş. Yani bunlar da devam edecek mi? İnanın bu konuyu Ankara'da konuştuğum hukukçular bile çıkamadı işin içerisinden. O nedenle en sağlıklı yolun kurultay olacağını düşünüyorum. Ve ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını da düşünmüyorum. Yani kendisinin yeniden aday olacağını da düşünmüyorum. Evet.
4: Şakir Dinşahin, ne dersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu bir partiyi kurultaya götürmek üzere mi dönüyor genel başkanla? Yoksa dün paylaştığı videodaki o arınma ya da partiyi temizleme hedefiyle mi?
21: Partisinin kirlendiğini, yolsuzluğa bulaştığını, harama bulaştığını iddia eden bir video paylaştı ve partiyi temizlemek ve arındırmak üzere geri dönmeye hazır olduğuna dair bir video paylaştı. Bu mahkeme kararı da hemen ertesinde geldi. Peki diyelim ki parti temizlenmesi ve arındırılması gereken bir parti haline geldi. Yolsuzluğa bulaştı, belediye başkanlarının sıkıntıları var, yolsuzlukları var. Soru şu: partiyi kim bu hale getirdi? Bu belediye başkanlarını kim buldu? Bu insanları partiye kim soktu? Kılıçdaroğlu soktu. Eğer parti bugün bu halde ise Kılıçdaroğlu yüzünden bu halde. Bu belediye başkanları...
4: Kılıçdaroğlu demez
21: bu
4: mi? Yani bu ben belirlemedim ki bu belediye başkan adaylarını, bu belediye başkan adaylarını, işte Sayın Özgür Özel, Sayın İmamoğlu ya da...
21: Şahane çok güzel ama parti, bu belediye başkanları yeni CHP'li olmadılar. Bu belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun ekibi. Bu belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun adamları. Senelerdir Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmış, ona hizmet etmiş, onunla yan yana durmuş, milletvekilliğini yapmış, sonra belediye başkanlığı yapmış, parti genel merkezinde üst derecelerde görevler almış insanlar. Eğer bu insanlar yolsuzsa, harama bulaşmışsa, bu insanları partiye sokan Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi. O bakımdan parti bu hale düştüyse Özgür Özel yüzünden düşmedi. Özgür Özel'i de partiye getiren ve genel başkan yardımcısı yapan ya da grup başkan vekili yapan Sayın Kılıçdaroğlu bu işten sorumlu. Hı hı. İmamoğlu eğer yolsuzsa, İmamoğlu'nu İstanbul Belediye Başkan adayı yapan, bir kere değil iki kere yapan Sayın Beylikdüzü Belediye Başkanı yapan, İstanbul Belediye Başkanı yapan Kılıçdaroğlu bundan sorumlu. Ben tanımıyordum, bilmiyordum, bunları yeni fark ettim deme ihtimali var mı? Yok. Çünkü bir sene, iki sene değil, 13 sene partinin başında kaldı. Bu insanlarla da uzunca senelerdir bir arada çalıştı. Şimdiye kadar eğer bir yolsuzluk, harama bulaşmışlık varsa bu harama bulaşmışlık Sayın Kılıçdaroğlu'nu da maalesef diyelim kapsar. Onun için partiyi temizleyecekse işe kendisinden başlaması gerekir. Arındırmaya kendisinden başlaması gerekir. Bu insanları partiye, eğer bu insanlar kötüyse, harama bulaşmışsa, o insanları partide tutan 13 sene boyunca Genel Başkan Kılıçdaroğlu idi. Bunun altını çizmek lazım. Sadece bu insanları mı soktu partiye? Yok. Şimdi deniyor ki doğru, haklı bir şekilde CHP'liler itiraz ettiler seçimlere deniyor. Yani kurultay seçimlerine. Ama yani şimdi biz CHP'lileri ne zamandır ciddiye alıyoruz? Çünkü CHP'liler her kaybettikleri seçime itiraz ediyorlar.
20: Bu ne demek hocam?
21: Genel seçimlere de itiraz ettiler. Söylüyorum. Şimdi oylar çalındı, sandıklara sahip çıkın, mühürsüz pusulalar var. Şimdi herhangi bir genel seçim CHP ciddiye alınıp da iptal edildi mi Allah aşkına? Edilmez. Neden edilmez? Çünkü Yüksek Seçim Kurulu nihai bir karar verir. Sırf kaos olmasın diye, değil mi? Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları zaten bundan dolayı nihaidir. 3 sene sonra mesela 2023 seçimlerinin iptal edildiğini düşünebiliyor muyuz? Düşünemiyoruz. Bunun gibi CHP'nin genel kurulunun da iptal edilmemesi iyi olurdu siyaseten. Ben hukuku bilmiyorum. Tabii ki mahkemenin kararlarını uygulamak gerekir, tartışmasız. Ama siyasi olarak değerlendirdiğimizde burada ciddi bir kaos ortaya çıkıyor, ciddi siyasi neticeler ortaya çıkıyor. Bu siyasi neticeler çıkmasın diye zaten kanun yapıcılar zamanında tedbir almışlar. YSK'nın, seçim kurulunun kararları nihai olur, mahkemeler bile buna bakmaz demişler. İtiraz yolunu kapatmışlar, nedeni bu. Bir başkası, CHP'liler itiraz ediyor. Acaba o CHP'liler CHP'li mi? Lütfü Savaş mesela CHP'li mi? Lütfü Savaş bizim bildiğimiz kadarıyla MHP kökenli. Sonra AK Parti'den oluyor Hatay Belediye Başkanı. MHP ile AK Parti'nin ıskata çıkarttığı, artık işe yaramaz bulduğu birisi, bununla biz seçim kazanabiliriz diye CHP'liler Sayın Kılıçdaroğlu tarafından aday gösteriliyor. Şimdi sağ partilere yaramayan, senelerce CHP ile mücadele etmiş, sana bin bir türlü eleştiri getirmiş diyelim nezaketle, bir insanı partine sokuyorsun. Sadece Lütfü Savaş değil, kişiler üzerinden de gitmemek lazım. Kılıçdaroğlu bunun gibi CHP düşmanı 50 kişiyi partiye soktu. CHP'ye senelerdir hizmet etmiş, CHP'nin kapısında beklemiş, emek vermiş insanları ezdi. Başlarına CHP ile mücadele etmiş, onlarla kavga etmiş, onları ezmiş insanları getirtti oturttu. Sonra bir gün bu insanlar CHP aleyhine bir karar almak gerektiğinde, biz CHP'liyiz, CHP için CHP kurultayını mahkemeye götürüyoruz dediklerinde, CHP'yi kaosa sürükleyenler CHP'li oldular. Ama CHP'liler mi? Emin değiliz. Biraz kazıyın, altından başka bir şey çıkabilir. Uzun lafın kısası, tüm bu süreçte nereden baksak Kılıçdaroğlu hatalı çıkıyor. Nereden baksak, eğer parti yozlaştıysa parti yozlaştıran Kılıçdaroğlu çıkıyor. Eğer kurultaya giden CHP'lilerse onlar CHP'li değil aslında, ama onları da partiye sokan Sayın Kılıçdaroğlu oluyor. Ama ondan sonra ben sırtımdan bıçaklandım diyor. Her kaybettiği seçime itiraz ettiği gibi kaybettiği kurultaya da itiraz ediyor. Yani bazen kaybetmeyi de hazmetmek lazım. Bundan bir öz eleştiri çıkartıp, bir ders çıkartıp, 70 yaşını geçmiş bir insan olarak gidip torunlarını sevip, emekli bir genel başkan olarak bahçede çiçeklere su verip, akil insan olarak partisine akıl vermek gerekiyor. Partisinin icabına bakmaması gerekirdi.
18: Peki. Bu arada Sayın Özgür Özel'den bir açıklama var. Onu da aktaralım. Deutsche Welle'ye ile bir röportaj vermiş, sorularını yanıtlamış Alman yayın kurumu. Diyor ki bir parti kurduğu ya da yeni bir parti hazırlığı olduğu ifade ediliyordu, konuşuluyordu. Acaba bu mutlak mutlak karar sonrası Özgür Özel ve ekibi bu yeni partiye mi geçer? Bu soruyu sormuş Deutsche Welle'den meslektaşlarımız. Özgür Özel diyor ki yeni parti kuracak mısınız sorusuna yanıt olarak. Şimdi mutlak mutlak kararı çıktı, yine söylüyorum. Bu parti hazırlığı partiden ayrılmak ve başka bir parti kurmak üzere değil, olası bir kapatma davası ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili listelerini veremeyecek hale getirilmesi durumuna karşı bir tedbirdir diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni bir parti kurma ya da o partiye geçme gibi bir hazırlıkları, planlaması yok anladığımız kadarıyla Özgür Özel ve ekibinin. Özgür Özel yine demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben bu butlan karar durumunda ve bu kararın verdiği görevi kabul etmem veya partimi en kısa sürede huzura kavuşturacak adımları atarım diye bir açıklama yapmasını bugüne kadar hep bekledik. Halen daha bu beklentimiz mevcut demiş. Yani bir telefon görüşmesi gerçekleşecek. O telefon görüşmesinden de beklentisini bu şekilde ortaya koyuyor Özgür Özel. Bu görevini kabul etmemesini ve partiyi huzura kavuşturacak adımları da en kısa sürede atmasını bekliyormuş Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Devam edelim. Murat Yılmaz, şunu sormak isterim. Şu da konuşuluyor. Şimdi bu mutlak mutlan kararıyla birlikte kurultay yok sayıldı, yapılmamış sayıldı ve kurultaydan bir önceki duruma dönüldü. Delegeler aynı, artık parti yönetimi o döneme döndü. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oldu. Genel başkan yardımcıları, işte parti meclisi, disiplin kurulu. Ama iptal eden bir olağan kurultay. Haliyle işte siyasi partiler yasası ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tüzüğü, işte 3 yıllık bir süre sonunda kurultay yapılır. Hali hazırda o dönem Sayın Kılıçdaroğlu ve yönetimi 3 yıllık bir görev süresi sonunda olağan kurultayı gerçekleştiriyorlardı. Şimdi göreve devam döndüler. Kurultayın bir gün öncesine dönüldü. Haliyle arkada yine bir 3 yıllık görev süresi var. O görev süresiyle birlikte partiyi kurultaya mı taşımak durumunda Sayın Kılıçdaroğlu? Yoksa hayır, ben o geride kalan 3 yılı değil, ben yeni bir dönemle birlikte görevlendirildim, İşte temizleme, arınma sürecine götüreceğim, ondan sonra kurultay yapacağım diyebilir mi?
5: Ahmet Bey, sanki dünkü açıklamalarına bakarsak ve şimdiye kadar getirdiği çizgiye bakarsak bir arınma siyaseti izleyecek. Bu ne demek? Aslında
18: peki Özgür hukuken böyle bir süreç oldu. İçin önünde bir zaman dilimi var mı? Yani ne kadar sürede bu işte arınmayı ya da temizlenmeyi yapabilir? Yani sonuçta dediğim gibi, yani bir olağan kurultay görev süresi sona ermiş ve artık kurultaya götürüyordu bir gün öncesinde, iptal edilen kurultay öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi ne kadarlık bir süreyle görevde kalabilir?
5: Doğrusu tam onu bilemiyorum. Hukuk konusunda hani burada nasıl bir formül üretilecek, ne kadar bir süre var, onu tam bilemiyorum. Fakat yani şimdi burada birçok katman var. Hepsine hani seçim hukuku ile ilgili şöyle problem var. Mesela usulsüzlüklerle ilgili YSK yetkili ama suçlarla ilgili işte adli mahkemeler yetkili. Buradaki problemleri, biz öteden beri gelen problemleri çözebilmiş değiliz. Şimdi buradaki bu kurultayla ilgili karar da bu konudaki problemleri büyütecek. Bu CHP dışındaki yerlere de önümüzdeki dönemde eğer yeni düzenlemeler yapılmazsa bir risk unsuru olarak devam edecek. Fakat diğer taraftan da hani bu paradoksun diğer tarafı da hani şimdi Kılıçdaroğlu çok eleştiriliyor. Tamam ama burada hani Kılıçdaroğlu olmasa Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şey yolunda mıydı? Yani Kılıçdaroğlu veya işte Cumhuriyet Halk Partili olmayanlar diye eleştirilenler var. Sanki problem onlardan çıkmış gibi. Ben tam öyle olmadığı kanaatindeyim. Yani biraz önce söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset çok sert gelişiyor. Tarihte de örnekleri var. Yakın tarihimizde de örnekleri var. Bu sertliğin beraberinde getirdiği problemler var. Yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kurultayı kazandıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve hizbini dışlamak, belediye seçimlerinde tasfiye etmek yerine onları kucaklayan bir geniş siyaset çerçevesi çizselerdi beraber parti içini de beraber yaşamayı esas alsalardı bugün bu hale gelir miydik? Veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında böyle bir gruplaşma, hizipleşme olur muydu? Bu soruları hep sormak lazım. Şimdi aynı şeyi Sayın Kılıçdaroğlu da tasfiye edilmek istenen Kılıçdaroğlu da arınma adı altında muhtemelen önümüzdeki dönemde yeniden gerçekleştirecek. Yani taraflar birbirlerini yani temizlemek, arınmak, ihraç etmek gibi kavramlarla hain, işte haram yiyen denen kavramlarla algılıyorlar, tanımlıyorlar kamuoyuna, parti kamuoyuna, genel kamuoyuna böyle takdim ediyorlar. Böyle bir halde de ben hani o kadar iyimser değilim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemen işte Özgür Özel'le anlaşmak suretiyle bir kurultaylı hani seçimli bir kurultaya gideceği kanaatinde değilim. Muhtemelen arınma, ondan sonra bunu takviye edecek bir takım şeylerle bir süre kullanmak isteyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi delegasyonunu, teşkilatını yeniden ele almak, yeniden yapılandırmak isteyecektir.
20: Murat
5: bunun
20: Bey,
5: sonunda kendisi aday olur,
20: almak olmaz ayrı. Kılıçdaroğlu'nun arınmadan kastı herhalde bu tasfiye olacaktır herhalde.
5: Yani tabii, oradaki paradoks yani kendi zaten
20: yaşatacak.
5: Doğru yani o açıkça söylüyor zaten arınma ve işte bunlarla yani bu tür suçlara karışanları partiden ayırmak diyor ama işte oradan itibaren hani bunun ölçüsü sınırı ne olacak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde taraflar birbirleriyle beraber olarak partiyi paylaşmak, büyütmek noktasında değiller. Mesela bakın bence hani bu bizim siyasi polemikler şu anda kızgınlıkta olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana asıl meselesini konuşmaktan da biraz uzaklaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki taraflar da haliyle uzaklaşacaklar. Nedir bu? %50+1'i yakalamak zorunda Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden de yani kendi sosyolojisi dışında gelen siyasi elitlerden transferler yapmak zorunda. Kendi sosyolojisinin dışındaki kesimlere açılmak, onları partiye kazandırmak, böylece hani geleneksel tabanının ötesine taşıyarak partiyi %50+1'in ötesine ulaşmak zorunda. Bu da nasıl olur? Partiyi açarak, yani partide başka partilerden gelenlere açarak bu da olur. Yani mesela Kılıçdaroğlu kendince bunu denedi ama bakın bugün çok ağır bir şekilde eleştiriliyor. Sadece bugün değil, altılı masa tabiriyle seçimlerde yenildikten sonra bu altılı masadaki aktörlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı tavırlar sergilediği her anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir linç kültürü başlıyor ve kendisinin dışında, kendi geleneğinin dışında gelen ve ittifak yaptıkları bu partilere çok ağır sözler söylüyorlar. Bu mesela ileride yani seçimlere giderken ittifak ihtiyacı içinde olan, kendi tabanı dışında seçmene ihtiyaç duyacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl etkiler? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu 50+1 dolayısıyla bana kalırsa artık eski geleneği, o hani sol sosyal demokrat vurgusunun ötesinde, parti sosyolojisinin ötesinde herkesi yakalayan bir parti olması lazım. Yani bu, o yüzden de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani farklı siyasi elitlerden, farklı partilerden gelen kişileri elbette ben hani şu bu demiyorum ama muhakkak onları kazanması lazım ki %50+1'i yakalayabilsin. Aksi halde bunu yakalayamaz. Cumhuriyet Halk Partisi ama şimdi bakıyoruz bunu yapmak dolayısıyla hani o açılımlar dolayısıyla daha önce takdir edilen mesela Kılıçdaroğlu şimdi bu yapıp ettikleri dolayısıyla çok ağır bir şekilde eleştiriliyor. Çünkü parti bir anda bu geleneksel hani kodlarına girerek kendisi dışındaki herkesi çok ağır bir şekilde eleştiren, linç eden bir mecraya girdi. Bunu mesela 19 Mart sonrasında da gördük. Bu 23 seçimlerini kaybettikten sonraki halde de gördük. Ya da Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu aday olmasın dediğinde de gördük değil mi? Mesela Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz dedi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle bir linç kampanyası başladı ki milliyetçilerle ilgili, muhafazakarlarla ilgili. Geçtiğimiz günlerde bakın Özgür Özel bir kitap okuduğunu söyledi. Yani o kitabı okuduğu için hani liberal solcu olarak görülen, yetmez ama evetci denilen kesimler, yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kor o kanadından gelmeyen daha soldaki isimler çok ağır bir şekilde linç edildi. Şimdi burada böyle bir hal varsa buradaki problem sadece Kılıçdaroğlu ile ilgili bir problem midir? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu manada %50+1'e intibak edecek, intibak etmesi için parti elitlerini, parti sosyolojisini, parti tabanını değiştirmesi, partiyi topluma açması, farklı olanları içeri alması gerekmiyor mu? Yani bunlar kabahat mı? Bunları mesela Kemal Kılıçdaroğlu yaptı diye kabahat mı işlemiş oldu? Yani mesela Hatay seçimlerini evet başka bir siyasette bulunan ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdiği için Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıran bir isim. Sonraki halini bilmiyorum ama hani bu yani bunu yapmış olması başlı başına bir günah olabilir mi? Neticede seçim Cumhuriyet Halk Partisi ve lider

bir dil hizipleşme parti içine dönmesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermeyecek mi? Ve bütün bunların tek sorumlusu, yani ben mesela burada gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Yani sadece Kılıçdaroğlu olabilir mi? Yani burada mesela seçimi kazanmış, kurultayı kazanmış Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kuşatıcı olmaması, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu, onun etrafındaki kesimleri kazanmamış olması bir problem değil mi? Bence bunlar problem. Yani onları tasfiye etmeye yönelmesi, mesela eski genel başkanın bazı isimleri isim vererek bunlarla ilgili problemler var, bunları aday göstermeseniz iyi olur dediğini bugün biliyoruz Özgür Özel'e. Şimdi bunları mesela dikkate alması gerekmez miydi? Şimdi mesela daha bunun ötesinde burada dikkat buyurun, hani siyasetin finansmanı adı altında başlayan ama sonra şahsi yolsuzluğa ve yozlaşmaya götüren bir damar var. Şimdi bunların mesela sadece Kılıçdaroğlu'yla ilişkisi olabilir mi? Yani burada daha genel bir problem yok mu? Hem Cumhuriyet Halk Partisi için aslında biraz daha geriye baktığımızda daha genel olarak hep bütün siyaset için bir problem yok mu? Bence biraz bunlara bakmalıyız ve hani ben o siyaseten çuvalı patlatmaktan bahsettim ya, yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem tarafları hem de daha genel olarak hepimiz, yani siyaset aktörlerin hepsi bir çuvalı patlattık. Burada oturup gerçekten geniş ölçekte bir şekilde bunu düşünmemiz gerekmiyor mu? Yani sadece evet bir kızgınlık var şu anda, bunu anlıyorum. Ama bir an olsun durup biraz geriye bakarak bu temel problemleri düşünmek, konuşmak, tartışmak lazım. Aksi halde buradan hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkış yapması, %50 evet, artı biri yakalayacak bir yola girmesi çok zor olacak.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. İstanbul ve Bursa'da bugün daha kısa süre, hafta sonu daha sık yağmur var. Ankara, İzmir ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağışların etkisinde. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da güneş de görülecek, kısım kısım yağış da var. Sıcaklık 22-24 derece. Hafta sonu da bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 23, Kayseri 20 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar 3 gün daha sürecek. Manisa 25, Muğla 23, Bodrum yerel yağışlı 27 derece. Akdeniz'de de gök gürültülü kuvvetli sağanak devam ediyor. Güneş kısa süre görülüyor. Adana 24, Hatay 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere özellikle sahilden uzak kentlerde görülen sağanaklar bir hafta daha devam edecek. Sıcaklık 19-22 derece civarında. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Güneydoğu'da yağış cumartesi daha şiddetli olacak. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saatlerimiz sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak mutlak kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verildi. Kurultayın iptaliyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlarda hükümsüz kalmış oldu.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararını verdi. CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme 38. olağan kurultayı kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başladı.

0: 4-5 Kasım 2023'teki kurultaya ilişkin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegeler de suç duyurusunda bulundu. Kurultayın da iptali talep edildi. Davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. Bu süreçte CHP olağanüstü kurultayı toplamış, özel yeniden genel başkan seçilmişti. Dosyayı karara bağlayan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de buna dayanarak davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi kurultayın parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest idare ilkelerine aykırı şekilde gerçekleşmesi, bazı delegelerin iradesinin para, iş vaadi, siyasi görev gibi menfaatlerle yönlendirilmesi, delege iradesinin saklanması gerekçeleriyle kurultayı iptal etti. Kararda usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kesin hükümsüzlük yarattığı söylendi. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlarda hükümsüz kaldı. 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesi, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi. Mahkeme 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'ni de iptal etti. Karara 2 hafta içinde Yargıtay'a itiraz edilebiliyor.
1: Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez konuştu. Karara tepki gösteren Özel, Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını söyledi. CHP bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak.
2: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz. Yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam. Kimse oturmamalıdır. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz.
3: Mutlak butlan kararıyla görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel karara bu sözlerle tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'i aradı. Özel o telefona dönmediğini açıkladı.
2: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız? O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem.
3: Özel yol haritaları hakkında da bilgi verdi. Karara itiraz ettiklerini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını da açıkladı. Özel yeni parti kurmayacaklarını söyledi.
2: Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır.
3: Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa da seslendi. Genel merkezi terk etmeyeceklerini söyleyen Özel, gece gündüz genel merkezdeyiz, emanete sahip çıkacağız, bizi buraya delegeler oturttu, ancak onlar kaldırabilir, dedi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de ilk değerlendirme geldi. Yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana...
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çekici bir çağrı geldi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de herhangi bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi. Bu adımın hem CHP'nin hem de ülkenin yararına olacağını vurguladı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden.
5: CNN Türkiye konuşan Bahçeli, mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının tescil edildiğini de ifade etti. Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir diyen Bahçeli. Direnmek yerine Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP'nin kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır dedi. CHP'nin menfaatini esas alan ortak bir yol bulunması gerektiğini ifade eden Bahçeli, bu aşamada tek yol uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tarihlerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir ifadelerini kullandı.
1: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk mesajına bakalım şimdi. Kılıçdaroğlu, gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi.
3: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine döndü. Mutlak butlan kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu sağduyu ve birlik çağrısı yaptı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırılganlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.
3: Kılıçdaroğlu süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını da verdi.
6: Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akıla davet ediyorum.
3: Kemal Kılıçdaroğlu 2010-2023 yılları arasında yaklaşık 13,5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptı. 2023'ün Kasım ayında gerçekleştirilen kurultayı kaybetmesinin ardından görevi sona erdi. İstinaf kararı sonrasındaysa Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine döndü. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu bu sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanları ve il başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirerek partide tansiyonu düşürmeye çalışacak. Ayrıca sosyal medya mesajlarıyla da sağduyu mesajları verecek.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi. Gürlek, bu karar demokrasiye olan güveni pekiştirdi dedi.
7: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yol açıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Kurultay davasındaki mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi. Hukuki sürece saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Gürlek, temiz yolunun açık olduğunu da belirtti.
7: Demokrasinin özü milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması, aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri içinde geçerlidir. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.
0: Bakan Gürlek, CHP kurultayı davasına ilişkin sürecin CHP'lilerin şikayetiyle başladığını söyledi. Yargı bağımsız karar aldı dedi.
7: Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
1: İstinaf Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına siyasi partilerden de tepki açıklamaları geldi. Karara İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi. Dervişoğlu, bizim gözümüzde alınan mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin demokrasi açısından onarılamayan yaralar açacağını söyledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararıyla değil, üyeleri, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Yüksek Seçim Kurulu'nun işlemlerinin geçerliliğinin tartışılmaya başlanmasının bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliğini de tartışmalı hale getireceğini ifade etti. Karara ilişkin bir açıklamada DEM Parti'den geldi. Kararın hukuk ve adaletle bağdaşmadığı ifade edilirken bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir denildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, butlan kararı sonrası gece yarısından sonra genel merkeze giderek Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. Özdağ, mahkeme kararıyla siyasete müdahale kabul edilemez dedi.
8: Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir. Biz devleti ve demokrasiyi savunmak için bugün buradayız.
1: Bu önemli karara CHP'den gelen tepkilere ve Özgür Özel'in bundan sonra alması beklenen adımlara bakalım.
9: İstinaf tarafından görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Özgür Özel Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Milletvekilleri de genel merkeze çağrıldı. CHP yönetimi ayrıca genel merkez önünde toplanma çağrısı yaptı. Bu çağrıdan kısa süre sonra genel merkeze gelen CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özgür Özel'e destek sloganları atıldı. Genel merkezde eski genel başkanların fotoğraflarının olduğu bölüme yönelen bir grup Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını yırttı. Peki istinaf kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi bundan sonra ne yapacak? Yeni bir parti kurma seçeneği şu aşamada masada değil. Edinilen bilgiye göre ilk seçenek olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması. CHP tüzüğünde genel başkan doğrudan ya da parti meclisinin kararı ya da kurultay üye tam sayısının 5'te 1'inin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır hükmü var. Özel ve ekibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak ilk parti meclisini topladığında bu tüzük maddesine dayanarak partiyi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mutlak butlan kararı sonrası sosyal medyadan paylaştığı mesajında kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Yavaş, yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir dedi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik görülen yolsuzluk davasında 9 isim hakkında tahliye kararı verildi. Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun örgüt lideri olarak yargılandığı 414 sanıklı davanın 41. duruşma günüydü. Duruşmada 5 tutuklu sanık için tahliye talebinde bulunuldu. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti aralarında Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya'nın da olduğu 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi. Son tahliyelerle birlikte İBB davasında toplam tahliye sayısı 42'ye yükseldi. Bir sonraki tutukluluk incelemesinin de 18 Haziran'da yapılacağı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmada 25 kişi tutuklandı. Operasyonda 60 kişi gözaltına alınmıştı. İfadelerinin ardından 33 şüpheli tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savunmaların ardından sulh ceza hakimliği 25 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. ...20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ ilk duruşmada tahliye edildi. Uludağ, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yaymayla Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlamalarıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Uludağ hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden Segbis ile katılan Uludağ, suç işlemedim, gazetecilik yaptım diyerek savunma yaptı. Avukatının beyanlarının ardından mahkeme duruşma savcısına görüşünü sordu. Savcı tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme Alican Uludağ hakkında tahliye kararı verdi. Duruşturma 18 Eylül tarihine ertelendi. Alican Uludağ 20 Şubat'tan bu yana cezaevindeydi. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları devam ediyor.
9: Selin vurduğu kentten ardı ardına ölüm haberleri geldi. 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri hala haber alınamayan 2 kişi için seferber oldu.
10: Karaçay nehrinin üzerinde maalesef iki vatandaşımız da kayıp. Şu anda onların aranması için çalışmalara başladık.
9: Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Antakya'da tek katlı müstakil ev toprak kayması nedeniyle yamaçtan yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarıldı.
11: Yukarıdaki sular var ya.
12: Evet.
11: Evin üstüne geldi. Evde kaybı birden düştü.
9: Defne Samandağ Çevreyolu Subaşı üst geçidi yakınlarında yolda da çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir araç dere yatağına düştü. Sürücü Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinden geçen Asi Nehri taştı. Sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedenine ulaşıldı. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Ekipler yoğun uğraşlarla araca ulaştı. Ancak kayıp iki gençten hala haber yok. Sel nedeniyle kentin birçok noktasında mahsur kalanlar oldu. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri 2330 personelle gün boyu ihbarlara koştu. Kurtarılmayı bekleyenler botlarla tahliye edildi. Kentin ekili alanlarında da hasar büyük. Antakya, Defne, Kumlu, Samandağ ilçelerinde yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürünleri zarar gördü. Burası da Bartın. Muratbey köyünde sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, Karabük yolu kısmen su altında kaldı. Ordu'nun Korgan ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Tepealan mahallesinde bir eve dolan suyun şelale gibi aktığı görüldü. Fatsa ilçesinde de bir fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Risk altındaki 3 ev tahliye edildi.
1: Tokat'ın Turhalı ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski sürüyor. Yaklaşık 15 bin kişi farklı yerlere tahliye edildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için de iki köprü tedbir amacıyla yıkıldı.
0: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi. Otomobiller brandayla kapatılıp halatlarla ağaçlara bağlandı. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler alındı. Almus Barajı'nın tamamen dolmasının ardından su tahliyesi başladı. Yeşilırmak Nehri'nin debisi yükseldi. Yağışlar devam ederse taşkın riski var. Bu nedenle hem yerel yönetim hem de bölge halkı teyakkuz halinde. Irmak kenarına ve su yollarına setler çekildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için iki köprü tedbir amaçlı yıkıldı.
12: Çünkü en kötü senaryoya göre hareket etmek zorundayız. İşte merkeze bağlı özellikle ÇEDAŞ köprümüz hem gidiş hem geliş. Çok da yoğun bir köprüydü burası. Çünkü itfaiye binası ve devlet hastanesinin bulunduğu lokasyonda burayı kontrollü bir şekilde devlet su işlerimizi, Zülel İdaresi ve belediye ekiplerimizin de istişareleri sonucunda yıktık.
0: Taşkın riskine karşı 4000 hane boşaltıldı.
13: Yaklaşık 15 bin vatandaşımız bu mahallelerden, köylerden tahliye edildi ve bu vatandaşlarımızdan 1000 civarında olanları kamu misafirhanelerine, özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklarımız oralarda barındırıldı.
0: Esnaf da dükkanlarını açmayarak kum torbalarıyla önlem aldı.
1: Başkent Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde bir çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlarda cep telefonu kameralarına yansıdı.
14: Ay gitti!
0: Kısa süreli sağanak yolları göle çevirdi. Suya kapılan bir kişi böyle sürüklendi. Neyse ki korkulan olmadı. Çevredekilerin yardımıyla suda sürüklenen çocuk kurtarıldı.
15: Aşağı bir tane kadın gidiyordu.
16: Çocuk
15: muydu? Aldılar mı? İyi.
0: Görüntülerin adresi Ankara'nın Keçiören ilçesi. Başkentte kısa süreli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Keçiören'de bir çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekiler yardım etmek istedi ancak onlar da suya kapıldı. Çocuğun kurtulduğuna dair görüntüler kaydedilmedi ama akıntıdan çıkarıldı. Yeni Mahalle ilçesinde ise yoğun yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve alt geçitlerde su seviyesi yükseldi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bazı iş yerlerini de su bastı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından olan Efes 2026 Seçkin Gözlemci Günü ile tamamlandı. Nefes kesen tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu. Tatbikata katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi.
17: Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
0: İzmir açıklarında düzenlenen Efes 2026 tatbikatı seçkin gözlemci gününün ardından sona erdi. 10 binin üzerinde askerin görev aldığı tatbikata 50 ülkeden gözlemci katıldı. Yerli ve milli imkanlarla yapılan hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Efes 2026'nın ilgi odağıydı.
18: Son dönemlerde yaşanan savaşlar hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de bu kapsamda yerli ve milli imkanlarla kendi hava sistemini oluşturdu. Çelik Kubbe sistemi. Birçok entegre araç ve gereçten oluşan Çelik Kubbe bundan sonraki süreçte daha da gelişerek büyüyecek ve ülkenin hava savunmasında etkin bir rol oynayacak.
0: Tatbikata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katıldı. Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti.
17: Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü, ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
0: Tatbikatta senaryo gereği düşman unsurları ateş altına alındı. TCG Heybeliada ve TCG Kınalıada da kıyıdaki hedefleri vurdu. Efes 2026 tatbikatı Hürkuş ve Türk Yıldızları'nın gösterisiyle sona erdi.
1: ABD ile İran arasında beklenen anlaşma sağlanacak mı? ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklamalar geldi. Diğer yandan Al Arabiya Televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen nihai taslağın ayrıntılarını paylaştı. İranlı bir yetkiliye göre ise henüz anlaşma sağlanamadı. Ancak anlaşmayı sağlayacak farklar giderek azalıyor.
14: Hürmüz Boğazı'nın açık ve geçişleri ücretsiz olmasını istiyoruz. Onayımız olmadan İran'a giren veya İran'dan çıkan tek bir gemi bile yok.
3: İran'la Amerika anlaşmaya varabilecek mi? Müzakere masası yeniden kurulacak mı? Bu sorular henüz yanıt bulamadı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte İran gündemine dair soruları yanıtladı. Trump, İran'ın limanlarına yönelik Amerikan ablukasının tam olarak sürdüğünü ve ablukanın etkili olduğunu savundu. Amerikan Başkanı, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun Amerika Birleşik Devletleri tarafından alınıp alınmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi. Uranyumu biz alacağız, ona ihtiyacımız yok. Muhtemelen aldıktan sonra da imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına izin vermeyeceğiz dedi. Trump'ın açıklamasının ardından Dubai merkezli El Arabiya televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen taslağın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre tüm cephelerde koşulsuz ateşkes uygulanacak. Tüm askeri operasyonlar, faaliyetler durdurulacak. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer serbestisi garanti altına alınacak. Anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak bir komite kurulacak. Çözülmemiş konular üzerinde en geç 7 gün içinde müzakereler başlatılacak. İran'ın anlaşma şartlarına uyması karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Tahran yönetimine uygulanan yaptırımları kademeli olarak kaldıracak. El Arabiya tarafından servis edilen taslağın ardından üst düzey İranlı bir yetkili Reuters'a açıklamalarda bulundu. Yetkili taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığını ancak anlaşmazlığa neden olan farkların azaldığını söyledi. Buna rağmen zenginleştirilmiş uranyum ve Hürmüz Boğazı meselesinin anlaşmaya engel olan konular arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.
1: İran'da Ayetullah Ali Hamenei'den sonra liderlik görevini üstlenen Müşteba Hamenei hala kamuoyunun karşısına çıkarak açıklama yapmadı. Bu durum sağlığıyla ilgili spekülasyonlara da yol açıyor. İngiliz Financial Times gazetesi İran lideri nerede başlıklı haberinde Hamenei'nin ülke yönetiminde ne kadar etkili olduğunu mercek altına aldı.
0: Dini lider seçileli 2 ay oldu. Ancak ne kamuoyunun önüne çıktı ne de ses kaydı yayınlandı. Müşteba Hamenei'nin nerede olduğu son dönemin en çok konuşulan konusu. Dini liderin ofisinden gelen son açıklama dikkat çekici. Ofisin protokol başkanı olan din adamı Mazahir Hüseyin'i Müşteba Hamenei'nin babasının ve eşinin öldüğü bombardımandan binanın hemen dışında bulunması sayesinde kurtulduğunu söyledi. Hüseyin'i yoldaydı, merdivenlerden çıkmak üzereyken füze isabet etti. Ayetullah Müşteba patlamanın etkisiyle savruldu, diz kapağı ve sırtı hafifçe yaralandı dedi. Mazahir Hüseyin'i Hamenei'nin sırtının iyileştiğini, diz kapağının da iyileşmekte olduğunu belirterek sabırlı olmalısınız, zamanı geldiğinde gelecek ve sizin için konuşmalar yapacak dedi. İngiliz Financial Times gazetesi ülkedeki radikallerin ABD ile anlaşmak için taviz vermek istemediği yönünde çıkan haberlerin ardından Müşteba Hamenei'nin yönetimden tek sorumlu kişi olduğuna dair mesajlar verildiğini yazdı. John Hopkins Üniversitesi profesörü Veli Nasr gazeteye yaptığı açıklamada dini liderin sistemin zirvesinde olduğu ve kontrolü elinde tuttuğu mesajı veriyorlar dedi. Nas, savaşta devrim muhafızlarının gücü artsa da büyük dış politika kararlarında Pakistan ordusu kadar etkili olmadıkları görüşünü dile getirdi. Müşteba Hamenei devrim muhafızlarını dinliyor çünkü ülkenin savunmasından onlar sorumlu, onlardan etkileniyor. Ama onların kontrolü altında değil, bence bu abartı ifadesini kullandı. Merkezi Brüksel'de bulunan Düşünce Kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'nun İran Direktörü Ali Vaiz ise aynı görüşte değil. Vaiz, Hamaney'in devrim muhafızlarının komutanları nezdinde daha çok bir onay makamı gibi davrandığını söyledi. Vaiz, ipler Hamaney'in elinde değil, uzun zamandır birlikte çalışan devrim muhafızları liderlerinden oluşan küçük bir grup ipleri elinde tutuyor değerlendirmesinde bulundu. Financial Times gazetesine konuşan diplomatlarsa Müjdeba Hamaney'in liderlik görevini yerine getirdiğini söyledi. Ancak İsrail'in kendisine suikast girişiminde bulunacağı korkusuyla alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Hamaney, hükümet ve ordu arasındaki iletişimin zorlaştığı belirtildi. Bir diplomat, Müjdeba Hamaney'in arabuluculuk çalışmalarını yürütmek üzere kendisine bağlı, biri diğerinden daha küçük iki komite kurarak bir yönetim yapısı geliştirdiğini söyledi. Diplomat, bu komitelerde askeri komutanlar, politikacılar ve eski hükümet yetkililerinin de yer aldığını sözlerine ekledi. Savaş devam ettiği ve suikast riski sürdüğü müddetçe Müjdeba Hamaney'in sadece sınırlı kişilerle görüşmeye devam edeceği belirtildi.
1: Amerikan The New York Times gazetesi İran'ı devrim muhafızları içinde sertlik yanlısı bir grubun yönettiğini yazdı. Gazete bilgi ve istihbarata sahip, sistemin nasıl işlediğini bilen, birbirlerini gözetleyen ve kontrol eden bu grup için silah kardeşliği tanımını kullandı. Gazeteye konuşan bir yetkiliye göre ise bu grup 40 yıl içinde istihbarat bilgileri sayesinde İran'daki siyasetin neredeyse her alanında yavaş yavaş hakimiyet kurdu.
16: İran'da dini lider Ali Hamaney'in yerine oğlu Müjdeba Hamaney geçti. Ancak Müjdeba Hamaney babasının sahip olduğu nüfuza sahip değil. İranlı yetkinler bütün kilit kararları Müjdeba Hamaney'in verdiğini söylese de uzmanlara göre kararlar tek kişi tarafından alınmıyor. İran'ı geçmişte ya da bugün devrim muhafızlarında görev yapan sertlik yanlısı küçük bir grup kontrol ediyor. Kardeşler topluluğu olarak anılan bu grup 20'li 30'lu yaşlarda general yapılmış, İran-Irak savaşında radikalleşen isimlerden oluşuyor. Savaştan sonra istihbarat ve güvenlik birimlerinde görevler üstlenen bu kişilerin bazılarının Müjdeba Hamaney'de kişisel bağları da bulunuyor. Bu grup ülkedeki en radikal kesimi oluşturuyor. Ortak geçmişleri ve ideolojileri, lider kadrosunun 50'ye yakın isminin öldürülmesine rağmen İran'da iktidarın çökmemesinin ya da felç olmamasının sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Meclis Başkanı Muhammed Garibaf, siyasi ve askeri elitler arasında köprü görevi görüyor. Pragmatik olarak nitelenen Garibaf, geçen ay Pakistan'da Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan müzakere etti. Bazıları Garibaf'ın kendisini İran'ın güçlü lideri yapacak bir barış anlaşması istediğini düşünüyor. New York Times'a göre rejimin merkezi figürleri arasında ne tür bir çekişme yaşandığı büyük ölçüde belirsizliğini koruyor. Bazıları savaştan önce bile gözden uzak duruyordu. Şimdi hedef alınmaktan korktukları için saklanıyorlar. Bu isimler arasında devrim muhafızları komutanı Ahmet Vahidi, yargı erki başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Eşe'yi, Şii din adamı Hüseyin Tayyip, Larijani'nin yerine Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin başına getirilen Muhammed Bakır Zülkadir bulunuyor. Dini liderin askeri danışmanlığını yapan ancak artık resmi bir görevi bulunmayan Muhammed Ali Caferi de bu grupta yer alıyor. Tennessee Üniversitesi'nden İran uzmanı Said Golkar'a göre bu istihbarat kardeşliği yaklaşık 40 yıl önce devrim muhafızlarına hakim oldu. İstihbarat üzerindeki hakimiyetleri sayesinde İran'daki siyasetin neredeyse her alanında yavaş yavaş hakimiyet kurdu. Şimdi ülkeyi yöneten bir kardeşlik haline geldi.
1: Dünyanın gözü kulağı aylardır Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş durumda. Boğazın fiilen kapanmasıyla petrol fiyatları da fırladı. Boğazın kıyısındaki Bender Abbas Limanı'nda ise hayat normal akışında devam ediyor. Sahilde denize girenler var ama aynı zamanda endişeli bir bekleyiş de gözüküyor.
0: Hürmüz Boğazı İran Savaşı'nın kilidi haline dönüşmüş durumda. Boğazın fiilen kapalı olması dünya ekonomisini derinden sarsıyor. Dünyanın gözü kulağı Hürmüz'e çevrilmiş durumda. Burası Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bender Abbas Limanı. Limanda bir yandan hayat normal akışında devam ediyor. Arkada gemilerin durduğu sahilde denize girenler var. Bölge halkı özellikle ateşkes sağlanmadan önce zorlu günler geçirdiklerini anlatıyor.
19: Durum gerçekten korkunçtu. Gece gündüz hiç uyuyamıyorduk. Sürekli patlama ve savaş uçağı sesleri vardı. Genel olarak koşullar son derece zordu.
20: Bu bölgenin Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve stratejik önemi nedeniyle savaş boyunca sürekli bir endişe içinde yaşadık. Allah korusun bir füzenin evimize isabet etmesinden sürekli endişe duyuyorduk.
0: İranlılar ülkelerinin Hürmüz konusunda kararlı duruşundan gurur duyduklarını da anlatıyor.
20: Hürmüz Boğazı konusunda kararlı bir şekilde hareket ettik ve ülkemizin gücünü dünyaya gösterdik. Bu benim ve tüm İranlılar için şüphesiz bir gurur ve mutluluk kaynağı. Ancak aynı zamanda bununla birlikte gelen ekonomik sorunlar biraz endişe ve kaygı verici.
0: ABD'nin Hürmüz'ü güç kullanarak açabileceği yönündeki tartışmalar bölge halkı için endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran konusunda salı günü yaptıkları telefon görüşmesinin gergin geçtiği yönünde iddialar var. ABD basınına göre, iki İsrailli kaynağa göre iki lider fikir ayrılığına düştü. Netanyahu çok öfkelendiğini yazdı.
16: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu salı günü zorlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Netanyahu'nun kafasından adeta ateş çıkıyordu. Bu iddiayı gündeme getiren Amerikan haber sitesi Axios. Axios haberini 3 kaynağa dayandırdı. Trump'ın telefonda Netanyahu'yla uzun ve zorlu bir görüşme yaptığı belirtildi. Trump, Netanyahu'ya arabulucuların Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın imzalaması için bir niyet mektubu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu mektupla savaşın resmen sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer programı gibi konularda 30 günlük bir müzakere dönemi başlatılması hedefleniyor. İki İsrail'i kaynağı göre iki lider telefonda bundan sonra nasıl ilerleneceği konusunda fikir ayrılığına düştü. İsrail'in Washington Büyükelçisi Amerikan Kongre üyelerine Netanyahu'nun bu görüşmeden endişe duyduğunu söyledi. Axios, Netanyahu'nun müzakerelerin sürdürülmesine sıcak bakmadığını ve İran rejimini zayıflatmak için kritik altyapının hedef alınacağı askeri operasyonlara yeniden başlamayı istediğini yazdı. İsrailli bir kaynak, Netanyahu'nun Trump'la yüz yüze görüşmek üzere önümüzdeki haftalarda Washington'a gitmek istediğini söyledi. Trump'ın gazetecilere İran'la ilgili yaptığı açıklamalarda Netanyahu ne istersem onu yapacak demesi ise dikkat çekti.
20: O iyi biri. Ne istersem onu yapacak. Çok çok iyi bir adam ve bana göre harika bir adam. Unutmayın, o bir savaş dönemi başbakanıydı ve bence İsrail'de ona iyi davranılmıyor.
16: Axios, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için Katar ve Pakistan'ın bölge ülkelerinin de desteğiyle yeni bir metin üzerinde çalıştığını da yazdı. Son birkaç gündür görüş ayrılıklarının azaltılması için yürütülen çabalara Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da destek verdiği belirtildi. Nihai metin üzerinde görüşmek için Katar'ın da bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiği vurgulandı.
1: Uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından müdahale edilen Sumut filosundaki aktivistler İstanbul'a geldi. 422 aktivisti taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
9: İsrail tarafından alıkonulan aktivistler İstanbul'a geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosu İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Uluslararası sularda yapılan müdahalenin ardından aralarında 85 Türk vatandaşının olduğu 422 aktivistin ülkelerine dönmeleri için çalışmalar başladı. Bu kapsamda İsrail'den havalanan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistleri aileleri karşıladı.
21: Gazze'li kardeşlerimizin neler yaşadıklarını deneyimlemek için gittik. İnsanlık dışı her şeyi yaptılar. Her türlü işkenceyi, her türlü zulmü, her türlü baskıyı yaptılar. Ama asla bu yoldan bizi vazgeçiremediler.
9: Türk aktivistlerden Mecit Bahçıvan, İsrail askerlerinin kötü muamelesini anlattı.
2: İsrail askerlerinden bir tanesi tarafından yaklaşık 30 santim mesafeden plastik mermiyle saldırıya uğradım. Bacağımdan, baldırımdan vurdular. Benimle birlikte birçok arkadaşa daha saldırı gerçekleştirdiler. İsrail İsrailliğini yapmaya devam ediyor. Bunu açığa çıkartmak için çaba göstermeye çalışıyoruz. İnşallah yeniden hazırlanacağız, yeniden gideceğiz.
4: Bacağınız nasıl?
2: Daha görüşmedim doktorlarla. Yani bir delik var şu an 2 santime yakın bir şeyde. İnşallah bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Kemiğe ulaşmış olma ihtimali var ama sıkıntı yok. İyiyim elhamdülillah.
9: Aktivistleri karşılamaya gidenler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
22: Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Ve buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmelidir.
9: İşlemleri tamamlanan aktivistler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olan aktivistler ise müdahale edilmek üzere ambulanslarla Çamsakur Hastanesi'ne kaldırıldı.
1: Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Bir kişi daha tutuklandı. Yaralanan 17 işçi mahkemedeki ifadesinde sigortasız çalıştırıldığını söyledi. Koruyucu ekipmanımız yoktu dedi. Ölenlerin yakınları sanıkların en ağır cezayı almasını istiyor.
16: Fabrikadaki 2,5 yıllık çalışma süremde iş güvenliği eğitimi almadım. Koruyucu ekipmanımız da yoktu. Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasında çalışan 17 yaşındaki Zeynep Hüseyin mahkemede bu ifadeyi verdi. Fabrikada hayatını kaybeden işçilerin aileleri sanıkların olası kasta öldürme suçundan ceza almasını istedi.
23: En ağır cezayı, gerekirse idam olsun. Bu adalet sağlansa adalet bekliyorum devletimizden.
24: Kimin imalı varsa, kimin suçu varsa en ağır ceza almalarını istiyorum.
16: Davanın ikinci duruşmasında patlamadan yaralı kurtulan çocuk işçinin ifadesi alındı. Sigortasız çalıştırıldığını söyleyen Zeynep Hüseyin, bazen geceleri de işe gittiğini anlattı. Fabrikada yangın merdiveni olmadığını da belirten işçi, patlamanın olduğu gün kapıya yakın olduğum için kurtuldum diye ifade verdi. Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine firari olarak aranan ve duruşmaya katılan nakliyeci Abdurrahman Bayatlı, suçluyu kayırma suçundan tutuklandı.
23: Her gün ben ölüyorum. Bayram geldi. Babam nerede? Hayallerim vardı. Ona sebep oldu.
16: Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, ağabeyi Altay Adi Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında olası kasta öldürme suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor. Aralarında kamu görevlerinin de olduğu diğer sanıklar için 2 yıldan 22'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.
1: Anayasa Mahkemesi kamulaştırma kararlarına ilişkin önemli bir karar aldı. Kamulaştırma kanununda yer alan tescil hükmünün kesin olduğuna ilişkin düzenleme anayasaya aykırı bulundu ve iptal edildi. Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kamulaştırma bedeline ilişkin baktığı bir davada tescil hükmü kesin olup ibaresinin iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Başvuruda söz konusu düzenlemenin uygulamada sorunlara yol açtığı belirtildi. Kamulaştırmada gerçek bedelin ödenmesi ilkesine aykırı olarak taşınmaz sahibinin bedeli tam olarak almaksızın mülkiyet hakkından yoksul bırakıldığı da savunuldu. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi kamulaştırma hükmünün kesin olması nedeniyle açılan davalarda kamulaştırma bedelinin taşınmazın gerçek değerini oluşturup oluşturmadığının mahkemece tespit edilmeden mülkiyetin idareye geçmesini düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. İptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Halk arasındaki madencilik uygulamalarında yeni bir dönem başladı. Türkiye genelindeki akarsu yataklarında kırıntı madenciliği adı verilen yöntemle altın aranıyor. Resmi izinlerle gerçekleştirilen bu arayış sürecinde bazen günde 5 gram altın bulunabiliyor.
16: Akarsu yataklarına gidiyorlar, basit ekipmanlarla altın arıyorlar. Bu sayede ek gelir elde ediyorlar.
25: Bu altına hobi olarak başlıyorsun.
4: Ama altını gördükten sonra, altını çıkarmaya başladıktan sonra bu hobilikten çıkıyor artık.
16: Kırıntı madenciliği adı verilen yöntem giderek yaygınlaşıyor. Bu işi yapmak isteyenler vadilikten resmi izinleri aldıktan sonra akarsu yataklarına gidiyor. Klasik eleme yöntemiyle altın arıyor. Aydın'daki akarsuda basit ekipmanlarla altın arayanlar kimi zaman günler süren emeğin ardından küçük kazançla yetinirken kimi zaman da evlerine elleri boş dönüyor.
5: Görüyorsunuz.
6: Terimizden çıkan
5: altınlar. 3 parça büyük. 3 parça burada küçük.
4: Yani bazen günde 3 gram altın bulabiliriz. Bazen 5 gram ama 5 günde 1 gram altın da bulabiliyoruz.
16: Akarsu yataklarından altın aramada en yaygın yöntemler arasında tava ve sabak sistemi yer alıyor. Tava yönteminde yataktaki kum tavayı alınarak suyla birlikte eriniyor. Hafif malzemeler uzaklaştırılırken altın dibe çöküyor.
5: Yukarıya altından ayrılıyor abici.
16: Sabak yönteminde ise su akışı kullanılarak altının belirli noktalarda birikmesi sağlanıyor. Kum ve toprak elenerek altın ayrıştırılıyor.
7: Ana yataklardan taşınmış olan altınların sedimen olarak dere bölgelerinde, özellikle derelerin akışkan ortamını yitirdiği bölgelerde altının çökelmesi sonucu birikmesi.
16: Kırıntı madenciliği bazıları için hobi, bazıları için ek gelir kapısı olarak görülüyor.
1: Asayiş, trafik, yangın ve afet ihbarları tek yerden yapılabilecek. Hayat 112 acil dijital ihbar hattı hayata geçirildi. Cep telefonlarına indirilecek uygulamada afet durumları ve okulda yaşanan olaylar için de ayrı ayrı başlıklar var. Radar ve polis kontrol noktaları da sistemden takip edilebilecek.
0: Acil çağrı ve ihbarlar artık tek uygulama üzerinden yapılabilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil uygulamasının hayata geçirildiğini duyurdu.
8: Telefonla aramak suretiyle bu hizmete ulaşabiliyordu. Şimdi cep telefonu üzerinden de bu hizmetimize erişebilmiş olacak.
0: 10 saniyede ihbarın önünü açan uygulamaya e-devlet bilgileriyle girilecek. İlk yardım, asayiş, afat, okul acil sekmeleriyle ihbar oluşturulacak. Hem daha önce kaydedilmiş adres hem de anlık konum kullanılabilecek.
8: Buradaki maksadımız şu: vatandaşımız devlete en hızlı şekilde ulaşsın, gerekirse fotoğrafı çeksin, bunu videoyu çeksin, ekiplerimiz bunu hızlıca analiz etsinler. Ne tür bir yardıma ihtiyaç duyuyorsa ona göre ekiplerimizi yönlendirsinler diye.
0: İhbar sırasında fotoğraf ya da 10 saniyelik bir video kaydıyla kısa bir ihbar metni talep edilecek. Amaç ekiplerin olayı hızla analiz edebilmelerini sağlamak. Okullarda öğretmenlerin kullanabileceği okul acil butonuyla olumsuz durumlarda öncelik ihbarı sağlanacak. Hayat 112 acil uygulamasında dikkat çeken bir diğer bölümse afat sekmesi. Olası bir afette enkaz altında olanlar ya da mahsur kalanlar buradan bildirimde bulunabilecek. Enkaz altında kaldığını ihbar edenler uygulama içerisinde yer alan alarm, düdük sesini kullanabilecek. Telefon yoğunluğu nedeniyle yakınlarına ulaşamayanlarsa güvendiğim seçeneğini işaretleyerek yakınlarına mesaj ya da bildirim gönderebilecek.
1: Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitimde mesleki eğitimin güçlendirilmesi projesini tanıttı. Projeyle özel eğitim ihtiyacı olanlara verilen mesleki eğitimin niteliği artırılacak. İstihdama geçişlerinin kolaylaştırılması sağlanacak.
25: Doğru ortamda, doğru rehberlikle ve iyi yönetilebilen bir eğitim süreciyle evlatlarımız, bütün evlatlarımız üretim süreçlerinin içerisinde yer alabilir.
16: Özel eğitimde mesleki eğitimin güçlendirilmesi projesinde yeni bir adım atıldı. 6 Şubat depremlerinden sonra UNICEF'te 11 ilde hayata geçirilen projenin kapsamı genişletiliyor. Amaç, mesleki eğitim veren özel eğitim okullarının kurumsal kapasitesini güçlendirmek. Bu kapsamda iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre modernize edilmiş atölyeler kurulacak. Eğitim materyalleri güncellenecek ve öğretmenlere eğitim verilecek.
25: Okul, sektör işbirliğine dayalı kapsayıcı mesleki eğitim modelini geliştirdik. Mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini güçlendirecek ve iş hayatına geçişi daha düzenli hale getirecek bir zemin oluşturmaya çaba sarf ettik.
16: Proje kapsamında 7 bölgede bir özel eğitim meslek okuluna mesleki özel eğitim mükemmelliyet merkezi kuruldu.
25: Özel eğitimde mesleki eğitime ülke ölçeğinde bir standart kazanmanın pilotlaması yapılmış oldu.
16: 3 yıldır devam eden proje, bakanlığın özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri mesleki eğitime erişim ve istihdama hazırlamaya yönelik en kapsamlı çalışması olma özelliğini taşıyor.
1: Bu yıl 8.'si düzenlenen Etno Spor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Festivalde ilk kez minder güreşi düzenlendi.
9: Küresel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen Etno Spor Kültür Festivali İstanbul'da sürüyor. Festivalde spor etkinlikleri ön plana çıkıyor.
6: 8. Etno Spor Kültür Festivali'nde bu yıl ilk kez minder güreşi yapılıyor. Müsabakalara 6 farklı Türk ülkeden 36 sporcu katılıyor.
10: Az önce maçtan çıktım. Özbek rakibimi yendim. Hani güzel atmosfer. Biz de buradan elimizden geldiğince ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.
9: Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlik alanında Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlediği müsabakalara ilgi yoğundu.
11: Binlerce çocuğumuz bizim sayemizde güreşe başladı. Aslında buraya giriş amacımızın temel kaynağı da buradan yatıyor. İşte böyle etkinliklerde olmamız lazım ki güreşin bir görünürlüğü artsın. Burada ciddi bir sirkülasyon var. Burada ciddi bir ilgi var.
9: Güreşin tanıtılması için yapılan etkinlikler farklı şehirlerde de sürecek.
11: Hakkari'de güreşin lig finalini yapacağız. Sat dağlarında enteresan bir etkinlik olacak. Orası terörden temizlenen en son bölge. Cilo dağları. Cilo festivaline denk getireceğiz. Bu organizasyonların ben güreşin görünürlüğüne destek olacağını düşünüyorum.
9: Festivale katılanlar arasında 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanan Rıza Kayalp de vardı.
12: Kolay olmadı ama her bir sporcuda yetenek varsa, çok çalışıyorsa, emek harcıyorsa Allah da bunu karşılıksız bırakmaz diye düşünüyorum. Kıran kıran amaçlar olacak. Tabii birçok kültürel sporlar var. Onlara çocukların gelmesi, görmesi, tanıması önemli bir şey diye düşünüyorum.
13: Bırak. Güzel.
1: Bültenin başında da söyledik. Mutlak butlan kararıyla CHP'nin 38. olağan kurultayı iptal edildi. Kararı NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk değerlendirdi diyelim. Bu haberle de noktalayalım.
15: Cumhuriyet Halk Partisi'nde zannediyorum şu ana kadar hiç yaşanmamış bir olay. Eski bir genel başkanlarının fotoğraflarını indirip parçalamak pek gördüğümüz bir şey değil. Diğer siyasi partilerde de gördüğümüz bir şey değil. Ama Türk siyasi tarihinde tabii bugün ayrı bir şekilde anılacak, değerlendirilecek. Dört etkisi olduğunu düşünüyorum, kısaca bahsetmek gerekir. Hukuki etkisi olacak, siyasi etkileri olacak, ekonomik etkileri olacak ve uluslararası etkisi olacak bu kararın. Bunları önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde de konuşacağız. Bugün de bir kısmını konuşacağız ama siyaseten bu görüntüler, bu tablo, bu akşam yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Yani bir genel merkezde bir genel başkanın tablosu olduğu yerden indirilip parçalanması, Sayın Kılıçdaroğlu'na olan öfkenin en önemli yansıması ve en önemli delili olmuş oldu. Zaten kendisinin açıklaması da yani çok kısa bir süre içerisinde 4-5 milyon kişi tarafından görülmüş, binlerce mesaj yağmış ve CHP'nin öfke merkezinde bir iktidar, bir de Sayın Kılıçdaroğlu var. Bu öfkeye rağmen Kılıçdaroğlu'nun açıklaması oldukça hani makule çağıran bir açıklama, uzlaşıya çağıran bir açıklama, buradan güçlenerek çıkma ümidiyle yapılmış bir açıklama ama bu görünen tablo hiç de öyle bir uzlaşı, bir müzakere, bir istişare, bir araya gelme gibi bir tabloyu da göstermiyor bize. Kararı duyduğumdan itibaren birçok hukukçuyla görüştüm, siyasetçiyle görüşüyorum. Bir paradoks ve çelişkiler içerisinde olduğumuzu fark ettim. Yani mesela mahkeme kararının iktidar tarafından yönlendirildiği iddiası var CHP tarafından. Ekonomi ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Döviz rezervlerimizin eridiği söyleniyor. Borsa düştüğü söyleniyor. Şimdi mahkemeye AK Parti yani iktidar mutlak butlan kararı verme, bu ekonomiyi çökertir, siyaseti perişan eder mi deseydi, dediğinde nasıl bir çelişkiye düşmüş olacaktık? İktidar yargıya müdahale etmiş, olacaktı. Böyle bir tuhaf bir çelişki var. Kılıçdaroğlu ve ekibine sen kurultayı kaybettin, mahkemeye gitme. Yoksa yani CHP'yi zor duruma sokarsın dediğinizde benim hakkım yendi. 15 oy fark vardı. Ben kazanacaktım. Para yedirdiler. İradeye ambargo koydular. Tehdit ettiler. Hakkımı aramayayım mı diyor oradakiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzlaş, ortamı germe diyenler var. O da yani benim partime böyle bir karar verilmiş, hakkımı aramayayım mı, direnç göstermeyeyim mi, tepki vermeyeyim mi diyor. Yani ciddi bir paradoks ve ciddi bir çelişki içerisinde sürüyor bütün bu tartışmalar. Yani işin içi

0: ediyorum. Bir kişinin de hakkı varsa ve ortada somut deliller varsa ve bunu yapanlar benim hakkımı koru diye benim mahkemeye geldiyse ben kanuna bakarım, somut delillere bakarım, kararı ona göre veririm. Siyasetin, ekonominin nereye evrileceği konusunda o tarafa bakmam diyor mesela bir eski hakim. Şimdi burada iktidarın, bu bir hukuki karardır, herkes saygı göstersin çağrıları var. Bir şeyi dikkatine getirmek isterim iktidar tarafının. Ülkede yargıya olan güven bu kadar diplerde olmasaydı, bu kadar aşağı düşmeseydi, bu karar bu kadar hukuki açıdan ya da siyasi açıdan bu kadar tartışılmayabilirdi. Yani eğer biz hukuka olan güveni, saygıyı yukarılara çekmiş olsak, yani toplumun %70'i, %80'i hukuk ve yargıya olan güveni tam demiş olsaydı, bu tartışma bu kadar alevlenmezdi. Bunu da iktidar tarafının düşünmesi gerekiyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. İstanbul ve Bursa'da bugün daha kısa süre, hafta sonu daha sık yağmur var. Ankara, İzmir ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağışların etkisinde. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da güneş de görülecek, kısım kısım yağış da var. Sıcaklık 22-24 derece. Hafta sonu da bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 23, Kayseri 20 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar 3 gün daha sürecek. Manisa 25, Muğla 23, Bodrum yerel yağışlı 27 derece. Akdeniz'de de gök gürültülü kuvvetli sağanak devam ediyor. Güneş kısa süre görülüyor. Adana 24, Hatay 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere özellikle sahilden uzak kentlerde görülen sağanaklar bir hafta daha devam edecek. Sıcaklık 19-22 derece civarında. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Güneydoğu'da yağış cumartesi daha şiddetli olacak. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, saatlerimiz 6'yı gösteriyor, gelişmelerle karşınızdayız. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak mutlak kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verildi. Kurultay tarihi olan 5 Kasım 2023'ten sonra yapılan tüm kurultaylar ve alınan kararlar da böylece hükümsüz kalmış oldu.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararını verdi. CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme 38. olağan kurultayı kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başladı. 4-5 Kasım 2023'teki kurultaya ilişkin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegeler de suç duyurusunda bulundu. Kurultayın da iptali talep edildi. Davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. Bu süreçte CHP olağanüstü kurultayı toplamış, Özel yeniden genel başkan seçilmişti. Dosyayı karara bağlayan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de buna dayanarak davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi kurultayın parti içi demokrasi,

0: eşitlik ve serbest idare ilkelerine aykırı şekilde gerçekleşmesi, bazı delegelerin iradesinin para, iş vaadi, siyasi görev gibi menfaatlerle yönlendirilmesi, delege iradesinin saklanması gerekçeleriyle kurultayı iptal etti. Kararda usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kesin hükümsüzlük yarattığı söylendi. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlarda hükümsüz kaldı. 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesi, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi. Mahkeme 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'ni de iptal etti. Karara 2 hafta içinde Yargıtay'a itiraz edilebiliyor.
1: Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası konuştu. Karara tepki gösteren Özel, Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını söyledi. CHP bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak.
2: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz. Yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam. Kimse oturmamalıdır. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz.
3: Mutlak butlan kararıyla görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel karara bu sözlerle tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'i aradı. Özel o telefona dönmediğini açıkladı.
2: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız? O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem.
3: Özel yol haritaları hakkında da bilgi verdi. Karara itiraz ettiklerini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını da açıkladı. Özel yeni parti kurmayacaklarını söyledi.
2: Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır.
3: Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa da seslendi. Genel merkezi terk etmeyeceklerini söyleyen Özel, gece gündüz genel merkezdeyiz, emanete sahip çıkacağız, bizi buraya delegeler oturttu, ancak onlar kaldırabilir, dedi.
1: CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de ilk değerlendirme geldi. Yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana...
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çekici bir çağrı geldi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de herhangi bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi. Bu adımın hem CHP'nin hem de ülkenin yararına olacağını vurguladı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden.
5: CNN Türkiye konuşan Bahçeli, mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının tescil edildiğini de ifade etti. Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir diyen Bahçeli, direnmek yerine Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP'nin kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır dedi. CHP'nin menfaatini esas alan ortak bir yol bulunması gerektiğini ifade eden Bahçeli, bu aşamada tek yol uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tarihlerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir ifadelerini kullandı.
1: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk mesajına bakalım. Kılıçdaroğlu, gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi.
3: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine döndü. Mutlak butlan kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu sağduyu ve birlik çağrısı yaptı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırılganlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.
3: Kılıçdaroğlu süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını da verdi.
6: Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akıla davet ediyorum.
3: Kemal Kılıçdaroğlu 2010-2023 yılları arasında yaklaşık 13,5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptı. 2023'ün Kasım ayında gerçekleştirilen kurultayı kaybetmesinin ardından görevi sona erdi. İstinaf kararı sonrasındaysa Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine döndü. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu bu sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanları ve il başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirerek partide tansiyonu düşürmeye çalışacak. Ayrıca sosyal medya mesajlarıyla da sağduyu mesajları verecek.
1: Karara siyasi partilerden de tepki açıklamaları geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi. Dervişoğlu, bizim gözümüzde alınan mutlak butlanın kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin demokrasi açısından onarılamayan yaralar açacağını söyledi. Deva Parti Genel Başkanı Ali Babacan da siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararıyla değil, üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Yüksek Seçim Kurulu'nun işlemlerinin geçerliliğinin tartışılmaya başlanmasının bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliğini de tartışmalı hale getireceğini ifade etti. Karara ilişkin bir açıklamada DEM Parti'den geldi. Kararın hukuk ve adaletle bağdaşmadığı ifade edilirken bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir denildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, butlan kararı sonrası gece yarısından sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. Özdağ, mahkeme kararıyla siyasete müdahale kabul edilemez dedi.
7: Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir. Biz devleti ve demokrasiyi savunmak için bugün buradayız.
1: Bu kritik kararı hukukçu Şükrü Aksu NTV yayınında değerlendirdi.
8: Tabii ki burada bir ihtiyat tedbir ve kararı verildi. Bu ne demek? Normal şartlarda mahkemenin vermiş olduğu karar Yargıtay yoluna, yani temiz yoluna açık. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay'a başvurma hakları var. Ancak mahkeme ihtiyat tedbir ara kararı verdiği için kararın verildiği andan itibaren Hukuk Sülü Mahkemeleri Kanunu 91. maddesi kapsamında tevhim ve tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde bu yürürlüğe konulur deniliyor. Dolayısıyla şu an itibariyle aslında tevhim, yani öğrenme olduğu için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu ve önceki parti meclisi görevde. Burada yine HMK'nın 391 ve devam maddeleri girince bir haftalık süre içerisinde bu karara itiraz etme hakları var. Hangi karara? İhtiyat tedbir ara kararına itiraz etme hakları var. Bu karar yeniden bu kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi'nin önüne gelecek. Bölge Adliye Mahkemesi vermiş olduğu kararın neden hukuksuz, haksız ya da haklı olup olmadığı noktasını yeniden değerlendirecek. Bu ihtiyat tedbirine kararına yapılan itirazı kabul edecek ya da reddedecek. Ancak uygulama itibariyle değerlendirdiğinizde kuvvetle muhtemel bu itirazı CHP'nin yapacağı, artık CHP'de demek doğru değil, Sayın Özgür Özel ve ekibinin yapacağı itirazı demek lazım bu noktada, reddedecek. Çünkü aslında bugün itibariyle, şu an itibariyle Sayın Özgür Özel'in ve beraberindeki Yüksek Disiplin Kurulu'nun ve bununla birlikte parti meclisinin görevi sona ermiştir. Şu an verilen karara baktığınızda hem CHP İstanbul İl Kongresi'nin hem de 38. Olağan Genel Kurultay'ın biz mutlak butlanla, yani kesin hükümsüz olacak şekilde ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Bu ne demek aslında? Amiyane tabirle söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Sayın Özgür Özel ve ekibinin o tarihten bugüne kadar almış oldukları işçi dahi, çaycı dahi hukuken yapmış olduğu sözleşmeler yok hükmündedir. Bir kere bunu çok net olarak belirleyelim. Bu noktada bugün itibariyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görevi kabul etmeme hakkı var mı? Genelde sorulardan bir tanesi de bu. Evet, bu görevi kabul etmeyebilir. Ancak kabul etmediğinde bu sefer Türk Milliyetçi Kanunu 427. maddesi devreye girecek. Bu ne demek? Mahkeme Türkiye'nin kurucu partisi niteliğinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönetim kayyım atamak durumunda kalacak bu takdirde. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklaması vardı. Ben partimi kayyımlara bırakmam diye. Bu noktada bu verilen karar, evet, kesin bir karar değil. Yargıtay noktasında bir takım değişiklikler söz konusu olabilir mi? Olabilir. Bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim. Bakın, mahkeme kararının içeriğine baktığınızda iddialar şu yönde. Deniliyor ki bir takım burada partili üyelere bir takım vaatlerde bulunmuş. Onlara telefon verilmiş, para verilmiş, yani seçime bile karıştırılmış. Peki burada biz nereye bakıyoruz? Anayasanın 68 ve 69. maddeleri var. Madde diyor ki bir partinin organları, tüzükleri, programları ya da eylemleri demokratik hukuk ilkelerine aykırı olamaz, suç işlemeye teşvik edemez. Siz herhangi bir şekilde demokratik hukuk ilkelerine aykırı davranıp suç işlemeye teşvik ettiğiniz takdirde yapmış olduğunuz işlemler kanunun emredici hükümlerine aykırı olacağı için siyasi partiler kanunu 121. maddesi kapsamında bu tarz yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz demektir. Sayın Özgür Özel ve ekibinin gerekçeli kararların kendilerine tebliğine itibaren 2 haftalık süre içerisinde, bu genel kararla ilgili söylüyorum, mutlak mutlak kararla ilgili temize, yani Yargıtay yoluna başvurma hakları var. Orada bir inceleme yapılacak. Dolayısıyla bu karar kesin değil. Ancak ihtiyati tedbir ara kararıyla ilgili olarak az önce söylemiş olduğum gibi itiraz etmiş olmak, burada itiraz süresi ihtiyati tedbirle ilgili bir hafta, bir haftalık süre içerisinde kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi'ne yeniden bir başvuruda bulunacaklar. Bu kararın neden usulsüz ya da yok hükmünde olduğunu Selin Sayık Böke'nin söylemiş olduğu gibi dilekçelerinde somut veri ve delillerle birlikte mahkemenin kararını ortadan kaldırma niteliğini arz edecek delillerle birlikte ortaya koymaları gerekir ki bu kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bu kararını değiştirsin. Bu kararı değiştirmediği takdirde, yani ihtiyar tedbir ara kararına İtirazı reddettiği takdirde artık Yargıtay'dan bir sonuç gelinceye kadar kanun yoluna başvurularsa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi görevine devam edecektir ve hukuki işlemleri yerine getirmekle mükellef olacaktır.
1: CHP Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstinaf Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını değerlendirdi. Eskişehir'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Savaş, mahkemenin verdiği kararı saygıyla karşıladığını ifade etti. Bu karar bizim için sevinç günü değil, bizim için sorumlulukların en üst seviyeye çıktığı karar günü olarak algılıyorum, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi. Gürlek, bu karar demokrasiye olan güveni pekiştirdi, dedi.
9: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Kurultay davasındaki mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi. Hukuki sürece saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Gürlek, temiz yolunun açık olduğunu da belirtti.
9: Demokrasinin özü milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.
0: Bakan Gürlek, CHP kurultayı davasına ilişkin sürecin CHP'lilerin şikayetiyle başladığını söyledi. Yargı bağımsız karar aldı dedi.
9: Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
1: Mutlak butlan kararına, CHP'den gelen tepkilere ve Özgür Özel'in bundan sonra atması beklenen adımlara bakalım.
10: İstinaf tarafından görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Özgür Özel Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Milletvekilleri de genel merkeze çağrıldı. CHP yönetimi ayrıca genel merkez önünde toplanma çağrısı yaptı. Bu çağrıdan kısa süre sonra genel merkeze gelen CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özgür Özel'e destek sloganları atıldı. Genel merkezde eski genel başkanların fotoğraflarının olduğu bölüme yönelen bir grup Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını yırttı. Peki istinaf kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi bundan sonra ne yapacak? Yeni bir parti kurma seçeneği şu aşamada masada değil. Edinilen bilgiye göre ilk seçenek olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması. CHP tüzüğünde genel başkan doğrudan ya da parti meclisinin kararı ya da kurultay üye tam sayısının 5'te 1'inin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır hükmü var. Özel ve ekibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak ilk parti meclisini topladığında bu tüzük maddesine dayanarak partiyi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mutlak butlan kararı sonrası sosyal medyadan paylaştığı mesajında kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Yavaş, yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir dedi.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Efes 2026 seçkin gözlemci günüyle tamamlandı. Nefes kesen tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu. Tatbikata katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi.
11: Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
0: İzmir açıklarında düzenlenen Efes 2026 tatbikatı seçkin gözlemci gününün ardından sona erdi. 10.000'in üzerinde askerin görev aldığı tatbikata 50 ülkeden gözlemci katıldı. Yerli ve milli imkanlarla yapılan hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Efes 2026'nın ilgi odağıydı.
12: Son dönemlerde yaşanan savaşlar hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de bu kapsamda yerli ve milli imkanlarla kendi hava sistemini oluşturdu. Çelik kubbe sistemi. Birçok entegre araç ve gereçten oluşan çelik kubbe bundan sonraki süreçte daha da gelişerek büyüyecek ve ülkenin hava savunmasında etkin bir rol oynayacak.
0: Tatbikata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katıldı. Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti.
11: Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
0: Tatbikatta senaryo gereği düşman unsurları ateş altına alındı. TCG Heybeliada ve TCG Kınalıada'da kıyıdaki hedefleri vurdu. Efes 2026 tatbikatı Hürkuş ve Türk Yıldızları'nın gösterisiyle sona erdi.
1: Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı.
10: Selin vurduğu kentten ardı ardına ölüm haberleri geldi. 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri hala haber alınamayan 2 kişi için seferber oldu.
13: Karaçay nehrinin üzerinde maalesef 2 vatandaşımız da kayıp. Şu anda onların aranması için çalışmalara başladık.
10: Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Antakya'da tek katlı müstakil ev toprak kayması nedeniyle yamaçtan yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarıldı.
14: Sokaktaki sular var ya.
15: Evet.
14: Evin üstüne geldi. Evde kaydı, bizden düştü.
10: Defne Samandağ çevre yolu Subaşı üst geçidi yakınlarında yolda da çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir araç dere yatağına düştü. Sürücü Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinden geçen Asi Nehri taştı. Sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedenine ulaşıldı. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Ekipler yoğun uğraşlarla araca ulaştı. Ancak kayıp iki gençten hala haber yok. Sel nedeniyle kentin birçok noktasında mahsur kalanlar oldu. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri 2330 personelle gün boyu ihbarlara koştu. Kurtarılmayı bekleyenler botlarla tahliye edildi. Kentin ekili alanlarında da hasar büyük. Antakya, Defne, Kumlu, Samandağ ilçelerinde yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürünleri zarar gördü. Burası da Bartın. Murat Bey köyünde sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, Karabük yolu kısmen su altında kaldı. Ordu'nun Korgan ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Tepealan mahallesinde bir eve dolan suyun şelale gibi aktığı görüldü. Fatsa ilçesinde de bir fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Risk altındaki 3 ev tahliye edildi.
1: Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski de sürüyor. Yaklaşık 15 bin kişi farklı yerlere tahliye edildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için iki köprü tedbir amaçlı olarak yıkıldı.
0: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi. Otomobiller brandayla kapatılıp halatlarla ağaçlara bağlandı. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler alındı. Almus Barajı'nın tamamen dolmasının ardından su tahliyesi başladı. Yeşilırmak Nehri'nin debisi yükseldi. Yağışlar devam ederse taşkın riski var. Bu nedenle hem yerel yönetim hem de bölge halkı teyakkuz halinde. Irmak kenarına ve su yollarına setler çekildi. Yeşil Irmak Nehri'nin akışını engellememek için iki köprü tedbir amaçlı yıkıldı.
15: Çünkü en kötü senaryoya göre hareket etmek zorundayız. İşte merkeze bağlı özellikle ÇEDAŞ köprümüz hem gidiş hem geliş. Çok da yoğun bir köprüydü burası. Çünkü itfaiye binası ve devlet hastanesinin bulunduğu lokasyonda burayı kontrollü bir şekilde devlet su işlerimizi, Zülel İdaresi ve belediye ekiplerimizin de istişareleri sonucunda yıktık.
0: Taşkın riskine karşı 4000 hane boşaltıldı.
16: Yaklaşık 15 bin vatandaşımız bu mahallelerden, köylerden tahliye edildi ve bu vatandaşlarımızdan 1000 civarında olanları kamu misafirhanelerinde, özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklarımız oralarda barındırıldı.
0: Esnaf da dükkanlarını açmayarak kum torbalarıyla önlem aldı.
1: Uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından müdahale edilen Sumut filosundaki aktivistler İstanbul'a geldi. 422 aktivisti taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
10: İsrail tarafından alıkonulan aktivistler İstanbul'a geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosu İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Uluslararası sularda yapılan müdahalenin ardından aralarında 85 Türk vatandaşının olduğu 422 aktivistin ülkelerine dönmeleri için çalışmalar başladı. Bu kapsamda İsrail'den havalanan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistleri aileleri karşıladı.
17: Gazze'li kardeşlerimizin neler yaşadıklarını deneyimlemek için gittik. İnsanlık dışı her şeyi yaptılar. Her türlü işkenceyi, her türlü zulmü, her türlü baskıyı yaptılar. Ama asla bu yoldan bizi vazgeçiremediler.
10: Türk aktivistlerden Mecit Bahçıvan, İsrail askerlerinin kötü muamelesini anlattı.
18: İsrail askerlerinden bir tanesi tarafından yaklaşık 30 santim mesafeden plastik mermiyle saldırıya uğradım. Bacağımdan, baldırımdan vurdular. Benimle birlikte birçok arkadaşa daha saldırı gerçekleştirdiler. İsrail, İsrailliğini yapmaya devam ediyor. Bunu açığa çıkartmak için çaba göstermeye çalışıyoruz. İnşallah yeniden hazırlanacağız, yeniden gideceğiz.
19: Bacağınız nasıl?
18: Daha görüşmedim doktorlarla. Yani bir delik var şu an, 2 santime yakın bir şeyde. İnşallah bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Kemiğe ulaşmış olma ihtimali var ama sıkıntı yok. İyiyim elhamdülillah.
10: Aktivistleri karşılamaya gidenler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
20: Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Ve buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmelidir.
10: İşlemleri tamamlanan aktivistler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olan aktivistler ise müdahale edilmek üzere ambulanslarla Çamsakur Hastanesi'ne kaldırıldı.
1: ABD ile İran arasında beklenen anlaşma sağlanacak mı? ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklamalar geldi. Diğer yandan Al Arabiya Televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen nihai taslağın ayrıntılarını paylaştı. İranlı bir yetkiliye göre ise henüz anlaşma sağlanamadı. Ancak anlaşmayı sağlayacak farklar azalıyor.
21: Hürmüz Boğazı'nın açık ve geçişleri ücretsiz olmasını istiyoruz. Onayımız olmadan İran'a giren veya İran'dan çıkan tek bir gemi bile yok.
3: İran'la Amerika anlaşmaya varabilecek mi? Müzakere masası yeniden kurulacak mı? Bu sorular henüz yanıt bulamadı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte İran gündemine dair soruları yanıtladı. Trump, İran'ın limanlarına yönelik Amerikan ablukasının tam olarak sürdüğünü ve ablukanın etkili olduğunu savundu. Amerikan Başkanı, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun Amerika Birleşik Devletleri tarafından alınıp alınmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi. Uranyumu biz alacağız, ona ihtiyacımız yok. Muhtemelen aldıktan sonra da imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına izin vermeyeceğiz dedi. Trump'ın açıklamasının ardından Dubai merkezli El Arabiya televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen taslağın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre tüm cephelerde koşulsuz ateşkes uygulanacak. Tüm askeri operasyonlar, faaliyetler durdurulacak. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer serbestisi garanti altına alınacak. Anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak bir komite kurulacak. Çözülmemiş konular üzerinde en geç 7 gün içinde müzakereler başlatılacak. İran'ın anlaşma şartlarına uyması karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Tahran yönetimine uygulanan yaptırımları kademeli olarak kaldıracak. El Arabiya tarafından servis edilen taslağın ardından üst düzey İranlı bir yetkili Reuters'a açıklamalarda bulundu. Yetkili taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığını ancak anlaşmazlığa neden olan farkların azaldığını söyledi. Buna rağmen zenginleştirilmiş uranyum ve Hürmüz Boğazı meselesinin anlaşmaya engel olan konular arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'ya 5000 ilave asker konuşlandırılacağını bildirdi. Trump kararına gerekçe olaraksa Polonya'nın milliyetçi ve muhafazakar Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan yakın ilişkisine işaret etti. Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Polonya'ya yapılacak konuşlandırmalarının ertelendiğini söylemesinden 2 gün sonra geldi. Trump, ABD'nin Polonya'ya ilave 5000 asker göndereceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı, geçen yıl Mayıs'ta Polonya'daki Cumhurbaşkanı seçimleri sonrası Nawrocki'yi Beyaz Saray'da ağırlayarak milliyetçi adaya desteğini açıklamıştı. Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı hedefleyen Trump yönetimi, Almanya Başbakanı ile polemik yaşanmasının ardından ülkedeki Amerikan askerlerinden 5000'ini çekme kararı almıştı. Rusya ile Belarus ortaklığında düzenlenen nükleer tatbikat sona erdi. 64 binden fazla askerin katıldığı tatbikatta kıtalar arası balistik füzeler de test edildi. Tatbikatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile birlikte video konferans aracılığıyla takip etti.
21: Nükleer olarak Rusya ve Belarus ordularının ilk ortak tatbikatını gerçekleştiriyoruz. Bu tür silahların, yani nükleer silahların kullanımı, devletlerimizin ulusal güvenliğini sağlamak için alınabilecek en uç önlemdir.
10: Rusya ile Belarus'un katılımıyla 19 Mayıs'ta başlayan nükleer konulu ortak tatbikat sona erdi. Tatbikatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile birlikte video konferans aracılığıyla takip etti. Tatbikatta 64 binden fazla askerin yanı sıra yaklaşık 200 füze fırlatma sistemi, 140 uçak, 73 gemi ve 13 denizaltı dahil 7800 aşkın askeri araç yer aldı. Ortak tatbikatta Yars ve Zirkon kıtalar arası balistik füzeyle İskender ve Sinova hipersonik füzeleri de denendi. Rusya Devlet Başkanı Putin, dünyada artan gerilim ve ortaya çıkan yeni tehditlere karşı nükleer gücün, Rusya ve Belarus Birlik Devleti'nin egemenliğinin güvenilir bir garantörü olarak hizmet etmesi gerektiğini savundu. Stratejik caydırıcılık sorunlarının çözümünü sağlamalı, nükleer dengeyi ve küresel düzeyde güç dengesini korumalıdır, dedi. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ise bu türden bir tatbikatın ilk kez gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Kimseye tehdit oluşturmuyoruz. Ancak bu tür silahlara sahibiz ve ortak devletimizi Brest'ten Vladivostok'a kadar her türlü şekilde savunmaya hazırız. Elimizde bir şey varsa onu nasıl kullanacağımızı bilmeliyiz ifadelerini kullandı. Belarus Savunma Bakanlığı 18 Mayıs'ta orduyu modern silahlar ve özel mühimmatların kullanımını hazırlamak amacıyla tatbikata başladıklarını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise 19-21 Mayıs tarihlerinde nükleer güçlerin hazırlığı ve kullanımına dair tatbikatın yapılacağını bildirmişti.
1: Ankara, Temmuz ayındaki NATO zirvesine hazırlanıyor. Bu kapsamda Etimeskut Havalimanı'nda da yenileme çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil uçuşlara kapalı olan havalimanlarının dünyada da olduğunu söyledi. Zirve sonrası eğitim uçuşları için pist kullanılmaya devam edecek dedi.
2: Etimeskut Havalimanı'nda yenileme ve genişletme çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Mevcut 2450 metre uzunluğundaki pisti 3000 metreye uzatıyor. Pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz.
0: Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesinde dünya liderleri Ankara'daki Etimeskut Havalimanı'na inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi için eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya devam edecektir dedi.
2: Etimeskut Havalimanı için gerek olmadığına yönelik bazı eleştiriler dile getirilse de tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak sadece hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanı dünya genelinde bir taraftan da mevcut olduğunu özellikle belirtmek isterim.
0: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Baş Müdürler Toplantısı'nda konuşan Uraloğlu, 2025 yılında 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi.
2: Avrupa'da 3. dünyada 7. sıraya yükseldik. Bu yıl hedefimiz çok daha büyük. Türkiye genelinde 270 milyon yolcu, İstanbul Havalimanımızdan ise 90 milyon yolcuyu aşmak.
1: Kamu görevlilerinin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi yoluyla çıkartılan e-imzalarla usulsüz belge düzenlenmesine ilişkin davada karar açıklandı. Örgüt lideri Ziya Kadiroğlu 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadiroğlu'nun yanı sıra 256 sanığa da çeşitli sürelerde hapis cezaları verildi.
10: Ankara'da yürütülen e-imza davasında karar açıklandı. Örgüt lideri Ziya Kadiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 257 sanık hapis cezası aldı. 22 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görüldü. Duruşmaya örgüt lideri Ziya Kadiroğlu'nun da arasında olduğu 29 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı. Sanık avukatlarına son kez söz veren mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Örgüt lideri Ziya Kadiroğlu suç işleme amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, ÖSYM kanununa muhalefet ve bilişim sistemine girme suçlarından 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 256 sanığa ise çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay ile 94 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. 22 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Ziya Kadiroğlu'nun elebaşı olduğu suç örgütünün kamu personelleri adına usulsüz şekilde e-imza çıkartarak diploma verdiği, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin üniversite kayıtlarını silerek farklı kişileri ekledikleri, sürücü sınavlarında başarısız olan adayları başarılı gösterdikleri ve mesleki belgeler düzenledikleri ortaya çıkmıştı.
1: Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Bir kişi daha tutuklandı. Yaralanan 17 işçi mahkemedeki ifadelerinde sigortasız çalıştırıldıklarını söyledi. Koruyucu ekipmanımız yoktu dedi. Ölenlerin yakınları sanıkların en ağır cezaları almalarını istiyorlar.
4: Fabrikadaki 2,5 yıllık çalışma süremde iş güvenliği eğitimi almadım. Koruyucu ekipmanımız da yoktu. Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasında çalışan 17 yaşındaki Zeynep Hüseyin mahkemede bu ifadeyi verdi. Fabrikada hayatını kaybeden işçilerin aileleri sanıkların olası kasta öldürme suçundan ceza almasını istedi.
19: En ağır cezayı, gerekirse idam olsun. Bu adalet sağlansa adalet bekliyorum devletimizden.
22: Kimin imalı varsa, kimin suçu varsa en ağır ceza almalarını istiyorum.
4: Davanın ikinci duruşmasında patlamadan yaralı kurtulan çocuk işçinin ifadesi alındı. Sigortasız çalıştırıldığını söyleyen Zeynep Hüseyin, bazen geceleri de işe gittiğini anlattı. Fabrikada yangın merdiveni olmadığını da belirten işçi, patlamanın olduğu gün kapıya yakın olduğum için kurtuldum diye ifade verdi. Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine firari olarak aranan ve duruşmaya katılan nakliyeci Abdurrahman Bayatlı, suçluyu kayırma suçundan tutuklandı.
19: Her gün ben ölüyorum. Bayram geldi. Babam nerede? Hayallerim vardı. Ona sebep oldu.
4: Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, ağabeyi Altay Adi Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında olası kasta öldürme suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor. Aralarında kamu görevlerinin de olduğu diğer sanıklar için 2 yıldan 22'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.
1: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Tantaşçı, Berkay Şahin, Mabel Matiz ve Blok 3'ün de bulunduğu 25 kişi için gözaltı kararı verildi. 20 isim gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerinin ardından 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.
5: Dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim gerçekten.
0: Oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Tan Taşçı, Berkay Şahin, Mabel Matiz ve Blok 3 uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kullanmakla suçlanıyor. 25 ünlü isim için bu suçlamalarla gözaltı kararı verildi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. İstanbul İl Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Niran Ünsal, oyuncu Yağmur Ünal ve gazeteci Mirgün Cabas da bulunuyor. Serenay Sarıkaya yurt dışında, Mirgün Cabas ise babasını kaybettiği için İstanbul dışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmadı. Ünlü isimler önce ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan ve saç örnekleri alındı. İfadelerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden bir kısmının adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
1: Çoğu motokurye kaskını çıkarmadan, kimlik bırakmadan sitelere ve alışveriş merkezlerine giremiyor. Bu durumdan şikayetçi olan kuryeler İstanbul'da adliye önünde eylem yaptı.
4: Motokuryeler büyük sitelere ve alışveriş merkezlerine alınırken kimlik bilgileri isteniyor, kasklarını çıkartmaları talep ediliyor. Bu durumdan şikayetçi olan kuryeler İstanbul'da Çağlayan Adalet Sarayı'nda eylem yaptı.
6: Bize davranışları çok kötü. Bafını çıkar, kaskını çıkar, motorunu bırak, yürü vesaire. 500 metrelik, 400 metrelik mesafelere yürümek çok sıkıntı.
4: Motokuryeler AVM'lere ve sitelere girişlerde kimlik ve kask gibi eşyalarını alanlara yönelik suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.
7: Umuma açık AVM'lere, sitelere ve bazı iş yerlerine alınmıyorlar. İçeri girerken çeşitli zorluklara tabi tutuluyorlar. Veya kimlikleri zorla alınıyor. Motorlarını ve ekipmanlarını bırakmaları isteniyor. Hiç kimse bir çalışanın kişisel verisini keyfi şekilde alamaz. Tüm kurye kardeşlerimiz için eşitlik ve adalet istiyoruz.
4: Türkiye'de 1 milyona yakın motosikletli kurye bulunuyor.
23: Kuryelerin yaşamış olduğu en büyük sorun bugün sitelerin içerisine kaskla veya kimlik belgesi ibraz edilerek veya hiçbir şekilde motosikletle içeri alınmaması. Bugün Trafik Daire Başkanlığı'nda da TÜİK raporlarında da motosikletli ölümlerin birçoğu motokuryelerden kaynaklanıyor. Bunların da en büyük sebebi stres ve zaman kaybı, sipariş yetiştirme hızı.
4: Kurye Hakları Derneği'nin yayınladığı 2025 motokurye ölümleri raporuna göre 2025'te en az 44 motokurye çalışırken hayatını kaybetti.
1: Orman yangınları nedeniyle Türkiye'de her yıl on binlerce hektar alan ne yazık ki kül oluyor. Yeşil vatanın korunması içinse büyük bir mücadele var. Orman Genel Müdürlüğü yaz öncesi Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde gönüllülere eğitim veriyor. NTV ekibi o eğitimi görüntüledi.
24: Yaz ayları yaklaşıyor. Yaz ayları demek maalesef orman yangınları da demek. Bu kapsamda da Orman Genel Müdürlüğü gönüllü eğitimler veriyor. Eğitim için bir ateş yakıldı ve tatbikat yapılıyor. Aslında bu alanda bulunan tüm katılımcılar, gönüllüler ve buradaki yangını hem söndürmeyi öğreniyorlar hem de kendileri de katkıda bulunup bu alanı deneyimleyebiliyorlar. Döşeme altında bulunuyor bu tesis ve şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. İlk olarak köpükle müdahale ediliyor yangına. Profesyonel ekipler şu anda müdahale ediliyor ve bu eğitimlere gönüllüler de katılıyor. Gönüllüler burada orman yangınlarıyla mücadelenin püf noktalarını aslında öğreniyorlar, eğitimini alıyorlar. Orman yangınlarına nasıl müdahale edilmeli, öncesinde nasıl davranılmalı, sonrasında ne gibi aksiyonlar alınmalı? Aslında tüm bu detaylar buradaki eğitimlerde veriliyor. Şu anda da bu tesisin içerisindeki bir ormanlık alanda tatbikat için bir ateş yakıldı ve ekipler acil durum uyarısı verdi ve buraya itfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde geldi. Şu anda da hem köpük hem su sıkarak, köpüklü su sıkarak yangına müdahale ediliyor. Yangın sezonu henüz başlamamışken önlemler alındı ve özellikle de hem profesyonel ekiplere hem de gönüllülere eğitimler veriliyor. Özellikle de İzmir'de ve Antalya'da köylülere, özellikle orman alanına yakın oturan yerleşim yerlerine de eğitimler verildiği açıklandı Orman Genel Müdürlüğü tarafından. Türkiye'de ormanların yaklaşık %64'ü birinci ve ikinci derece yangın riski taşıyor. Peki bu ne demek? Yani yaklaşık %64'ü ormanların çok yüksek seviyede yangın riski taşıyor. Hem yangının büyümesi hem de yayılması açısından oldukça yüksek riske sahip. Bu kapsamda da eğitimler çok önemli. Tabii hava gücünün artırılması önemli. Çünkü yangınlarda ulaşılamayan bölgelere havayla müdahale edilebiliyor. Bu kapsamda 2026 yılı itibariyle 28 yangın söndürme uçağı, 119 helikopter, 14 insansız hava aracı da envantere katılmış durumda, aktif görev yapacak. Tabii havuzlar da önemli, çünkü her il, her ilçe denize ya da nehire, göle yakın olamayabiliyor. Bu kapsamda da yapay havuz ve göllerde büyük önem taşıyor helikopterlerin hızını düşürmemesi açısından. Bu kapsamda da 2026 yılı itibariyle 55 havuzun yapımı sürüyor. Hali hazırda da 4852 havuz ve gölette bu yıl yangın sezonuna hazır. Şu anda Antalya'dayız. Döşeme altındaki tesisteyiz. Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi burası. Burada gönüllülere eğitim veriliyor ve bu kapsamda da bu alanda birçok parkur var. Biz de o alanlardan, o parkurlardan birindeyiz. Şu anda bu tesisin içerisindeki ormanda bir yangın tatbikatı yapılıyor ve bu yangın tatbikatına hem profesyonel ekipler hem de gönüllüler katılıyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: epilepsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: NTV Radyo.

0: Program.
1: Doğa Takvimi. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü bugün. Doğaya ilişkin diğer günler gibi bugün de alarm niteliği taşıyor. Çünkü yeryüzündeki yaşamın temeli olan biyoçeşitlilik dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla kayboluyor. 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidi altında. Bu yılın teması bu kaybı durdurmak ve tersine çevirmek amacıyla herkesin yaşadığı yerde harekete geçmesi ve böylece küresel bir etki yaratmak. Günü kutlamak için yaşadığınız bölgeyi tanımak önemli. Orada hangi bitkiler yetişiyor, hangi ağaçlar, hangi hayvanlar dikkatinizi çekiyor? Toprak nasıl? Çiçekleri, böcekleri tanıyor musunuz? Yiyecek alırken kendi yörenizdeki üreticileri seçiyor musunuz? Vatandaş bilinci projelerine katılıyor musunuz? Bütün bunlar önemli. Çünkü biyoçeşitlilikte bir sorun varsa insanlığın da bir sorunu var demektir. Bugün biyolojik çeşitliliği güçlendirmek için çevrim içi veya yüz yüze bilgi alışverişi ve işbirliğini güçlendirme günü.
1: Doğa takvimi. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. İstanbul ve Bursa'da bugün daha kısa süre, hafta sonu daha sık yağmur var. Ankara, İzmir ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağışların etkisinde. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da güneş de görülecek, kısım kısım yağış da var. Sıcaklık 22-24 derece. Hafta sonu da bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 23, Kayseri 20 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar 3 gün daha sürecek. Manisa 25, Muğla 23, Bodrum yerel yağışlı 27 derece. Akdeniz'de de gök gürültülü kuvvetli sağanak devam ediyor. Güneş kısa süre görülüyor. Adana 24, Hatay 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere özellikle sahilden uzak kentlerde görülen sağanaklar bir hafta daha devam edecek. Sıcaklık 19-22 derece civarında. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Güneydoğu'da yağış cumartesi daha şiddetli olacak. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %38'i gösteriyor. Her iki köprüde de yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında trafik yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 22 Mayıs Cuma. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Uzun zamandır tartışılan CHP Kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verildi. Kurultay tarihi olan 5 Kasım 2023'ten sonra yapılan tüm kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu. Mahkemenin kararının ardından başkent Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde hareketlilik yaşandı. Özgür Özel, MYK toplantısı sonrası karara tepkisini dile getirdi. Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'i aradı. Özel o telefona dönmediğini açıkladı. CHP, Yargıtay'a itiraz başvurusunda da bulundu. Bugün de Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracak. Özel, yeni parti kurmayacaklarını ve genel merkezden ayrılmayacaklarını da açıkladı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi. Kılıçdaroğlu, süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını da verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de ilk değerlendirme geldi. Yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini söyledi. Yargı kararıyla Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının tescil edildiğinin de altını çizen Bahçeli, bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir ifadesini kullandı. İstinaf Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik butlan kararına siyasi partilerden de tepki geldi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bizim gözümüzde alınan mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. DEM Parti'den yapılan açıklamada bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir denildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin demokrasi açısından onarılamayan yaralar açacağını söyledi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararıyla değil, üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir açıklamasını yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, YSK'nın işlemlerinin geçerliliğinin tartışmaya başlanmasının bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliğini de tartışmalı hale getireceğini ifade etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da gece yarısından sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. Özdağ, mahkeme kararıyla siyasete müdahale kabul edilemez dedi.

0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta karar sonrası kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Yavaş, yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içinde işletmesidir açıklamasını yaptı. CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, bu karar demokrasiye olan güveni pekiştirdi dedi. Hukuki sürece saygı gösterilmesi gerektiğini de söyleyen Gürlek, temiz yolunun açık olduğunu da belirtti. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bu sabah toplanacak. Toplantıda finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomi etkileriyle piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılacak adımlar değerlendirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 9 isim hakkında tahliye kararı verildi. Son tahliyelerle birlikte İBB davasında toplam tahliye sayısı 42'ye yükseldi. Bir sonraki tutukluluk incelemesinin ise 18 Haziran'da yapılacağı belirtildi. 20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Ali Can Uludağ ilk duruşmada tahliye edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden Segbis'le katılan Uludağ, "Suç işlemedim, gazetecilik yaptım" diyerek savunma yaptı. Duruşma 18 Eylül tarihine ertelendi. Tahliye edilen Ali Can Uludağ 20 Şubat'tan bu yana cezaevindeydi. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Üniversitede eğitim gören öğrenciler Garantör Devlet Üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı, 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde de Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski sürüyor. Yaklaşık 15 bin kişi farklı yerlere tahliye edildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için 2 köprü tedbir amaçlı yıkıldı. Başkent Ankara'da da sağanak yağış etkiliydi ve hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde bir çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ziraat Türkiye Kupası 64. kez sahibini bulacak. Alanya'da oynanacak Trabzonspor-Konyaspor finali saat 20.45'te başlayacak.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Efes'te dosta güven, düşmana gözdağı manşetini görüyoruz sabahta. Efes 2026'nın sadece bir tatbikat olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dostlara güven aşılamış, Türkiye ile ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakmıştır dedi. Sabah gazetesi bu manşetle çıktı. Şaibeli kurultay iptal bir diğer başlık. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesine hükmeden kararda delege iradesi menfaatlerle yönlendirildi denildi bu haberde. Yine bugün Sabah gazetesinde bu şekilde yer buldu. Milliyet gazetesi mutlak butlan kararını mahkeme Kılıçdaroğlu dedi manşetiyle bugün ilk sayfadan duyuruyor. Mahkeme Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal etti. Sonraki tüm kurultaylarda otomatik olarak yok sayıldı. Tedbirli kararla Özel görevden uzaklaştırılıp Kılıçdaroğlu'nun göreve devamına karar verildi deniliyor. Bugün Milliyet'te Kılıçdaroğlu aramış dönmedim bir diğer başlık. CHP genel merkezinde açıklamalarda bulunan Özel Türk demokrasisi adına kara bir gün bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu ancak onlar kaldırır dedi. Yargıtay'a başvurduklarını, YSK'nın kararını bekleyeceklerini dile getiren Özel bir soru üzerine Kılıçdaroğlu aramış kendisine dönmedim ifadelerini kullandı. Özel ikinci parti seçeneğini düşünmediklerini de vurguladı diyor bugün Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesi bu haberi CHP'ye mutlak butlan manşetiyle veriyor. CHP'nin 38. kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme Özel ve ekibini görevinden uzaklaştırdı. CHP yönetimini Kılıçdaroğlu'na verdi diyor bugün Hürriyet. Adayım deseydim koltukta rahat otururdum bir diğer başlık. CHP lideri Özel kararın kaldırılması için Yargıtay'a başvurduklarını belirterek bugün YSK'ya sorumluluk alanına sahip çıkması için müracaat edeceklerini söyledi. Özel partisinin kurullarıyla toplantıdan sonra açıklamalarda bulunduğu birileri kurultayı seçimi kazanmamızı hazmedemedi. Suçumuz yenmek, bize Ekrem'i bırak, Ankara merkezli siyaset yap, partinin başında otur diyorlar. Cumhurbaşkanı adayı ben olurum deseydim benden iyisi yoktu arkadaşlar. Ben de bu koltukta rahat olurdum ama ben o değilim, biz o değiliz dedi. Özgür Özel'in bu sözleri de yine bugün Hürriyet'teydi. Bahçeli Kılıçdaroğlu feragat etmeli diyor. Kararı değerlendiren MHP lideri Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Kılıçdaroğlu bu köklü kurumu incitmemek için tarihi sorumluluk üstlenmeli. Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmeli. Bu hem CHP'nin hem de ülkemizin yararına olacaktır dedi. MHP liderinin sözleri de bugün Hürriyet'teydi. Yeni Şafak gazetesi de CHP'de butlan depremi kurultay iptal Kılıçdaroğlu dönüyor manşetiyle haberi duyuruyor. Bir diğer başlık Hatay'ı sel vurdu 3 ölü. Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı. Sel suları köprüleri yıktı, yollar çöktü. 3 kişi hayatını kaybetti. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Şehirde eğitime ara verildi. Tokat'ta ise sel ve taşkın riski nedeniyle 15 bin kişi güvenli yerlere nakledildi deniliyor bugün Yeni Şafak'ta. Cumhuriyet gazetesi demokrasiye mutlak darbe manşetiyle duyuruyor haberi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nden CHP'nin 38. olağan kurultayı için mutlak butlan kararı deniliyor. 81 il başkanından Özel'e tam destek bir diğer başlık. Başkanlar partimiz 19 Mart darbecileriyle kurultayımızın hür iradesine aykırı olarak mutlak butlan arzusu taşıyanların oluşturduğu yeni ittifakın saldırıları altındadır. Özgür Özel'in liderliğinde sürdürülen adalet ve demokrasi mücadelesine sonuna kadar en güçlü biçimde sahip çıktığımızı bir kez daha ilan ediyoruz açıklamasını yaptı diyor bugün Cumhuriyet gazetesi. Akşam gazetesi Türkay öldürdü Şükrü halletti manşetiyle çıkıyor. Kırmızı bültenle aranan Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş yaşananları ilk kez anlattı. Türkay Sonel valilik kontundayken kanka bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi ve bir kızı öldürdüğünü söyledi. Ne yaptın nasıl yaparsın diye sordum, tehdit ediyordu, çok bağırıyordu, ben de çıkarıp sıktım kafasına dedi. Ve cinayetin ayrıntıları bugün Akşam gazetesinin manşetinde bu şekilde yer buluyor. O sayı da bakalım, CHP için mutlak butlan manşetiyle çıkıyor. Bugün Posta Gazetesi haberi bu şekilde duyuruyor. Gürsel Tekin'in de görevi sona erdi. Kararda CHP'nin 39. olan kurultayıyla 20, 21 ve 22 olağanüstü kurultayları da iptal edildi. Özgür Çelik'in başkan seçildiği 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi de geçersiz sayıldı. İl Kongresi'nde de eski yönetime dönülmesine karar verildi. İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevi sona erdi. Yerine o dönem hapis cezası aldığı için siyasi yasaklı hale gelen Canan Kaftancıoğlu'nun vekili Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi deniliyor bu haberde yine. Bugün Posta'nın ilk sayfasında yer buluyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
1: Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: kendinize varan vergi avantajı sağlayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
3: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Uzun zamandır tartışılan CHP Kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verildi. Kurultay tarihi olan 5 Kasım 2023'ten sonra yapılan tüm kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu.
2: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararını verdi. CHP Kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme 38. olağan kurultayı kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başladı. 4-5 Kasım 2023'teki kurultaya ilişkin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerde suç duyurusunda bulundu. Kurultayın da iptali talep edildi. Davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. Bu süreçte CHP olağanüstü kurultayı toplamış, Özel yeniden genel başkan seçilmişti. Dosyayı karara bağlayan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de buna dayanarak davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi kurultayın parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest idare ilkelerine aykırı şekilde gerçekleşmesi, bazı delegelerin iradesinin para, iş vaadi, siyasi görev gibi menfaatlerle yönlendirilmesi, delege iradesinin saklanması gerekçeleriyle kurultayı iptal etti. Kararda usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kesin hükümsüzlük yarattığı söylendi. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlarda hükümsüz kaldı. 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesi, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi. Mahkeme 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'ni de iptal etti. Karara 2 hafta içinde Yargıtay'a itiraz edilebiliyor.
1: Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez konuştu. Karara tepki gösteren Özel, Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını söyledi. CHP bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak.
3: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz. Yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam. Kimse oturmamalıdır. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz.
4: Mutlak butlan kararıyla görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel karara bu sözlerle tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'i aradı. Özel o telefona dönmediğini açıkladı.
3: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız? O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem.
4: Özel yol haritaları hakkında da bilgi verdi. Karara itiraz ettiklerini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını da açıkladı. Özel yeni parti kurmayacaklarını söyledi.
3: Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır.
4: Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa da seslendi. Genel merkezi terk etmeyeceklerini söyleyen Özel, gece gündüz genel merkezdeyiz, emanete sahip çıkacağız, bizi buraya delegeler oturttu, ancak onlar kaldırabilir, dedi.
1: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk mesajına da bakalım. Kılıçdaroğlu, gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi. Kılıçdaroğlu, süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını da verdi.
4: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine döndü. Mutlak butlan kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu sağduyu ve birlik çağrısı yaptı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırılganlıkları bir kenara bırakıp, ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.
4: Kılıçdaroğlu, süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını da verdi.
5: Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akıla davet ediyorum.
4: Kemal Kılıçdaroğlu 2010-2023 yılları arasında yaklaşık 13,5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptı. 2023'ün Kasım ayında gerçekleştirilen kurultayı kaybetmesinin ardından görevi sona erdi. İstinaf kararı sonrasındaysa Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine döndü. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu bu sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanları ve il başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirerek partide tansiyonu düşürmeye çalışacak. Ayrıca sosyal medya mesajlarıyla da sağduyu mesajları verecek.
1: Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstinaf Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını değerlendirdi. Savaş, mahkemenin verdiği kararı saygıyla karşıladığını ifade etti. Bu karar bizim için sevinç günü değil, bizim için sorumlulukların en üst seviyeye çıktığı karar günü olarak algılıyorum dedi. CHP'ye gönül veren herkesin bir umudun yeşerdiği ve sorumluluklarının arttığı bir gün olarak bugünü sahiplenmesi gerektiğini belirtti. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de ilk değerlendirme geldi. Yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade etti Bahçeli. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Yargı kararıyla Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının tescil edildiğinin de altını çizen Bahçeli, bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir ifadesini kullandı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana...
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çekici bir çağrı geldi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de herhangi bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi. Bu adımın hem CHP'nin hem de ülkenin yararına olacağını vurguladı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden.
7: CNN Türkiye konuşan Bahçeli, mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının tescil edildiğini de ifade etti. Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir diyen Bahçeli, direnmek yerine Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP'nin kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır dedi. CHP'nin menfaatini esas alan ortak bir yol bulunması gerektiğini ifade eden Bahçeli, bu aşamada tek yol uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir ifadelerini kullandı.
1: İstinaf Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına siyasi partilerden de tepki açıklamaları geldi. Karara İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi. Dervişoğlu, bizim gözümüzde alınan mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Karara ilişkin bir açıklama da DEM Parti'den geldi. Kararın hukuk ve adaletle bağdaşmadığı ifade edilirken bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir denildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin demokrasi açısından onarılamayan yaralar açacağını söyledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararıyla değil üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir ifadesini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise YSK'nın işlemlerinin geçerliliğinin tartışmaya başlanmasının bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliğini de tartışmalı hale getireceğini ifade etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise gece yarısından sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti ve Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. Özdağ mahkeme kararıyla siyasete müdahale kabul edilemez dedi.
8: Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir. Biz devleti ve demokrasiyi savunmak için bugün buradayız.
1: CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi. Gürlek bu karar demokrasiye olan güveni pekiştirdi dedi. Akın Gürlek temiz yolunun açık olduğunu da belirtti.
9: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktı. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Demokrasinin özü milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri içinde geçerlidir. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
1: Peki bundan sonra ne olacak CHP'de ve Özgür Özel bundan sonra hangi adımları atacak, haberimize bakalım.
10: İstinaf tarafından görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Özgür Özel Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Milletvekilleri de genel merkeze çağrıldı. CHP yönetimi ayrıca genel merkez önünde toplanma çağrısı yaptı. Bu çağrıdan kısa süre sonra genel merkeze gelen CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özgür Özel'e destek sloganları atıldı. Genel merkezde eski genel başkanların fotoğraflarının olduğu bölüme yönelen bir grup Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını yırttı. Peki istinaf kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi bundan sonra ne yapacak? Yeni bir parti kurma seçeneği şu aşamada masada değil. Edinilen bilgiye göre ilk seçenek olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması. CHP tüzüğünde genel başkan doğrudan ya da parti meclisinin kararı ya da kurultay üye tam sayısının 5'te 1'inin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır hükmü var. Özel ve ekibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak ilk parti meclisini topladığında bu tüzük maddesine dayanarak partiyi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mutlak butlan kararı sonrası sosyal medyadan paylaştığı mesajında kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Yavaş, yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir, dedi.
1: Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bu sabah toplanacak. Toplantıda finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomi etkileriyle piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılacak adımlar değerlendirilecek. Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun örgüt lideri olarak yargılandığı 414 sanıklı davanın 41. duruşma günüydü dün. Duruşmada 5 tutuklu sanık için tahliye talebinde bulunuldu. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti aralarında Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi. Son tahliyelerle birlikte İBB davasında toplam tahliye sayısı 42'ye yükseldi. Bir sonraki tutukluluk incelemesinin ise 18 Haziran'da yapılacağı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmada 25 kişi tutuklandı. Operasyonda 60 kişi gözaltına alınmıştı. İfadelerin ardından 33 şüpheli tutuklanma talebiyle Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmaların ardından Suç Ceza Hakimliği 25 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ ilk duruşmada tahliye edildi. Uludağ, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yaymayla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Uludağ hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden Segbis'le katılan Uludağ, "Suç işlemedim, gazetecilik yaptım." diyerek savunma yaptı. Avukatının beyanları ardından mahkeme duruşma savcısına görüşünü sordu. Savcı tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme Alican Uludağ hakkında tahliye kararı verdi ve duruşma 18 Eylül'e ertelendi. 1996 yılında kurulan ve kayyum tarafından yönetilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Üniversitede eğitim gören öğrenciler garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmuştu. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyum ataması yapılmıştı.
0: NTV Radyo.
1: Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor.
10: Selin vurduğu kentten ardı ardına ölüm haberleri geldi. 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri hala haber alınamayan iki kişi için seferber oldu.
11: Karaçay nehrinin üzerinden maalesef iki vatandaşımız da kayıp. Şu anda onların aranması için çalışmalara başladık.
10: Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Antakya'da tek katlı müstakil ev toprak kayması nedeniyle yamaçtan yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarıldı.
12: Yukarıdaki sular var ya.
13: Evet.
12: Evin üstüne geldi. Evde kaydı, birden düştü.
10: Defne Samandağ Çevreyolu Subaşı üst geçidi yakınlarında yolda da çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir araç dere yatağına düştü. Sürücü Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinden geçen Asi Nehri taştı. Sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedenine ulaşıldı. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Ekipler yoğun uğraşlarla araca ulaştı. Ancak kayıp iki gençten hala haber yok. Sel nedeniyle kentin birçok noktasına mahsur kalanlar oldu. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri 2330 personelle gün boyu ihbarlara koştu. Kurtarılmayı bekleyenler botlarla tahliye edildi. Kentin ekili alanlarında da hasar büyük. Antakya, Defne, Kumlu, Samandağ ilçelerinde yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürünleri zarar gördü. Burası da Bartın. Murat Bey köyünde sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, Karabük yolu kısmen su altında kaldı. Ordu'nun Korgan ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Tepealan mahallesinde bir eve dolan suyun şelale gibi aktığı görüldü. Fatsa ilçesinde de bir fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Risk altındaki 3 ev tahliye edildi.
1: Başkent Ankara'da da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde bir çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
2: Kısa süreli sağanak yolları göle çevirdi. Başkentte kısa süreli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Keçiören'de bir çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekiler yardım etmek istedi ancak onlar da suya kapıldı. Çocuğun kurtulduğuna dair görüntüler kaydedilmedi ama akıntıdan çıkarıldı. Yeni Mahalle ilçesinde ise yoğun yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve alt geçitlerde su seviyesi yükseldi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bazı iş yerlerini de su bastı.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %51'i gösteriyor. Her iki köprüde de yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece. Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında trafik yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
13: İstanbul yol durumu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
14: Mobile Systems.
13: Reklam.
15: Sen de katıl derim, katılım evim.
13: NTV Radyo.
16: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
17: Canım karım.
16: Ula senin ne işin var burada?
17: Ula Asu senin ne işin var burada?
16: Araba almaya geldim.
17: Ben de.
18: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
17: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
16: Ne acele, Kılçık hocam.
19: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
20: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
21: Yoksa sorun değil.
20: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
19: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
22: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz, araç takipte.
23: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
24: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
25: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Ziraat Türkiye Kupası 64. kez sahibini bulacak. Alanya'da oynanacak Trabzonspor-Konya Spor finali saat 20.45'te başlayacak. Trabzonspor üst üste 3. kez final oynayacak. Müzesinde 9 Türkiye Kupası bulunan Bordo Mavililer bu sevinci en son 6 yıl önce 2020'de yaşadı. 2017'nin şampiyonu Konya Spor'da ikinci kez kupayı kazanmaya çalışacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadında saat 20.45'te başlayacak finali hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Beko üst üste ikinci toplamda üçüncü Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Euroleague'de Final Four Atina'da oynanacak. Sarı-lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la saat 18'de karşılaşacak. Avrupa basketbolunun zirvesinde ilk şampiyonluğunu 2017'de İstanbul'da kazanan Fenerbahçe geçen yılda Abu Dhabi'de bu sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerin hedefi basketbol dünyasında back to back olarak bilinen arka arkaya şampiyon olmak. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali kurul çağrısı yaptı. Çoğunluğun sağlanması durumunda genel kurul 7 Haziran'da yapılacak. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada 7 Haziran'da çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 8 Haziran saat 14'te aynı yerde. İkinci toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa çoğunluk aranmaksızın 3. toplantı 15 Haziran 2026 tarihinde Ankara'da yapılacak. Federasyondan yapılan bir diğer açıklamada 2026-2027 sezonunun yaz transfer döneminin 22 Haziran 4 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını resmen açıkladı. Süper Lig'de 10+4 kuralı geçerli olacak. Yeni sezonda takımların kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu yer alabilecek. 10 yabancı oyuncu için herhangi bir yaş kriteri bulunmayacak. En az 4 oyuncunun ise 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak. Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 12+2 yabancı kuralı uygulanmış. 2026-2027 sezonu için ise 10+4'e geçiş yapılacağı duyurulmuştu. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr 11. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Asya kıtasındaki ilk lig şampiyonluğuna ulaşan Ronaldo attığı golden sonra gözyaşlarına boğuldu.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde ve Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Uygulamalı bilgi ekonomisi yönteminin yaratıcısı Douglas Hubert'ın Risk Yönetiminin Başarısızlığı isimli kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Hasan Candan çevirmiş. Risk yönetiminin başarısızlığı, hangi risk analizi yöntemlerinin işe yaradığını, hangilerinin yaramadığını örneklerle anlatırken, aradaki farkın nasıl anlaşılabileceğini de çözümlemelerle ortaya koyuyor. 2008 finansal krizinden hemen önce yazılmaya başlanan kitap, finansal riskler, doğal afetler, endüstri kazaları, ürün güvenliği, teknoloji riskleri, pandemi, bilgisayar güvenliği gibi akla gelebilecek her türlü riskin yönetimine uygulanabilecek yöntemler öneriyor. Alanının saygın uzmanlarından olan Douglas Hubert, sürükleyici ve eğlenceli bir üslupla yazdığı kitabında risk analizi yaklaşımlarının yol açtığı ciddi problemleri gerçek hayattan verdiği örneklerle ele alıyor. Amerikalı tarihçi John Lewis Gaddis'in yazdığı Tarihin Manzarası isimli kitap Say Yayınları'ndan çıktı. Ayşe Köksal'ın dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Tarihçiler Geçmişi Nasıl Haritalandırır? John Lewis Gaddis 1941 doğumlu, soğuk savaş tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Gaddis, Yale Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmış. Gaddis'in bir de Pulitzer ödülü var. John Lewis Gaddis bugün bahsini ettiğimiz tarihin manzarasında tarihçileri, laboratuvara sığmayan gerçeklikleri anlamlandırmaya çalışan geçmişin kartografları olarak tanımlıyor. Gaddis'e göre sosyal bilimlerin katı formüllerinden ziyade jeolojinin, astronominin ve evrimsel biyolojinin yöntemlerine yakın durup, eski zamanların kalıntılarından yola çıkarak geçmişi yeniden inşa eder tarihçiler. Mark Bloch ve Edward Hallett Carr'ın mirasını yeni yüzyıla taşıyan tarihin manzarası, entelektüel tarihin yanı sıra beşeri ve doğal tarihin diğer biçimlerinin sergilendiği bir çalışma. The New York Times'ta Gaddis'in kitabı için iddialı bir yorum yapılmış. Şöyle: ne tarih okurunun ne de tarih yazarının geçmiş hakkında bir daha asla eskisi gibi düşünmesine izin vermeyecek. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları.
6: Şehir ormanları ve kentsel restorasyon, iklim değişikliğine karşı şehirlerin direncini arttırmada ne kadar kritik bir rol oynuyor? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
7: Şimdi genel olarak şöyle söyleyeyim, maalesef hani büyük kentlerimizin çoğunda kent içindeki ormanların büyük bir çoğunluğu veya kent ormanı olarak adlandırabileceğimiz alanlar çok çok sınırlı. Bazı illerimizde böyle hani park niteliğinde yeşil alanlar olabiliyor. Ama genel olarak kentlerimizde maalesef kent içindeki ağaç örtüsünün düşük olduğunu söyleyebiliriz. Buradan yeşil alan dediğimizde hani çimle ya da çalılarla kaplı alandan bahsetmiyoruz. Ağaçlıklı alanı konuşmak gerekiyor çünkü özellikle bu iklim değişikliğine bağlı olarak kent içinde ve insanların yürüyerek ulaşabileceği bir mesafede ağaçlıklı alanların olması son derece önemli. Çünkü bu gibi ağaçlıklı alanlar örneğin kent ikliminin serinlemesine, kentlinin özellikle sıcak hava dalgaları olduğunda gölgesine sığınabileceği alanlar oluşturulması açısından önemli. Aynı zamanda bu gibi ağaç örtüsünün olduğu alanlarda işte toprak dolduğu için yüzeysel akış azalarak suyun toprağa sızmasıyla selleri de etkilemek mümkün. İklim değişikliğiyle mücadelede kentler özelinde yine yeşil alan değil, ağaçlıkta alanların olması bir iklim değişikliği mücadele açısından bir uyum aracı olarak değerlendiriliyor. Hatta bilimsel bir ismi de var. Doğa temelli çözümler ya da ekosistem temelli çözümler olarak adlandırılabiliyor. Tabii burada hangi ağaç türü olması gerekir dediğimizde yine bir şablon yok. Bahsettiğimiz Trabzon, Rize gibi illerde kullanacağımız ağaç türleriyle işte İstanbul'da ya da Adana'da, Hatay'da, Antakya'da, Antalya'da, Muğla'da kullanacağımız ağaç türleri birbirinden farklı olmalı. Mümkün olduğunca hani burada bir hoca olarak ben hani öğrencilerime kopya çekmeyin derim ama bu gibi yerlerde mümkün olduğunca doğadan kopya çekmek gerekiyor. Çünkü zaten hani o bölgenin de doğal olarak yetişen, iklimine, toprak şartlarına uyum sağlamış ağaç türleri burada tercih edildiğinde hem daha az bakım gerekecektir, sulamadır, gübrelemedir gibi, hem bu ağaçların yaşama şansı artacaktır. Eğer doğal olmayan bir türle bu ağaçlandırmaları yaparsanız, kent içindeki parkları oluşturursanız ya da kent ormanlarını oluşturmaya kalkarsanız bunları yaşatabilmek için çok daha fazla uğraş verilmesi gerekecektir. Buradaki temel yaklaşımımız kentlerimizin içinde, kentlerin yakınlarında doğal olarak oradaki ormanlarında, doğal ekosistemlerinde doğal olarak bulunan ağaç türlerini kent peyzajına adapte etmek, kent içindeki yeşil alanların belli noktalarda toplanması değil, kent içinde dediğim gibi yürüyüş mesafesinde insanların rahatlıkla ulaşabileceği alanlar oluşturmak, koridorlar şeklinde yapmak kent içindeki hava akımını sağladığı için de önemli. Çünkü kentlerin iklim değişikliğinden hariç kentsel ısı adası dediğimiz o asfalt yüzeyler, binalar nedeniyle zaten açık alanlara, doğal ekosistemlere göre birkaç derece sıcak olabiliyor. Bu gibi yeşil ağaçlıklı alanlarla koridorlar oluşturarak kentin havalanmasını da sağlamak mümkün. Bu nedenle işin temeli dediğim gibi kentlerin bulunduğu yerlerin ekolojik özelliklerine bağlı olarak mümkün olduğunca doğal türleri tercih etmek yerinde olacaktır.
3: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
8: Mobile Systems.
9: Reklam.
10: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
14: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu akü bir numara.
15: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında TCL 190 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV 68.999 liraya, Honor 600 Lite 5G 8'e 256 GB akıllı telefon tüm renkler 29.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Honor X10 Lite kulaklık hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
16: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
17: Mobile Systems.
18: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
19: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
20: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde.
19: Mobiliz araç takipte.
21: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit.
9: Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
21: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
22: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
23: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
24: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
25: Reklam.
26: Her mevsimde, her havada.
27: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
28: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
29: Mayıs ayında sıcaklıklar hangi değerlerde seyreder? 30 yıllık ortalamaya göre Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık ortalaması Ankara ve İstanbul'da 22, İzmir ve Antalya'da 26, Kayseri ve Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 17, Samsun ve Trabzon'da ise 19 derece.
26: Her mevsimde, her havada.
27: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
28: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
25: Tek reklam.
30: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
31: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
30: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
25: Tek reklam.
20: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara bakacağız. Ben Zeynep Gülalp, haber turuyla başlayalım. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak mutlak karar çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verildi. Kurultay tarihi olan 5 Kasım 2023'ten sonra yapılan tüm kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu. Mahkemenin kararının ardından başkent Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hareketlilik yaşandı. Özgür Özel, MYK toplantısı sonrası karara tepkisini dile getirdi. Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı sonrası Özgür Özel'i aradı. Özel o telefona dönmediğini açıkladı. CHP Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptı. Bugün de Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracak. Özel yeni parti kurmayacaklarını ve genel merkezden ayrılmayacaklarını da açıkladı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi. Kılıçdaroğlu süreci ortak akılla yürütecekleri mesajını da verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de ilk değerlendirme geldi. Yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini söyledi. Yargı kararıyla Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının tescil edildiğinin de altını çizen Bahçeli, bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir ifadesini kullandı. İstinaf Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik mutlak mutlak kararına siyasi partilerden tepki açıklamaları geldi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bizim gözümüzde alınan mutlak mutlak kararının kendisi mutlak mutlandır dedi. DEM Parti'den yapılan açıklamada bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir denildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin demokrasi açısından onarılamayan yaralar açacağını söyledi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararıyla değil, üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir açıklamasını yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, YSK'nın işlemlerinin geçerliliğinin tartışmaya başlanmasının bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliğini de tartışmalı hale getireceğini ifade etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gece yarısından sonra genel merkeze gitti ve Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. Özdağ, mahkeme kararıyla siyasete müdahale kabul edilemez dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da karar sonrası kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Yavaş, yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içinde kongre kararı alacağını açıklaması

0: ve süreci demokratik teamüller içinde işletmesidir açıklamasını yaptı. CHP'de mutlak mutlak kararının çıkmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi. Gürlek, bu karar demokrasiye olan güveni pekiştirdi dedi. Hukuki sürece saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Gürlek, temyiz yolunun açık olduğunu da belirtti. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bu sabah toplanacak. Toplantıda finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileriyle piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılacak adımlar değerlendirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 9 isim hakkında tahliye kararı verildi. Son tahliyelerle birlikte İBB davasında toplam tahliye sayısı 42'ye yükseldi. Bir sonraki tutukluluk incelemesinin ise 18 Haziran'da yapılacağı belirtildi. 20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ ilk duruşmada tahliye edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden Segbis'te katılan Uludağ, "Suç işlemedim, gazetecilik yaptım." diyerek savunma yaptı. Duruşma 18 Eylül tarihine ertelendi. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Üniversitede eğitim gören öğrenciler Garantör Devlet Üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde de Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması bölgede taşkın riskini sürdürüyor. Yaklaşık 15 bin kişi farklı yerlere tahliye edildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için 2 köprü tedbir amacıyla yıkıldı. Başkent Ankara'da da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde bir çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Bugünün gazetelerine de hızlıca bakalım. Sabahla başlayalım. Efes'te dosta güven, düşmana gözdağı manşetini görüyoruz. Efes 2026'nın sadece bir tatbikat olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dostlara güven aşılamış, Türkiye ile ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakmıştır dedi. Bu haber sabahın manşetinde yer buldu. Şaibeli kurulta iptal bir diğer başlık. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesine hükmeden kararda delege iradesi menfaatlerle yönlendirildi denildi diyor Sabah gazetesi. Haberi bu şekilde görüyor. Milliyet manşette mahkeme Kılıçdaroğlu dedi başlığını yer veriyor bugün. Mahkeme Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. olan kurultayını iptal etti. Sonraki tüm kurultaylarda otomatik olarak yok sayıldı. Tedbirli kararla Özel görevden uzaklaştırılıp Kılıçdaroğlu'nun göreve devamına karar verildi. Kılıçdaroğlu aramış dönmedim bir diğer başlık. CHP genel merkezinde açıklamalarda bulunan Özel Türk demokrasisi adına kara bir gün. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu ancak onlar kaldırır dedi. Yargıtay'a başvurduklarını, YSK'nın kararını bekleyeceklerini dile getiren Özel bir soru üzerine Kılıçdaroğlu aramış kendisine dönmedim ifadesini kullandı. Özel ikinci parti seçeneğini düşünmediklerini de vurguladı diyor Milliyet bugün. Hürriyet gazetesi CHP'ye mutlak mutlak manşetiyle veriyor haberi. Adayım deseydim koltukta rahat olurdum. Yine Özgür Özel'in ifadelerinden bir diğeri. CHP lideri Özel kararın kaldırılması için Yargıtay'a başvurduklarını belirterek bugün YSK ile sorumluluk alanına sahip çıkması için müracaat edeceklerini söyledi. Özel partisinin kurullarıyla toplantıdan sonra yaptığı açıklamada birileri kurultayı seçimi kazanmamızı hazmedemedi. Suçumuz yenmek bize. Ekrem'i bırak Ankara merkezde siyaset yap, partinin başında otur diyorlar. Cumhurbaşkanı adayı ben olurum deseydim benden iyisi yoktu arkadaşlar. Ben de bu koltukta rahat olurdum ama ben o değilim, biz o değiliz dedi. CHP lideri Özgür Özel'in bu sözleri de yine bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu feragat etmeli diyor. Kararı değerlendiren MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Kılıçdaroğlu bu köklü kurumu incitmemek için tarihi sorumluluk üstlenmeli. Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmeli. Bu hem CHP'nin hem de ülkemizin yararına olacaktır diyor. MHP liderinin sözleri de yine Hürriyet değer buluyor. Yeni Şafak haberi, CHP'de Butlan depremi kurultay iptal, Kılıçdaroğlu dönüyor başlığıyla duyuruyor. Hatay'ı sel vurdu bir diğer haber. Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı. Sel suları köprüleri yıktı, yollar çöktü. 3 kişi hayatını kaybetti diyor Yeni Şafak. Cumhuriyet gazetesi demokrasiye mutlak darbe manşetini atıyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nden CHP'nin 38. olağan kurultayı için mutlak butlan kararı deniliyor. 81 il başkanından özele tam destek bir diğer başlık. Başkanlar, partimiz 19 Mart darbecileriyle kurultayımızın hür iradesine aykırı olarak butlan arzusu taşıyanların oluşturduğu yeni ittifakın saldırıları altındadır. Özgür Özel'in liderliğinde sürdürülen adalet ve demokrasi mücadelesine sonuna kadar en güçlü biçimde sahip çıktığımızı bir kez daha ilan ediyoruz açıklamasını yaptı. Borsa çakıldı. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı borsada deprem yarattı. Borsa İstanbul 100 endeksinde kayıplar %6'yı aştı. Bankacılık endekslerinde düşüş %8.6'yı buldu diyor yine Cumhuriyet. Akşam gazetesi Türkay öldürdü, Şükrü halletti manşetini atıyor. Kırmızı bülten aranan Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş yaşananları ilk kez anlattı. Türkay Sonel valilik konutundayken kanka bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi ve bir kızı öldürdüğünü söyledi. Ne yaptın, nasıl yaparsın diye sordum, tehdit ediyordu, çok bağırıyordu. Ben de çıkarıp ısıktım kafasına dedi. Cinayet sonrası Türkay beni arabayla aldı. Köprü civarında turladık, sanırım polis geldi mi diye kontrol ediyordu. İstanbul'daki evlerini ziyaret ettiğimde vali babası beni alnımdan öptü. Sustuğum için teşekkür öpücüğü olabilir dedi. Akşam gazetesi de bu başlıkla Türkay öldürüldü, Şükrü halletti manşetiyle bu haberi, bu davanın haberini manşetten veriyor bugün. Bay Kemal 3 yıl sonra geri döndü bir diğer başlık. Mahkeme CHP'nin 38. kurultayındaki usulsüzlüklere ilişkin CHP'lilerin yaptığı şikayetleri haklı buldu. Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırdı diyor akşamda. Posta'ya da bakalım. Posta gazetesi de CHP için karar çıktı, mutlak butlan manşetiyle veriyor ve Gürsel Tekin'in görevi sona erdi deniliyor. Kararda CHP'nin 39. olağan kurultayıyla 20, 21 ve 22. olağanüstü kurultayları iptal edildi. Özgür Çelik'in başkan seçildiği 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi de geçersiz sayıldı. İl Kongresi'nde de eski yönetime dönülmesine karar verildi. İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevi sona erdi. Yerine o dönem hapis cezası aldığı için siyasi yasaklı hale gelen Canan Kaftancıoğlu'nun vekili Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi deniliyor. Bu haber de yine Posta'nın ilk sayfasında yer buluyor.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
0: Piyasalardaki son duruma bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksi 13.163 seviyesinde güne başlayacak. Dolar 45.73, Euro 53.13'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.528 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.655, çeyrek altın 11.285 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 104 dolar.
1: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. İstanbul ve Bursa'da bugün daha kısa süre, hafta sonu daha sık yağmur var. Ankara, İzmir ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağışların etkisinde. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da güneş de görülecek, kısım kısım yağış da var. Sıcaklık 22-24 derece. Hafta sonu da bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 23, Kayseri 20 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar 3 gün daha sürecek. Manisa 25, Muğla 23, Bodrum yerel yağışlı 27 derece. Akdeniz'de de gök gürültülü kuvvetli sağanak devam ediyor. Güneş kısa süre görülüyor. Adana 24, Hatay 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere özellikle sahilden uzak kentlerde görülen sağanaklar bir hafta daha devam edecek. Sıcaklık 19-22 derece civarında. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Güneydoğu'da yağış cumartesi daha şiddetli olacak. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
5: Mobile Systems.
1: Reklam.
5: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Çay makinesi deyince vatan.
12: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
14: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Üstelik Paraflar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Paraflar dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraflar güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Su ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile
2: Systems. NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün başkent Ankara'da birçok noktada canlı yayın ekiplerimiz haber nöbetinde. Onlardan biri CHP Genel Merkezi parti yönetimi toplantı üstüne toplantı yaptı gece. Özgür Özel'e destek ziyaretleri de oldu. Peki bugün neler olacak? NTV ekibinden Özgür Akbaş'tan dinleyelim.
3: Gece bitmedi. Devam ediyor çünkü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP yöneticileri, hatta milletvekilleri hala genel merkezdeler. Burayı bırakmadılar. Tabii dün partililer vardı. Yoğun bir kalabalık vardı. Öfkeliydiler. Tepkileri vardı. Hatta işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada CHP Genel Merkezi'nin hemen girişinde CHP'nin eski genel başkanlarının posterleri bulunur. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri kırıldı. Gerçekten öfke yüksekti, tepki yüksekti, tansiyon yüksekti ve sabaha kadar bu sürdü. Şimdi bir sakinlik var ama CHP genel merkezinde yöneticiler buradalar, burayı bırakmadılar. Hatta şunu da belirtelim. İki otobüs hala burada ve tam da kapının önüne çekilmiş durumda. Daha da garanti alınmış durumda desek çok da yanlış olmaz. Tam o kapının girişinde makam araçları giriş çıkış yapar. Orası tamamen kapatılmış durumda iki otobüs tarafından ve dünden itibaren CHP Genel Merkezi'ndeki manzara böyle. Genel merkezde dün ne oldu? Dün toplantı üstüne toplantılar gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mahkeme kararıyla tabii bu görevinden düşürüldü. Tedbirli olarak çıktı mutlak butlan kararı ve tam anlamıyla aslında bir mutlak butlan krizi yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevlendirildi ve ondan dolayı da toplantı üstüne toplantı yapıldı CHP Genel Merkezi'nde. Önce bir 4 saatlik bir Merkez Yönetim Kurulu toplantısı söz konusuydu ve ardından bu kararın çıkmasıyla birlikte yine partideki yöneticilerle bir araya geldi Özgür Özel ve ne yapılması gerektiğini tüm yönleriyle konuştular. Sonrasında basının karşısına geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon ettiğini ama o telefona çıkmadığını, nasıl bir karşılık vermesi gerektiğini daha doğrusu bilemediğini ve mutlak butlan kararını konuşmanın da çok da doğru olmadığını ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun o telefonuna geri dönmediğini ifade etti. Ama bugün geri döner mi, konuşurlar mı? Bu gerçekten merak konusu. Tabii bir de dün akşam ne oldu? Ziyaretler oldu. Emek Partisi geldi ve sonrasında saat 02.30 sularında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ buradaydı. Genel Başkan Özgür Özel'le görüştü. Bir araya geldiler. Sonra da basının karşısına çıktılar ve sabaha kadar bu süreç genel merkezde böyle tamamlandı diyebiliriz. Daha da tamamlanmadı. Süreç devam ediyor. Bugün de ziyaretler olacak.
4: Peki Özgür Akbaş, biraz şimdi yol haritasını konuşalım ama burayı ikiye bölelim istiyorum. Bir, genel merkez tarafından, yani bulunduğun yerde. İki, Öykü'nün bulunduğu yerde, yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafında. İki tarafta ne yapabilir? Önce başlayalım genel merkezde istersen. Yol haritası ne diye bir soru sorsam ama bunu hem siyasi yol haritası olarak, yani partinin başında kalmak için CHP'liler siyasi olarak ne yapacaklar, hukuki olarak ne yapacaklar?
3: Şimdi yol haritası aslında net. Ne yapmak istediklerini de biliyorlar ki bu daha önce mutlak butlan konusu çünkü uzun süreçli bir konu ve uzun zamandır bu konu tartışılıyordu ve aslında CHP'nin yönetimi buna hazırlıklıydı. Sadece tedbirli olarak gelmesi biraz canlarını sıktı, öyle gözüküyor. Çünkü tedbirli olarak gelmesi bu yönetimin tamamen artık tasfiye olması anlamına geliyor ve artık Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin devreye girmesi anlamına geliyor. Peki ne yapacak? Yani CHP'nin yol haritasında ne var? Şimdi öncelikli olarak 2023 4-5 Kasım'ında yapılan 38. olağan kurultay yok hükmünde sayıldığı için ondan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı ve mevcut yönettiği parti meclisi MYK üyeleri sürecinde kim çoğunlukta bunun aslında sağlaması dün yapıldı. Ve orada parti meclisinde daha kalabalık olduklarını düşünüyor Özgür Özel yönetimi. Yani 30+1 hatta 30+2 olduklarını düşünüyorlar. Ve bu noktada eğer Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini toplarsa orada bir kurultay çağrısının acilen gelebileceğini ifade ediyorlar. Yol haritasının ilkinde bu var. İkincisinde ise delegelerden imza toplamak. Delegelerin salt çoğunluğuyla seçimli bir olağanüstü kurultaya gidilebilir. Yani nerede baksanız 650'ye yakın delegenin imzasını bulmak gerekiyor. Hangi delegeler bunlar? Aslında mahkemenin iradesi sakatlandı dediği delegeler. Ta 2023'te oy kullanan 4-5 Kasım'daki 38. olağan kurultayda oy kullanan delegelerden bahsediyoruz. O delegelerden eğer imza toplanabilirse 650'nin üzerinde delegeden imza toplanabilirse yine Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü ve seçimli bir genel başkan seçimli parti meclisi seçimli bir kurultaya gidebilir 45 gün içinde. Şimdi bunun yollarını arayacak Cumhuriyet Halk Partisi, böyle bir hukuki durum var. Öbür tarafa geçecek olursak, yani artık mahkeme kararıyla, istinafın kararıyla mutlak butlan dediği için, yok hükmünde dediği için ve tedbir uyguladığı için artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararıyla Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetim, yani parti meclisi MYK şu an görevinde aslında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şimdi MYK'sını toplayabilir, parti meclisini toplayabilir ve süreci artık başlatabilir, kendi adına başlatabilir. Tabii buna yönelik itirazlar da gelecektir. Ama büyük ihtimal Kemal Kılıçdaroğlu da eski yönetimiyle iletişime geçmeye başlamıştır eski yöneticileriyle. Ama şunu belirtelim, o parti meclisinde Özgür Özel'e gerçekten çok yakın isimler var. Bülent Tezcan gibi, Veli Ağbaba gibi, Seyit Torun gibi çok böyle yakından isimler var. Ki Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir dönem genel başkan yardımcılığını yapmış isimler bunlar. Yani bu krizi nasıl çözecek? Aslında Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in bir telefon konuşması yapması sanki gerekiyor gibi gözüküyor. Ama bu gerçekleşecek mi? Bunu tabii biz de merakla bekliyoruz.
4: Burada ikinci soru dediğim, aslında yol haritası demeyelim buna, olabilme ihtimali olanlar, olasılıklardan bahsedelim. Şimdi bu bahsettiğin konu önemli. Özellikle dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla da senin söylediğine işaret ediliyor. Yani bir görüşme olsun aralarında ve Kemal Bey tarihi bir sorumluluk alarak burada feragat etsin açıklaması. Ne yapabilir peki? Yani hukuken elindeki hak ne? Yani bir, şunu biliyoruz az önce söyledin. Genel başkanlığa devam edebilir, parti meclisini, MYK'sını toplayabilir ve partiye hiç girmeden aslında partiyi yönetmeye devam edebilir Kılıçdaroğlu. İkincisi nasıl bir yöntem? Mesela kurultaya götürse ne olur? Çünkü bir yandan da bütün bu senaryolar bir baskın seçim ihtimaliyle de konuşuluyor ve tartışılıyor ya. Ne yapabilir Kılıçdaroğlu?
3: Benim Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinden aldığım izlenim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya götürme gibi bir niyetinin olmadığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetme gibi bir niyetinin olduğu yönünde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bunu böyle ifade ediyorlar. Hatta kurultay olacaksa 38. olağan kurultay olur. Yani normal olağan kurultay olacağı için de mahalle, ilçe kongreleri yapılır, il başkanları yeniden seçilir, delegeler yeniden belirlenir ve büyük kongre, büyük olağan kongre öyle gerçekleşir. Buna baktığımız zaman bu en az bir buçuk yıllık bir süreç anlamına geliyor. Şimdi bu süreci tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut şu anki görevden alınmış, mahkeme kararıyla görevden alınmış yönetiminin beklemesi çok da mümkün değil. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin aklında bu var. Ama Sayın Bahçeli'nin dün açıklaması vardı. Kemal Kılıçdaroğlu feragat etmeli dedi. Bu yolu kullanır mı? Çok böyle bir beklenti yok gibi gözüküyor. Ama tabii bu siyasettir. Her an her şey olabilir. Feragat etmesi demek Özgür Özel'le konuşarak bir kurultay çağrısı yapması ve kurultaya götürmesi anlamı taşır. Kurultaya gittikten sonra da seçimli bir kurultay olur ve kim genel başkan seçilirse, Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu olmaz mı bunu tabii bilmek mümkün değil. Ama CHP'nin mahkeme kararıyla görevden alınan genel başkanı Özgür Özel'in aday olacağı kesin. Bu noktada aday olacak kişi, kazanan kişi de CHP'nin yeni genel başkanı olur. Tablo öyle. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu tarafında görüntü pek öyle değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek istiyor. Genel merkezde olmalarının çok büyük önemi olmadığını ifade ediyorlar. Çünkü genel başkanın olduğu yer zaten genel merkezdir diyorlar. Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu kendi ofisinden CHP'yi yönetmeye bugün itibariyle başlayacak gibi gözüküyor. Önce MYK üyeleriyle bir araya gelebilir. eski MYK üyeleri yani 2023 yılındaki MYK üyeleriyle Merkez Yönetim Kurulu yani Genel Başkan Yardımcılarıyla ve sonrasında da bir parti meclisi toplantısı yapıp bu durumu, bu süreci değerlendirebilir. Ama orada da işte bu görevden alınan yönetim parti meclisi toplantısında parti meclisi üyelerini istifa ettirerek CHP'yi kurultay sürecine aralanması için bir hamle yapabilir ya da parti meclisinden bir kurultay çağrısı getirtirebilir. İkinci hamlede delegelerden imza toplayarak yine olağanüstü kurultay çağrısı yaptırabilir. Böyle bir yol haritası söz konusu.
2: Özgür Akbaş, CHP Genel Merkezi'nden notlarını aktardı. Şimdi bir diğer noktaya gideceğiz. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edildi. Dün sosyal medyadan bir açıklama yaptıktan sonra tekrar bir açıklama gelmedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne gidelim ve Öykü Tüccar'ın notlarını dinleyelim.
5: Kılıçdaroğlu cephesinde aslında senin de ifade ettiğin gibi o sessizlik devam ediyor. Dün sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. O açıklamasında da CHP kişisel ikbal araçlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir demişti. Bu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır demişti. Bu açıklamanın ardından da Kılıçdaroğlu cephesinden başka bir açıklama gelmedi. Kendisinin avukatı buradaydı dün akşam saatlerinde. Celal Çelik, Özgür Özel'i arayacağını söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Nitekim Özgür Özel de biraz önce Özgür Akbaş'ın da ifade ettiği gibi Özel'i aradı ancak telefonuna yanıt bulamadı. Özgür Özel kendisine dönüleceğini elbet bir şekilde ifade etmişti. O yüzden bugün aslında iki liderin belki bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesini de ihtimaller arasında gördüğümüzü söyleyebiliriz. Başka ne gibi ihtimaller var? Kılıçdaroğlu'nun kontundan ayrılması, ofisine geçmesi, burada kendisine destek veren partililerle görüşmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Zira hem Özgür Özel hem CHP'nin özele yakın yönetimi şu anda parti genel merkezinde burada misafirleri ağırlayacaklar. Yine Kılıçdaroğlu'nun da kendine destek veren isimlerle bugün gün içerisinde bir araya gelmesini beklediğimizi de ifade etmiş olalım. Bir diğer olasılık da tabii ki Kılıçdaroğlu'nun buradan çıkarak CHP genel merkezine doğru yola çıkması. Ancak dediğimiz gibi şu an için Kılıçdaroğlu cephesinden bugünün plan ve programına dair biz basın mensuplarıyla paylaşılan herhangi bir açıklama yok.
2: Öykü Tüccar'ın notları da bu şekildeydi. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den değerlendirme geldi. Yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Yargı kararıyla Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının tescil edildiğinin de altını çizen Bahçeli, bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir ifadesini kullandı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çekici bir çağrı geldi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de herhangi bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi. Bu adımın hem CHP'nin hem de ülkenin yararına olacağını vurguladı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan sert eleştirilerden.
7: CNN Türkiye konuşan Bahçeli, mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının tescil edildiğini de ifade etti. Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir diyen Bahçeli, direnmek yerine Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP'nin kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır dedi. CHP'nin menfaatini esas alan ortak bir yol bulunması gerektiğini ifade eden Bahçeli, bu aşamada tek yol uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir ifadelerini kullandı.
2: Siyasi partilerden de tepki açıklamaları geldi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi. Dervişoğlu, bizim gözümüzde alınan mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Karara ilişkin bir açıklama da DEM Parti'den geldi. Kararın hukuk ve adaletle bağdaşmadığı ifade edilirken bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir denildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin demokrasi açısından onarılamayan yaralar açacağını söyledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararıyla değil üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir ifadesini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise YSK'nın işlemlerinin geçerliliğinin tartışmaya başlanmasının bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliğini de tartışmalı hale getireceğini ifade etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise gece yarısından sonra genel merkeze giderek Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. Özdağ, mahkeme kararıyla siyasete müdahale kabul edilemez dedi.
8: Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir. Biz devleti ve demokrasiyi savunmak için bugün buradayız.
2: Dün karar sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuştu. Gürlek bu karar demokrasiye olan güveni pekiştirdi dedi. Gürlek temiz yolunun açık olduğunu da belirtti.
9: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Demokrasinin özü milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri içinde geçerlidir. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
2: Dün kararın ardından Borsa İstanbul 100 Endeksinde kayıplar %6'yı aştı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bu sabah toplanacak. Toplantıda finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileriyle piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılacak adımlar değerlendirilecek. 1996 yılında kurulan ve kayyum tarafından yönetilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Üniversitede eğitim gören öğrenciler Garantör Devlet Üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmuştu. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyum ataması yapılmıştı.
10: NTV Radyo.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Efes 2026 Seçkin Gözlemci Günü ile tamamlandı. Nefes kesen tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu. Tatbikata katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti.
10: Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
11: İzmir açıklarında düzenlenen Efes 2026 tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'nün ardından sona erdi. 10 binin üzerinde askerin görev aldığı tatbikata 50 ülkeden gözlemci katıldı. Yerli ve milli imkanlarla yapılan hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Efes 2026'nın ilgi odağıydı.
12: Son dönemlerde yaşanan savaşlar hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de bu kapsamda yerli ve milli imkanlarla kendi hava sistemini oluşturdu. Çelik Kubbe sistemi. Birçok entegre araç ve gereçten oluşan Çelik Kubbe bundan sonraki süreçte daha da gelişerek büyüyecek ve ülkenin hava savunmasında etkin bir rol oynayacak.
11: Tatbikata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katıldı. Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti.
10: Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
11: Tatbikatta senaryo gereği düşman unsurları ateş altına alındı. TCG Heybeliada ve TCG Kınalıada'da kıyıdaki hedefleri vurdu. Efes 2026 tatbikatı Hürkuş ve Türk Yıldızları'nın gösterisiyle sona erdi.
2: Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor.
13: Selin vurduğu kentten ardı ardına ölüm haberleri geldi. 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri hala haber alınamayan 2 kişi için seferber oldu.
14: Karaçay nehrinin üzerinde maalesef iki vatandaşımız da kayıp. Şu anda onların aranması için çalışmalara başladık.
13: Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Antakya'da tek katlı müstakil ev toprak kayması nedeniyle yamaçtan yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarıldı.
15: Sokaktaki sular var ya.
16: Evet.
15: Evin üstüne geldi. Evde kaydı, birden düştü.
13: Defne Samandağ Çevreyolu Subaşı üst geçidi yakınlarında yolda da çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir araç dere yatağına düştü. Sürücü Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinden geçen Asi Nehri taştı. Sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedenine ulaşıldı. Antakya ile Samandağ birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Ekipler yoğun uğraşlarla araca ulaştı. Ancak kayıp iki gençten hala haber yok. Sel nedeniyle kentin birçok noktasında mahsur kalanlar oldu. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri 2330 personelle gün boyu ihbarlara koştu. Kurtarılmayı bekleyenler botlarla tahliye edildi. Kentin ekili alanlarında da hasar büyük. Antakya, Defne, Kumlu, Samandağ ilçelerinde yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürünleri zarar gördü. Burası da Bartın. Murat Bey köyünde sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, Karabük yolu kısmen su altında kaldı. Ordu'nun Korgan ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Tepealan mahallesinde bir eve dolan suyun şelale gibi aktığı görüldü. Fatsa ilçesinde de bir fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Risk altındaki 3 ev tahliye edildi.
17: NTV.
16: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %63'ü gösteriyor. Her iki köprüde de yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye Kavacık arasında yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere, Sefaköy Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
16: İstanbul yol durumu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
17: Mobile Systems.
18: Reklam.
19: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
20: Canım karım.
19: Ula senin ne işin var burada?
20: Ula Asu senin ne işin var burada?
19: Araba almaya geldim.
20: Ben de.
21: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
20: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
19: Ne acele Kılçık hocam.
22: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak fişlettirir.
23: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
24: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
25: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
26: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
27: Finansal özgürlük budur işte.
25: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
28: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
29: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
30: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
31: Kekik'in tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
24: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
32: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
33: Ben QNB'ye geçiyorum.
34: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: Reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
17: Arvento. Mobile Systems.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Bitki bazlı yağlar dünyası çok geniş, gerçekten say say bitmiyor. Şimdi biz Anadolu'dakilere odaklanalım dedik ama bir de uzak diyarlardan gelenler var. Hindistan cevizi yağı mesela, şimdilerde böyle sağlık amaçlı birer kaşık alanlar var. Bir de palm yağı. Palm yağını hiç duymadım, hiç tatmadım derseniz yanılıyorsunuz. Tattınız, hem de her gün tattınız. Türkiye, Malezya ve Endonezya'dan palm yağı ithal ediyor. Dünyanın en büyük ithalatçılarından biri. Peki biz bu yağı nerede yiyoruz? Çikolatalarda, bisküvilerde, krakerlerde, keklerde, margarin yapımında her yerde karşımıza çıkıyor. Etiketleri bir okuyayım. Bitkisel yağ dediği anda o palm yağıdır. Adını koymamışlardır ama bitkisel mi? Evet, bitki bazlı bir yağ ama palm yağı. Yüksek oranda doymuş yağ içermesi nedeniyle bir zeytinyağı ile katiyen aynı değil elbette. Şimdi ben gene Anadolu'ya döneyim. Aslında bizim eskiden her köyde neredeyse, özellikle İç Anadolu'da, yani zeytin yetişmeyen yerlerde bezirhaneler olurdu. Bezirhane yağ çıkartma yerleri, bezir yağı, yani keten kenevir yağı falan. Çünkü bunlar haşhaş yağı gibi illaki yemekte de değil, aynı zamanda aydınlatmada ve her türlü işte kullanılırdı. Yani yağ çok önemliydi. Hayvansal yağı, tereyağını, sade yağını bu amaçla kullanamazsınız. Ama her türlü diğer işte bir lubrikant olarak, bir kayganlaştırıcı olarak, hayvanları tımarlamaktan her şeye kadar muhakkak yağ kullanılır. Onun için de bezirhaneler vardır. Ama bu bezirhaneler korunmadı. Şimdi böyle tohum yağları üretilmiyor. Ama son yıllarda gündeme gelen başka yağlar var. Mesela çörek otu yağı. Sağlık tarafını bilemem ama çörek otu gibi yağlar da sanki gene ağzınıza kaşık kaşık çörek otu atmış gibi yoğun bir lezzet sağlıyor. Nerede kullanılabilir? İşte şimdi böyle moda oldu ya, şeflerin neredeyse cımbızla damlalıkla tabaklar sunması. Onun gibi adeta damlalıkla böyle bir küçük bir çay kaşığı mesela bir çorbanın üstüne koyabilirsiniz. Bazen o tuzlu poğaçalara, kurabiyelere koyabilirsiniz. Yani bir yeri var. Yoğun olarak o çörek otu yağını hissetmek istiyorsanız pekala böyle yoğurtlu mezelerin üstüne mesela çörek otu koyarız. Onun gibi böyle damlalıkla yağını da kullanabilirsiniz. Ama benim tadını unutamadığım bir yağ var ki, ceviz yağı. Babaannem gerçek bir Çerkezdi ve Çerkez tavuğu evde muhteşem yapılırdı. Öyle üstüne başka yağ falan koymak yok. Ceviz böyle önce kollu değirmenden geçirilir, sonra tülbentlerle sıkılır. Yani bir çorba kaşığı yağ belki çıkar belki çıkmaz. Bana da halalarım kıyamazlar, şöyle kaşık ucuyla biraz verirlerdi. İşte o ceviz yağının tadını unutamadım. Evet, bu tür yağlar, ceviz yağı olsun, fındık yağı olsun, çöre otu yağı olsun, haşhaş yağı olsun, son derece sağlıklı, güzel ama hepsi de mutfak değerleri. Dolayısıyla sofranızdan eksik etmeyin, takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Bugün yağışların öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 22 Mayıs 2026. Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü bugün. Doğaya ilişkin diğer günler gibi bugün de alarm niteliği taşıyor. Çünkü yeryüzündeki yaşamın temeli olan biyoçeşitlilik dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla kayboluyor. 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidi altında. Bu yılın teması bu kaybı durdurmak ve tersine çevirmek amacıyla herkesin yaşadığı yerde harekete geçmesi ve böylece küresel bir etki yaratmak. Günü kutlamak için yaşadığınız bölgeyi tanımak önemli. Orada hangi bitkiler yetişiyor, hangi ağaçlar, hangi hayvanlar dikkatinizi çekiyor? Toprak nasıl? Çiçekleri, böcekleri tanıyor musunuz? Yiyecek alırken kendi yörenizdeki üreticileri seçiyor musunuz? Vatandaş bilinci projelerine katılıyor musunuz? Bütün bunlar önemli. Çünkü biyoçeşitlilikte bir sorun varsa insanlığın da bir sorunu var demektir. Bugün biyolojik çeşitliliği güçlendirmek için çevrim içi veya yüz yüze bilgi alışverişi ve işbirliğini güçlendirme günü.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
10: Reklam.
11: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
12: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasik

0: rahat hisset. Çığlı'dasın, rahatsın.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Best Allianz'tır, best Allianz. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Silifke-Mersin yolunun 21-22. Kilometrelerinde ve Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: NTV Radyo.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: TV Radyo. Her mevsimde, her havada, Çetin Güven'de Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Mayıs ayında sıcaklıklar hangi değerlerde seyreder? 30 yıllık ortalamaya göre Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık ortalaması Ankara ve İstanbul'da 22, İzmir ve Antalya'da 26, Kayseri ve Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 17, Samsun ve Trabzon'da ise 19 derece. Her mevsimde,
0: her havada, Çetin Güven'de Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Kılıçdaroğlu'nun evinde. Orada nasıl bir durum var? Dün biraz hareketlilik vardı ama bir önceki bağlantımızda aslında sessizliğin hakim olduğunu söylemişti. Bugün ne yapacak CHP Genel Başkanı? CHP Genel Merkezi'ne mi girecek? Ofisine mi girecek? Evde mi kalacak? Ne olacak? Bütün bunları yanıtlayacak Öykü Tüccar da. Diğer taraftan Sibel Can yaklaşık işte yarım saat öncesinde başlayan bir toplantı var. O da finansal hareketliliğin toplantısı, yani ekonomi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında toplanıyor. Diğer taraftan da tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nda da Sibel Can bizi bekliyor. İki olayı da aktaracak bizlere. Önce CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Özgür Akbaş bizi bekliyor. Özgür Akbaş, tekrar merhaba. Şu yol haritasını bir kez daha izleyicilerimiz için, yeni açan izleyicilerimiz için aktaralım istiyorum. Hukuki olarak ne konuşuluyor? Siyasi olarak ne konuşuluyor CHP'de?
3: Şimdi hukuki olarak konuşulan şu. Dün zaten mutlak butlan kararı ulaştı CHP Genel Merkezi'ne. O kararın ulaşmasıyla birlikte hemen hamle yapıldı. Yargıtay'a başvuruldu. Bu kararın iptali, yürütmesinin durdurulması konusunda Yargıtay'a başvuru yapıldı. Hukuki açıdan bugün de bir başvuru olacak. O da Yüksek Seçim Kurulu'na. Çünkü 2023 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı Yüksek Seçim Kurulu onaylamıştı ve mazbatayı Özgür Özel'e vermişti. Ancak İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı, yani yok hükmündedir kararıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları da boşa düşmüş oldu. Zaten 38. Olağan Kurultay'dan sonra pek çok olağanüstü kurultay yapıldı. Hatta 39. Olağan Kurultay'ını da gerçekleştirdi Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm bu kurultaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanan kurultaylardı ve mazbatalar Özgür Özel'e verilmişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararları boşa düşürüldü, anayasa çiğnenmiş oldu. İşte bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuruda bulunacaklar. Hukuki süreç böyle işletilecek. Peki diğer yol haritasında ne var? Yani Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra ne yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi artık şimdi ikiye bölünmüş gibi gözüküyor. Çünkü bir noktada eski yönetim, artık Özgür Özel ve mevcut şu anki genel merkezde bulunan yönetim eski yönetime dönüştü mahkeme kararıyla. Tedbirli, çünkü karar uygulanıyor, mutlak butlan kararı. Tedbirli uygulanmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu eski genel başkan, yeni genel başkan oldu mahkeme kararıyla. Peki Özgür Özel ve CHP yönetimi ne yapacak? Şimdi önlerinde önemli bir yol haritası var. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 4-5 Kasım öncesindeki Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki parti meclisinde kimin üstünlüğü var? Şimdi bu hesaplanıyor. Dün uzun uzun bu konuşuldu, bu görüşüldü 12. katta CHP Genel Merkezi'nde. Ve orada CHP'deki o yönetimin değişimci sayısının daha fazla olduğu, yani Özgür Özel'den yana tavır koyacak isimlerin daha fazla olduğu tespiti var. 30'dan fazla olduğu ifade ediliyor. Yani salt çoğunluktan fazla. Bu ne anlama geliyor? Bu parti meclisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini topladığı an parti meclisi kararıyla bir olağanüstü kurultaya, seçimli bir olağanüstü kurultaya götürülebileceği anlamına geliyor. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 24. maddesinde parti meclisi üyeleri, 30'dan fazla parti meclisi üyesi istifa ederse parti meclisi üyelikleri boşalacağı için mecburen 45 gün içinde genel başkan seçimli bir

0: kurultaya götürmek durumunda. Bu formülü de değerlendiriyorlar. Üçüncü formül ne? Üçüncü formül ise delegelerin imzalarını alarak olağanüstü bir kurultaya, seçimli olağanüstü bir kurultaya götürmek. Ama bunun için 650'nin üzerinde delegenin imzasına ihtiyaç var. Hangi delege bunlar? 2023 yılında 4-5 Kasım tarihlerinde oy kullanan ve iradesi sakatlandığı tespit edilen mahkeme tarafından ve bu yüzden mutlak butlan kararı çıktı. Ama o delegelerin imzasına ihtiyaç var. O delegelerle olağanüstü bir kurultaya götürülebilir. Böyle bir formül gündemde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Özgür Özel yönetiminin bu formülleri devreye sokmaya hazırlandığını da söyleyebiliriz. Zaman kaybetmeden bu formülleri peyderpey devreye sokmaya hazırlanıyorlar Osman.
1: Şimdi öyküye gitmeden önce bir sorum daha var bu konuyla ilgili. Şimdi CHP'nin yol haritasını konuşuyoruz ama diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ya da ne yapacağı da önemli. Kılıçdaroğlu ne yapabilir? Bir, önceki bağlantımızda da bahsetmiştim, biraz daha açmanı istiyorum. Partiyi partiye uğramadan da yönetme ihtimali var. İki, CHP Genel Merkezi'nin beklentisi. O ne?
0: Şimdi benim anladığım ve gördüğüm ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden aldığım bilgiler, Kemal Kılıçdaroğlu bir kere kurultay toplama gibi bir niyeti yok. Ha şu var, olağan kurultayı toplama gibi bir niyeti var. Ama bu ne anlama geliyor? Mahalle kongreleri, ilçe kongreleri, il kongreleri, yani delegeleri yeniden belirleyerek bir 38. olağan kurultayı yapma gibi bir niyeti var. Ama bu bir buçuk yıllık bir sürecin aralanması anlamına gelecek. Yani bir buçuk yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek istiyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Böyle bir niyetleri var. Şimdi ne olacak? Mutlak butlan kararının tebliğ edilmesiyle birlikte artık Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nden karar defterini isteyecek. Mühürleri isteyecek. Şimdi CHP Genel Merkezi'nin bu yüzden bazı zorluklar yaşaması söz konusu olabilir. Elektrik paraları, doğalgaz paraları, personel ücretleri nasıl ödenecek? Bunlardan tüm sorumluluk artık Kılıçdaroğlu ve yönetiminde olacak. Bu yüzden bazı sıkıntılar var. Tamam, CHP yönetimi, Özgür Özel ve ekibi genel merkezi bırakmıyorlar. Direnmeye devam ediyorlar. Sabaha kadar buradaydılar. Hatta devam ediyorlar kalmaya. Kalmayı da sürdürecekler. Öyle gözüküyor. Ama bundan sonraki süreçte dediğim gibi karar defteri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine gidecek. Ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek istiyor. Böyle bir kararlılığı var. Yani görevinden Devlet Bahçeli'nin tavsiyesi gibi bir feragat etme gibi bir durumun söz konusu olmayacağı ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden. Ama tabii siyaset bu, her an her şey olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aramıştı ama Özgür Özel o telefonu açmadı, yanıt vermedi. Bugün o telefon konuşması olur mu? O telefon konuşması gerçekleşirse nasıl bir sonuca varılır? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama şu net, bir mutlak butlan kriz yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. CHP Genel Başkanı, eski Genel Başkan artık Özgür Özel kararlı, direnmeye kararlı. CHP Genel Merkezi'ndeler tüm yönetimle, milletvekilleriyle burada direniyorlar. Ama şimdinin mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP'yi yönetmek istiyor ve CHP'yi olağan bir kurultaya götürmek istiyor. Bu planı nasıl bozabilirler? Bu planı olağanüstü bir kurultayla bozabilirler. O da işte parti, belli formüller var. Parti meclisinden bir karar çıkabilir. Delegelerden imza toplanabilir. Şimdi işte Özgür Özel ve ekibi bunun üzerine yoğun bir uğraş veriyor. Tabii Yargıtay'dan da bir karar çıkabilir. Yani yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa bunların hepsi tabii bambaşka bir noktaya doğru evrilir Osman.
1: Daha sorayım, o hem ziyaretlerle alakalı, yani bugün kim gelecek kim gidecek belli mi diye. İkincisi de dün az önce konuştuk ama işin CHP Genel Merkezi tarafını konuşmamıştık. Şimdi bir çağrı niteliğinde aslına bakarsan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bir çağrısı var, feragat açıklaması. Bu konuya ilişkin CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel'de ya da Genel Başkan Yardımcılarında bir değerlendirme var mı?
0: Yani çok makul buluyorlar tabii Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ki MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye grup toplantısında da biz bu soruyu sormuştuk, mutlak butlan konusunu. O konu mutlak butlana çok soğuk yaklaşmıştı Devlet Bahçeli. Bir kez daha şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tavsiyede bulunuyor ki okul arkadaşıdır. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu okul arkadaşlarıdır. Feragat etmesi yönünde Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tavsiyede bulundu dünkü açıklamasıyla. Şimdi bu tabii CHP yönetimi tarafından, yani Özgür Özel yönetimi tarafından o çok

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Hali hazırda bu toplantı devam ediyor. Siyasi gelişmelerin piyasalara etkisi üzerinde durulacak bu toplantıda ve alınabilecek tedbirler masaya yatırılacak. Resmi bir açıklama da var. O açıklamada da deniyor ki finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkisini değerlendireceğiz. Piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla da atılabilecek adımları değerlendireceğiz. Şimdi dün bu kararın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da %6'lık bir düşüş gördük. Sonrasında da tedbir olarak devre kesici kullanıldı. Borsa 1,5 ayın en düşük seviyesine indi. BIST 100 endeksi de günü %6,1 ile kapattı. Şimdi bu da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 21 Mart 2025'ten bu yana en sert düşüş olarak ifade ediliyor piyasalarda. Yine bankacılık endeksi tarafına baktığımızda düşüş %8,6, holding endeksi %6,07 oranında değer kaybetti. Dolarda da %0,37 oranında bir yükseliş var. Bu gelişmeler neticesinde yine borsada sert satışlar da görüldü. Teminat tamamlama çağrıları da 3,6 milyar lirayla rekor seviyeyi gördüm. Şimdi düşüş sonrası devre kesici sistemi kullanıldı dedik. Tüm bu işlemler geçici olarak durduruldu ve karar 17.30'da açıklanmıştı. Biliyorsun mutlak putlan kararı o civarda açıklanmıştı, basına yansımıştı. Saat 17.42'de de devre kesici kullanıldı. Dolayısıyla anlattığım tüm bu gelişmeler bu kadarlık bir zaman aralığı içerisinde oldu. Şimdi Finansal İstikrar Komitesi sonrasında yapılacak bir yazılı açıklama bekliyoruz. O açıklamada Borsa İstanbul'a ilişkin yeni bir karar alınacak mı? İstanbul'un açılışı, Borsa İstanbul'un açılışı ile ilgili ya da devre kesicinin kullanılıp kullanılmayacağı ile ilgili ya da ek önlemler neler olacak? Bununla ilgili bir açıklama gelecek mi? Onları yakından takip edeceğiz.
1: Sibel Can'a teşekkür ediyoruz. Biz işin siyasi tarafını takip etmeye devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda ama gördüğünüz gibi artık Murat Caner yayında. Hoş geldin. Ben yayını oraya devreteceğim. Yaklaşık bir 20 dakika sonra yine beraber olacağız. Çünkü ekonomi konuşulacak artık.
2: Teşekkür ediyorum Osman. Sana ve izleyicilerimize merhaba diyorum. Ben de günaydınlar diliyorum. Değerli izleyenler, az önce, daha doğrusu sabahın erken saatlerinden, dünden itibaren konu tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı iptal edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davasıyla ilgili mutlak butlan kararı çıktı. Karar sonrasında dün piyasalara çıkken karar geldi. Borsanın seansın artık son dakikaları sona yaklaşırken saat 17.40-45 civarında devre kesici devreye girdi ve günde satıcılı bir şekilde kapandı. Ne kadar satış oldu derseniz %6,05'lik bir kayıpla 13.163 puandan günü tamamladı. BIST 100 endeksi gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyeden günü kapatmış oldu. Bütün endekslerde, alt endekslerde satış vardı. Bankacılık endeksindeki satış %8'in üzerinde gerçekleşti. Diğer endekslerde de %4 ile %6,5 arasında düşüşler yaşandı. Dünkü işlemlerde gün sonunda sadece 2 hisse senedi yükselirken 98 hisse senedi günü eksi tarafta kapattı. Borsada elbette şöyle bir baktığınız zaman dünkü işlemler sonunda bugüne ilişkin teminat tamamlama çağrıları da rekor seviyeye ulaşmış durumda. 3,6 milyar lira ile onun bugüne etkisi olacak mı? Birazdan konuklarımız ekranlarda olacak. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı ve Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut. Bu kararın piyasalara etkisi dün nasıl oldu? Bugün nasıl olacak? Yılın geri kalanına nasıl yansıyacak? Beraber konuklarımızla değerlendirelim ama hızlıca piyasayı toparlayalım. BIST 100 endeksi savaş başladığı 27 Şubat 2026 tarihinden, yani 27 Şubat son işlem günüydü. Savaşın başlamasından önceki son işlem günü, Cuma günü. O günden bugüne tekrar eksiye döndü. Ne zaman artıya dönmüştü? 12 Nisan pazartesi günü kapanışıyla beraber BIST 100 endeksi savaşın başlangıcından 12 Nisan kapanışına kadar artıya dönmüştü. O günden bugüne de artılarla gelmişti. Dünkü kapanışıyla beraber tekrar eksiye döndü. Savaşın başladığı tarihten bu yana %4'lük bir kayıp var. 27 Şubat'ta dün akşamki kapanış arasında bankacılık endeksinde yine 27 Şubat'la dün akşamı kıyaslayacak olursak eğer %26'lık bir düşüş var, bir geri çekilme var. Elbette bu mutlak mutlan kararı piyasalarda etkili oldu. Özellikle sermaye piyasalarında, para piyasalarına da bakacağız birazdan. Sermaye piyasalarında etkili oldu. Faize duyarlı sektörlerde, endekslerde biraz daha bankacılık endeksi gibi daha fazla etkili olduğunu söyleyebiliriz. Az önce yine haber merkezinin yayında da ekranlarınıza geldi. Finansal İstikrar Komitesi Bakan Mehmet Şimşek

0: Başkanlığında bu sabah 8.30'da toplandı. Kararın etkileri piyasalara destek ya da neler yapılabilir kesintisiz işlemesi için işlemlerin, bunlar konuşulacak. Bakalım, önemli bir toplantı gerçekten, ne açıklanacak, hangi sonuçlar çıkabilir, konuklarımıza da beklentilerini birazdan soracağız. Borsa tarafında gelişmeler böyleydi dediğimiz gibi bugün teminat tamamlama çağrıları 3.6 milyar lirayla rekor kırmış durumda. Bunun bugüne ilişkin yansımalarını da bekleyip göreceğiz borsa açıldıktan sonra. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 45 lira 74 kuruş. Dün karar açıklanmasıyla beraber bayağı bir hareketlilik yaşandı ama dolarda çok büyük bir hareket yok. %0,37 yukarıda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün satış yönünde piyasaya müdahale ettiği iddia ediliyor, ileri sürülüyor. Merkez Bankası'nın yaklaşık olarak 10 milyar dolar civarında bir satış yaptığı hesaplamalara göre iddia ediliyor. Elbette muhtemelen önümüzdeki hafta bayram olduğu için Merkez Bankası rezervlerini sonraki hafta açıklayacaktır. Sonraki hafta açıklandığında net rakamı hesaplama yoluyla bulabileceğiz ama bu sabah bir yukarı yönlü hareket yok. 45 lira 74 kuruşla başlıyoruz. %0,37 yukarıda. Euro 0,36 yükselişle 53 lira 11 kuruş seviyesinde. Hemen altın tarafına, altın ve petrol tarafına bakalım. Orada elbette küresel gelişmeler takip ediliyor. Petrolde 104 dolar bandına doğru bir geri çekilme var. Dün de hafif bir geri çekilme eğilimindeydi. Bugün de o eğilimin devam ettiğini görüyoruz. %0,19 aşağıda. Altının ons fiyatı da dünkü kapanışına göre 4540 dolardan kapanmıştı. Küresel piyasalarda bu sabah hafif aşağıda 4522 dolar seviyesinde. Hemen yurt içinde altın fiyatlarını da getirelim. Altının gramı bankalar arası piyasada 6652 lira, çeyrek altında 10857 lira seviyesinde. Şimdi hemen dönelim konuklarımıza. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı ve Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Merhabalar, günaydın.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Serdar Bey, öncelikle sizinle başlamak isterim. Dün seans açıkken gelen karar piyasada hakikaten sert satış getirdi ve sonrasında devre kesici devreye girdi. Bir tarafta teminat tamamlama çağrıları, bir tarafta küreselde o savaşın yarattığı belirsizlik, şimdi yurt içinde bir de iç siyasi belirsizlik konusu eklendi buna ki 19 Mart 2024'te hani biz piyasalar bu konuda zaten reaksiyon anlamında tecrübeli. Siz dünkü hareketi, kararın etkisini nasıl değerlendirdiniz? Böyle başlayalım, buyurunuz.
1: Evet, dile getirdiğiniz gibi yani seans içinde olması, kapanışa yakın bir zaman diliminde açıklanması biraz piyasayı kontrpiyede bıraktı. Ve devre kesici hızla bakıldığı zaman devreye girmiş oldu. %6'nın üstüne düşüşte. Siz de dile getirdiniz. Yani teminat tamamlama çağrısının yüksek olması itibariyle bugün resen satışlar, yani bu teminatı tamamlayamayan yatırımcıların pozisyonlarının aracı kurumlar tarafından o açığı kapatmak adına kapatılmasıyla beraber muhtemelen satıcılı seyrin devamıyla başlayacağız. İşte kur tarafında belirli bir denge gözetilmeye çalışılıyor. Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla yaptığı müdahalelerin 10 milyar dolara ulaştığı bakıldığı zaman konuşuluyor. Tabii burada işte Londra'da bu yabancı bankalar ya da diğer ülkedeki yabancı yatırımcılar dolar almak adına bir Türk lirası yatırmak durumundalar. Yani şimdi bizim için tabii Türk lirası yaratmak bizim kendi para birimimiz olduğu için yani biz bunu bir sorun olarak görmüyoruz ama yabancı hani dolar almak adına önce bir Türk lirası bulması, yaratması gerekiyor. Onun da bakıldığı zaman talebinin çok yüksek olduğunu, yani Londra'da gecelik TL swap faizinin 50'leri aşmasıyla gözlemliyoruz. Yani TL arayışı var ama tabii burada işte önceki buna benzer süreçlerde yaşandığı gibi düzenleyici kuruluş tarafından, işte Finansal İstikrar Komitesi tarafından alınabilecek önlemlerle işte bu TL'ye erişimin nispeten kısıtlanması, kısa vade volatiliteyi azaltma adına söz konusu olabilir. Ama tabii sermaye piyasalarında şöyle bir durum vardır. Yani bir belirsizlik olduğu zaman önce satalım sonra bakalım denir. Dolayısıyla yani önce satış baskısının yaşanması, bugün de bunun kısmen devam ediyor olması normal karşılanmalı. İşte geçen sene Mart ayında yaşanan süreç, hani buna benzer bizden kaynaklı, dışarıdan kaynaklanmayan süreçte nasıl piyasanın verdiği reaksiyon, ya da bu sene Şubat ayında Amerika-İran savaşının başlamasıyla piyasanın verdiği reaksiyon bakıldığında, işte düzenleyici kuruluştan gelen çeşitli tedbirler, işte açığa satışın yasaklanması, teminat oranının kredi kullandırımının nispeten sınırlanması, işte yani TL karşısında ya da piyasa karşısında pozisyon almanın daha maliyetli hale getirilmesi gibi muhtemelen düzenlemeler gelecektir. İşte varlık fonu vesaire gibi, ya da bireysel emeklilik tarafında işte devlet katkı fonuna getirilebilecek yeni ek hisse senedi alma yükümlülüğü gibi. Yani burada yüksek sesli düşünüyorum tamamen. İşte şirketlerin açıklayabileceği çeşitli geri alım süreçlerine vergi teşviği vesaire getirilmesi gibi bir takım önlemler hani piyasanın satış baskısının daha sınırlı kalmasına neden olabilecektir. Ama hani dünkü kadar olmasa da bugün de tabii muhtemelen satıcılı bir seyirle başlayacağız gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkür ederim. Hemen Erencan Umut'la devam edelim. Eren Bey, Serdar Bey'in bıraktığı noktadan yine size de sormak isterim. Dünkü hareketi nasıl değerlendirdiniz? Bugün saat 8.30'da Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Bakan Mehmet Şimşek liderliğinde, öncülüğünde. Bu toplantıdan sizin beklentileriniz nedir? Onu da soralım. Bir de borsa evet değerlendireceğiz ama bu işin bir de para piyasası tarafı var. Orada fonlar tarafı var. Hani şöyle bir baktığımızda Eurobond'larda hafif bir yükseliş var. Türkiye'nin risk biriminde hafif bir yükseliş var. Şey tarafında tahvil bono dün belki piyasa çok hareketli değildi. Çünkü hem para piyasaları hem tahvil bono faiz tarafı belki borsadan biraz daha farklı. Orada kurumsal bir destek belki de hani bir kerteniz noktası olduğu için belki biraz daha sevk ve idaresi kolay olabiliyor. O tarafta bir hareket bekler misiniz bugün için diye soruyorum. Buyurunuz.
2: Şimdi bir kere tabii Amerika-İran savaşının atmosferi içerisindeyken bir de küresel ölçekten ziyade yurt içerisinde böyle bir gelişmenin yaşanmış olması hani tekrar bizi 2025 yılının Mart ayına götürdü. Yani o süreçte biz ondan sonraki dönemde neler yaşadıysak bundan sonra da yine aynı oynaklık, aynı fiyatlama, aynı negatif baskının gerçekleşme ve somutlaşma ihtimali bir hayli kuvvetli. Şimdi bugün Finansal İstikrar Komitesi'nde bir toplantı söz konusu. Çok büyük ihtimaldir ki kurumlar peşi sıra ardına kararlar açıklayacaklardı. Aynı 2025'teki Mart ayındaki İmamoğlu gözaltının ardından gelen süreç gibi. Şimdi burada artık Merkez Bankası'nın ve diğer kurumların yapmaya çalışacağı ya da yapmak istediği en önemli unsur şu olacaktır. TL'nin yurt içerisindeki cazibesini arttırmak. Hı hı. Yani bu artık mevduattaki stopaj oranının azaltılması, daraltılması ya da belki kaldırılması mı olur? Ya da küresel ölçekten ziyade yurt içi yerleşiklerin TL'ye olan talebinin artmasını ya da artmasını gerektirecek adımlar mı olur? Orasını bilemiyorum ama çok büyük ihtimal bu şekilde adımlar gelecektir. Çünkü bugün gelmiş olduğumuz noktada zaten dezenflasyonu süreç istediğimiz düzeyde değilken bir de İran savaşıyla beraber petrol fiyatlarında keskin bir yükseliş hareketi oldu. Ardından bir de dünkü gelişme gerçekleşince bu sefer TL'nin üzerindeki baskının da kuvvetli olduğunu çok gördük doğru. Ki Merkez Bankası da çok net bir şekilde proaktif bir adım da attı. Yani dünkü mutlak butlan kararından sonra hemen Londra swap piyasalarına baktığımız zaman az önce Serdar da ifade etti %50 seviyesine kadar yükselen bir swap maliyetleri olduğunu gördük. %35'li seviyelerden buralara kadar yükselen bir maliyetlenmeden bahsediyoruz. An itibariyle bu sabah itibariyle de %42'lerde. Yani bu ne demek? Merkez Bankası burada ciddi bir TL'ye talep gösterdiği anlamına geliyor. Yani TL'nin likiditesinin azalması anlamına geliyor. Şimdi bu atmosfer söz konusu olduğunda bunun yurt içi cephede sirayet etmesi lazım. Yani TL'nin cazibesini arttırmak gerekiyor. Gelmiş olduğumuz noktada CDS'lerin de bir anda 260'ların üzerine atmasıyla beraber zaten az önce bahsettiğim unsurlar işte petrol fiyatlarındaki yükseliş, Amerikan tahvil getirilerindeki çok sert ve keskin yükseliş. Yani bugün Amerikan tahvillerine baktığımız zaman 10 yıllıklar 4.5'ların üzerinde. 30 yıllıklar 5 seviyesinin üzerine yerleşti. 5.5'lara gidecek mi gitmeyecek mi? Bunları tartışıyoruz. Zaten bunlar gelişmekte olan ülkelerin yurt dışından para bulma yani fonlama maliyetlerini arttıran bir unsurken ekstra CDS'lerimizi yükselten bir unsur otomatik olarak Eurobond'larda da bir baskı oluşturacaktır. Yurt içerisinde bir baskı oluşturacaktır. Ama şunu da çok net bir şekilde bilelim ki Merkez Bankası'nın rezervleri sınırlı. Yani altın rezervlerimizin tarihi düşük seviyelere geldikten sonra toparlanıyor olması. Bununla beraber döviz satışının olması aynı anda bir de Merkez Bankamız Mart ayında bu İran Savaşı'nın çıkmasıyla beraber Amerikan tahvil stokunu da neredeyse boşaltmış.
0: Doğru.
2: Yani 16 milyar dolarlık bir tahvil stokumuz varken bir anda 1.8 milyar dolara indirilen bir tahvil stoku var. Yani zaten sınırlı rezervler politikasıyla bir de hem küresel hem de özellikle de yurt içi bu tarz TL üzerinde baskı oluşturan gelişmeler söz konusu olunca o zaman akıllara şu geliyor. Yani TL'nin cazibesini arttırma noktasında tabii ki diğer kurumlar adım atacaklardır ki Finansal İstikrar Komitesi'nde sonra hızlı ve önemli kuvvetli adımlar da görebileceğiz ama Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler artık çok daha net bir şekilde değişti. Yani %37 olan politika faizinin işte acaba %40'lara evet. doğru arttırılır mı noktasından artık çok daha kuvvetli, çok daha keskin faiz arttırım politikasına dönüşe doğru. Hani iş gidiyor demeyeceğim, bence gitti artık bu noktada beklentiye girmek gerekiyor.
0: Çok teşekkürler. Gayet net ve anlaşılır ifade ettiniz. Tam da sözü getirdiğiniz yerde hemen Serdar Bey'e de yine bugünkü toplantıya ilişkin beklentiler neden? Eren Bey'in söylediği gibi bugün bazı kararlar alınacak ama yılın geri kalanına ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz patikasını etkilemesi anlamında da önemli olacak. Aynı Eren Bey'in ifade ettiği gibi Türk lirasının yani yurt içi yerleşiğin vatandaşın dövize gitmemesi için yılın geri kalanında Merkez Bankası'nın faiz patikasını sizin görüşünüz nedir? Sizce nasıl etkileyecek?
1: Evet tabii şimdi içeride dışarıda çok fazla sayıda olay gerçekleşiyor. Hadi Amerika-İran savaşına işte alıştık, birkaç aydan beri ateşkes devam eder mi vesaire, ama şimdi içeriden hani hiç global taraftan diğer gelişen piyasalarda vesaire yaşanmayan, sırf bize az nedenlerle yaşanan sürecin piyasalara yansımasının para piyasasına ilişkin ya da işte sermaye piyasasına ilişkin önlemlerle bertaraf edilmesi ya da azaltılması çok daha tabii maliyetli oluyor. Çünkü hani buradaki belirsizlik hani işte Trump kaynaklı, ne bileyim OPEC kaynaklı vesaire değil, hani bizden kaynaklı. Dolayısıyla işte aynı geçen sene olduğu gibi, hani Eren'in dile getirdiği gibi işte stopaj oranının azaltılması, içeride yerli yatırımcının hani dövize olan yönelimi, işte döviz nasılsa belirli bir bant dahilinde tutulmaya gayret edilir. Merkez Bankası'nın işte net rezervi azalmış olsa da, Amerikan tahvil stoğunu satmış olsa da ya da işte carry trade amaçlı bir kısmı yabancı yatırımcının tekrar geri gelse de, hani brüt rezerv tarafında işte kısa vadeli olarak hani müdahil olabileceği önemli bir miktar var. Hani bu tarafta çok kısa sürede bir sorun yaşanmayacağı, yerli yatırımcının çok fazla dövize girelim tarafında hani olmayabileceğini tahmin ediyorum. Ama da yabancı yatırımcının hani TL bulduğu yerde, çünkü yabancı yatırımcının hisse senedi yatırımı var, Eurobond yatırımı var, işte çeşitli şirketlerde hani işte tangible asset dediğimiz hani elle tutulur yatırımları var. Hani bunları hedge etmesi adına işler gördüğü nispeten döviz piyasası. Yani döviz piyasasında işte bir miktar pozisyon alarak TL karşısında kendini koruma altına alabilir. Dolayısıyla onların TL'ye olan erişimi, işte Türk bankalarının yabancı bankalarla yurt dışıyla yaptığı swap işlemlerini, onlara TL likitte sağlama işlemlerine belki bir miktar set vurmak, yani onlara engel teşkil etmek söz konusu olabilir. İşte makro ihtiyati tedbirler kapsamında yerli tarafta, yerli para birimi TL'nin mevduatta daha ağırlık hale kazanması için TL mevduatı getirene daha fazla bakıldığı zaman karşılık oranından bir iyilik yapılabilir. İşte döviz mevduatı artıyorsa, döviz satışı oluyorsa işte ona mukabil komisyon ya da karşılık oranı üzerinden yine cezalandırıcı unsurlar devreye alınabilir gibi. Ama dediğim gibi yani sermaye piyasası ve para piyasası dışındaki bir konunun bu tarafa yansımalarının buradan alınacak önlemlerle bertaraf edilmesi hani zor bir unsur olduğundan, ben hani daha ziyade yabancı yatırımcının TL karşısı pozisyon almaya gitmemesi noktasında adımların yoğunlaşacağını düşünüyorum. İçeride tabii ki yerli yatırımcı işte zaman zaman ETH üzerinden, zaman zaman altın üzerinden hani dolaylı döviz talebi yaratıyor, ama hani bunun miktarı nispeten sınırlı ve işte içeride de hani siz döviz alın vesaire tarafında olduğunuz zaman işte bankaların şubeleri sanal tarafta ya da gerçek tarafta zaten o makaslar açılarak hani çok cazibesi ortadan kaldırılabiliyor. Bu tip önlemleri gene görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Eren Bey. Son iki dakikamız, son sorumu da size yöneltmek isterim. Az önce siz de 2025 yılı 19 Mart Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürece vurgu yaptınız. Piyasaların reaksiyon ya da iç siyasi gerilimi yönetebilmesi anlamında. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle piyasaların reaksiyonu ve gerilimi yönetmesi anlamında geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Son iki dakikamız.
2: Ya siyasi belirsizlikleri piyasaların yönetmesi çok kolay değil. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde. Yani burası hani İngiltere'deki siyasi kriz atmosferi ya da Amerika'daki siyasi kriz atmosferi gibi değil. Orada sistemler daha şeffaf, daha berrak ve dolayısıyla orada sistemlerin işlemesi biraz daha piyasaları rahatlatan bir unsur oluyor ki orada bile tahvilleri olan satış baskısının ve getirilerdeki yüksekliğin gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz. Yani tahvil maliyetlerindeki o sert ve keskin yükseliş orayı bile sarsıyor, korkutuyor. Biz gelişmekte olan bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye olarak. Dolayısıyla burayı yönetmek çok kolay değil. Burada artık yani bizim yapacağımız unsur, yani piyasa oyuncuları olarak yapacağımız unsur şu. Yani siyasi gelişmelerin boyutu, belirsizliğin süresi, belirsizliğin ölçüsü. Yani şu anda gelişmeler oldukça yeni. Yani 2025 yılını hatırlayalım. 2025 yılının başında biz şunu konuşuyorduk. Merkez Bankası her toplantıda faiz indirir. Doğru. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 12 toplantı vardı. Bunu 8'e düşürmüştü. Doğru. Bizler hep hesap makinesini elimize alıp 8 çarpı 250 diyorduk. Yani bu şu anlama geliyordu. Doğru. 8 toplantıda 250 bas puan indirirden faiz arttıran bir Merkez Bankası'na döndü ve Borsa İstanbul o sene getiri bile sunmadı. Yani hani enflasyonla değerlendirdi ama çok ciddi bir getirisi olmadı. Şimdi bugün de yine aynı şeyleri konuşurken, yani Merkez Bankası acaba ne zaman faiz indirir den, şimdi Merkez Bankası artık 300 mü 500 bas puan mı faiz indirir noktasına doğru gelen bir piyasa olduğu için artık buradaki en önemli kararı siyasi belirsizlik verecektir. Bu belirsizlik ortadan kalkmadığı sürece, ki yakın bir gelecekte ortadan kalkma ihtimali var mı? Orası benim için ciddi bir soru işareti. Bu belirsizlik ciddi anlamda oynaklığı ve volatiliteyi arttırarak sürdürme eğilimi taşıyor bence.
3: Serdar Pazı ve Eren Can Umut son gelişmeler üzerine piyasalardaki durumu değerlendirdi. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: ise vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
7: bankacılık. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Reklam.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Ziraat Türkiye Kupası 64. kez sahibini bulacak. Alanya'da oynanacak Trabzonspor-Konyaspor finali saat 20.45'te başlayacak. Trabzonspor üst üste 3. kez final oynayacak. Müzesinde 9 Türkiye Kupası bulunan Bordo Mavililer bu sevinci en son 6 yıl önce 2020'de yaşadı. 2017'nin şampiyonu Konyaspor'da ikinci kez kupayı kazanmaya çalışacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadında saat 20.45'te başlayacak finali hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe Beko üst üste ikinci, toplamda üçüncü Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Euroleague'de Final Four Atina'da oynanacak. Sarı lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la saat 18'de karşılaşacak. Avrupa basketbolunun zirvesinde ilk şampiyonluğunu 2017'de İstanbul'da kazanan Fenerbahçe, geçen yılda Abu Dhabi'de bu sevinci yaşadı. Sarı lacivertlilerin hedefi basketbol dünyasında back to back olarak bilinen arka arkaya şampiyon olmak. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali kurul çağrısı yaptı. Çoğunluğun sağlanması durumunda genel kurul 7 Haziran'da yapılacak. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada 7 Haziran'da çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 8 Haziran saat 14'te aynı yerde, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa çoğunluk aranmaksızın üçüncü toplantı 15 Haziran 2026 tarihinde Ankara'da yapılacak. Federasyondan yapılan bir diğer açıklamada 2026-2027 sezonunun yaz transfer döneminin 22 Haziran 4 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını resmen açıkladı. Süper Lig'de 10+4 kuralı geçerli olacak. Yeni sezonda takımların kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu yer alabilecek. 10 yabancı oyuncu için herhangi bir yaş kriteri bulunmayacak. En az 4 oyuncunun ise 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak. Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 12+2 yabancı kuralı uygulanmış. 2026-2027 sezonu için ise 10+4'e geçiş yapılacağı duyurulmuştu. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr 11. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Asya kıtasındaki ilk lig şampiyonluğuna ulaşan Ronaldo attığı golden sonra gözyaşlarına boğuldu.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde ve Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Reklam. hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
12: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
9: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. İstanbul ve Bursa'da bugün daha kısa süre, hafta sonu daha sık yağmur var. Ankara, İzmir ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağışların etkisinde. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da güneş de görülecek, kısım kısım yağış da var. Sıcaklık 22-24 derece. Hafta sonu da bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 23, Kayseri 20 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar 3 gün daha sürecek. Manisa 25, Muğla 23, Bodrum yerel yağışlı 27 derece. Akdeniz'de de gök gürültülü kuvvetli sağanak devam ediyor. Güneş kısa süre görülüyor. Adana 24, Hatay 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere özellikle sahilden uzak kentlerde görülen sağanaklar bir hafta daha devam edecek. Sıcaklık 19-22 derece civarında. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Güneydoğu'da yağış cumartesi daha şiddetli olacak. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo.
3: Bebeklikten itibaren insanların verdiği bir refleks hapşırma. Peki güneşe çıkıldığında, bir çiçek koklandığında ya da tozlu bir ortama girildiğinde vücudumuzun verdiği bu refleksin nedeni ne? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Uluç anlatıyor.
4: Bizim biliyorsunuz bir burun mukozamız var. Yani burnumuzun içinde bir sürü hücreler yer alıyor. Bu hücreler de bir şekilde farklı uyaranlara karşı, kimyasal olabilir, o bir şekilde fiziksel bir şey de olabilir. Ona eğer bir burun mukozamız tahriş mi olursa ortaya çıkan bir refleks, koruyucu bir refleks bu da. O bölgede bir sürü sinirlerimiz var. Bu sinirler gelen uyarılı alıp beynin ilgili alanına götürüyorlar ve onun akabinde de bir takım hareketler meydana geliyor. Bunlardan bir tanesi de hapşırma, bildiğiniz gibi. Yani bu hapşırarak, patlayıcı bir nefes vererek esasında dışarıdan gelen uyarıyı dışarı atma, yani bize zarar verme ihtimali olabilecek olan uyarını dışarı atmaya çalışıyorsunuz.
3: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Uluç NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
5: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasik

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Continental-lastikleri.com.tr'de.

0: Merhaba, saatlerimiz onu gösteriyor artık. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Gündem hayli yoğun, hayli sıcak. Özellikle siyaset çok hareketli. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak mutlak kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verildi. Şimdi gözler CHP Genel Merkezi'nde canlı bağlantımız olacak. Özgür Akbaş gece boyunca hareketliliğin sürdüğü CHP Genel Merkezi'nde yayın için bizleri bekliyor. CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacak. O noktada da Sibel Can var. Öykü Tüccarsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde bizleri bekliyor. Orada haber nöbetinde CHP İstanbul İl Başkanlığı da gece boyu hareketliydi. Şu an durum nasıl? Baran Bila da notlarını aktaracak bizlere elbette. İlk söz Özgür Akbaş'ta. Özgür, şimdi çok hareketli bir gecenin ardından bu saate dair, bugüne dair neler aktaracaksın bize?
1: Tam anlamıyla mutlak butlan krizinin yaşandığı bir parti haline döndü Cumhuriyet Halk Partisi. Bir anda CHP Genel Merkezi'nde eski yönetim burada durmaya kalmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li yöneticiler, genel merkezeler durum değerlendirmesini sürdürüyorlar. Birazdan Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuruda bulunacaklar. Dün Yargıtay'a bir başvuru yapıldı, Yüksek Mahkeme'ye başvuru yapıldı. Bu tedbir kararının durdurulması, iptali, bu kararın iptaline ilişkin bir başvuruydu bu. Ve bugün de Yüksek Seçim Kurulu'na giderek bu itirazlarını dile getirecekler. Yüksek Seçim Kurulu'nun çünkü aldığı kararlar, hem 38. olağan kurultayla ilgili aldığı kararlar var. Mazbatayı Özgür Özel'e vermişlerdi. Evet, yani Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhuriyet Halk Partisi gidecek. Bunu böyle ifade edebiliriz Zehra.
0: Evet, biz bağlantılarımıza yine devam edeceğiz ama şimdi ekranlarınızda da çok önemli bir son dakika bilgisi var. Ben de hemen seslendireyim, ayrıntılarını aktarayım. Hatta sözü Sibel Can'a bırakayım. Sibel.
2: Finansal İstikrar Komitesi toplantı demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında az önce de yazılı bir açıklama geldi. Hemen açıklamanın detaylarına bakalım. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır ifadesi kullanıldı o açıklamada. Yine komitenin Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirilmiştir denildi. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasına karar verildiği de yine toplantı sonrasında yapılan açıklamada ifade etti. Komitenin tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam ettiği de ifade edildi. Önümüzdeki süreç içinde bu gelişmelerin izlenmeye devam edildiği, ekonomi yönetimi tarafından eğer gerek duyurulursa tedbirlerinde alınacağı bu toplantı sonrasında yapılan açıklamada ifade edildi.
0: Evet, Sibel Can aktardı. Önemli bir son dakika gelişmesi var. Finansal İstikrar Komitesi toplantısına ilişkin bir basın açıklaması paylaşıldı. Şu anda ekranlarınızdaki yerini de almakta. Bu hayli önemli. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Komite Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makro finansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir deniliyor yapılan bu basın duyurusunda. Önemli elbette. Şimdi ekonomide bugün gözler tabii ekonomi içinde hayli hareketli bir gün olacak. Borsada vadeli işlemler piyasasında %4,85 düşüşle güne başladığını biliyoruz. Borsa güne %1,5 düşüşle 12.966 puandan başlamıştı. Bir gözümüzde ekonomide elbette böylesi gelişmeler yaşanırken bir toplantı gerçekleştirildi. Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı ve o toplantıya ilişkinde bir basın duyurusu paylaşılıyor. Şu anda ekranlarınızdaki yerini de almış bulunmakta. Siyasette hem iç gündemde dış gündemde yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda bazı kararlar ivedilikle hayata geçiriliyor. Bir kez daha aktaralım çünkü çok önemli. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır denilmekte. Devamında bu açıklamanın komite Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılması kararlaştırılmıştır. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir şeklinde bir açıklama paylaşıldı. Çok önemli bir açıklama elbette. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında bir gözümüz tabii piyasalarda, ekonomide bugün nasıl seyredeceğini takip ediyoruz. Şunu da hemen belirtelim. Borsaya bakalım. Borsada vadeli işlemler piyasası güne %4,85 düşüşle başladı. Borsa güne %1,50 düşüşle 12.966 puandan başladı. Bunu da bir kez daha ifade edelim. Önemli bir gecenin sabahındayız. Siyaset hayli hareketli. Uzun zamandır tartışılan CHP Kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı sayın seyirciler. MHP mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayının kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verildi. Bir yandan orada yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz ama bu yaşananların elbette ekonomiye de bir yansıması olacak. Şimdi borsada bir düşüş var ve bir toplantı yapıldı. Finansal İstikrar Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Ve hemen de ardından bir basın duyurusu paylaşıldı. Şimdi stüdyomuzda ekonomiden arkadaşımız Murat Caner bizleri yanımızda. Murat, böyle bir toplantı yapıldı. Böylesi önemli bir günde böyle bir açıklama paylaşıldı. Neler aktaracaksın?
3: Zehra, çok teşekkürler. Evet, hakikaten dün yaşanan gelişmelerden sonra, sen de az önce ifade ettin, mutlak butlan kararından sonra bu sabahki toplantının önemi daha da arttı. Neden? Çünkü yılın geri kalanına ilişkin, sadece dünü bugünü değil, piyasalardaki hareketi değil, yılın geri kalanına ilişkin, başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları olmak üzere yılın geri kalanını etkileyecek hem gelişmeler hem de kararlar bekleniyor. Toplantıdan çıkan kararı az önce sen okudun. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı ve komite Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir yorumu yapıldı. Hani bu kısa bir metin zaten, metin evet. İçerisinde piyasaların dikkat edeceği, nasıl diyelim, referans alacağı noktalardan bir tanesi makro finansal şeyin korunması, politikanın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal ekonominin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm önlemler, gerekli tüm adımlar eşgüdüm içinde atılması kararlaştırılmıştır. Ama hani şimdi daha sıcağı sıcağına hemen girdik. Karar metninden sonra başka açıklama gelecek mi? Bu karar metninden sonra, bu açıklamadan sonra kurumlardan başka açıklamalar görecek miyiz? Adımlar görecek miyiz? Açıkçası biraz o bekleniyor. Şimdi piyasaya olası etkileri, az önce sen borsanın açılışını ifade ettin, satıcılı bir şekilde açıldı. Düne dönecek olursak eğer %6 civarında, çünkü seans henüz açıktı, %6 üzerinde bir kayıp gelince devre kesici çalıştı ve borsada günü satıcılı olarak kapattı. Satışların ardından bugün acaba ne olacak? İşte toplantı o anlamda önem kazandı. Çünkü hem yerli yatırımcı hem de yabancı yatırımcı açısından belirsizliğin, özellikle yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri-İran savaşı'nın yarattığı belirsizlik, içeride bir de iç siyasi şokla, iç siyasi gelişmelerle hani biraz daha artmış durumda, daha da artmış durumda. Peki piyasanın beklediği ifadeler çıktı mı? Piyasanın beklediği bu muydu ya da beklentiler neydi diye şimdi dönelim hemen konuğumuza. Doktor Tuğberk Çitilci bizimle birlikte. Tuğberk Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Murat Bey hoş bulduk, sağlıklar dilerim.
3: Hepimize çok teşekkürler. Hocam karar metnini okuma fırsatınız da oldu, zaten kısa bir metin.
4: Evet.
3: Hemen şunu soracağım size. Piyasaların dün yaşananlar, bugün olası yaşanacaklar göz önünde bulundurulduğunda piyasanın beklentisi neydi? Metni nasıl buldunuz, değerlendirdiniz?
4: Metin tarafında şaşırtıcı bir unsur yok. 1 Mart'ta ABD-İran Savaşı'nda toplantı yapılmıştı. Onun benzerinde açıklamalar geldi. Zaten daha geçmiş dönemleri referans aldığımızda 2023 yılında yaşadığımız o deprem felaketi sonrasında kamunun Borsa İstanbul'a destekleyici yöndeki müdahaleleri tarzında bir aksiyon gelmesi zaten beklenilmiyordu. Şu anda kamu erki de bekle gör politikasında bulunuyor. Fiyatlamanın sağlıklı olması için her an göreve hazırız mesajını net olarak veriliyor. Borsa İstanbul tarafında dün evet devre kesiciler devreye girdi, sert satış vardı. Bugün de özellikle vadeli işlem piyasası spot piyasaya göre daha fazla satışla ayrışıyor. Bunun ana nedeni de açığa satış yasağının bulunması ve BIOP tarafında teminat tamamlama çağrısı. Çünkü yüksek bir teminat tamamlama çağrısı var. İnsanlar uzun pozisyonda olduğundan dolayı sert fiyatlar aşağı yönlü gelmesine bağlı olarak da bir teminat eklenmesi gerekiyor. Bundan dolayı bugün saat 14'e kadar bu satış baskısı devam edebilir. Daha sonra siyasi kanattan konuya ilişkin gelecek açıklamalar, itiraz süreçleri, gündem gibi haber akışlarıyla takip ediyor olacağız. Ama Merkez Bankası'nın para politikasında kısa vadede bu siyasi türbülans kaynaklı olarak majör bir değişiklik beklemiyoruz. Şu anki dinamiklere bağlı olarak herhangi bir ara toplantı, acil toplantı beklemiyoruz. Bir faiz artışı beklemiyoruz. Politika faizinin bir haftalık repo imkanında 37 tabela faizinde kalmasını, fonlamanın 40'ta devam etmesini, durum veyahut da siyasi haber dinamikleri biraz daha durulduktan sonra Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecine ilişkin patikada faiz indirimlerinin şu anda devreden kalkabileceğini değerlendiriyoruz. Ama bir faiz artışı da beklemiyoruz Murat Bey.
3: Hocam çok teşekkürler. Şimdi toplantıdan çıkan, daha doğrusu ekonomi yönetiminin bakışını bize özetlediniz. Hani içinde bulunduğumuz koşullarda henüz ortalık karmaşıkken bekle gör, evet, mesajının metnin ana fikri olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Ancak yurt içi yerleşiklerin bugün ve önümüzdeki haftalardan itibaren kararı ya da yönelimi ne olacak? Dediniz ki Merkez Bankası'ndan ekstra şu an için içinde bulunduğumuz koşullarda ekstra bir adım beklemiyoruz. Biraz daha adım attıkça, gelişmeler sürdükçe bakacak ve ona göre kararını verecek.
4: Evet.
3: Ama İşte önümüzdeki dönemde, bugün, önümüzdeki hafta bayram, gerçi kısa bir hafta olacak ama sonrasında yurt içi yerleşiklerin kararı da herhalde ağırlıklı olarak etkili olacak olası atılacak adımlarda, değil mi?
4: Kesinlikle burada en önemli referans yurt içi yerleşiklerin veyahut da yatırımcının talebi döviz tarafına kayacak mı kaymayacak mı? O noktada dolar Türk lirasında spot fiyatlama tarafında sert yukarı yönlü bir hareket beklemiyoruz. Merkez Bankası rezerv desteğiyle beraber göreceli değerli Türk lirasını desteklemeye devam edecek. Yani yatırımcı şu perspektifle bakmasın. Bir yılı aşkın süre öncesinde İBB sürecinde kur %12,5 yukarı yönlü sert hareket yaptı. Ama şu anda Merkez Bankası ve kamu erki oradaki tecrübeden dolayı böyle yaşanabilecek bu veya benzer siyasi şoklara hazırlıklı olduğundan dolayı spot kur tarafında çok sert bir hareket beklemiyoruz. Yatırımcının da bu tarafa yönlendirilmesinde karşısında yüksek bir mevduat faizi olduğundan dolayı getiri anlamında o geçmiş yıllarda yaşanan hüsran devreye girebilir. Alternatif arayanlar da BIOP tarafına yönlenip ileri Haziran vade, Aralık 2026 vadelerdeki döviz kontratlarına yönelmeyi de şu an için etkin olarak tehlikeli olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü BIOP tarafında eğer ileriye dönük kur beklentilerini bozabilecek Haziran vadede, Aralık vadede bir fiyatlama olacak olursa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak için BIOP tarafında da net satıcı pozisyona geçerek bir sağlıklı fiyat oluşumuna ilişkin bir balans ayırda yapması beklenebilir. Dolayısıyla ez cümle kur tarafında herhangi bir sert yukarı yönlü hareket beklemiyoruz ve yatırımcıların da bu tarafa yönlenmemesi noktasında nacizane bir uyarımız olabilir diye belirteyim Murat Bey.
3: Çok teşekkürler. Tam sözü getirdiğiniz nokta itibariyle özellikle Türk lirası yurt dışı yerleşikler ve de yabancılar açısından da elbette faizin belli bir seviyede, yani Türk lirasının cazibesinin korunması yılın geri kalanı içinde kritik olacak diye söyleyebiliriz herhalde bugünün şartları içerisinde net bir şekilde, ki zaten bu mutlak butlan kararı çıkmadan önce de bu durum geçerliydi. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Tuğberk Çitilci, bizimle birlikte olduğunuz için mutlu günler diliyorum.
0: Önemli bir uyarıyla noktaladı Tuğberk Çitilci. Gerçekten de kur tarafında sert yukarı bir hareket beklemiyoruz cümlesi aslında şu anda duyulmaya
3: Merkez Bankası'nın piyasayı regüle ettiği için, Merkez Bankası piyasaya satış yönünde dünkü haberler o yöndeydi, müdahale ettiği için şu anda böyle bir hareket, sert bir hareket beklemiyoruz dedi Tuğba.
0: Bu ama önemliydi elbette, yine de altının çizilmesi. Majör bir değişiklik yok dedi, ara Merkez toplantı Bankası beklemiyoruz dedi. Önemli başlıkları vardı aslında, değil mi? Yani bugüne dair, çünkü ekonomi çok sıkı takipte olacak Murat.
3: Zehra, çok doğru söylüyorsun. Çünkü söze başlarken de dedik ya, sadece dünün, sadece bugünün hikayesi değil. Yılın geri kalanını da ilgilendirecek şeyler yaşıyoruz. Neden? Çünkü Türkiye uzun yıllardır bir dezenflasyon programı uyguluyor. Enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Hep söylüyoruz, enflasyon bütün kötülüklerin anası. Ne uzun vadeli plan yapabilirsin, ne üretimini ona göre ayarlayabilirsin, ne alışverişini vatandaş olarak ona göre yaparsın. Yatırım tercihleri, her şeyin erir vesaire. Dolayısıyla enflasyonun düşmesi kritik önemde. İşte enflasyonun düşebilmesi için de hem dışarıda hem de içeride şoklardan mümkün olduğunca az etkilenmek lazım. Ama işte bu tip günlerde önce Amerika-İran savaşı, sonrasında iç siyasi gelişmeler belirsizliği arttıran gelişmeler oluyor. Tuğberk Çitilci'nin de altını çizdiği üzere Merkez Bankası bekliyor ve bir ekstra durum olursa müdahale edeceğim diyor. Ama şu anda hocanın da ifade ettiği gibi bir ekstra adım atılmasına şu anda gerekli görmediğini
0: biraz
3: ifade
0: bekle gör yapılacak yani.
3: Aynen öyle.
0: Peki, teşekkürler Murat Caner'den aldık ayrıntıları. Şimdi ekonomide bir yanda tabii piyasalarda böyle değerlemeler var. Tuğberk Çitilci ile konuştuk. Onun aktardıkları çok önemliydi. Murat Caner'in aktardıkları da şüphesiz çok önemliydi. Biraz piyasalar şu sıralarda bu yaşanan, hem içeride hem dışarıda yaşananlar dolayısıyla biraz bekle gör politikası uygulayacak. Ara toplantı şu an için beklenmiyor. Faiz indirimlerinin ne olacağına dair yine durum değerlendirmesi yapılacak. Şimdi bir bağlantıyla devam edelim. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı görevine iade edildi. Karar sonrası hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem Özgür Özel'den açıklamalar geldi. Şimdi ayrıntıları bir alalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bulunan Öykü Tüccar'dan alalım o ayrıntıları. Öykü, Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra izleyeceği yol ve genel merkezden gelen tepkilere ilişkin ayrıntıları senden dinleyebilir miyiz?
5: Tabii Zehra, sıcak gelişmeyle başlayalım. Yaklaşık bir 20 dakika önce Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kılıçdaroğlu'nun konutuna gelerek kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Biraz önce de yaklaşık 20 dakika süren o görüşmenin ardından da saniyeler önce buradan ayrıldı ve genel merkeze doğru yola çıktığını belirtti. Ahmet Akın önemli bir isim. Neden önemli bir isim? Çünkü CHP'ye butlan kararının gelmesinin ardından sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, Kılıçdaroğlu'nun o dönemdeki parti yönetimi de yine yönetime gelecek.
6: Biri zaten 38.
5: kurultayın sonucuna kadar da aslında CHP'nin genel başkan yardımcılığı görevini üstleniyordu. Ardından da şu an aktif olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görevini sürdürüyor. O yüzden bugün buraya yaptığı ziyarette oldukça önemli. Zira Kılıçdaroğlu'nun bu geçmişteki 60 kişilik kadroyla beraber acil bir eylem planı hazırlayacağı ve partiyi en kısa sürede nasıl bir yol haritası izleyeceğini belirlemesi için bir araya gelmesi beklenen, kulislerde konuşulan bilgilerden biriydi. Ahmet Akın da biraz önce de ifade ettiğim gibi saat 9.50 sıralarında buraya geldi. Yaklaşık 20 dakikalık bir görüşmenin ardından da Kılıçdaroğlu'nun konutundan ayrıldı. Ayrılırken de kısa bir değerlendirmede bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kuran partidir. Birlik beraberlikle üstesinden geleceğiz bu sürecin. Herkes rahat olsun dedi. Ankara'ya aslında bir program için geldiğini, ancak butlan kararı olunca kalmaya karar verdiğini ifade etti. Şimdi de genel merkeze doğru yola çıktığını söyledi. Zira orada da yine bir belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleşecek. Bunu biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun morali nasıldı diye de soruldu Ahmet Akın'a. İyi, gayet iyi kendisi şu anda dedi. Bugün için konutuna veya parti

0: dediklerini ifade etti. O yüzden bu iki isim bugün ayrı bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek mi onu bilmiyoruz. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki konusunun önünde hareketli dakikalar başladı. Şu anda içeride eski basın danışmanı da var. Gün boyunca da aslında Kılıçdaroğlu ofisine gitmese bile burada belli temaslarda bulunacağını görmüş olduk.
1: Öykü Tücer aktardı. Önemli notlar vardı Öykü'de de. Şimdi Baran Bila'ya bir gidelim. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dönelim. O noktada da Baran Bila bizleri bekliyor. Baran, orada bir hareketlilik söz konusu mu? Nedir bu saat itibarıyla durum?
2: Zehra, olağanüstü bir hareketlilik söz konusu değil. Şu sıralarda CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda sessizlik hakim, ancak dün akşam saatlerinde daha farklı bir tablo vardı. Burası da oldukça hareketliydi. Akşam saatlerinde kalabalık bir grup CHP İstanbul İl Binası önünde bir araya geldi. 5-6 saat boyunca burada bekleyişlerine ve protestolarına devam ettiler. Mahkeme kararıyla Ankara'da genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilerini dile getirdiler. Daha sonra dağıldılar. Şu sıralarda ise artık il başkanlığı yöneticileri binadalar. Halen yeni günün planlaması yapılıyor. Özgür Çelik'in burada olacağı ve farklı partilerin il başkanlarıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştireceği belirtilmekte. Tabii ki burada da ana gündem mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan gelişmeler olacaktır. Fakat ana tema olarak burada genel merkezden gelecek direktifler bekleniyor. Yeni yol haritasıyla ilgili İstanbul İl Başkanlığı'nın neler yapabileceğiyle ilgili de ayrı bir yol haritasının oluşturulması öngörüler dahilinde. Özgür Özel'den açıklamalar vardı. Parti tabanına seslendi, il teşkilatlarına seslendi ve dayanışma vurgusu yaptı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de burası hareketli noktalardan biri olacaktır. Fakat şu saatler itibariyle tüm gözlerin Ankara'da genel merkezde toplandığını belirtmekte fayda var Zehra Küçük.
1: Baran Bila aktardı. İl başkanlığında durum bu şekildeydi. Şimdi konuşacağız, uzman görüşü alacağız. Mutlak butlan kararının hukuki boyutunu bir ele alacağız. Avukat Mustafa Murat Kaplan yayın konuğumuz. Sayın Kaplan, yayına hoş geldiniz.
3: Zehra Hanım, çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sayın Kaplan, öncelikle ben bu mutlak butlan kararını basit bir şekilde bize anlatmanızı rica ediyorum. Yani ne demek, ne ifade ediyor? En basit haliyle mutlak butlan tam olarak nedir?
3: Aslına bakarsanız mutlak butlan kesin hükümsüzlük olarak ifade edilebilir. Yani aslına bakarsanız batıl olan bir işleme dayalı olarak tesis edilmiş bir karar dolayısıyla ortaya çıkan işlemin, kararın bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkması anlamını ifade eder.
1: Bu peki, yani böyle baktığımızda böylesi kurultaylar için mutlak butlan kararı verilmesi hukukta istisnai bir durum mu?
3: Elbette hukukta istisnai bir durum. Ama şu da bir gerçek, biliyorsunuz her türlü eylem ve işleme karşı yargı yolu açık. Yani bu anlamda böyle bir davanın ikame edilmiş olması, bir genel kurulun iptaliyle ilgili olarak bu şekilde bir davanın ikame edilmiş bulunmasının önünde herhangi bir engel durum söz konusu değil. Dolayısıyla bunun yasal olmayan yahut da çok çok istisnai bir durum olduğunu ifade etmek de aslında bu anlamda çok da doğru bir tespit olmaz. Nitekim siyasi partiler bildiğiniz gibi aynı zamanda kendi mevzuatlarında hüküm bulunmayan hallerde dernekler kanunu mevzuatına tabidirler. Nitekim bakılan davada da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu kararı incelediğimizde aslında dernek genel kurulunun iptaline yönelik olarak gerçekleştirilen, yürütülen bir yargılamanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu haliyle de aslına bakarsanız hukukumuzda zaman zaman söz konusu olan bir davadır.
1: Yani şimdi Özgür Özel'in açıklamalarını tabii dün gece yarısında dinledik hepimiz. Şöyle bakıyoruz, şimdi bugün YSK'ya başvuru yapılacak. Yargıtay'a bir başvuru yapıldı. Belirli bir süre olduğu ifade ediliyor. Yollar tabii konuşuluyor, daha konuşuruz sizinle de, ama şimdi bu karar teknik olarak değerlendirecek olursak, hukuki olarak değerlendirecek olursak şu anda ne seviyede bir karardan bahsediyoruz? Yani bir kesin hüküm mü, yoksa itiraz yolları gayet açık ve geri döndürülebilir bir karardan mı bahsediyoruz?
3: Zehra Hanım, aslına bakarsanız tabii ki kesinleşmiş bir yargı kararı şu an için söz konusu değil. Nitekim bu konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan yönetimi tarafından da Yargıtay'a şu an temize başvurulmuş durumda bu konuyla alakalı olarak. Sadece Bölge Adliye Mahkemesi burada ihtiyati tedbirli olarak bir karar vermiş durumda. İhtiyati tedbir kararında da

0: Hazırda görevdeki genel merkez yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve eski yönetimin görevi iadesine karar verdi. Şimdi burada aslına bakarsanız kamuoyunda dünden beri yaratılan aynı zamanda şöyle bir yanlış algı da söz konusu. Acaba adli yargının görev alanına giren bir durum mudur? Ben bu konuya da izninizle temas etmek istiyorum. Yoksa bu konuda il seçim kurulları yahut yüksek seçim kurulunun aslında uhdesinde bir durum mu, bir hukuki konu mu söz konusudur? Bunun da aslına bakarsanız açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Nitekim bugün az önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan yönetimi tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na da bir başvuruda bulunuldu bununla alakalı olarak. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum. Az önce de dile getirdiğim gibi siyasi partiler aslına bakarsanız nitelikleri itibariyle bir dernektir. Dernek tüzel kişiliklerine benzer bir yapıları söz konusudur. Ve nitekim siyasi partilerin kongre iptallerine ilişkin hukuki süreçler de aslına bakarsanız adli yargı makamlarının görev alanı içerisindedir. Yani bu anlamda öncelikle bu davada bir asli hukuk mahkemesinin karar vermesi, akabinde konunun itiraz merci olarak bölge adliye mahkemesine taşınması, nitekim şimdi de yine süreç içerisinde konuya Yargıtay tarafından bakılacak olması son derece doğrudur ve isabetlidir. Herhangi bir tartışmaya da açık değildir. Bu hususta Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği bir kararın ben söz konusu olamayacağını da ifade etmek istiyorum.
1: Yani YSK'ya başvuru yapılacak ama YSK bu konuda bir karar veremeyecek. Doğru mu?
0: Büyük ihtimalle evet, bu konuda kendisinin görevsiz olduğuna ilişkin bir değerlendirmede bulunacaktır. Nitekim zaten yargı süreci devam etmektedir. Bu konuyla ilişkili olarak az önce de ifade ettiğim gibi şu an kesinleşmiş bir yargı kararı söz konusu değildir. Bu konuda Yargıtay'ın kararının beklenilmesi gerekmektedir.
1: Peki ne olabilir şimdi Sayın Kaplan? Baktığımızda hakikaten de şimdi kafalar da karıştı. Gerçekten çok çetrefilli bir mesele. Bakıyoruz şimdi bu kararla beraber şimdi mahkeme kurultayı yok hükmünde sayarsa o zaman o tarihten sonra alınan her karar yok hükmünde mi sayılıyor? Yani geçersiz mi oluyor, işlevsiz mi oluyor, tartışmalı hale mi geliyor? Şimdi bu kararla beraber kurultaydan bir gün öncesine dönüldü. Şimdi yönetim eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamanına döndüğü ifade ediliyor. Orada parti meclisi ifade ediliyor. Ağırlıkta o zaman yenilikçilerin olduğu ifade ediliyor. O kadar fazla bilgi var ve kafalar o kadar çok karışıyor ki ve çok fazla senaryo sunuluyor. Şöyle olursa böyle bir sonuç çıkar, böyle olursa böyle bir sonuç çıkar deniyor. Sizce en olası senaryo, yol haritası nedir? Şimdi bu başvurular yapılıyor. Biz işte genel merkezi bırakmayacağız, il başkanlarını bırakmayacağız şeklinde açıklaması oldu Sayın Özgür Özel'in. Işıklar sönmeyecek dedi. Orada bir nöbet tutuluyor. Ama zaten parti yönetmek için partiye gitmek de gerekmiyor sanırım.
0: Evet. Zehra Hanım, şunu ifade etmem gerekiyor. Şimdi sonuçta az önce de dile getirdiğim gibi yargısal bir süreç işlemekte. Bu konuda bir defa herkesin, hepimizin Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu inancında isek buna saygı duymamız gerekiyor. Yargının vermiş olduğu, ortaya koymuş olduğu kararı da saygıyla karşılamamız gerektiği inancındayım. Bu anlamda Sayın Özgür Özel ve yönetiminin açıkçası dünkü beyanlarını ben de dinledim, izledim. Yaklaşımlarının doğru olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Yani bu konuda bu kararı yok saydıklarını, bu kararı tanımayacaklarını, genel merkezden ayrılmayacaklarını ifade etmeleri, açık konuşmak gerekirse hukuki durumun dışına çıkan bir görüntü arz etmektedir. Dolayısıyla ben
1: tabii ki... O zaman
0: hukuki
1: durumun dışına çıkan bir görüntü arz ederse bunun yaptırımı nedir o zaman?
0: Yani bu konuda sonuçta biliyorsunuz mahkeme kararlarının yerine getirilmemesiyle ilgili izleyecek süreç, prosedür neyse ben bu süreçlerin, bu prosedürlerin işletilebileceği inancındayım. Temenni ederim ki bir ana muhalefet partisi yönetimi her ne kadar görevden uzaklaştırılmış dahi olsa bu anlamda üzerlerine düşen sorumlulukla, o sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini düşünmekteyim. Açıkçası her ne kadar kendileri, bir de şunu da ifade etmek istiyorum. Hukuken ortaya çıkmış olan, bakın bu kararı tanımadıklarını, aslında kendileri açısından yok hükmünde batıl bir karar olduğunu ifade etseler de süreç içerisinde yine gerekli itiraz süreçlerini takip etmektedirler. Yani bu anlamda da aslında kendi aralarında düştükleri bir çelişki söz konusu. Yani Yargıtay'a konunun taşınmış olması, temiz sürecinin işletilmiş olması, aslına bakarsanız konunun hukuken kendileri tarafından da halen takip edildiğini ve aslında olması gereken de tabii normal olan da budur. Bu gerçeği ortaya koymaktadır. Nitekim kanunun dışına çıkmadan, yasal sürecin dışına çıkmadan bunu sakin bir şekilde süreci takip etmek ve bu anlamda da bugün gelinen noktada bence mahkeme kararında ortaya çıktığı şekilde bu sonucu herkesin, hepimizin kabul etmek suretiyle görevi mahkeme kararı ile ortaya konulduğu üzere 4-5 Kasım 2023 tarihinden önceki bir sürece döndürmek suretiyle o dönemki yönetim kurullarının tekrar göreve getirilmesinin sağlanması icap etmektedir.
1: Peki şimdi diyelim ki yani tekrar göreve gelindi, Bahçeli'nin çağrısı vardı, feragat etsin şeklindeydi ama diyelim bir uzlaşma bulunamadı ve artık bir şekilde ilerlenmesi gerekiyor, yol haritasının belirlenmesi gerekiyor. Şimdi CHP'de biz neye şahitlik edeceğiz şimdi? O tarihe dönüldü diyelim, bir kurultay yapılması gerekiyor. İşte ama baktığınızda mesela orada yenilikçilerin ağırlıkta olduğu ifade ediliyor ya da belirli bir miktarda üyenin işte istifa etmesi sonrasında da yine belirli bir süreç işletilebiliyor. Orada mesela tam olarak ne yaşanabilir? Şu anda siz ne görüyorsunuz? Hukuki olarak baktığınızda nasıl bir okuma yaparsınız? Ne olacak şu anda önümüzdeki süreçte CHP'de?
0: Benim bu konudaki aslında hukuki değerlendirmem şu yönde, bir hukukçu olarak ifade edeyim. 4 Kasım 2023 tarihinden önceki yönetimin görevi tekrar devralması gerektiğine bugün karar verilmişse ihtiyati tedbirli olarak Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bu konuda bir görüş serdetmişse dolayısıyla bu yönetimin öncelikle iş başına gelip nasıl ki o tarihte partiyi kongreye taşıma hususunda konusunda bir irade ortaya koymuşlarsa yine aynı şekilde bir iradeyi ortaya koymak, sergilemek suretiyle en kısa süre içerisinde bence parti tüzel kişiliğini bir kongre sürecine götürmelerinin sağlıklı olacağı inancındayım. Bu değerlendirmem dediğim gibi tamamen hukuki anlamda yapılmış bir değerlendirmedir. Nitekim 4 Kasım 2023 tarihinden önceki döneme dönecek olursak orada ortaya çıkan irade, parti yönetiminin, o günkü parti yönetiminin ortaya koymuş irade neyse bunun tekrardan tecelli etmesi gerektiği inancındayım.
1: Şunu da sorayım ben size, bu da çok konuşuluyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmeme gibi bir durumu var mı? Varsa nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Bir de şöyle bir şey var mesela. Şimdi kongreye gitmeden öncesine dönüldü ama ben göreve yeni geldim, 3 yıl daha süren var derse Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir tablo çıkıyor bu sefer ortaya?
0: Zehra Hanım şöyle, ben tabii bu anlamda görevi kabul etmemesi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmemesi gibi bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani hayatın olağan akışı içerisinde böyle bir duruma tevessül etmesi de tabii ki mümkündür. Bunun önünde herhangi bir hukuki engel yoktur. Yani zorla kendisine bir görev tevdiğinin yapılmasının da hukuken mümkün olmadığı inancındayım. Öyle bir durumda zaten bu konuda o gün o partinin iş başındaki kurulları, genel başkanın, yani görevdeki genel başkanın görevden feragati durumunda nasıl bir hukuki süreç işlenecekse gerek parti tüzüğü gerek siyasi partiler yasası çerçevesinde bence ona göre muhakkak bir karar alınacaktır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bir vekil genel başkanı partiyi kongreye taşımasıyla alakalı olarak o süreçte görevlendirecek ve yetkilendirecektir.
1: Peki, çok çok teşekkürler yayına katkılarınızdan dolayı. Avukat Mustafa Murat Kaplan yayın konuğumuzdu. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananları kendisiyle konuştuk. Anlatmayı sürdürelim. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor.
2: Selin vurduğu kentten ardı ardına ölüm haberleri geldi. 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri hala haber alınamayan 2 kişi için seferber oldu.
3: Karaçay nehrinin üzerinde maalesef 2 vatandaşımız da kayıp. Şu anda onların aranması için çalışmalara başladık.
2: Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Antakya'da tek katlı müstakil ev toprak kayması nedeniyle yamaçtan yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarıldı.
4: Yukarıdaki sular var ya.
5: Evet.
4: Evin üstüne geldi. Evde kaydı birden düştü.
2: Defne Samandağ çevre yolu subaşı üst geçidi yakınlarında yolda da çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir araç dere yatağına düştü. Sürücü Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinden geçen Asi Nehri taştı. Sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedenine ulaşıldı. Antakya ile Samandağ birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Ekipler yoğun uğraşlarla araca ulaştı. Ancak kayıp iki gençten hala haber yok. Sel nedeniyle kentin birçok noktasına mahsur kalanlar oldu. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri 2330 personelle gün boyu ihbarlara koştu. Kurtarılmayı bekleyenler botlarla tahliye edildi. Kentin ekili alanlarında da hasar büyük. Antakya, Defne, Kumlu, Samandağ ilçelerinde yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürünleri zarar gördü. Burası da Bartın. Murat Bey köyünde sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, Karabük yolu kısmen su altında kaldı. Ordu'nun Korgan ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Tepealan mahallesinde bir eve dolan suyun şelale gibi aktığı görüldü. Fatsa ilçesinde de bir fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Risk altındaki 3 ev tahliye edildi.
1: Başkent Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde bir çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.
6: Ay gitti!
7: Kısa süreli sağanak yolları göle çevirdi. Suya kapılan bir kişi böyle sürüklendi. Neyse ki korkulan olmadı. Çevredekilerin yardımıyla suda sürüklenen çocuk kurtarıldı.
6: Ay gitti. Ay.
8: O aşağı bir tane kadın gidiyordu.
9: Çocuk
8: muydu? Aldı var mı? İyi.
7: Görüntülerin adresi Ankara'nın Keçiören ilçesi. Başkentte kısa süreli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Keçiören'de bir çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekiler yardım etmek istedi ancak onlar da suya kapıldı.
6: Ay.
7: Çocuğun kurtulduğuna dair görüntüler kaydedilmedi ama akıntıdan çıkarıldı. Yeni Mahalle ilçesinde ise yoğun yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve alt geçitlerde su seviyesi yükseldi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bazı iş yerlerini de su bastı.
1: Şimdi bir bağlantı gerçekleştirelim. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski de sürüyor. Yaklaşık 15 bin kişi farklı yerlere tahliye edildi. Erci Tren'in Tokat'taki haber nöbeti de sürüyor. Sözü Erci'ye bırakalım.
10: Tokat'ta 14-20 Mayıs arasında aralıklarla gerçekleşen sağanak yağış bölgedeki su kaynaklarının su seviyesini arttırdı. Almus Barajı Ocak ayında %38 olan doluluk oranı bu yağışlarla birlikte son 33 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Baraj tamamen doldu. Yeşilırmak Nehri'nin de su seviyesinin oldukça yükseldiğini ifade edelim. Dün itibariyle Almus Barajı'nda dolu savaktan taşan su Yeşilırmak'a dökülmeye devam etti ve böylelikle Yeşilırmak Nehri'ndeki su seviyesi de iyice yükseldi. Tabii bu da beraberinde taşkın riskini getiriyor. Yeşilırmak sırasıyla Sivas'tan başlayıp Tokat, Amasya, Samsun'a kadar uzanan bir nehir. Samsun'un Çarşamba ilçesi yakınlarından Karadeniz'e dökülen bir nehir. Ve bu sebeple 4 farklı ildeki yerleşim yerlerinin tehdit altında olduğunu söylemekte fayda var. Düne göre su seviyesinin yükselip yükselmediğini gözümüzle ölçmekte oldukça zorlandığımızı ifade edelim. Gözle görülür bir yükselme veya alçalma söz konusu değil, ancak bölgede yetkililerin su seviyesi ölçümleri devam ediyor. Hatta yeri geldiğinde yarım saat aralıklarla su seviyesinin ölçüldüğünü de ifade edelim. Bu saydığımız 4 ildeki yerleşim yerleri değil, yalnızca oradaki tarım arazileri de risk altında. Ve o arazilerde yaşayan binlerce bitki ve hayvan türü de an itibariyle bölgede çalışmalar devam ediyor. Ancak meteorolojik beklentiler sebebiyle bir yağış beklentisi de söz konusu. Bu sebeple bölgede teyakkuz halinde önlemler alınmaya devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
11: Birikim yapmak yetmiyor.
12: Değerlendirmek de lazım.
11: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
15: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz'tır, Best Allianz. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: NTV Radyo.

0: Renault Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası 64. kez sahibini bulacak. Alanya'da oynanacak Trabzonspor-Konyaspor finali saat 20.45'te başlayacak. Trabzonspor üst üste 3. kez final oynayacak. Müzesinde 9 Türkiye Kupası bulunan Bordo Mavililer bu sevinci en son 6 yıl önce 2020'de yaşadı. 2017'nin şampiyonu Konyaspor'da 2. kez kupayı kazanmaya çalışacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadında saat 20.45'te başlayacak finali hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe Beko üst üste ikinci toplamda 3. Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Euroleague'de Final Four Atina'da oynanacak. Sarı lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la saat 18'de karşılaşacak. Avrupa basketbolunun zirvesinde ilk şampiyonluğunu 2017'de İstanbul'da kazanan Fenerbahçe geçen yılda Abu Dhabi'de bu sevinci yaşadı. Sarı lacivertlilerin hedefi basketbol dünyasında back to back olarak bilinen arka arkaya şampiyon olmak. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali kurul çağrısı yaptı. Çoğunluğun sağlanması durumunda genel kurul 7 Haziran'da yapılacak. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada 7 Haziran'da çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 8 Haziran saat 14'te aynı yerde. İkinci toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa çoğunluk aranmaksızın 3. toplantı 15 Haziran 2026 tarihinde Ankara'da yapılacak. Federasyondan yapılan bir diğer açıklamada 2026-2027 sezonunun yaz transfer döneminin 22 Haziran 4 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını resmen açıkladı. Süper Lig'de 10 artı 4 kuralı geçerli olacak. Yeni sezonda takımların kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu yer alabilecek. 10 yabancı oyuncu için herhangi bir yaş kriteri bulunmayacak. En az 4 oyuncunun ise 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak. Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 12 artı 2 yabancı kuralı uygulanmış. 2026-2027 sezonu için ise 10 artı 4'e geçiş yapılacağı duyurulmuştu. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr 11. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Asya kıtasındaki ilk lig şampiyonluğuna ulaşan Ronaldo attığı golden sonra gözyaşlarına boğuldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Bugün yağışların öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: Bayram şıklığı Kiyılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiyılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiyılı'dasın, rahatsın.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
15: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı antropolog ve anarko-aktivist David Graeber'ın Korsan Aydınlanma yahut Gerçek Libertalia isimli kitabı Everest yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Nilüfer Şen Çakar çevirmiş. Antropoloji profesörü David Graeber 1961 doğumlu. 2020 yılında hayata veda etti. Antropolojinin yanı sıra değer teorisi alanında da uzmandı. Yale Üniversitesi'nde hocalık yaparken okulu yöneten ağır toplarla görüş ayrılığına düştüğü için işinden ayrılmak zorunda kaldı. Dahası Amerika Birleşik Devletleri'nde kimse ona iş vermedi. O da soluğu İngiltere'de London School of Economics'te aldı. Bir dönem burada ders verdi. Graeber ünlü Occupy Wall Street yani Wall Street'i işgal edin hareketinin önde gelen aktörlerindendi. Çoğu doğru ya da normal bellediğimiz birçok yargıyı ters köşe yapan kitaplarından bazılarını hatırlayalım David Graeber'ın. Tırışkadan işler, borç, anarşist bir antropolojiden parçalar, kuralların ütopyası, teknoloji, aptallık ve bürokrasinin gizli zevkleri üzerine tersine devrimler. Gelelim bugün bahsettiğimiz korsan aydınlanmaya. David Graeber kitabında Madagaskar kıyılarındaki korsan topluluklarını ve onların Malgaş halklarıyla kurduğu ilişkileri inceliyor. Arşiv belgeleri, antropolojik gözlemler ve unutulmuş hikayeler üzerinden korsan yerleşimlerinin nasıl radikal toplumsal deneyimlerin merkezine dönüştüğünü ortaya koyuyor. Graeber, korsanların yalnızca denizlerin kanun tanımaz haydutları olduklarına dair algıya itiraz ediyor. Yine tersten çakıyor. Buna göre korsanlar modern özgürlük düşüncesinin erken temsilcileri. Antropolojiyi tarihle buluşturan korsan aydınlanma, korsan topluluklarının ortak mülkiyet, doğrudan demokrasi ve halk meclisleri üzerinden geliştirdikleri radikal uygulamaları gün yüzüne çıkarıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: NTV Radyo.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: İstanbul'da kısa süre yağış var. Hafta sonu daha sık görülecek. Sıcaklık 21 derece. Marmara genelinde güneş de görülüyor ancak kısım kısım yağış da var. Bursa 24 derece. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi devam ediyor. Ankara 21, Eskişehir 23 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar sürüyor. İzmir 27, Muğla 23 derece. Akdeniz'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışı sürüyor. Antalya 25 derece. Karadeniz'de özellikle sahilden uzak kentlerde sağanak yağışlar bir hafta daha sürecek. Sıcaklık 19-22 derecelerde. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Canlı yayın.
6: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul'da yatırım ve finans programında konuşuyor. Canlı olarak mikrofona taşıyoruz.
7: Olumlu veya olumsuz yönde tartışmalar oluşturabilir. Bunların etkileri her zaman için geçicidir. Bunun altını çizmek isterim. Asıl olan, kalıcı olan izlediğiniz programdır. Bu ve bu programın istikametidir, nereye gittiğidir. Dolayısıyla programınız doğru bir programsa, kararlı bir şekilde uyguluyorsanız, istikametiniz belliyse er veya geç hedeflerinize ulaşırsınız. Biz de koordineli bir şekilde, kararlı bir şekilde programımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, Orta Doğu'daki savaşlar, enerji güvenliği endişeleri, tedarik zinciri kırılmaları ve jeoekonomik rekabet, küresel büyüme, enflasyon ve finansal istikrar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Böyle bir dönemde sermaye, getiriyle birlikte güven, öngörülebilirlik, güçlü kurumsal altyapı, bölgesel erişim ve siyasi ekonomik istikrar aramaktadır. Türkiye, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişim noktasındaki stratejik konumu, güçlü üretim kapasitesi, gelişmiş lojistik altyapısı, genç nüfusu ve geniş pazarlara erişim imkanıyla uluslararası yatırımlar açısından cazip bir konumdadır. Son dönemde jeopolitik gelişmelere baktığımızda da ülkemizin çatışmalardan uzak siyasi istikrarı ve politika öngörülebilirliği ile güvenli liman konumunda olduğunun altını çizmek isterim.
5: Evet, biz bu saati bu notlarla noktalıyoruz. Saat başında sıcak gelişmelerle birlikteyiz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sora sora.
8: Herkes soru sorabilir.
9: Ne? Nasıl?
10: Niçin?
8: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
11: geçmişe dönmek de lazım.
12: Netleştirelim.
8: Bunu mu demek istediniz?
11: Bu mesajın etkisi ne olacak?
8: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
2: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.
2: Açıklamada makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılması kararlaştırıldığı söylendi. Komitenin tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceği söylendi. CHP'ye butlan kararının açıklanmasıyla dün %6 düşen borsada yeni işlem günü de sert hareketlerle başladı. Açılışta %1,5 düşüşle başlayan borsa pozitife döndü. Döviz piyasası ise sakin. Güne %1,5 düşüşle başlayan endeks tekrar pozitife döndü. BIST 100 endeksinde gün içi yükseliş %1'i aştı. Döviz kurları cephesinde ise yatay yükseliş hakim. Dolar kuru 45 lira 70 kuruşun üzerine çıktı. Euro TL'de ise 53 lira geçildi. Türkiye'nin 5 yıllık tahvil faizi de 130 bas puan yükselişle %40,99 seviyesine yükseldi. Siyaset oldukça hareketli, uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verildi. Şimdi canlı bağlantılar gerçekleştireceğiz. CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. O noktada Sibel Can var. Özgür Akbaş gece boyunca hareketliliğin sürdüğü CHP Genel Merkezi'nde yayın için bizleri bekliyor. Öykü Tüccarsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde yayın için hazır. İlk sözü Sibel Can'a verildi. Çünkü geride bıraktığımız dakikalarda biliyoruz ki CHP dijital ortamdan YSK'ya başvurusunu gerçekleştirdi. Sibel, ayrıntısında neler var?
3: Mutlak butlan kararına itiraz dilekçesi dijital ortam üzerinden Yüksek Seçim Kurulu'na iletildi. Aslında fiziksel olarak buraya bir heyetin gelmesi bekleniyordu. Ancak süreç içerisindeki gelişmeler nedeniyle dijital ortamdan bu başvurunun yapılmasına karar verildi. Biz sabah saatlerinden itibaren Yüksek Seçim Kurulu'nda nöbetimize devam ediyoruz. Aslında bu sürecin, bu son gelişmelerin en önemli aktörlerinden biri de Yüksek Seçim Kurulu. Dolayısıyla sabah saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutlu'dan gelebilecek olası bir açıklamaya karşı burada nöbetteydik, ancak ön kapıdan değil arka kapıdan girdi ve halihazırda mesaisini içeride sürdürüyor. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri de yine birer birer içeriye girdiler. Onları da takip ettik ve içeride bir çalışma söz konusu. Şimdi Serdar Mutlu 6 Mayıs'ta aslında henüz göreve gelmişti. Ahmet Yener'den görevi 6 Mayıs'ta devraldı ve göreve gelir gelmez de Türkiye'nin gündemine oturan böyle bir konuyla ilgili baş aktörlerden biri olarak halihazırda içerideki toplantılarını sürdürüyor. Şimdi şöyle dönüp bir baktığımızda 2023 yılında butlan ve ceza davaları sonrası delegeler partiyi kurultaya götürmüştü. Orada da itirazlar oldu il ve ilçe seçim kurullarına. YSK tüm bu başvuruları değerlendirmiş ve kurultay yapılabilir kararı vermişti. Yine sürece baktığımızda YSK yapılan seçimlerin hepsini aslında onayladı. Anayasanın 79. maddesinde bir atıf var. CHP özellikle bunun üzerinde duruyor. YSK kararları kesindir. Kararlar tartışılamaz ve mahkemeye de taşınamaz. Şimdi istinafın aldığı bu mutlak butlan kararı ile birlikte YSK'nın kararının boşa düşürüldüğü yönünde bir yorumu var CHP'nin. Tüm bu nedenler yüzünden de siyasette anayasa ve yetki tartışması başladı. Dün CHP, dün Özgür Özel'in yaptığı açıklamada da YSK'ya bir çağrı vardı. O da verdiği mazbataya sahip çıksın açıklamasıydı. Bu çerçevede de işte bugün o resmi başvuru dijital ortam üzerinden CHP'nin itiraz başvurusu YSK'ya iletildi ve gözler artık buradan çıkacak kararda.
2: Sibel Can aktardı. YSK'ya başvuru yapıldı. Son durum bu şekilde. Şimdi gözler tabii CHP Genel Merkezi'ne, canlı bağlantımız olacak o noktaya da. Gece boyunca çok hareketliydi orası gerçekten de. CHP Genel Merkezi'nde de bizi Özgür Akbaş yayın için bekliyor. Özgür, gece boyu çok hareketliydi gerçekten orası. Bu saate itibariyle orada durum nedir? Bazı ziyaretler de var. Genel tabloyu senden bir dinleyelim.
4: Burada gün ağır mıdır desek doğru olur. Çünkü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li yöneticiler ayrılmadılar CHP Genel Merkezi'nden. Hala devam ediyorlar. Birazdan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir araya gelecek ve bir durum değerlendirmesi yapacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu toplantıda olmayacak çünkü kendisi İngiltere'de, henüz gelemedi. Ama diğer büyükşehir belediye başkanlarıyla bir durum değerlendirmesi yapacak. Zaten toplantı üstüne toplantılar yapılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12. katında dünden bu yana. Dün uzun soluklu toplantılar yapıldı. Merkez Yönetim Kurulu'nun topladığı Özgür Özel gerçekten uzun solukluydu. Önce bir 4 saatlik bir toplantı, ardından mutlak mutlan kararı, tedbirli olarak mutlak mutlan kararının çıkmasıyla birlikte gece geç saatlere kadar süren toplantılar devam etti. Sonrasında basının karşısına geçti Özgür Özel. Genel merkezi terk etmeyeceklerini vurguladı. O sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ama telefonuna dönmediğini ifade etti. O telefona dönecek mi, dönmeyecek mi, gerçekten bu da merak konusu. Buraya gelenler var. Muharrem İnce az önce destek için geldi. Belediye başkanları geldi. Milletvekilleri buradalar. Parti meclis üyeleri geliyor. Genel başkan yardımcıları zaten buradalar. 12. katta değerlendirmelerini sürdürüyorlar. Ve bugün aynı zamanda siyasi partilerin de ziyaretleri olacak. Dayanışma ziyaretleri. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş saat 12'de burada olacak. DEM Parti, İYİ Parti ve ona yakın siyasi parti genel başkanları buraya gelerek Özgür Özel'le görüşmeleri bekleniyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra ne olacak? Mutlak butlan kriziyle şu an tam anlamıyla bir kaotik bir duruma sürüklenen Cumhuriyet Halk Partisi neler yaşanacak? İkiye bölünmüş bir durumda desek çok da yanlış olmaz. Çünkü mahkeme tarafından şu an CHP Genel Merkezi'nde bulunan Özgür Özel ve CHP'deki diğer yöneticilerin görevleri sona ermiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu eski genel başkan olarak yeniden görevlendirildi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an 25-26 Temmuz 2020 yılında yapılan 37. Olağan Kurultay'da seçilmiş parti meclisi üyeleri görevde. Ve onlardan da onların içinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçtiği MYK üyeleri görevinde kimler var örneğin? Örneğin Ahmet Akın aslında olması gerekir ama Ahmet Akın Balıkesir Belediye Başkanı olduğu için o yer alamayacak. Ama şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten yanında. Aylin Yaman gibi, Bülent Kuşoğlu gibi, Bülent Kuşoğlu idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Örneğin o şu an bu görevi sürdürecek ki şu an karar defteri istenecek Kemal Kılıçdaroğlu ekibi tarafından. CHP Genel Merkezi'nin karar defteri istenecek, mührü istenecek. Çünkü bundan sonra artık süreci buraya gelemese de Kemal Kılıçdaroğlu, çünkü polis zoruyla buraya gelmek istemediği ifade ediliyor Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından. Evet.
2: Yani burası önemli aslında, evet, Özgür. Bu da çok konuşuluyor. Oraya gelemese de aslında parti yönetme yetkisi dünden itibaren artık elinde. Yani bundan sonrası için nasıl bir yol haritası? Hem CHP'deki Özgür Özel yönetimi ne konuşuyor bu anlamda? Biz buradan ayrılmayacağız, ışıkları söndürmeyeceğiz şeklinde çok net bir açıklama yaptı dün gece yarısında yapmış olduğu o konuşmada. Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz görmedik. Bir açıklamaya, bir beyanda bulundu ama buna dair tam olarak ne konuşuluyor? Nasıl bir yol haritası olacakmış?
4: Şimdi Özgür Özel tarafını şöyle anlatayım. Hukuki zemin zorlanıyor. Zaten dün Yargıtay'a başvuru yapıldı. Hem bu kararın iptali hem de yürütmenin durdurulması istendi. Tedbir kararının da kaldırılması isteniyor Yargıtay tarafından. O başvuru yapıldı. Bugün de Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı. Hukuki zemin zorlanıyor. Ama bunun dışında siyasi anlamda da parti meclisinde, İşte biraz önce saydığım isimlerin de yer aldığı parti meclisinde, 2023 öncesindeki parti meclisinde yarı yarıya bir aslında bir oran var. Özgür Özelciler de var, Kemal Kılıçdaroğlu'cular da var. İşte orada bir kurultaya zorlama, olağanüstü bir seçimli kurultaya zorlama gibi bir girişim olabilir. Böyle bir yol haritaları var. Parti meclis üyelerinin istifası yine gündeme gelebilir. Yine böyle bir yol haritası durumu söz konusu. Ve üçüncü noktada delegelerin imzaları toplanabilir. Salt çoğunluk gerekiyor. 650'nin üzerinde delegenin imzası toplanarak olağanüstü bir kurultay, seçimli bir kurultay çağrısı yapılabilir. CHP'de Özgür Özel tarafındaki yol haritası bu şekilde. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne yapabilir? Kemal Kılıçdaroğlu sakin bir şekilde bu süreci yürütmekte kararlılığı var. Bu noktada bir olağanüstü kurultay çağrısı yapması gibi bir durumun söz konusu olmadığı ifade ediliyor Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından. Süreci nerede yürütecek? Genel merkeze bir polis zoruyla gelme gibi niyeti olmadığı ifade ediliyor yine. Ofisinde bu süreci yönetecek gibi gözüküyor. Ofisinde önce MYK'sını toplayabilir, parti meclisini toplayabilir ve sonrasında olağan kurultay, 38. olağan kurultay sürecini aralayabilir. Önce mahalle, ilçe kongreleri, sonra ilk kongre, yani yaklaşık 1,5-2 yıl sürecek bir kongre sürecini de aralayabilir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi yönetmekte bir kararlı bir duruşu olduğunu da vurgulayalım.
2: Özgür, şimdi tabii çok sıcak gelişmeler de geliyor bir yandan ama şunu da sorayım seninle bağlantımızı noktalamadan. Bahçeli'nin çağrısı mesela orada Özgür Özel yönetimi tarafından, kanadından nasıl yanıt buldu?
4: Dün Bahçeli'den, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den çok önemli bir açıklama geldi ki daha önce biz grup toplantısı çıkışında da Sayın Bahçeli'ye mutlak butlan konusunu sormuştuk ve mutlak butlana Sayın Bahçeli'nin oldukça soğuk yaklaştığını, istemediğini net olarak biliyorduk. Zaten dün de Bahçeli okul arkadaşına, üniversitede birlikte sıraları paylaştığı arkadaşına, Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat etmeli ifadesini kullandı. Ama bir yandan da mahkeme kararının tanınmaması da söz konusu olamaz dedi. Bu noktada CHP eski, yani mahkeme tarafından eskiye düşürülmüş Özgür Özel ve yönetimi tarafından bu mesaj çok olumlu karşılandı ve diğer siyasi partilerden de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu çıkışına benzer çıkışların Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılması isteniyor aslında bir anlamda. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu feragat etmesi ne anlama gelebilir? Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık yeni genel başkan olarak, mahkeme tarafından atanan bir genel başkan olarak partiyi kurultaya götürmesi ve yeni dönemi bir an önce aralaması, bu feragat etme mevzusu bu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapacak mı? Henüz net değil. Tabii siyasette her an her şey olabilir. Şimdilik herkes beklemede. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradı. Özgür Özel henüz dönmedi. Belki bu telefon konuşması gerçekleşirse yeni bir dönem, bu kaotik CHP içindeki bu kaotik ve krizli dönem belki yeni bir noktaya doğru evrilebilir Zehra.
2: Akbaş'a biz kolaylıklar dileyelim. Dediği gibi orada günler neredeyse ağırmadı. Çünkü sürekli bir tempo hali hakim orada dünden bu yana. Şimdi bir başka noktaya çevirelim kameralarımızı. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararıyla tabii Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmiş oldu. Karar sonrası hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem de Özgür Özel'den açıklamalar geldi. Konuşuyoruz, aktarıyoruz onları sizlere. Şimdi ayrıntıları Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bulunan Öykü Tüccar'dan alacağız. Öykü şu saat itibariyle orada bir hareketlilik söz konusu mu? Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra izleyeceği yol ve genel merkezinden gelen tepkilere ilişkin bir açıklama var mı? Şimdi biz bir açıklama geldi kabul edeceğine dair, bu konuşuluyor gündemde zaten ama kendisini bizzat görmedik. Orada bir hareketlilik söz konusu mu? Emareler var mı? Neler aktarırsın?
5: Evet, Kılıçdaroğlu cephesinden şu ana kadar tek açıklama dün akşam saatlerinde sosyal medyası üzerinden yaptığı o açıklamada da senin de ifade ettiğin gibi aslında butlan kararına karşı gelmeyeceğini, bu dönemi bir ayrışma dönemi olarak değil bir kenetlenme dönemi olarak gördüğünü ifade eden bir paylaşımda bulundu ve aslında o mesajında sadece tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu değil, butlan kararıyla beraber CHP'nin bir önceki yönetimi içinde tekrar yönetime gelme durumu söz konusu. Kılıçdaroğlu mesajında da bir önceki yönetimle bu süreci iyi bir şekilde yöneteceklerini ifade etmişti. Bu açıklamadan sonra dün Kılıçdaroğlu'nun konutuna pek çok isim ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu'na yakın olduğunu bildiğimiz o isimler arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın da vardı. Ahmet Akın saatler 9.50 civarını gösterdiğinde yine buraya geldi. Bugün ilk ziyaret eden isim oldu Kılıçdaroğlu'nun. Yaklaşık 20 dakika içeride kaldı. Çıkışında da kısa bir değerlendirmede bulundu. Ve dedi ki CHP Cumhuriyeti kuran bir partidir. Birlik beraberlikle üstesinden geleceğiz bu sürecin. Herkes rahat olsun dedi ve genel merkeze doğru yola çıkacağını ifade etti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da moraline ilişkin iyi, gayet iyi ifadesini kullandı. Önemli bir isim Ahmet Akın. Neden? Çünkü bir önceki yönetimde aslında 38. kurultay sonucu açıklanana kadar CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten isimlerden biriydi. O yüzden buradaki görüşmenin de oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Yine Kılıçdaroğlu'nun o döneme dair beraber partiyi yürüttüğü isimlerden birkaçı da buradalar. Yine evinin önünde de Kılıçdaroğlu'na destek vermek isteyen az sayıda kişinin beklediğini ifade edelim. Biz şu anda garaj kapısının önüne geldik. Bunun nedeni biraz önce bir geride bıraktığımız saat diliminde Kılıçdaroğlu'nun eski basın danışmanı Ömer Topsakal, o da burada. Kendisi kısa bir bilgi paylaşımında bulundu. Aslında Kılıçdaroğlu'nun bugünkü süreci ofisinden yöneteceğini söyledi. O yüzden de biz artık yavaş yavaş dakikalar içerisinde Kılıçdaroğlu'nun konutundan ayrılarak kendi ofisine geçmesini ve gün boyunca da orada temaslarda bulunmasını bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne benzer olarak Kılıçdaroğlu ofisinde ona destek veren isimlerle gün boyu görüşmeler gerçekleştirecek. Bunu biliyoruz. Topsakal'a peki dedik, kendisi bir daha Özgür Özel'i aramayı düşünüyor mu? Buradan verilen mesaj, Kılıçdaroğlu tarafından gerekli aramanın yapıldığı, artık cevabın bekleneceği yönünde. İki isim bugün bir görüşme gerçekleştirirse Kılıçdaroğlu'nun günlük programının da buna göre şekillenebileceği ifade ediliyor. Bir kez daha söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda bugün sabah saatlerinden itibaren bir sakinlik hakim. Bize gelen bilgi, bugün gün içerisinde ofisinde temaslarda bulunacağı yönünde. O yüzden de yavaş yavaş artık konutundan ayrılarak ofisine geçmesini bekliyoruz. Onun ofise geçmesiyle beraber de bizim haber nöbetimiz aslında yine oradan devam edecek.
6: Öykü Tüccar aktardı notlarını. Duruma göre Öykü de tabii değiştirecekler yerlerini. Biz de takipteyiz, aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi mutlak butlan kararına, CHP'den gelen tepkilere ve Özgür Özel'in bundan sonra atması beklenen adımlara şöyle bir göz atalım.
7: İstinaf tarafından görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Özgür Özel Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Milletvekilleri de genel merkeze çağrıldı. CHP yönetimi ayrıca genel merkez önünde toplanma çağrısı yaptı. Bu çağrıdan kısa süre sonra genel merkeze gelen CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özgür Özel'e destek sloganları atıldı. Genel merkezde eski genel başkanların fotoğraflarının olduğu bölüme yönelen bir grup Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını yırttı. Peki istinaf kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi bundan sonra ne yapacak? Yeni bir parti kurma seçeneği şu aşamada masada değil. Edinilen bilgiye göre ilk seçenek olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması. CHP tüzüğünde genel başkan doğrudan ya da parti meclisinin kararı ya da kurultay üye tam sayısının 5'te 1'inin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır hükmü var. Özel ve ekibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak ilk parti meclisini topladığında bu tüzük maddesine dayanarak partiyi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mutlak butlan kararı sonrası sosyal medyadan paylaştığı mesajında kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Yavaş, yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir dedi.
6: İstinaf Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına siyasi partilerden de tepki açıklamaları geldi. Şimdi onlara bir göz atalım, bir bakalım. Kararı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi. Dervişoğlu, bizim gözümüzde alınan mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesinin demokrasi açısından onarılamayan yaralar açacağını söyledi. Deva Parti Genel Başkanı Ali Babacan da siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararıyla değil, üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise YSK'nın işlemlerinin geçerliliğinin, tartışmaya başlanmasının, bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliğini de tartışmalı hale getireceğini ifade etti. Karara ilişkin bir açıklama da DEM Parti'den geldi. Kararın hukuk ve adaletle bağdaşmadığı ifade edilirken bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir denildi.
2: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gece yarısından sonra genel merkeze giderek Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. Özdağ mahkeme kararıyla siyasete müdahale kabul edilemez dedi.
8: Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir. Biz devleti ve demokrasiyi savunmak için bugün buradayız.
2: CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi. Gürlek bu karar demokrasiye olan güveni pekiştirdi dedi.
9: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktı. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi.

0: sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri içinde geçerlidir. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.
1: Bakan Gürdek, CHP kurultayı davasına ilişkin sürecin CHP'lilerin şikayetiyle başladığını söyledi. Yargı bağımsız karar aldı dedi.
0: Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
2: Şimdi bir gelişme var, onu aktaralım sizlere. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 parti avukatını azletti. Yönünde bir gelişme yaşandı. Bu konuya dair ayrıntıları Özgür Akbaş aktarıyor.
3: Önemli bir gelişme çünkü CHP Genel Başkanı, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olmasının ardından ilk icraatı diyebiliriz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve ilk icraat olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 avukatını azletmesi oldu. Parti adına mücadele eden isimlerdi bu ama tabii Özgür Özel'e yakınlıklarıyla bilinen isimlerdi. Çağlar Çağlayan ismi ön plandaydı avukatlardan ve onunla birlikte 2 avukatı daha partinin avukatı olarak azletti. 3 avukatla yollarını ayırdı Kemal Kılıçdaroğlu. Genel başkan olmasının ardından ilk icraatını böyle uyguladı. 3 avukatla, 3 parti avukatıyla yollarını ayırmış oldu Kemal Kılıçdaroğlu, Zehra.
2: Önemli bir gelişme gerçekten de. Yani bu karar tebliğ edildikten sonra aslında ilk icraatını da gerçekleştirmiş oldu. Özgür Özel'e yakın olarak da bilinen 3 isim aslında CHP'nin 3 avukatını Kemal Kılıçdaroğlu azletti. Bu önemli bir gelişmeydi bu dakikaya yansıyan. Şimdi birazdan mutlak butlan kararını ve süreci Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş'la konuşacağız. Ama bu sabaha yansıyan bir başka önemli gelişme daha vardı ki o da şu. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi kapandı. Faaliyet izni iptaliyle ilgili YÖK'ten de bir açıklama geldi. Peki öğrenciler şimdi ne yapacaklar tabii? Sena Gürbıyık Bilgi Üniversitesi'nden notlarıyla karşımızda. Sena.
4: Zehra Küçük, senin de bahsettiğin gibi aslında gece yarısından sonra resmi gazetede yayınlanan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Bu doğrultuda da öğrenciler aslında ne yapacağını bilmiyor. Büyük bir belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz. Burada konuştuğumuz ve röportaj yaptığımız öğrenciler de özellikle okulun içerisinden çıkan öğrenciler şu anda derslerin devam ettiğini, bazı akademisyenlerin de derslere devam edip etmeyeceği konusunda muallakta kaldığını söylediler. Kimilerinin dersi var ve kimilerinin de dersi yok. Bu yüzden öğrenciler üzerinde de akademisyen üzerinde de özellikle büyük bir belirsizlik söz konusu. Peki neler olmuştu? Biraz onu hatırlayacak olursak geçtiğimiz Eylül ayında Can Holding'e yönelik bir operasyon düzenlenmişti. 2019'da bilindiği üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni satın almıştı Can Holding ve geçtiğimiz Eylül ayında dediğimiz gibi soruşturma kapsamında sahipleri tutuklanınca Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atanmıştı ve YÖK Başkanı Erol Özdoğar'da kayyum atanmasının ardından aslında İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki eğitim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini söylemişti. Dün gece yarısından itibaren, aslında bugün gece yarısından itibaren de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptal edildiği duyuruldu. Bugün okula gelen öğrenciler büyük bir belirsizlik içinde, özellikle akademisyenler de. Şu anda okula sadece öğrenciler ve akademisyenler girebiliyor. Dışarıdan mezun öğrenciler ya da ziyaretçi alımı söz konusu değil. Yüksek öğretim mevzuatına göre de şöyle bir durum var. Faaliyet izni iptal edilen vakıf üniversitelerinden öğrenciler doğrudan koruyucu devlet üniversitesine aktarılıyor. Aslında Bilgi Üniversitesi'nin garantör devlet üniversitesi olarak da Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğrencilerin eğitimine devam etmesi yönünde bir karar vardı. Bu karar uygulanacak mı? Okuldan bir açıklama da bekliyor öğrenciler. Çalışanlar yine üniversitede tüzel kişilik sonlanıncaya kadar çalışmaya devam edecek üniversitede iş kanunu çerçevesinde. Tabii bunlar tahminler doğrultusunda söylediğimiz şeyler. Bugün saat 2'de İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin Santral İstanbul kampüsünde buluşmaları ve bir araya gelmeleri planlanıyor. Bugün öğrencilerden aldığımız bilgilerden biri bu. Şu anda basın mensupları da içeriye giremiyorlar. Dışarıdan sadece dediğimiz gibi öğrenci alımına ve akademisyen alımına açık okul. Ziyaretçiler ve mezun öğrenciler şu anda okula giremiyorlar. Tekrarlayacak olursak

0: İstanbul Bilgi Üniversitesi dün gece resmi gazetenin yayınladığı karara göre faaliyetlerine son vermiş oldu ve faaliyet izni iptal edildi.
1: Sena Gürbüyük aktardı. Şimdi mutlak mutlan başlığına bir geri dönelim. Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş yayın konuğumuz. Sayın Aktaş, yayınımıza hoş geldiniz. İhsan Aktaş, beni duyabiliyor musunuz acaba?
2: Evet evet, duyabiliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim efendim.
1: Tekrar hoş geldiniz. Şimdi tabii dünden bu yana tek gündem mutlak butlan meselesi. Evet. Aslında uzunca bir zamandır tartışılıyordu, konuşuluyordu. Bunun üzerine eminim araştırmalarınız da vardır. Şunu sormak istiyorum ben ilk olarak size. CHP'deki bu tartışma seçmende nasıl karşılık buluyordu ve bundan sonraki bu evrildiği süreç bulacaktır? Yani onlar bunu siyasi olarak mı, siyasi bir mesele olarak mı görüyorlar? Hukuki bir mesele olarak mı bakıyorlar? Seçmendeki karşılığı nedir tam olarak bu mutlak butlan kararının?
2: Ya öncelikli olarak bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi, yani Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bugüne kadar yani hukuk sisteminin attığı bütün adımları siyasi olarak yorumladı ve kendi kitlesini de bu konuda ikna etmeyi başardı. Yani Cumhuriyet Halk Partililer daha çok siyasi görüyor. Diğer parti mensupları, yani işte Cumhur İttifakı taraftarları hukuki olarak görüyor büyük oranda. Ve şeyler de, yani diğer partilerin de şeyi, pozisyonu dağınık. Yani hukuki olan olarak gören var, siyasi olarak gören var. Fakat bundan sonra bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi tek cephe olarak daha çok hani iktidar kanadını suçlayarak bir yol yöntem uyguluyordu. Fakat şimdi baktığınız zaman ortaya iki tane Cumhuriyet Halk Partisi çıktı. Acaba bundan sonraki seyir daha çok hani hukuk sistemine yönelik eleştiri mi olacak, yoksa kendi içlerinde Kılıçdaroğlu cephesiyle işte yenilikçiler arasındaki tartışma şeklinde mi devam edecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğine bakınca, dün Özgür Özel'in konuşmasını da dikkatlice dinledim. Yani sistemi iki tarafaydı. Hem yargı süreçleriyle alakalı sistem etti, hem de aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na da işte mesaj gönderdi. Tabii daha çok duygusaldı dün akşamki konuşması. Bugüne kadar gelen sürece bakıldığında, yani siyaseti de çok dikkatlice takip ediyoruz. Aslında siyasi partiler bir amaç önlerine koydukları zaman, liderler bu amacı koyabilir, parti koyabilir. Meşru yollardan gidildiği zaman bunda sonuç alınıyor. Yani İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na aday olsaydı ya da kendi yönettiği belediye ile alakalı sorunlu alanlara girmemiş olsaydı, ben öyle zannediyorum ki hem genel başkan olurdu hem Cumhurbaşkanı da olabilirdi. Biraz bu evangelistlerin Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye kullandıkları bir ifade var. Yani yeryüzünde kargaşa çıkaralım, katliam yapalım, hani kıyamet erken gelsin gibi. Sanki biraz bu yeni yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaderini biraz hıza zorladı. Yani zorlayarak bir yol yöntem teşekkül ettirdiler. Bu da çok iyi sonuç vermedi. Şimdi şu sorular soruluyor. Kılıçdaroğlu kabul edecek mi, etmeyecek mi?
1: Ama zaten sizden dakikalar önce siz de duyma imkanı bulmuşsunuzdur belki de. Evet, İlk icraatını da gerçekleştirdi ve partinin 3 avukatını azletti.
2: Ben piyasa yorumcuları kadar, yani işin serin kanlı gitmeyeceğini düşünüyorum. Daha çok yorumlar şu şekilde yapılıyor. Yani bir araya gelsinler, masayı kursunlar, ortak bir çerçeve çizsinler. Bugünden yarın öyle bir ortam gözükmüyor. Yani Kılıçdaroğlu ilk adımını attı, yani yönetmeye de istekli gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizipçi yapısı diğer partilerden biraz farklı. Bu yıllara sari mücadele, iç mücadele, partili entelektüeller ya da işte kanaat önderleri arasında bir gruplaşma, sınıflaşma olur ve herkes kendi tarafına yatkındır. De Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilginç bir karakteri var. Bence bunu gözlemleyip takip edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partililer kolay kolay Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmiyorlar. Yani şartlar ne olursa olsun o tabelanın altında durmayı tercih ediyorlar. Dün iki manzara ortaya çıktı. Bir tarafta yetki var. Yani Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde boştu. Diğer tarafta da kitle var. Yani kitle bir tarafta, partinin yetkisi bir tarafta. Bu sürecin yönetilmesi de çok kolay değil. Sanki Kılıçdaroğlu daha avantajlı ve sakin bir pozisyonda duracak gibi. Gelecekle ilgili acaba ılımlı bir süreç mi yürüyecek, bir mutabakat mı olacak, daha çok yenilikçi ekibin belirleyeceği stratejiye göre ortaya çıkacak. Dün akşamki pozisyona bakılınca henüz böyle duygusallık aşılmış değil ve dün akşamki konuşmadan da bir mutabakat umudu gözükmüyordu. Ama siyaset şöyle bir şeydi, nihayetinde yol yöntem bulma sanatıdır. Öyle zannediyorum ki hem işte eski genel merkez hem yeni genel merkez. Şimdi eski yeni o kadar karıştı ki Kılıçdaroğlu eskiydi. Özgür Özel yeni ekipti. Şimdi onlar eski oldu, Kılıçdaroğlu yeni oldu. Dolayısıyla ihtimaller çok. Acaba bir de şunu da düşünmek lazım. Şimdi bugüne kadar Özgür Özel İmamoğlu'nun adaylığı üzerinden bir politika yürüttü ve bütün mitinglerini, gövde gösterilerini onun üzerine yaptı. Bir, Kılıçdaroğlu nasıl refleks ortaya koyacak? İki, yenilikçiler buna karşı nasıl metot geliştirecekler? Üçüncüsü de İmamoğlu'nun buradaki tavrı ne olacak? Acaba Özgür Özel'le beraber yeni yol yöntem mi arayacaklar? Bir uzlaşma mı arayacaklar? Yani çok değişkenin olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Seçmenler şöyle, daha çok siyasi partilerin tutumuna, yani Türk seçmeni, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, Cumhuriyet Halk Partileri tarafından ikna edilmiş bir seçmen. Hı hı. Yani kendi tezlerine, kendi söylemlerine.
1: Bu yaşananlar karşısında sizce peki yani baktığınızda tabana konsolide mi olur, iyice ayrışır mı? Çünkü çok da yorucu bir süreçten bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu kanadı belki sükunetle bu süreci yürütmeye gayret edecek. Ama biz dün akşam Özgür Özel'in yaptığı konuşmada çok da yani ılımlı bir süreç yürüyeceğine dair mesaj almadık sanki. Yani biz burayı koruyacağız, burası bizim hakkımız, bırakmayacağız hakkımızı. Biz zaten koltukta oturmak için gelmedik, biz sahada olacağız şeklinde açıklamaları, beyanları vardı. Yani orada siz ne beklersiniz? Bir konsolidasyon mu olur yoksa bir ayrılışma mı yaşanır?
2: Ya şimdi o kadar zor bir durum ki ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nde her halükarda bir grup masaya oturduğu zaman onun bir taraftarı ortaya çıkar. %5 olur, 10 olur ya da 50 vekil olur, 20 vekil olur, onu kestiremiyoruz. Fakat karşı karşıya kaldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu şu. Kılıçdaroğlu partiyle ilgili tam yetkiye sahip ekibiyle beraber, yani miting yapmak isteyen, gösteri yapmak isteyen ya da bu konuyu yönetmek isteyen insanların hiçbir yetkisi yoktur. Ya bu yetkisizlik öyle bir şey ki, yani teşkilatlara emir göndermekten, talimat vermekten, aynı zamanda finans kullanmaya, yani otobüs kiralamaya kadar düşünün. Bu alanlarda hiçbir yetkisi olmayan bir durumla karşı karşıya. Acaba bunları belediyelerle telafi edebilir mi? Yani belediye destekleriyle. Diğer taraftan da karşılıklı refleksler ortaya çıkar. Acaba eski, yani yenilikçiler bir adım attığı zaman Kılıçdaroğlu'nun buna karşı tavrı ne olacak? Yani ilk adımı avukatların görev dışı bırakılmasıyla atan Kılıçdaroğlu, bu demek oluyor ki yapılan hamleye karşı karşı hamleler yapacak. Ya kitle bir tarafta, yetki bir tarafta ve yönetilmesi gerçekten de zor bir durum. Partiler şeyi, ya meydan okumayı severler. Yani bir olaylar karşısında, hadise karşısında, ama hukuk sonucu kesin olan bir durum. Yani mahkeme sonucu kesin. Yetkiler bütünle Kılıçdaroğlu'na devredilecek. Bu şartlarda Özgür Özel ve arkadaşlarının durumunun ben zor olduğunu görüyorum. Gerçekten yönetilmesi zor bir durum. Acaba işte Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi, birçok iyi niyetli yorumcunun dediği gibi, masaya oturup uzun vadede bir ortak adayla anlaşıp, şu ortaya çıkıyor ki Kılıçdaroğlu bir kongreye gidip tekrar Özgür Özel ya da İmamoğlu ekibine konuyu devretmesi. Hatta Kılıçdaroğlu cephesi biraz partiyi Özgür Özel Partisi olarak da görmüyorlar. Var olan durumu biraz İmamoğlu Partisi olarak görüyorlar. Dolayısıyla hangi çerçevede
1: aslında, bir aslında Sayın Aktaş, tamamen bu karardan bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosu vardı ve bir partide temizlik olması gerektiğini ifade etmişti. Şimdi Bahçeli'nin açıklaması çok önemli. Biz Özgür Akbaş'la orada haber nöbetinde Özgür'de memnuniyetle karşılandığını ifade etti Bahçeli'nin bu çıkışının. Ama şimdi Kılıçdaroğlu kanadında ne kadar karşılık bulacak? O tabii bekleyip görmemiz gereken bir husus ki, böylesi adımlar atmaya da başlamışken. Yani bir feragat söz konusu olabilir mi? Bir uzlaşı sağlanabilir mi? Bekleyip göreceğiz elbette. Siyasette yani 24 saat bile çok uzun bir süre olduğu için. Ama şimdi yaşananlara baktığımızda yani... Ne beklersiniz bu anlamda?
2: Aslında çok yani yerinde ve doğru bir soru sordunuz. Ben de o bölümünü unutmuştum. Kılıçdaroğlu arınma tabirini kullanıyor. Yani diyor ki, efendim diyor, arının gelin. Yani bu arınma aslında zamanda, yani siyasetin ya da Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kirlendiğini ima eden bir durumdur. Dolayısıyla yarın masaya oturulduğu zaman kim arınacak, kimden arınılacak, kimi saf dışı bırakacaklar? Bence kriterlerden birisi bu. Biraz da şöyledir, yani Cumhuriyet Halk Partisi üzerine oluşan imajdan sonra Kılıçdaroğlu bir açıklama, dikkat ederseniz çok konuşmadı, çok açıklama yapmadı. Çok kritik zamanlarda sahneye çıktı, bir şeyler söyledi, tekrar geri çekildi. Ben bu butlan konusunda çok böyle hani hukuki konulara girmeden uzaktan olmayacağı kanaatindeydim. Fakat Kılıçdaroğlu açıklama yapınca galiba onun da sürece bir hazırlığı var gibi hissettim. Dolayısıyla söylediğiniz gibi başlıklardan bir tanesi, eğer bir masa kurulursa arınma meselesi olacak. Yani burada muhtemelen masada birinci öge Ekrem İmamoğlu olacaktır ki Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu kabul etme durumu yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu iç tartışmalar, hizip tartışmaları aşırı derecede düşmanlaştırma ve ötekileştirme oluşturuyor. Kılıçdaroğlu görevi bıraktıktan sonra aslında yani kurultayı kaybetti. Kaybeden kişi saygın bir şekilde anılabilirdi. Biraz fazla ötekileştirildi. Bir grup başka bir grubu ötekileştirdiği zaman da onun kendi taraftarları, yakınları, onunla birlikte siyaset yapanlar daha çok o işin bir parçası olurlar. Şunu da unutmamak lazım, yani meclis tablosunu Kılıçdaroğlu oluşturmuştu. Her ne kadar kazananın yanında daha çok insanlar yer alırlar, yani geçtiğimiz günlerde 25 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek vermişti. Bunun bir anda 50'ye 60'a çıkma ihtimali de her zaman vardır. Siyasetçiler şunu gözetirler, yani sistemi kim yönetecek? Eğer Özgür Özel yönetecekse onun yanında kümelenirler. Kılıçdaroğlu yönetecekse onun yanında kümelenirler. Bu bir hafta 10 günlük bu duygusal durum aşıldıktan sonra parti içi dengelerin nasıl değiştiğini daha sağlıklı bir şekilde takip edebiliriz.
1: Tabii zorlu bir süreçten de bahsediyoruz. Dediğiniz gibi maddi olarak özellikle bütün yetkiler de şimdi artık Özgür Özel yönetimine karşı kısıtlanmış durumda olacak. Çünkü bütün yetki Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğunu düşünecek olursak, işte ilk icraatını da gerçekleştirir. Bir temizlikten bahsediyor kendisi. Ne olur ne biter, bir uzlaşı sağlanır mı bekleyip göreceğiz. Ama şimdi tabii farklı beklentiler var yol haritasına dair. Onlar tabii bir telefon mevzu vardı. Özgür Özel henüz dönmedik, bu şartlarda dönüp ne olacak da demişti. Ama elbet dönülecektir, eski genel başkanımızın telefonuna cümlesini kullanmıştı Özgür Özel. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu çok konuşuluyor. Seçmen bunu tabii herkes konuşuyor, paylaşıyor. Herkesin gündemi bu. Kararsız seçmen mesela özelinde bir etkisi de olur mu? Şimdi bakacak olursak CHP 81 ilde seçim takvimini bile açıklamıştı. Sahaya indiklerini duyurmuştu Özgür Özel. Hep bunu ifade ediyor. Dün akşam da hatta biz sahadayız ifadesini yineledi. Şimdi bazı kararsızlar vardı. Mesela şimdi seçmen bu noktada çok belirleyici. Seçmen oy vermezse hiçbir şekilde kimse kazanamayacak burada. Herkes kaybedecek. Böyle baktığınızda burada yaşananlar orayı nasıl etkileyecek? Şimdi bu öyle zor, öyle kör bir sürece dönüştü ki YSK'ya başvuru var. Kimi diyor ki YSK'nın yetki alanı dışında anayasa aşımı oldu. Anayasa ve yetki tartışması başladı burada. Böyle bir şey varken kararsız seçmen mesela ne der burada?
2: Şimdi öncelikle olarak kararsız seçmen de partinin durumuna bakacak. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı karşıya kaldığı durum şu. Yani şu an kitleyi Özgür Özel motive ediyor. Yani mitingleri, sokağı, kalabalığı. Fakat partiyi Kılıçdaroğlu yönetecek. Yani yarın seçim olacaksa bu seçime partiyi götürecek kişi, eğer erken bir kurultay yapmazlarsa partiyi seçime götürecek kişi Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla şöyle düşünün, bir başkası partiyi kurultaya götürecek. Siz de kitlenizi motive ediyorsunuz. Yani şu olabilir, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında durmayın ifadesi kullanılabilir. Ya da biz başka bir partiyle beraber seçime gireceğiz olabilir. Ya her halükarda sanki böyle bir gelecekle ilgili bir vizyonda uzlaşmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çıkar yolu gibi duruyor. Bu ortak bir aday olabilir, her iki tarafın razı olacağı bir şey olabilir ya da bazen derler ya hani kodlarına, fabrika ayarlarına geri dönmek. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi geleneksel anlamda bütün kadrolarını kuşatacak bir takım üzerine anlaşabilirse, bir genel başkan ve bir takım, sanki daha çıkar yol gibi düşünüyor. Yani şöyle varsayalım, diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün oyu %30'larda. Özgür Özel mitinglerle ya da protestoyla ya da işte haksızlık iddiasını ortaya koyarak bunu 35'e çıkardı. Ama nihayetinde karar verici Kılıçdaroğlu. Yani aday kim olacak, milletvekili kim olacak ya da birilerinin var olan yöneticilerin görevden alma ve atama yetkisi Kılıçdaroğlu'nda. Dolayısıyla acaba bu sokaktaki motivasyon şunu gerçekleştiremeyecek. Yani hukuk kararını, mahkeme kararını geri döndüremeyeceğine göre belki anayasa süreçleri nasıl etkilenir bilmiyorum. Dolayısıyla her halükarda bu 5-10 gün içerisinde bence durum netleşir. Herkes aklı selim bir şekilde düşünmeye başlar. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun partiyi yönetmeye istekli olduğunu görüyorum. Ve onun taraftarları da yani birkaç gün geçmeden aslında şunu da biraz bekleyip görmek lazım. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde bayram tatili bitene kadar Kılıçdaroğlu'nun etrafında ne kadar milletvekili, ne kadar yönetici, ne kadar il başkanı toparlanacak? Acaba herkes protesto mu edecek? Yani şöyle içinden çıkılmaz.
1: Orada bir bekle gör kısmı payı da bırakmak gerekir mi İhsan Aktaş? Evet, biraz evet. Belki bekle gör payı bırakan kişiler de olabilir orada.
2: Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi eğer Kılıçdaroğlu bir kurultay kararı almazsa bekleyen insanların da niye beklediğine dair bir çıkmaz var. Ya Kılıçdaroğlu şöyle bir karar verdi. Dedi ki ben ilçeden başlamak kaydıyla kurultayı hazırlıyorum. Bir yıl sonra kurultay yapacağız. Bunu dediği zaman bekleyenlerin hani niçin beklediğine dair bir zorluk da ortaya çıkacak. Dolayısıyla acaba şartlar iki tarafı uzlaşmaya zorlar mı? Yani ona bakacağız. Bir de her halükarda Kılıçdaroğlu da şuna bakar. Ben masaya oturduğumda acaba etrafımda %5 mi CHP'li var, %10 mu var, %20 mi var? Yani ne kadar Cumhuriyet Halk Partililer bana gelecek? Benim bir ön kabulüm var. Cumhuriyet Halk Partililer başka bir yere gitmeyi sevmiyorlar. Başka partide temsil edilmeyi de sevmiyorlar. Bir yönüyle Cumhuriyet Halk Partililerin genetiğine işlemiş Cumhuriyet Halk Partililik. Bu Kılıçdaroğlu'nun avantajı gibi gözükebilir. Bir de bu zor süreçlerde stratejiyi doğru belirleyen yol alır diye düşünüyorum.
1: Siz yani nasıl bir strateji belirleneceğini düşünüyorsunuz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir kurultay yapma kararı alır mı, almaz mı? Burada nasıl bir iki taraf içinde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel için nasıl bir strateji izlemelerini beklersiniz?
2: Ben Kılıçdaroğlu'nun ortak bir adayda, uzun vadede ortak bir adayda anlaştıkları takdirde bir kurultay, yani kurultay iması yapacağını düşünüyorum. Çok Kılıçdaroğlu çok hesaplı birisi. Çok böyle hemen peşin adım atmaz, kolay karar vermez. Yani hani böyle bir miting alanına çıkıp ya da mikrofonu eline alıp hemen şunu yapacağım diye bir ifade kullanmaz. Muhtemelen yani bu partiyi hani dağıtmayacağız, bir tutacağız ifadesinde aklında bir şeyler var gibi gözüküyor. En çıkar yol muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği bir lider etrafında bir gelecek tartışması başlatabilir diye düşünüyorum.
1: O zaman şunu sorayım. Bu tartışma başlarken bu sefer o zaman muhalefet blokunda bir liderlik tartışmasını mı konuşacağız biz önümüzdeki günlerde?
2: Muhalefet yani şöyle, Kılıçdaroğlu acaba kendimi temsil edecek yoksa gerçekten partinin bütününü temsil edecek ortak bir lider mi bulacaklar? Cumhuriyet Halk Partisi'nde onu da görmüş olacağız. Yani eski siyasiler kolay kolay emekli olmuyorlar. Onlar da sistemin bir parçası. Acaba böyle akil adamlar devreye girip hani iki taraf arasında bir mekik dokuyabilirler mi? Hı hı. Onu da görmüş olacağız. Ama görünen o ki yani Kılıçdaroğlu başlangıçta yönetme arzusunda, bu yönetme arzusu karşı tarafın tepkilerine, reflekslerine göre şekil değiştirecek diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bir virgül koyalım sizinle, Öykü Tücür'e bir dönelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda bir hareketlilik söz konusuymuş. Oraya bir dönelim bakalım.
3: Evet, eski basın danışmanı Ömer Topsakal aslında bugün ofisine gideceğini açıklamıştı basın mensuplarına. Şu an itibariyle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda bir hareketlilik başladı. Kameraman arkadaşım Arhan Pınar hemen görüntülerinize getirsin. Görüyorsunuz binanın araç çıkışını yapılacağı garaj kapısının önünde bir kalabalık toplanmış vaziyette. Hem burada güvenlik güçleri buradalar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları burada, hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için gelen partililer burada yerlerine almış durumdalar. Sokağın bir diğer ucundaysa araçları göreceksiniz. Burada da aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna eşlik edecek koruma araçlarının, eskort araçlarının olduğunu görüyoruz. Bu araçlar dakikalar öncesinde aslında buraya gelerek yerlerini aldılar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çıkış yapacağına dair duyum verildi. Ne zaman olacak bu çıkış henüz bilmiyoruz. Belki dakikalar içerisinde, belki de 10-15 dakika içerisinde, ama kısa süre içerisinde Kılıçdaroğlu buradan ayrılarak konutuna geçecek. Dün akşam saatlerinde burada bir hareketlilik vardı, onu biliyoruz. Birçok isim Kılıçdaroğlu'na yakın olduğunu bildiğimiz pek çok isim buraya gelerek ziyarette bulunmuştu. Aynı isimler bugün sabah saatlerinden itibaren de Kılıçdaroğlu'nun konusuna gelerek burada tekrar kendisiyle görüşmeler gerçekleştirdiler. O isimlerden belki de en çok dikkat çekeni, çünkü kendisi çıkışta bir açıklama da yaptı. Şu anda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görev yapan Ahmet Akın. Ahmet Akın dün de Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Bugün de buraya geldi. Bir 20 dakikalık görüşme gerçekleştirdi. Ardından da çıkarken basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kuran partidir dedi. Birlik ve beraberlikle üstesinden geleceğiz. Herkes rahat olsun. Buradan genel merkeze geçiyorum dedi. Ve ayrıldı. Kendisine Kılıçdaroğlu'nun morali de soruldu. O soruya da iyi, gayet iyi yanıtını verdi. Ardından da Kılıçdaroğlu'nun eski basın danışmanı Ömer Topsakal, o da buraya ziyarete gelmişti. O da ayrıldı konuttan ve ayrılırken kısa bir değerlendirmede bulundu. Biz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisinin bugün ofise geçeceğini, süreci oradan yöneteceğini söyledi. Ancak tabii ki kendisine Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha Özgür Özel'i arayıp aramayacağı da soruldu. Zira dün Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik evin önünde bir açıklama yapmıştı ve Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağını söylemişti. O telefon araması Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı ancak cevapsız kaldı. Zira Özgür Özel o telefona henüz dönüş yapmadıklarını söyledi, ifade etti ve bu konuda da aslında şunu demiş oldu, şu an açmanın da bir manası olmaz dedi. Eski genel başkanımızdır. Tabii ki biz kendisini arayacağız. O telefon görüşmesine dönülecek. Ancak şu an için bunun gerçekleşmediğini söylemişti. Aslında Özgür Özel orada dikkat çeken ifadeler de kullanmıştı. Belki şu anda Kılıçdaroğlu'nun çıkışını beklerken bunlardan da bahsedebiliriz. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu da var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten dönüp de ne konuşacağız? Daha bugün Cumhuriyet Halk Partisi bulan kararı çıkarsa bu bir yargı kararıdır. Biz yargıya saygılıyız diyen bir milletvekiline disipline vermişiz dedi. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun da daha önce şanla şerefle seçildi diye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna yargının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde bile görmek istemem ifadesini kullanmıştı. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem butlan kararı sonrasında hem de öncesinde kendi ofisinden video mesajla paylaştığı o paylaşımı aslında işaret ederek aslında bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar da buna işaret ediyor diyerek aslında Kılıçdaroğlu'nun butlan kararını reddetmeyeceğine ilişkinde bir intibası olduğunu da ifade etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa şu ana kadar yalnızca tek bir açıklama yapıldı. Onu da hatırlatalım. O da butlan kararının gelmesinin hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama. Kılıçdaroğlu o mesajında Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir ifadesini kullanmıştı. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır demişti. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır ifadesini kullanmıştı ve Kılıçdaroğlu son olarak önceki dönem genel başkanları, parti meclis üyeleri ve milletvekilleriyle bu süreci yöneteceklerini söylemişti. İşte o isimler de burada ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın geldi. Ardından da Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir buraya geldiler. Şu anda onlar da Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber içerideler. Kısa süre içerisinde de buradan Kılıçdaroğlu'nun ayrılarak konutuna geçmesini bekliyoruz. Bir kez daha ifade edelim. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun konutunda bir çıkış hazırlığı var. Kısa süre içerisinde Kılıçdaroğlu buradan ayrılarak Mustafa Kemal Başkanı Hapishanesi'ndeki ofisine geçecek. Günü nasıl olacak, kimlerle temas edecek bu henüz belirsiz. Kendi destekçileriyle, ona yakın isimlerle bir araya gelmesini bekliyoruz. Ancak Özgür Özel'den bir telefon gelmesi halinde ise Kılıçdaroğlu'nun programı buna göre şekillenecek.
1: Evet, Öykü Tüccar aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeydi Öykü. Bakalım o telefon görüşmesi, o beklenen telefon görüşmesi bugün gerçekleşecek mi? Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonuna dönecek mi bugün? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa bir süre sonra aslında çalışma ofisine gitmesi bekleniyor. Orada bir hareketlilik olabilir. Bazı görüşmeler de var, destekçileri de var. Biz Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş'la konuşuyorduk. Yayının da sonuna geldik ama İhsan Bey, şimdi ben son olarak düşüncelerinizi almak istiyorum. Orada destekçileri var, bazı görüşen isimler var. Özellikle mesela Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın oraya gitmesi, yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi gerçekten de. Oradan da genel merkeze geçecek. Şu dipnotu da aktaralım hemen. Akşam mesela Özgür Özel'de bir miting çağrısında bulunuyor. Baba ocağımızda buluşuyoruz ifadesini kullanıyor CHP Genel Merkezi için. Bir yandan sanki hiçbir geri adım da yok gibi iki tarafta olağanca gücüyle bu yeni süreci benimseyip ne yapabilecekse yapma gayretinde gibi. Ne dersiniz?
2: Şimdi öncelikli olarak yani Kılıçdaroğlu ofisine geçtiği zaman ya ofise kimlerin geleceği önemli ama görünen o ki bu yüksek atmosferde, bu duygusal ortamda ofis ortamı çok kalabalık olmayacak. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı karşıya kaldığı durum bu. Kitle tamamen yenilikçilerin yanında, yani Özgür Özel'in arkasında. Yetki de bütünüyle Kılıçdaroğlu'nun yanında. Bu yetkiyle kitle dengesi önümüzdeki dönemde nasıl değişir onu merak edeceğiz. Özellikle de ya bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun belirlediği, yani vekil seçirken belirlediği ve katı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun yanında duran isimlerin ne kadar bugünlerde ofiste gözükecek, o da önemli. Ben bugünden yarına çok bir şeylerin netleşmeyeceğini düşünüyorum. Ya süreçte genelde dışarıdan yapılan tavsiyeler doğru tavsiyeler. Hani oturun bir masa etrafında müzakere edin. Ama bir masanın kurulması çok kolay olmayacak. Belki bu bayram süresince karşılıklı bilgiler, belki kulisler, belki mesajlar gidip gelecek. Herhalde bayramdan sonra durumu biraz daha net görmüş oluruz. Çünkü şöyle, ya çok peşin fikir vermek de çok doğru değil. Yani her ikisinin bağlıları var, taraftarları var. Özgür Özel'in arkasında büyük bir kitle var. Kılıçdaroğlu'nun elinde yetki var. Elbette ki onlar Cumhuriyet Halk Partili ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaafa uğramasını iki taraf da istemez diye düşünüyoruz. Burada da bir çıkış yolunun uzun vadeli bir mutabakat olduğunu düşünüyorum. Ama neredeyse biraz müzakereler galiba ABD-İran müzakeresine benzeyecek ki her iki tarafın talepleri olur. Ya da Kılıçdaroğlu şöyle bir reste çekebilir. Yani ben partinin başındayım, buyurun gelin de diyebilir. Bayramdan sonra biraz daha konunun böyle detaylarıyla alakalı konuşacak hale gelebiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi peki hep bu tartışmalar arasında Ekrem İmamoğlu'nun adı da çok zikrediliyor. Mesela onun yapacağı açıklamalar tam olarak bu süreçte, bu yaşananlarda nerede duracak, bir adaylık meselesi var ki çok önemli. Ona dair hem yapmış olduğunuz araştırmalar neye işaret ediyor, hem de sizin izleniminiz, görüşünüz nedir?
2: Yani bu tartışmalarda bence belki unutulacak isim muhtemelen Ekrem İmamoğlu olacak. Yani çünkü Özgür Özel'in motivasyonu, yani yenilikçilerin bütün motivasyonu şartlar ne olursa olsun İmamoğlu'nu aday olarak sunmak ya da aday potasına tutmak gibi bir düşünceleri vardı. Fakat geçtiğimiz hafta bir ilginç bir refleks ortaya çıktı. Bu Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesinden sonra bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir zaaf olarak yorumlandı. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi iktidar alternatifi olma kabiliyetini kaybediyor mu diye. Ben de biraz böyle yorumlamıştım. Hemen onun akabinde bir Mansur Yavaş adaylığını gündeme getirdiler. Bence bu stratejikti. Yani biz alternatifsiz değiliz. Alternatifimiz var. Fakat burada şimdi yetki Kılıçdaroğlu'nun eline geçtiğine göre görünen o ki yani Ekrem İmamoğlu'nun hapiste olmasa da adaylığına fiilen Kılıçdaroğlu'nun ben kapalı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugün adayın belirleme yetkisi Kılıçdaroğlu'nda. Eğer bir pazarlık yapılacaksa, konuşulacaksa, Kılıçdaroğlu'yla konuşulacak, ben onun da bu konuya çok yakın olacağını düşünmüyorum. Ya muhtemeldir ki bu süreçte galiba oyun dışı kalan aktör İmamoğlu olduğu gibi. Ha kitlesini alır başka bir yere sürükler, başka partilerle ittifak yaparlar. Ona şimdilik bir şey diyemem diye düşünüyorum.
1: Bu başka parti şu anda çok gündemde yok ama bir uzlaşı sağlanamazsa böyle bir ihtimali de görüyor musunuz siz?
2: Aslında aylar öncesinden konuşuluyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partililerin, hatta bu Cumhuriyet Halk Partisi %20 bandına sıkıştığında Cumhuriyet Halk Partisi ile olmuyor, acaba daha geniş bir merkez parti kurup kitleyi burada toplayabilir miyiz diye. Bazen şöyle olur, bu siyasilerin yanında danışmanlar var. Danışmanlar daha çok siyaseti bilmeyen danışmanlar. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında kurulan partiler çok başarılı olmadı. Yani dikkat ederseniz parti kuruluyor, bir heyecanla başlıyor, sonra oyları %1'e yarıma düşüp tekrar gelip Cumhuriyet Halk Partisi'ne eklemleniyorlar. Başka partilerde de aslında ana merkez güçlü olduğu zaman kolay kolay, işte AK Parti örneğini bakalım, yani 4-5 tane parti kuruldu. Neredeyse yani toplam oyları %2'lere, 3'lere geriledi daha sonra. Ya büyük partilerden ayrılmalarda bu yedek parti meselesi pek tutmuyor. Şu an duygusal olarak bir parti kurulsa galiba Cumhuriyet Halk Partilerin %20'si onunla ilgili tercihte bulunurlar. Ama 6 ay sonra, 1 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları ne kadar olur, yeni parti ne kadar olur dediğiniz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının yeni partiyi geçeceğini düşünüyorum.
1: CHP'nin oyları yeni partinin oylarını geçer mi dediniz? Tam duyamadım.
2: Geçer diye düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti ve insanlar onunla yaşamışlar, onunla var olmuşlar. Bir de Cumhuriyet Halk Partililer için, o parti için mücadele, hizip, tartışmaları, parti içi kavgalar onları partiye daha yakın tutuyor. Yani bir hizip ya da bir grup yenildiği zaman kenara çekilmiyor. İkinci mücadele için ertesi gün hazırlık yapmaya başlıyorlar. Normalde baktığınız zaman Kılıçdaroğlu ve çevresinin emekli olması lazım. Ama dikkat ederseniz bugün partiyi yönetme motivasyonları var. Başka partilerde çok alışık olmadığımız bir durum var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi evi gibi, hatta kendi malı gibi görüyor. Dolayısıyla onu yönetmek çok da onlara yabancı gelmiyor.
1: Baba ocağı ifadesi Özgür Özel'in deyimiyle baba ocağı olarak görülüyor orası tabii. O yüzden iki tarafta şu an bir mücadele içerisinde. Özgür Özel'in bir miting çağrısı var, belirtelim. Bir yandan da ekranın büyük bölümünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünü görmekteyiz. Bir çıkış bekleniyor çalışma ofisine gitmesi için. O görüntüyü de kaçırmayalım diye ekranın bir kısmında tutuyoruz. Şunu da sorayım ben size. Şimdi bu yaşananlar Kemal Kılıçdaroğlu'na dair seçmen algısını nasıl etkiler? Bir tepki doğurur mu?
2: Yani bugün Cumhuriyet Halk Partileri açısından baktığınız zaman...
1: Ya da o tepki geçici mi olur? Öyle de sorayım. Soruma bir ek yapayım.
2: Ya öncelikli olarak tepki olur. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partileri o tepkiyi bugüne bırakmıyorlar. Aslında çok enteresandır. Partiye 13 yıl genel başkanlık yapmış bir genel başkan seçimi kaybettikten sonra neredeyse muhalefet partisi lideri kadar eleştirildi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, kitlesi içerisinde itibarsızlaştırıldı. Dolayısıyla bugün ortaya çıkacak bir tepki yoktur. O tepki zaten oluşturulmuştu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi enteresandır. Yani merkezin almış olduğu tavra çevre çok kolay uyum sağlıyor. Yani merkez mesela Muharrem İnce ile alakalı saraya giden CHP'li diye bir şey yaptılar, bir kampanya yaptılar. Neredeyse Muharrem İnce'nin kanı kurudu, yani kitlesi ortadan kalktı. O da bugüne kadar muhtemelen şeyi de Kılıçdaroğlu ile alakalı da daha çok, yani hükümete uyumlu genel başkan, dün biraz Özgür Özel bunun işaretlerini verdi. Hükümete uyumlu genel başkan şeyi üzerinden ya da sisteme uyumlu eleştiri yapabilirler kendilerinin daha aykırı yerde durduğunu. Ama işte zorluk şu: çıkıp miting yapacaksınız. Hadi bugün genel merkezin önünde yaptınız. Yarın bu mitingi nerede yapacaksınız? Kiminle yapacaksınız ve kim adına yapacaksınız? Yani yetkisiz, etkisiz, partisi, kitlesi olan ama yetkisi olmayan bir grup var şu an önümüzde.
1: Peki, Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, teşekkür ediyoruz. Yayın konuğumuz oldu kendisi. Bu mutlak butlan kararına dair değerlendirmelerini aldık. Şu anda ekranlarınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutu bulunmakta ve çıkış yapılıyor sanıyorum. Öykü, söz sende.
3: Evet, şu anda Kemal Kılıçdaroğlu Çukurambar'daki konutundan çıkışını gerçekleşiyor, görüyorsunuz. Binanın dışında onu desteklemek için buraya gelen yakınları da, destekçileri de sloganlarla Kılıçdaroğlu'nu uğurluyor. Kılıçdaroğlu'nun ilk durağa gideceği nokta aslında Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisi olacak. Buraya geçeceği zaten biz basın mensuplarıyla paylaşılmıştı. Burada destek kendisine yakın olan isimlerle, eski parti yönetiminden isimlerle bir araya gelmesini bekliyoruz. Oldukça yoğun bir günün onu beklediği ifade ediliyor. Şunun hemen altını çizelim, ne olacak diyorduk. Kılıçdaroğlu aslında ilk kararını da ilk icraatını da gerçekleştirdi. 3 CHP'nin 3 parti avukatını azletti. Bu kapsamda CHP Genel Merkez Avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardeş'in görevine son verildi. Sabah saatlerinden beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda ona yakın olan isimlerle temaslarda bulunduğunu biliyoruz. Önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın, ardından da Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir'le, ki iki isim de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler, görüşmeler gerçekleştirdi ve bu görüşmelerin akabinden de bu karar alındı. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu ofisine doğru yola çıktı. Gün boyunca ofisinde temaslarda bulunmasını bekliyoruz. Nasıl bir yol izleyecek, buna ilişkin kararların alınmasını bekliyoruz. Bir kez daha şunu ifade etmiş olalım. Özgür Özel'i tekrar aramayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Zira bu aramanın yapıldığı, artık yanıt beklendiği ifade ediliyor. Ancak böyle bir yanıt gelirse de buna göre Kılıçdaroğlu'nun programının değişebileceği de ifade ediliyor. Bir kez daha söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukurambar'daki konutu önünde bir bekleyiş vardı. Bu bekleyiş an itibariyle sona erdi. Zira Kılıçdaroğlu aracıyla beraber bu konuttan ayrıldı ve şu anda da ofisine doğru yola çıkmış durumda.
1: Öykü Tüccar aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu Çukurambar'daki konutundan şu dakika itibariyle ayrıldı ve Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisine doğru yol almaya başladı. Aslında biz birkaç saattir ne zaman çıkacağını konuşuyorduk, ne zaman çıkış yapacağını bekliyorduk. Ziyaretçileri vardı, önemli ziyaretçileri de vardı. Bir yandan tabii destekçileri de, bu yapılan açıklama sonrasında, alınan karar sonrasında konutunun etrafında bulunan destekçileri de vardı. Görüşmeler devam ediyordu elbette. Ama ofisine ne zaman geçeceği de bekleniyordu. An itibariyle artık ekranlarınıza getiriyoruz o görüntüleri. Geride bıraktığımız dakikalarda gerçekleşen o görüntüleri. Çukurambar'daki konutundan çıktı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisine doğru yola çıktı. Bugün önemli görüşmeler yapacak, yoğun bir günü olacak elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bir yandan şunu da ifade edelim, altını çizelim. Dün biliyorsunuz bir telefon edilmişti Özgür Özel'e. Ve bunun sonrasında da artık başka bir telefon daha açılmayacağı, gereken telefonun yapıldığı, artık cevap beklendiği ifadesi öne çıkıyor, altı çiziliyor. Oradan o telefona da elbet dönülecektir ama bunun ne zaman yapılacağı belli değil şeklinde bir açıklama gelmişti Özgür Özel tarafından dün gece yarısı yapmış olduğu o konuşmada. Şimdi bugün hangi gelişmeler yaşanacak, nasıl bir tablo çıkacak ortaya? Tabii şu anda atmosfer çok yüksek, daha gelişmeler çok sıcak. Nasıl bir yol haritası izlenecek, bunlar bekleniyor, önemli gelişmeler yaşanıyor. Ama ilk icraatını da gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararın ardından, ki o da şu oldu. CHP'nin 3 avukatını azletti. Bu önemli bir karardı. Bu karar alınmadan sadece bir gün önce partide bir temizliğe ihtiyaç olduğu vurgusu da dikkat çekiciydi. Bunu da bir kez daha sizlere hatırlatmış olalım. Bugün yoğun bir gün, önümüzdeki birkaç gün böyle geçecek. Ne olabileceği, bir uzlaşma sağlanabilir mi? Bunun üzerinde bir buluşma yapılabilir mi? Elbette bu merak ediliyor. Bir uzlaşma sağlanabilir mi? Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı vardı. Kılıçdaroğlu'na yönelikti. Feragat etmeli şeklinde. Ama görüyoruz ki şu anda ilk icraatını da gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Bir uzlaşma sağlanabilir mi? İşte bunun cevabını, bu sorunun cevabını bize ilerleyen günler verecektir. Siyaset için 24 saatin bile çok şeyi değiştirdiğini ve çok uzun bir süre olduğunu düşünecek olursak, önümüzdeki günler bu sürecin nereye evrileceğini elbette bizlere anlatacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu Çukurambar'daki evinden çıktı ve Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisine doğru yola çıkıyor. Orada sizler de görüyorsunuz, bir kısım destekçisi de alkışlar, sloganlar atıyor. Bu kararı memnuniyetle karşılayanların orada olduğunu, evinin etrafında olduğunu görmekteyiz. Bir yandan genel merkeze baktığımızda da oranın ışıkları da hiç sönmedi. Aslında orada gün ağarmadı ifadesinde kullanabiliriz. Çünkü oradan ayrılmadı Özgür Özel ve ekibi. Şu anda hala oradalar, görüşmeler ve ziyaretler, kabuller de gerçekleştiriliyor. Akşam 20.30'da da bir miting daveti gerçekleştirildiği paylaşımı yapıldı. Orada baba ocağımıza bekliyoruz şeklinde baba ocağı ifadesi öne çıkartılıyor yapılan açıklamada. Orada böylesi bir miting çağrısı da söz konusu. Şimdi CHP mutlak butlan kararının iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na dijital olarak bir başvuruda bulundu. Geride bıraktığımız saatlerde bu bilgiyi sizlere aktarmıştık. Dolayısıyla oraya bir heyet gitmedi ama bu elbette bu başvuru çok önemliydi. Ayrıntılar için sözü Sibel Can'a bırakalım.
4: CHP bu başvurusunda YSK'dan 22. Olağanüstü Kurultayı, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultayının ardından düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespit edilmesini talep etti. Şimdi bu başvurunun ardından CHP'den de dilekçenin içeriğine ilişkin bir açıklama, bilgi notu geldi. O bilgi notunda başvurunun hangi maddelere referansla yapıldığı ve hangi maddelere itiraz edildiği belirtiliyor. Detaylara baktığımızda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararının seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçimleri ve mazbataları yok saydığı ifade ediliyor metinde, dilekçede. YSK kararlarının bağlayıcılığına dikkat çekiliyor. Buna vurgu var ve kurultayda yapılan seçimlerin iptalin mümkün olmadığı, mazbataların da iptal edilemeyeceği üzerinde duruluyor. Yine tedbir kararına ilişkin de bazı ifadeler var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin seçim kurullarının görev alanına müdahale ettiği ifade ediliyor ve kararında uygulanamaz olduğu yine bu dilekçede belirtiliyor. Emsal olarak da YSK'nın yalnızca ilçe kongreleri bakımından değil, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ve İstanbul 39. Olağan İl Kongresi bakımından da kongrelerin devamına yönelik verdiği olumlu kararlara atıf var bu dilekçede. Şimdi YSK'nın önünde uzun bir süredir bekliyoruz. Buraya pek çok sayıda YSK üyesi de geldi. YSK Başkanı da burada. Göreve 6 Mayıs'ta gelmişti. Ahmet Yener'den görevi devralmıştı. Serdar Mut da içeride görüşmeler yapılıyor. Ancak bu görüşmelerin CHP'nin yaptığı bu itiraz dilekçesine yönelik olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yok. Bizim edindiğimiz bilgiler ise gündeminde ne varsa o konuların görüşüldüğü, yani bu itiraz dilekçesinin görüşülmediği yönünde. Tabii önemli bir aktör Yüksek Seçim Kurulu özellikle bu gündemde. Dolayısıyla buradan gelecek açıklamalar çok önemli olacak. İlerleyen saatlerde bir açıklama yapacak mı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı? Onun için burada bekleyişimizi sürdüreceğiz ama beklenti böyle bir açıklamanın yapılmayacağı yönünde.
1: Evet, Sibel Can YSK önünden aktardı. Bir açıklama yapılması beklenmiyor. Gelirse de elbette aktarır sizlere öylesi bir açıklama. Şimdi dün akşam kararın çıktığı andan beri hareketliliğin hiç eksilmediği CHP Genel Merkezi'ne bir götürelim sizleri. Özgür Akbaş Genel Merkez'deki son durumu aktaracak bizlere. Özgür.
5: Zehra, CHP Genel Merkezi'nde ışıklar hiç sönmedi. Toplantı üstüne toplantılar devam ediyor. Durum değerlendirmeleri devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tabii mahkeme kararıyla artık yeni Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ancak Özgür Özel buradaki çalışmalarını sürdürüyor ve Büyükşehir Belediye Başkanlarını topladı. Onlarla durum değerlendirmesini yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanlarını topladı. Onlarla toplantısını sürdürüyor ama bu süreçte siyasi partilerden de destekler var. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş buraya geldi ve Erkan Baş'ın dayanışma mesajları var Özgür Özel'e yönelik olarak. İyi Parti olağanüstü bir toplantı gerçekleştiriyor. DEM Parti'de olağanüstü toplantılar var. Onlardan da bir destek ziyareti gelmesi bekleniyor. Ona yakın siyasi parti bugün burada bir ziyaret gerçekleştirecekler. Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte ve bu kararın tedbirli bir şekilde çıkmasıyla birlikte aslında CHP Genel Merkezi'ne tam anlamıyla bir bombanın düştüğünü söylesek çok da yanlış olmaz. Çünkü o tedbir kararını beklemiyordu Özgür Özel ve CHP yönetimi. O tedbir kararının gelmesi buradaki moralleri ciddi anlamda bozdu ve tepkilere de yol açtı. Dün gerçekten kalabalık bir partili grubu vardı CHP Genel Merkezi'nde. Tepkilerini ortaya koydular. Tansiyon yüksekti. CHP Genel Merkezi'nin hemen girişinde eski genel başkanların fotoğraflarının olduğu posterler vardır. O portrelerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi ne yönelik bir saldırı oldu ve kırıldı o portre. Ve bunun sonrasında tabii tüm gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Basının karşısına geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak o telefonu açmadığını ifade etti. Şimdi aslında o görüşme bekleniyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel o görüşmeyi ne zaman yapacaklar? Artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha araması beklenmiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na dönmesi bekleniyor. Ama bu telefon görüşmesi yapılacak mı? Merak konusu. CHP'nin bundan sonraki yol haritasında ne var? Tabii iki CHP'den bahsedebiliriz. Yeni genel başkan, eski genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden mahkeme kararıyla genel başkan olması, o ne yapacak? Özgür Özel bu durumda nasıl bir yol izleyecek? Bunlar oldukça önemli. Öncelikli olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği parti meclisi yönetime devre almış olacak ve o parti meclisinde Özgür Özel'in de epey bir destekçisi var. Hatta salt çoğunluktan fazla olduğu ifade ediliyor. İşte bu noktada CHP'nin olağanüstü bir kurultaya, seçimli bir olağanüstü kurultaya götürme gibi bir niyetleri var. Eğer bu gerçekleşmezse parti meclisi üyelerinin istifası, yani tüzüğün 24. maddesinin uygulanması gibi bir durumun da devreye sokulması ihtimaller dahilinde. Eğer bu da olmazsa delegelerden imza toplanması, salt çoğunluk yine gerekiyor. Bir olağanüstü seçimde olağanüstü kurultay için 650 delegeden daha fazla bir imzaya ihtiyaç var. 2023 yılında oy kullanan delegelerden, yani mahkemenin iradesi sakatlanmış dediği delegelerden imza toplamak gerekiyor bunun için. Oldukça kaotik bir durum Cumhuriyet Halk Partisi adına. Mutlak butlan krizi yaşanıyor tam anlamıyla. Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun karar defterini, CHP Genel Merkezi'ndeki karar defterini ve mührü de yakın bir zamanda isteyebileceği ifade ediliyor. Ve bundan sonraki süreçte CHP Genel Merkezi'nin personelinin ücretleri, elektriğin, doğalgazının nasıl ödeneceği de gerçekten merak konusu. Bundan sonra Kılıçdaroğlu herhalde ofisinden bu süreci yönetecek. Öyle Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi bunu ifade ediyorlar ama Özgür Özel ve çevresi genel merkezde kalmayı, burada direnmeyi sürdürecekler. Hatta buraya destek için gelen milletvekilleri, parti meclis üyeleri de var. Onlardan birisi de Muharrem İnce'ydi. Muharrem İnce mahkemelerin CHP ile ilgili karar almasını asla kabul etmediklerini ifade etti. Savaş meydanlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğuna dikkat çekti. Şimdilik CHP'de böyle bir tablo var. Ziyaretler yapılıyor. Özgür Özel'in parti meclisini toplaması da bu yakın zamanda bekleniyor ve akşamda saat 20.30'da tüm örgüte çağrı yapıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde bir miting gerçekleşecek. Özgür Özel yine partililerle kucaklaşacak akşam saatlerinde Zehra.
1: Özgür Akbaş CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandığını aktardı bizlere. Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir süre önce Çukurambar'daki konutundan çıktı demiştik. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisinin önünden canlı görüntüler yansıyor şimdi ekranlarınızda. Çok kısa bir süre içerisinde de o ofise giriş yapması bekleniyor. Girerken belki bir meslektaşlarımız soru yöneltebilirse ya da bir açıklama alabilirse biz de ekranlarınıza getireceğiz. Orada da böylesi bir kalabalık toplanmış durumda görüyorsunuz sizler de. Ofisin önünde de bir bekleyiş söz konusu. Öykü Tüccar'a bırakalım biz sözü.
6: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu Çukurambar'daki konusundan ayrıldı ve artık ofisinin önüne geldi. Biraz sonra da ofisin içerisine girerek burada çalışmalarını gerçekleştirecek. Bugün içerisinde aslında Kılıçdaroğlu'nun yapacağı çalışmalarda yol haritasının ne olacağına karar vermesini bekliyoruz. Bu kapsamda da kendisine yakın olan isimlerin ofisi ziyaret ederek Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi de yine beklenen gelişmeler. Arasında sabah saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Kendisi önemli bir isim, zira 38. kurultay sürecinde sandıklar açılıncaya kadar CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren bir isimdi Ahmet Akın. Biliyorsunuz butlan kararı sadece Kılıçdaroğlu'nu kapsamıyor, Genel Başkan'ı kapsamıyor. Aslında parti yönetimini de kapsayan bir karar. Biz hep bunu Kılıçdaroğlu üzerinden hani konuşuluyor. Ancak aslında Kılıçdaroğlu'yla beraber eski yönetimin de geri gelmesi söz konusu. Bu kapsamda da Ahmet Akın'ın gerçekleştirdiği ziyaret önemli. Zira kendisi de 20 dakikalık görüşme sonrası konuttan ayrılırken bu süreci birlik ve beraberlik içinde yürüteceğiz. kimsenin endişesi olmasın, herkes rahat olsun, CHP kurucu bir partidir ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu da dün akşam yaptığı açıklamada benzer mesajlar vermişti. Bu kararın bir ayrışma vesilesi değil, bir kenetlenme fırsatı olması gerektiğine vurgu yapmıştı. Bu kapsamda da aslında süreci önceki dönem genel başkanları, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla bir uyum ve işbirliği içerisinde yürüteceğine dair bir paylaşımda bulunmuştu. Bu kapsamda da sabah saatlerinden beri aslında bu isimler, yani bu isimler arasında bulunan isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyor. İlk icraatını da gerçekleştirdi zaten Kemal Kılıçdaroğlu. Belki ona da değinmek gerekir. CHP'nin genel merkez avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş da yolları ayrıldı. O üç parti avukatını azletti Kılıçdaroğlu ve bu kararın ardından da konusundan ayrılarak ofisine geçti. Konuta dün gelen isimler bugün de aslında ziyaretler gerçekleştirdi. O iki isim de Kılıçdaroğlu'nun çıkışına eşlik etmek için gelen Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız. Bu iki isim de Kılıçdaroğlu konusundan ayrılmadan önce evinin önüne gelerek kendisine çıkış sürecinde eşlik etti. Ona olan desteklerini göstermiş oldular. Şunu biliyoruz, Ahmet Akın'ın açıklamasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun morali nasıl diye sorulmuştu kendisine. O da gayet iyi demişti. Doğal olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bugün yapacağı, gerçekleştirdiği görüşmelere dair de bir planlaması olduğunu, ancak bu planlamanın tabii biz basın mensuplarıyla paylaşılmadığını söyleyebiliriz. Sadece şunu biliyoruz ki henüz Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun telefonuna dönmedi. Onu tekrar aramadı ve Kılıçdaroğlu cephesinde de aslında Özgür Özel'den gelecek telefonuna dair bir bekleyiş var ve bu bekleyişte devam ediyor. Eğer gün içerisinde de böyle bir telefon gelirse Özgür Özel'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlük programı bu telefon görüşmesindeki konuşmalar çerçevesinde yeniden şekillendirilecek. Zira kendisine yakın isimler böyle bir bekleyişin olduğunu ifade ediyorlar. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha Özgür Özel'i arar mı? Bu soru da gündemde. Buna da aslında kesin dille bir hayır yanıtı gelmiş oldu. Eski Kılıçdaroğlu'nun eski basın danışmanından gelen açıklamayla bu da ifade edilmiş oldu. Şu anda görüyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde ciddi bir bekleyiş var. Özellikle basın mensupları buradalar. Yine desteklemek isteyenler, Kılıçdaroğlu'na desteğini göstermek isteyenler burada. Mustafa Kemal mahallesinde bir ofiste Kılıçdaroğlu'nun ofisi, daha doğrusu bir iş merkezinde Kılıçdaroğlu'nun ofisi, kusura bakmayın düzeltiyorum. Bu kapsamda da buraya aslında kimler gidecek eski yönetimden, hangi isimler buraya gelerek Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeler gerçekleştirecek, bunlar önemli. Bunu da bir kez daha ifade etmiş olalım. Sadece şunu biliyoruz, hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen ilk açıklama, hem de Özgür Özel'den gelen ifadeler Kemal Kılıçdaroğlu'nun
7: butlan kararını reddetmeyeceği yönünde. Zira Kemal Kılıçdaroğlu kendi yaptığı paylaşımda bu süreci birlikte işbirliği içerisinde yürüteceğiz demişti. Yine CHP kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir, Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir ifadesini kullanmıştı. Hatırlatalım, butlan kararının gelip gelmeyeceğini tartışıldığı dönemde de aslında Kemal Kılıçdaroğlu ciddi bir çıkış yapmış, CHP kayyuma bırakılmayacak bir partidir demişti. Bu kapsamda da Kılıçdaroğlu'nun aslında bu kararı reddetmeyeceğini biliyoruz. Zira dün Özgür Özel'de yaptığı açıklamada şu an kendisini aramamın bir manası olmaz demişti. Yargı eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem, ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor ifadesini kullanmıştı. Bu durumda da bu gece gecenin psikolojisi içinde o telefonu açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz demişti. Hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Kılıçdaroğlu'nun önce konutunda, artık gün içerisinde de ofisinde gelişmeler yaşanacak. Bu kapsamda kimler gelecek iki tarafta? Aynı isimler iki tarafla da görüşmeler gerçekleştirip bir nevi birbirlerine mesajlarını iletmesine aracı mı olacak? Bunları da bizler takip ediyor olacağız. Ancak dediğim gibi şu an için daha henüz dakikalar önce ofisine giriş yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Burada ciddi bir yoğun bir güvenlik önlemi alındığını da şu an görüyorum. Belki onu da paylaşmak gerekir. Evin önünden daha hareketli Kılıçdaroğlu'nun ofisi. Hem ona destek vermek için gelenler açısından hem de güvenlik tedbirleri açısından bunu da ifade etmiş olalım. Bu süre zarfında
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun birazdan orada olması bekleniyor. Biz şimdi balkonlarda da etrafta da kalabalığı görüyoruz, destekçilerini. Ofise girerken kısa da olsa bir açıklama bekleniyor mu acaba?

0: Değerlendirmesi olmadı. Zaten CHP'ye yakın isimler de şu an için Kılıçdaroğlu'nun bir basın açıklaması, basın mensuplarının sorularını yanıtlaması bir durumun söz konusu olmayacağını, bu yönde bir beklentilerinin, bir planlamanın olmadığını ifade etmişlerdi.
1: Peki ya Öykü Tüccar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde giriş yaptı Kemal Kılıçdaroğlu, bir açıklama da beklenmiyor. Orada kabullerini gerçekleştirecek, ziyaretler gerçekleştirecek balkonlarda ve aslında o ofisin bulunduğu binanın önünde biz destekçilerini de görebiliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geniş açıda hızlı bir şekilde birkaç dakika içerisinde Çukurambar'daki konusundan ayrıldı ve Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisine geldi. Kemal Kılıçdaroğlu burada yoğun bir gün geçirecek, çalışmalarını oradan gerçekleştirecek. Çalışma ofisinde bulunuyor şu anda Kemal Kılıçdaroğlu. Biz de bu görüntüleri canlı olarak oradan yansıtıyoruz, ekranlarınıza getiriyoruz. Bugün tabii önemli bir gün. Bir yandan dün akşam Özgür Özel'in yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi aradığını ama bu şartlarda o telefona dönmenin bir manası olmadığını ifade etmişti. Ardından da elbet dönülecektir, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonuna elbette dönülecektir ama şu an dönmenin bir manası yok ifadesini kullanmıştı. O telefon görüşmesi acaba bugün gerçekleşebilir mi ya da ne zaman gerçekleşir, nasıl bir görüşme olur, bir uzlaşı sağlanabilir mi? Şimdi herkes bu sorunun cevabını merak ediyor elbette. Bu kararın ardındansa Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatını gerçekleştirdi ve CHP'nin 3 avukatını azletti. Böyle bir açıklama geldi. Bugün aslında resmi olarak da çalışmalara başlamış oldu. Şimdi aslında iki farklı yapı ortaya çıkmış oldu. Bir yandan genel merkezde Özgür Özel ve ekibi var. Orada kabuller gerçekleştiriliyor, görüşmeler gerçekleştiriliyor, toplantılar yapılıyor. Hatta akşam 20.30'da bir miting çağrısı da söz konusu. Baba ocağı ifadesi öne çıkıyor o mitinge yapılan çağrıda da. Böylesi sıcak bir atmosferde tabii Kemal Kılıçdaroğlu kanadına baktığımızda da o da konutundan çıktı, ofisine gitti ve orada artık çalışmalarını resmi şekilde devam ettirecek. Bundan sonraki süreçte de aslında ağırlıkta sanıyoruz orada çalışmalarını devam ettirmesi bekleniyor en azından bir süreliğine. Çünkü diğer tarafta Özgür Özel ve ekibi oradan asla ayrılmayacaklarını ifade etmişti. Şimdi bugün artık neler yaşanacak, neler yansıyacak, yoğun bir tempoda devam ediyor aslında. Bu gelişmeler her anda farklı bir gelişme yaşanıyor. Bu arada belirtelim, CHP'de YSK'ya başvurusunu dijital ortam üzerinden yaptı. Oraya bir heyet gitmedi ama dijital ortam üzerinden o başvuruyu gerçekleştirdi. O başvurunun sonucu ne olacak? Elbette o sonucu da sizlere aktaracağız geldiğinde. Biz şimdi bu notlarla beraber, bu sıcak gündem notlarıyla beraber haber merkezi kuşağını noktalayalım ama gelişmeleri NTV ekranlarından takip edebilirsiniz.
2: NTV Radyo.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
2: yatırım. Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum

0: Kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam. NTV Ekonomi başlıyor.

0: İyi günler. Siyasette önemli gelişmeler var. Uzun süredir konuşulan, gündemde olan, üstünde çokça tartışma yürütülen Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı dün akşam itibariyle açıklandı. Ve açıklandığı ilk andan itibaren piyasalarda da yansımasını takip ediyoruz. Ve öyle görünüyor ki açıklanan bu karar ve bundan sonra yaşanacak gelişmelerle sadece dünü bugünü değil belki yılın kalan bölümünü de etkileyebilecek yansımaları olacak ekonomi tarafına, piyasalar cephesine. Bu konuda yaşanan, açıklanan butlan kararı sonrasında yaşanan gelişmelere piyasa açısından, ekonomi açısından bakacağız, detaylıca değerlendireceğiz. Ekonomi notlarında her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şimdi kapsamlı konuşacağız ama ben iki notu paylaşarak başlamak istiyorum. Dün akşam bu karar açıklandı. Piyasalarda ilk yansımaları oldu. Hemen alınan bir karar, sabah saat 8.30 itibariyle Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yapıldı toplantı. Toplantı sonrasındaki açıklamayı hemen hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Komite Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makro finansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir. Şimdi hocam, aşama aşama ve detaylı şekilde konuşacağız ama belki kısaca şunu konuşursak, hemen bir reaksiyon olarak sabah 8.30'da toplanması, Finansal İstikrar Komitesi'nin bunun dün geceden duyurulmasının iletişim stratejisi açısından bir değerlendirmesiyle başlayalım mı?
1: Şimdi tabii aslında ekonominin önemli bir kısmı algılardan oluşuyor. Rakamlar o algılara kapılan bireylerin davranışlarının sonuçları. O yüzden algısal olarak baktığımızda ekonomi yönetiminin, Finansal İstikrar Komitesi'nin sabah piyasalar açılmadan önce saat 8.30'da ki erken bir saat diyebileceğimiz bir saatte tam kadro toplanıp toplanacağını duyurması dün geceden bence ekonomi yönetimi burada biz konuyu biliyoruz, gerekli müdahaleleri yapacağız mesajını vermek açısından son derece önemliydi. Biliyorsunuz dün akşam saatlerinde açıklandı. Evet. Finansal İstikrar Komitesi'nin bu sabah 8.30'da toplantı yapacağı. Bu algısal yönü çok güçlü bir adım. Tabii ki içeride mutlaka kapsamlı konuşmalar, detaylı çalışmalar yapılmıştır. Ben dün ekonomi bürokrasisinin uyuduğunu düşünmüyorum. Dün akşam mutlaka çok detaylı bir şekilde bugün için bir eylem planı hazırlanmış ki hazırlandığında görüyoruz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren, piyasalar açıldığı ilk andan itibaren büyük oranda 19 Mart'taki gibi bir tablo yaşamadık.
0: Evet.
1: Bu önemliydi.
0: Şimdi onu konuşacağız hocam. Yani piyasalarda yaşanan gelişmeleri, piyasanın ilk tepkisini konuşacağız ama bir notu daha paylaşmak istiyorum. Bugün İstanbul'da önemli bir zirve vardı. İletişim Başkanlığı'yla birlikte düzenlenen finansal piyasalar, finansal gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın da orada bir mesajı var. Bir takım gelişmeler olabilir, dünyada, bölgemizde, ülke içinden kaynaklanan çeşitli gündelik gelişmeler şu veya bu yönde olumlu ya da olumsuz yönde tartışmalar oluşturabilir. Bunların etkileri her zaman için geçicidir. Bunun altını çizmek isterim diyor evet. Sayın Cevdet Yılmaz. Türkiye'nin yürüyüşü gündelik tartışmalarla şekillenen bir yürüyüş değil, uzun soluklu ve bu yürüyüş devam etmektedir diyor. Yani yaşanan bütün gelişmelere rağmen bizim ekonomi programımız ya da ekonomi açısından ortaya koyduğumuz uzun vadeli hedeflere erişme kararlılığımız devam ediyor mesajı vermiş durumda.
1: Evet, tabii Sayın Cevdet Yılmaz aslında Cumhurbaşkanı Yardımcısı ama bir taraftan da yani geçmişi ve kariyeri itibariyle de ekonomi yönetiminin bir parçası gibi hareket ediyor. Bu son derece de güçlü bir algı aslında dışarıda. Yani ekonomik konuların doğrudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı seviyesinde takip edilmesi ve dönem dönem Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da toplantılara başkanlık ettiğini göz önünde bulundurursak ki geçmiş itibariyle de konulara aşina birisi olduğu için Sayın Yılmaz'ın açıklamaları bence daha da önemli ve kıymetli hale geliyor. Bugün katıldığı toplantıda, sabah sizin de belirttiğiniz gibi toplantı yaptığı açıklamanın aslında özü şu: evet, bir sorun var ama geçici. Tıpkı öncekilerde olduğu gibi bu geçici problemi de çözebiliriz mesajını verdi. Yani hem sabah Finansal İstikrar Komitesi'nin 8.30'da toplanması, hem Sayın Cevdet Yılmaz'ın tam piyasalar açıldığı saatlere denk gelen konuşması aslında sürecin yönetilebilir olduğunu da göstermiş oldu ki rakamlara yansıması açısından baktığımızda piyasa buna ikna olmuş görünüyor.
0: Peki. Hocam, o rakamları biraz detaylandıralım. Yani piyasanın ilk tepkisi, ama bunu dün akşamdan itibaren almakta fayda var. Yani bu mahkemenin kararının açıklandığı ilk andan itibaren piyasanın tepkisini siz nasıl gördünüz? Yani rakamlarla açıklamak mümkün ama o rakamların bize ne anlattığı açısından da önemli değerlendirmeler olacağını düşünüyorum açıkçası. Ya
1: şimdi tabii son derece doğal olarak borsada satış gördük. İlk, yani orada başladı zaten piyasanın tepkisi. Daha piyasaların kapanmasına da vakit vardı. Dolayısıyla ciddi bir satış gördük ilk anda ki bu doğal. Yani bu ekonomiyi etki eden ekonomi dışı faktörler içinde değerlendirdiğimiz bir konu. Bir şekilde yani mahkemenin içeriğinden, yani kararın gerekçesinden bağımsız, evet, söylüyorum. Ana muhalefet partisi liderinin, mevcut genel başkanının mahkeme kararıyla görevinin sonlandığı, bir önceki genel başkanın göreve iade edildiği ve bunun bir ihtiyati tedbir kararıyla hemen uygulanması gerektiği yönünde bir karar var. Bu nereden bakarsanız bakın piyasaların ne oluyor diyeceği, ilk etapta her ihtimale karşı ben elimdekini satayım diyeceği bir haber. Arkasını görmeden veya gelişmeleri takip etmeden ilk etapta verilecek tepki budur. Piyasada bunu verdi. İkincisi, kur tarafında bir döviz alımına yönelik adım var ki orada Merkez Bankası zaten her zaman şunu yapıyor: finansal istikrarı koruma görevi kapsamında. Ya bu çok da aslında biliyorsunuz bir ara çok sorgulanmıştı ama 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun içinde Merkez Bankası'nın görevleri arasında finansal istikrar var.
0: Evet.
1: Merkez Bankası'nın amacı enflasyonu düşürmek, yani fiyat istikrarını sağlamak, ama o amacı, temel amacı o. Görevlerinin içinde finansal istikrar da var. Dolayısıyla kurdaki bir şok, kur hata, kurun %5-10 gitmesi finansal istikrarı bozacak bir konu olduğu için doğal olarak Merkez Bankası da finansal istikrarı tesis etme görevi kapsamında rezervini kullanıyor. Geçmişte olduğu gibi dün de kullanmaya başladığını gördük. Çeşitli rakamlar var. Uluslararası bir haber ajansı işte 6 milyar dolar dedi. Sonra 10 diyenler oldu ama rakamlar açıklanınca bence değerlendirmek lazım. Çok spekülatif de olabilir bu rakamlar. Çünkü dün bir de biliyorsunuz Londra merkezli spekülatif bir sosyal medya paylaşımı da vardı. İşte Sayın Şimşek ve Sayın Fatih Karahan'ın Londra'daki yatırımcı toplantısı devam ederken işte
0: bu haberin geldiği
1: toplantıyı bazı yatırımcıların terk ettiğine yönelik asılsız da bir iddia vardı. Oysa toplantı sabah saatlerindeydi.
0: Evet. Toplantı programına bakınca evet
1: Sayın ama piyasa etkilendi. Yani ben etkileşimine baktım o, evet, X paylaşımının. Piyasa bundan da etkilendi. Hı-hı. O yüzden bence bu spekülatif veri akışından veya çıkarımlardan daha ziyade biz olana bakalım. Olan şu anda şu: Merkez Bankası kurda bir şoka izin vermedi.
0: Evet.
1: 19 Mart'ta yaşamıştık. Sabah saatlerinde başlayan süreç 11.30-12'ye kadar kurun çok hızlı artışıyla, hı hı, devam etmişti. Merkez Bankası orada müdahale edip basmaya çalışmıştı kuru. Bu kez öyle olmadı. Kur olduğu yerdeyken, evet, Merkez Bankası'nın müdahalesi geldi. Bu önemli çünkü ipin ucu kaçmayacak mesajını verdi. Bu bir. İkincisi, tahmin ediyorum varlık fonunun alımlarıyla beraber borsa tarafı da sabah negatif açılmasına rağmen pozitife döndü. Bu da algısal olarak kontrol altında mesajını vermek açısından önemliydi. Tahmin ediyorum gün içerisindeki haber akışıyla beraber biz bugünü daha stabil kapatırız. Cumartesi, pazar Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağının belli olmasıyla beraber pazartesi günü borsa açık. Salı günü saat 13'e kadar açık olacak borsa.
0: Evet, hep uzun bayram, evet, tatili diye konuşuyoruz ama pazartesi, evet, ve salı öğleye kadar borsa açık.
1: Borsa açık. Tahmin ediyorum cumartesi, pazar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki konu da netleşirse, hmm, pazartesi daha stabil bir yapı oluşur. olabiliriz. Ama benim gördüğüm şu ana kadar, yani gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Ekonomi yönetimi, Finansal İstikrar Komitesi çok hızlı hareket etti. Orada Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası yapılan basın açıklamasında bir eş güdümden bahsediliyor. Ben şu ana kadar o eş güdümün çok güçlü bir şekilde çalıştığını gördüğümü ifade edebilirim.
0: Peki. Hocam, şimdi siz değindiğiniz için o konuda ben de bir notu paylaşmak isterim. Şimdi bir uluslararası haber ajansının dün 6 milyar dolarlık bir satıştan bahseden haberi. Hı. Aslında bu 6 milyar dolar, haberde bahsedilen 6 milyar doların yarısı karardan önce, yani gün içinde, gün boyunca, ki haberde de bu ifadeler var. Karar açıklandıktan sonra diğer yarısı, yani yaklaşık 3 milyar dolar civarında bir satış, ki bu konuda bizim yaptığımız görüşmelerde de aynı tablo bize de iletilmiş durumda. Onu da paylaşmış olalım. Şimdi hocam, tabii bu karar gelir gelmez sadece konuşmakla kalmayan çeşitli uluslararası kuruluşların raporlaştırdığı bir başlık var, faiz.
1: Evet.
0: Şimdi faiz indirimleri devreden çıktı mı? Soru bu. Hatta bunun ötesine giden faiz artışı olacağına yönelik JP Morgan'ın bir raporu var 11 Haziran'da. Hatta belki ondan önce gösterge faiz %40'a çıkacak diye bir raporlaması var.
1: Şimdi dünü bir kenara bırakırsak, geçtiğimiz hafta yayınımızı enflasyon raporu toplantısının olduğu
0: hemen
1: Merkez Bankası,
0: evet.
1: Hem Merkez Bankası'ndan yayın yaptık, hem de ertesi gün Ankara'dan yayın yaptık. Ben o her iki yayında da şöyle bir çıkarımda bulunmuştum. Mevcut haliyle devam eden savaşın etkileri, bu savaşın ikincil etkileri, yani kur artışı, akaryakıt fiyatları artışı, emtialardaki artışın ikincil etkileri nedeniyle Merkez Bankası bir noktada faiz artışına gidebilir diye bir yorum yapmıştık, hatırlarsanız.
0: Evet.
1: Şimdi bu, eğer %24 olan ara hedef veya %26 olan tahmine gidecekse Merkez Bankası, ilave bir şok yemediği takdirde bile konuşulan bir senaryo iken, dün mutlak mutlan kararının çıkmasının ardından oluşacak yüksek döviz talebi Merkez Bankası rezervlerini bir süre zorlarsa eğer, şu anda yönetilebilir seviyede görünüyor. Ama haber akışına bağlı olarak veya yurt dışındaki bazı teknik tabirle söylersek, yani kısa vadeli pozisyon almış ve bunu kar realizasyonuna dönüştürmek isteyen bazı aracı kurumlar var yurt dışında.
0: Evet.
1: Ve Türkiye'de çok yoğun işlem yapıyorlar. Türkiye borsasında bana göre ciddi bir ekonomi güvenliği problemidir. Şimdi onların pozisyonlarını güçlendirecek haber akışı da olabiliyor. Spekülatif, dün söylediğimiz X'teki paylaşım gibi mesela. Evet. Şimdi öyle bir yere giderse konu, arada bir yerde Merkez Bankası bu faiz artışını yapmak zorunda kalabilir. Bu dünden önce de böyleydi. Dün bu ihtimalin biraz daha ben güçlendiğini değerlendiriyorum. Çünkü eğer döviz çıkışı daha fazla olursa, Merkez Bankası rezervleri de 19 Mart'taki gibi değil. Yani
0: evet,
1: oraya dönemedik biliyorsunuz. Yani 19 Mart öncesine dönemedik hala. Swap hariç net rezerv tarafında henüz yarısındayız. Brüt rezervlerde işte rekorlar kırıyorduk. 200
0: milyar
1: dolar.
0: Yani kısmen daha kısıtlı bir rezerv tablosu.
1: Evet, yani 19 Mart'a göre biraz daha kısıtlı durumdayız. Dolayısıyla Merkez Bankası arada bir yerde TL'yi güçlendirmek için adımlar atıyor olabilir.
0: Evet. Bu ne adımlardan olabilir önce, hocam, bu adımlar?
1: Evet, bence faiz artışını sona bırakır Merkez Bankası. Arada bir stopaj kararı görebiliriz. Yani TL mevduata yönelik, TL varlıklara yönelik, TL varlıkların getirisinden alınan bir stopaj vardı. Biliyorsunuz,
0: evet,
1: o yıl içerisinde kademe kademe yükseltilmişti. Belki orada aşağı yönlü revizyonlar görebiliriz. İlk adım bu olabilir. Hmm. Bu önemli. Çünkü TL'yi desteklemeye devam edecektir Merkez Bankası. Bu kez daha güçlü adımlar atabilir. Yine bankalar tarafında muhtemeldir ki yapılacak karşılık ayarlamaları olabilir. İşte bu döviz, biliyorsunuz, yani döviz karşılıklarda yapılacak bir ayarlama bankaların da dövize gitmesinin önünü kapatacak,
0: evet,
1: sonuçlar doğurabilir. Döviz alanların daha yoğun stopaj ödeyeceği bir yere gidebilir konu. Şimdi öncelikle bunları devreye alabilir Merkez Bankası, ki bunlar hızlı sonuç veriyor. Özellikle stopaj kararı. Yalnız orada şöyle bir endişem var stopaj tarafında. Şimdi stopaj kararı her yere aynı anda uygulandığı için TL cinsinden fonlardaki stopaj düşerse, şimdi eski stopaj oranından fon almış fon sahipleri fonlardan çıkıp yeni stopaj oranından fon almak isteyebilirler. Orada da fonlarda ciddi hareketler olabilir. Hmm. Onun da çok dengeli yönetilmesi gerekiyor. SPK'nın çok iyi regüle etmesi lazım orayı. Bu sefer hani fonlardan da çıkış var. Paniği olmamalı. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla kısa pozisyon alanlar bir panik havası istiyorlar Türkiye'de. Çok kapsamlı değerlendirmeli. O yüzden ben muhtemeldir ki bugün sabah Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bu konunun da gündeme geldiğini, ancak stopaj kararının alelacele çıkartılmamasından da bazı ilave düzenlemeler yapılması gerektiğine yönelik bir fikir birliği oluştuğunu değerlendiriyorum. Çünkü stopaj hani mevduatlarda tamam.
0: Evet.
1: Ama TL fonlar biliyorsunuz çok likit.
0: Evet.
1: Hemen çıkabiliyorsunuz. Şimdi %17,5 stopajla girdiğiniz bir fondan,
0: evet,
1: diyelim ki %10'a çekti.
0: Yani ekonomisini. Fonlar tarafında aksiyon almak açısından
1: 7,5'luk bir getiri var.
0: Yani geniş bir alan.
1: Bir anda 7,5'luk bir getiri, evet, oluşuyor. O yüzden ne yapacak? Fondan çıkıp yeniden fon alıp, ama o aradaki işlem fonlardan güçlü çıkışa neden olabilir. Bunun da çok sağlıklı yönetilmesi gerekiyor. Piyasa şu anda daha sakin karşılamış olabilir ama her şey bitmedi. Çünkü bu işin bir de yurt dışı ayağı var ve biz maalesef yurt dışı ayağından genellikle bu işlerde biraz dayak yiyoruz. Onun önüne geçebilecek adımların atılması lazım.
0: Peki. Hocam şimdi bu tip durumlarda, bu tip dönemlerde bizim biraz alt sıralarda da olsa konuştuğumuz ama aslında önem açısından daha yukarılarda görmemiz gereken bir başlık var. Risk primi.
1: Evet.
0: Dün akşam itibariyle 247'den 253'e CDS'lerin yükseldiği gibi, yanlış hatırlamıyorsam. Yani
1: 7-8 puanlık bir artış oldu.
0: 7-8 puanlık. Yani şu andaki duruma dair bilmiyorum, veri var mı elinizde, ama oradaki seyri nasıl gördünüz?
1: Ya şimdi çok doğal, bir anda bir döviz talebi oluşuyor. Borsada ciddi bir çıkış. İşte ekonomiyi etki eden, ekonomi dışı bir faktör olarak ana muhalefet partisi liderinin mahkeme kararıyla görevi sonlandırılıyor. Bir önceki genel başkana genel başkanlık ihtiyaten veriliyor. Bunların hepsi aslında risk primlerini maalesef yukarı yönlü tetikleyen haber akışları. Dolayısıyla son derece doğal bir şekilde risk primi yukarı gitti. Ama tekrar söylüyorum, yani 19 Mart'taki gibi bir tablo olsaydı biz risk priminde çok daha yüksek artışlar gördük. Yani bir günde 15, 20, 30 puan artışlar yaşadığımız dönemler oldu, hatırlayacaksınız. Öyle bir şey yaşanmadı. Ama risk priminin yükselmesi muhtemeldir ki dünkü haber akışına bağlıydı. Ben piyasanın dengeleneceğini düşündüğüm bugün akşama doğru veya pazartesi günkü gelişmelere bağlı olarak o 7-8 puanlık yukarı yönlü hareketin, işte toplam işte 10 puanlık yukarı yönlü hareketin yani oralarda dengeleneceğini bir süre düşünüyorum.
0: Peki.
1: Ama bir süre aşağı gelmeyecektir.
0: Peki. Hocam şimdi hep 19 Mart karşılaştırmasını yaptınız. Haklı olarak, yani benzer süreçleri yaşıyoruz. Ama bu kez farklı bir başlığımız daha var. İran Savaşı. İran Savaşı'nın yansımaları, özellikle enerji fiyatlarında yaşadığımız yükseliş dönemi. İran Savaşı ile ilgili gelişmeler bu süreci nasıl etkileyebilir? Yani oradan gelecek bir nihai anlaşma, nihai barış haberi ya da aksi yönde, hani dilemeyiz ama aksi yönde bir haberin yansıması ne olur bu sürece?
1: Yani inşallah aksi yönde bir haber gelmez. Çünkü zaten biz akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle iki yönlü çok sıkıştık. Bunlardan bir tanesi cari açık tarafında ithalat yönlü bir sıkışma var. Diğeri de biliyorsunuz Eşel Mobil'in uygulanmaya devam edilmesi, evet, nedeniyle bütçe tarafında beklenen gelirler elde edilemiyor. Orada bir bütçenin feragati var. Dolayısıyla umarım kötü bir haber gelmez. Ama olumlu haber akışı gelirse ben petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareket edeceğini öngörüyorum. 100 doların altına sarkan 90'lı, işte 90 dolar, 92 dolar konuşacağımız petrol fiyatları kötünün iyisi olur. Çünkü biliyorsunuz biz bu yıl başlarken 60 dolar, evet, ortalama petrol fiyatı olacağını
0: son
1: tahmin eden
0: raporla merkez, 89 dolar oldu.
1: Merkez Bankası enflasyon raporunda öyleydi. İşte o 84.9 dolar galiba, değil mi? 85 dolar gibi.
0: Sanki o civarda.
1: Evet, 85
0: ben, evet,
1: dolar gibi diye hatırlıyorum. 85 dolar. Nereden baksanız yarı yarıya yukarıda bir petrol fiyatı tahmini var. O yüzden ne kadar aşağı gelirse eskiye dönüş için o kadar zaman kazanırız. Hı. Ama olumsuz haber akışı, bir de biz şimdi içeride, çünkü bu devam edecek. Yani Kemal Bey, Kılıçdaroğlu işte genel merkeze gidecek. Orada muhtemelen girmemesine yönelik bir şeyler olacak, açıklamalar olacak. Farklı siyasi partilerden gelen açıklamalar var. Onların gerginliği, o gerginliğin boyutu, Özgür Özel'in potansiyel açıklamaları. Ya onların hepsi bir şu anda piyasanın üzerinde belirsizlik olarak duruyor. Bu belirsizlikler dengeleninceye kadar zaten riskler var. İran savaşından gelecek olası olumsuz bir tablo zaten belirsizliklerle beraber tedirgin olan piyasayı daha da tedirgin edebilir. O yüzden ümit ediyorum oradan kötü bir haber akışı gelmez ama dün yabancı düşünce kuruluşlarının bir kısmında okuduğum birkaç tane analiz vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin son askeri hareketliliği yani yeniden bir hava saldırısı ihtimalini güçlendiriyor. O kötü.
0: Evet. Olumsuz bir gösterge. Hocam şimdi son 4 dakikamız kapsamlı bir şekilde konuştuk. Dün akşamdan itibaren yaşadığımız bu siyasi gelişmelerin ekonomiye, piyasaya etkilerini. Şimdi bu sabah aslında günün önemli gelişmeleri açısından değerlendirmemiz gereken birkaç nokta daha var. Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentilerini yayınladı. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi Nisan ayında %23,39'du. Mayıs ayında %23,82. Küçük de olsa yukarı yönlü bir hareket var. Reel sektörün %33,7'den %33,1'e, burada aşağı yönlü. Hane halkının %51,56'dan %49,51'e gerilemiş. Bir de hane halkı beklenti anketi açıklandı yine Mayıs ayı. Orada 12 ay sonrası için hane halkı beklentileri biraz önce paylaştım. %51,56'dan %49,51'e gelmiş durumda. Dolar kuru değişimi beklentileri de %17,39'dan %16,81'e gerilemiş.
1: Ya şimdi aslında bütün bu İran savaşı ve dünkü mutlak mutlan kararı etkisi olmasaydı biz tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda bu enflasyon beklentilerindeki düşüşün hızlanacağını görecektik. Ama öyle olmadı maalesef. İran savaşı bütün dengeleri bozdu. Üstüne bir de içeride yaşanan siyasi konular maalesef beklentileri bozabiliyor. Çünkü hep negatif bir haber akışına maruz kalınca özellikle hane halkları daha tedirgin oluyorlar. Ve bu anketlere verdikleri cevaplar da daha olumsuz olabiliyor. Bir de bizim hane halkı beklentilerinin, hane halkının enflasyon beklentilerinin oluşmasında iki tane konu çok kritik. Bunlardan bir tanesi akaryakıt fiyatları, bir tanesi de döviz kuru. Şimdi her ikisinde de yukarı yönlü olumsuz etki oluşturabilecek gerekçeler bir araya gelince hane halkı beklentileri de bozulabiliyor. Ama bütün bu bozulmaya rağmen hala hane halkının ve reel sektörün 12 ay sonrasındaki enflasyon beklentisinin aşağı yönlü olması bence ekonomi yönetimine olan güvenin bir göstergesi olarak nitelendirilebilir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bu şu demek, evet bunlar yaşanıyor, biz risk görüyoruz ama Merkez Bankası kuru tutar. Bu piyasa tarafından, reel sektör tarafından satın alınmış bir bilgi. Bu çok önemli. Çünkü eğer kurun belirli bir seviyede kalamayacağına ilişkin kanaat oluşsaydı bütün bu beklentiler bozuluyor. Sadece şu anda ekonomi yönetiminin bu işi dengeleyeceğine olan güvenin dışında olumsuz ne var derseniz tamamen kontrol dışında olan İran Savaşı meselesi var. İran Savaşı'nda da eğer önümüzü görebilirsek diyelim bir barış veya daha makul konuşmaların olduğu bir haber akışı başlarsa o zaman bu beklentiler, enflasyon beklentileri tarafında da muhtemeldir ki bir sonraki ay daha makul, daha hızlı aşağı yönlü hareket eden sonuçlar görebiliriz. Fakat bu cumartesi pazar çok kritik. Tamamen yani bütün siyasi kimliklerden, bütün siyasi yorumlardan sıyrılarak sadece bir ekonomist, bir akademisyen, işte piyasayı yakından takip eden bir profesyonel şapkasıyla söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci toplama zarar vermeyecek bir şekilde dengeli yönetmesi gerekiyor ki ekonomi tarafındaki riskleri minimize edelim.
0: Peki. Hocam teşekkür ediyoruz. Kapatırken bir notu daha paylaşayım. Merkez Bankası bu yılın ilk finansal istikrar raporunu da sabah saatlerinde yayınladı. Genel olarak önceki döneme dair değerlendirmelerin olduğu bir rapor. 10 maddeyle özetlenmiş bir yönetici özeti diyebileceğimiz kısım var ama ilk madde aslında belki şu anda yaşadığımız durumun da nasıl değerlendirildiğine dair işaret veriyor. Jeopolitik risklerin finansal piyasalara yansıması, proaktif biçimde devreye alınan para politikası, likidite ve rezerv yönetimi araçlarıyla etkin bir şekilde yönetilmektedir. Bunu bugünlerde de gördüğümüz, beklediğimiz bir başlık olarak paylaşmış olurum. Teşekkür ederim hocam tekrardan. Evet, ekonomi notlarını bu hafta da tamamladık. Dün akşam itibariyle açıklanan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak mutlan kararının bu çerçevedeki siyasi gelişmelerin ekonomiye, piyasaya etkisini değerlendirdik. Her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Levent Yılmaz'la birlikteydik. Yeniden görüşmek dileğiyle.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: %100 oran vergi avantajı sağlayın.
1: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: Mobile Systems. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Reklam.
12: Radyo diyalogu.
13: Sağlık.
12: Yemek tarihi.
13: Doğa.

0: Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Mayıs ayında sıcaklıklar hangi değerlerde seyreder? 30 yıllık ortalamaya göre Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık ortalaması Ankara ve İstanbul'da 22, İzmir ve Antalya'da 26, Kayseri ve Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 17, Samsun ve Trabzon'da ise 19 derece.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, bugün 22 Mayıs Cuma, 9 günlük bayram tatili başlamadan önce sıcak bir iç politika gündemiyle NTV'de öğle bülteninde karşınızdayız. Dün akşamüstü itibarıyla yeni bir siyasi durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım. Bu durumun adı Mutlak Butlan. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili aldığı Mutlak Butlan kararı hali hazırda Türk siyasi tarihine geçmiş vaziyette. Mutlak Butlan, bir diğer ifadeyle kesin hükümsüzlük kararıyla mahkeme delege iradesinin sakatlandığına, yapılan seçimin geçersiz olduğuna hükmetti. Kurultayı iptal edip bir de tedbir kararı alarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirdi. Bu elbette siyasi, hukuki, ekonomik ve toplumsal sonuçları olan bir karar. Tüm bu alanlarda da tartışma sürüyor. Kararın yasalara uygun olduğunu düşünenler de var, anayasaya aykırı olduğunu da. Özgür Özel ve ekibi kararı tanımıyoruz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini terk etmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise genel başkan olarak ilk icraatını gerçekleştirdi. Siyasetten Özgür Özel'e destek açıklamaları da var. Taraflar konuşsun, mesele sulh içinde halledilsin çağrıları da. Görüldüğü üzere çok cepheli bir süreçle karşı karşıyayız ve 13 bülteninde sıcak noktalara bağlantılar yaparak olanı ve olacakları anlamaya çalışacağız. Özgür Akbaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, Öykü Tüccar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde, Sibel Can, Yüksek Seçim Kurulu'nda, oradan bir açıklama gelecek mi merak ediyoruz. Meselenin hukuki boyutuna dair ayrıntıları da Mustafa Berber anlatacak. İlk durağımız CHP Genel Merkezi, Özgür Özel ve ekibi burada. Söylediğim gibi genel merkezi terk etmeyeceğiz diyorlar. Akşam saatleri içinde bir toplanma çağrısı yapıldı. Şimdi Özgür Akbaş gece boyunca hareketliliğin sürdüğü CHP Genel Merkezi'nden yayına hazır. Özgür, önce nasıl bir hava var orada onu sorayım.
1: Yani şimdilik bir sessizlik hakim CHP Genel Merkezi'nde. Ancak 12. katta hummalı çalışmalar yapılıyor. Işıklar hiç sönmedi CHP Genel Merkezi'nde. Dünden bu yana ışıklar hiç kapanmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li yöneticiler, milletvekilleri genel merkezdeydi. Genel merkezden ayrılmadılar. Hala burada devam ediyorlar. Belediye başkanları da buraya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanları ve şu sıralarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir araya geldi ve onlarla durum değerlendirmesi yapıyor. Şimdi dün de toplantılar vardı. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı Özgür Özel. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları değerlendirildi o toplantıda. Ama sonrasında saat 17.30 sularında istinafın kararı çıktı. Mutlak butlan kararı çıktı. Kesin hükümsüzlük kararı çıktı. Ve bu karar aslında CHP Genel Merkezi tarafından bekleniyordu bir anlamda, mutlak butlan. Ancak bu kararın yansıması burada oldukça sert oldu. Çünkü bütün yönetim artık görevden alınmış bir hale geldi. Çünkü karar tedbirliydi. Bu tedbirli bir karar burada beklenmiyordu. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu kararı bir röportajı sırasında aldı ve tedbirli mi çıkmış diye de bir sorusu var aslında. Ve bu tedbirli karar nedeniyle CHP 2023 4-5 Kasım tarihinde liderliği aldığı, genel başkanlığı aldığı o koltuktan mahkeme kararıyla ayrılmak durumunda bırakılıyor. Ancak buna kabul etmiyorlar elbette. Mutlak butlan kararını kabul etmiyorlar. Sona kadar direneceklerini ifade ediyorlar. Bu anlamda destek açıklamaları var. Dün Emek Partisi buraya geldi. Sonrasında saat 02.30'da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ buraya geldi ve desteğini sundu. Bugün Türkiye İşçi Partisi gelecek saat 14'te. Sonrasında ona yakın siyasi parti geleceğini söyledi. Genel başkanları geleceklerini ifade ettiler dayanışma için. Toplantılar burada devam ediyor. Kurmaylarıyla bir arada bundan sonraki yol haritasını şekillendirmeye çalışıyorlar. Ne yapmaları gerektiğini bir anlamda ortaya koymaya çalışıyorlar. Partililer de yavaş yavaş genel merkeze gelmeye başladı. Akşam saatlerinde genel merkez önü daha da hareketlenecek. Çünkü 20.30'da tüm örgüte çağrı yapıldı. Tüm Türkiye'deki örgütlere çağrı yapıldı. 20.30'da büyük ihtimalle CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yani mahkeme kanalıyla artık eski genel başkan da diyebiliriz. Çünkü yeni genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla Özgür Özel burada otobüsün üzerine çıkarak yine partililere seslenmesini bekliyoruz Burak.
0: Özgür, şimdi tabii herkes şunu merak ediyor. Yani gelen sinyallere göre Özgür Özel direnecek bu karara arkadaşlarıyla, ekibiyle birlikte. genel merkezi terk etmiyorlar. Ama nasıl yapacaklar? Nasıl bir yol izleyecekler? Senin buna dair aldığın bir bilgi veya edindiğin bir izlenim var mı?
1: Şimdi yol haritası net. Ne yapacaklar? 2023 öncesindeki yönetime geçildi. Artık Kemal Kılıçdaroğlu o dönemki parti meclisi üyeleriyle bir toplantı yapacak. Mecbur. Yani bu toplantıyı yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Parti meclisini toplayacak ve bundan sonraki süreci aralayacak. Bu noktada işte o parti meclisinde yer alan Özgür Özel'e yakın isimler var. Oldukça yakın isimler var. Ve burada Özgür Özel'in kurmayları o parti meclisinde salt çoğunluğun üzerinde bir isim sayısına sahibiz diyorlar. Bu noktada kurultaya götürmesi noktasında bir parti meclisinde karar alınabileceği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra TÜZÜ'nün 24. maddesinde parti meclisi üyelerinin istifa ettirilmesi yine gündemde. Ve üçüncü formül delegelerden imza toplanması. 650'ye yakın delegeden imza toplanması, salt çoğunluğun sağlanması durumunda da bu genel başkana iletildiğinde, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildiğinde bu 45 gün içinde seçimli bir olağanüstü kurultaya götürme durumunda kalabileceği ifade ediliyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu kanadından gelen bilgilerse tedbirli olarak bu koltuğa oturduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunlara uygulamama ihtimalinin olduğu da söyleniyor. Böylesi bir kaotik bir durum var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tam bir kriz durumu söz konusu, mutlak mutlak kriz durumu söz konusu. Dün Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aramıştı. Özgür Özel o telefona yanıt vermediğini ifade etti. Bugün o görüşme olur mu? O görüşme olduktan sonra yeni bir tablo aralanır mı? Bunu da biz merakla bekliyoruz Burak.
0: Özgür Akbaş'la bağlantımızı yaptık. Onun da söylediği gibi bir kriz durumu var ortada. Şöyle özetleyebiliriz. Özgür Akbaş Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeydi. Özgür Özel orada ama Özgür Özel'in genel başkanlığı mahkeme tarafından alındı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa getirildi. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gitmiyor. Kendi ofisine gitti ve kendi ofisinde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle ilgili kararlar almaya da başladı. Bundan sonra ne yapacak, nasıl bir yol izleyecek onu soracağız. Öykü Tüccar Kemal Kılıçdaroğlu'nun evindeydi sabah saatlerinde, evin önünden yayınlar yapıyordu. Şimdi ofise geçti. İlk icraatını yaptı dedik Öykü, Kemal Kılıçdaroğlu. Neydi o ve bundan sonrasına dair neler biliyoruz?
2: Evet, Kılıçdaroğlu 3 CHP Genel Merkez Avukatı'nı görevlerine son verdi. O isimler Avukat Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş. Kılıçdaroğlu mutlak mutluluğundan sonrası yeniden hukuken parti yönetimine geçmesinin ardından ilk icraatı olarak 3 parti avukatını azletmeyi seçti. Ve bu biraz önce bahsettiğim 3 isimle yolları ayırdı. Biz şu anda senin de ifade ettiğin gibi Kılıçdaroğlu'nun ofisinin bulunduğu noktadayız. Burada aslında evden daha fazla bir, daha yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Arhan ekranlarınıza getirsin. Hem basının ilgisi daha fazla burada, hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan partililerin burada daha fazla olduğunu görüyoruz. Sabah saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aydın Kılıçdaroğlu'nun konutunda ziyaret etmişti. Kendisi dün de hemen mutlak bulutan kararı sonrası Kılıçdaroğlu'yla görüşmüştü. Yine dün Kılıçdaroğlu'nun yanında olan isimler Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir. Onlar da konuttan ayrılmaya yakın saatlerde konuta geldiler ve aslında Kılıçdaroğlu'na ofisine giderken eşlik ettiler. Onlar da şu anda burada. Yine İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da burada ofise yakın noktalarda bulunan Kılıçdaroğlu zaman zaman ofisi de Kılıçdaroğlu'yla görüşen, zaman zaman da aşağıya inen isimler. Bunları da paylaşmış olalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olacak? Bunu henüz bilmiyoruz ama mutlak mutlanı reddetmesine ilişkin zaten bir beklenti yok. Bunu Özgür Özel de ifade etmişti. Kendisinin de aslında 3 avukatla yollarını ayrılması da aslında mutlak mutlan olarak partiye geri döndüğünün sinyali. belli oldu. Kendisi dün akşam saatlerinde bir açıklama yaptığında aslında mutlak mutlananı reddetmeyeceğini de mesajını vermiş olmuştu. Zira süreci önceki dönem genel başkanları, parti meclis üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum içinde yürüteceğiz demişti. Zaten önceki yönetimden, yani Mutlan'la birlikte şimdi tekrar yönetime gelmesi söz konusu olan yönetimden bir isim Ahmet Akın, onun da bir kez daha altını çizmiş olalım. Zira 38. kurultay öncesinde kendisi CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Bugün burada nasıl bir gündem bizi bekliyor? Herhangi bir paylaşım yapılmadı Kılıçdaroğlu cephesinden, ancak şunu biliyoruz ki Özgür Özel ile iki isim arasında bir telefon görüşmesi henüz gerçekleşmedi ve Kılıçdaroğlu tarafında bu görüşmenin gerçekleşmesine dair de bir beklenti var. Zira Kılıçdaroğlu'nun ilk aramayı yaptığı, artık dönecek olanın, dönmesi gereken ismin Özgür Özel, yani karşı taraf olduğunu ifade ediyorlar. İki isim arasında da bir görüşme gerçekleştikten sonra nasıl bir yol haritası oluşacak, nasıl adımlar atılacak, bunları görmüş olacak. Zira kendisinin eski basın danışmanı Ömer Töpsakal da verdiği bilgide bu telefon görüşmesine göre Kılıçdaroğlu'nun bugünkü gündeminin de değişeceğini belirtmişti. Toparlayalım, Kemal Kılıçdaroğlu sabahın erken saatlerinde Çukurambar'daki evinde ilk olarak kendine yakın isimlerle bir araya geldi. Ardından CHP Genel Merkezi'nden 3 avukatın azledildiği haberi duyuldu. Bu haberin ardından da kısa bir süre sonra Çukurambar'daki konutundan ayrılarak ofisine geldi. Şu anda da ofisinde kendisine yakın olan, partiden yakın olan isimlerle görüşmeler gerçekleştiriliyor. İleriye dönük olarak hangi adımlar atılacak, bunlar ele alınıyor. Biz de süreci takip ediyoruz.
0: İlerleyen saatlerde yine Öykü Tüccar'la bağlantılar yapacağız. Şimdi açılışta da söylediğim gibi bir kısım değerlendiren meseleyi insan, alınan mutlak kararının, mutlak kararının yasalara uygun olduğunu söylüyor. Bir kısım hukukçuysa bir alt mahkemenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından tescil edilmiş olan kongrelere dair iptal kararı alamayacağını savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu konuda bir başvuru da yapıldı Yüksek Seçim Kurulu'na. Şimdi Sibel Can orada Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde. Yüksek Seçim Kurulu meseleyi, bu itirazı ne zaman görüşür, ne zaman karara bağlar, itirazda neler var, ayrıntılar Sibel Can'da.
3: Belki de en önemli sorunun cevabı bugün yanıt bulabilir. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak mutlana ilişkin yaptığı itirazı bugün değerlendirecek. Beklenti bu yönde. Öğleden sonra bu toplantının yapılması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin buraya geldiğini biz gözlemlemiştik. Saat 11'de edindiğimiz bilgiye göre bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda da mevcut gündemdeki konular konuşuldu ve toplantı bitti. Şimdi önümüzdeki süreçte, yani öğleden sonra kurulun yeniden toplanarak CHP'nin itirazını değerlendirmesi bekleniyor. Bu değerlendirme sonrası da bir karar beklentisi yine var. Şimdi CHP dijital ortam üzerinden itirazını Yüksek Seçim Kurulu'na iletti. Peki o itirazda ne var? CHP YSK'dan 22. Olağanüstü Kurultayı, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan kurultaylarının ardından düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespitini talep ediyor. Bu yönde bir dilekçe verdi. Yine dilekçenin verilmesinin ardından CHP'de dilekçenin içeriğine dair bir bilgi notu yayımlandı. O notta da önemli başlıklar var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararının seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçimleri ve mazbataları yok sayıldığı ifade ediliyor dilekçede. Yine YSK kararlarının bağlayıcılığına işaret ediliyor. Buna vurgu var. Kurultayda yapılan seçimlerin iptalinin mümkün olmadığı ve mazbataların da iptal edilemeyeceği söyleniyor. Yine tedbir kararına ilişkin de ifadeler var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin seçim kurullarının görev alanına müdahale ettiği ve kararın uygulanamaz olduğu da dilekçede ifade ediliyor. Emsal olarak da YSK'nın yalnızca ilçe kongreleri bakımından değil, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ve İstanbul 39. 39. İl Kongresi bakımından kongrelerin devamına yönelik verdiği kararlar gösteriliyor. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuyla ilgili itirazla ilgili verilecek kararını.
0: Sibel Can verdiği ayrıntıları tabii bir gözümüz sürekli Yüksek Seçim Kurulu'nda, çünkü vereceği karar son derece önemli olacak. Bugün CHP'nin itirazının değerlendirilmesinin beklendiğini söyledi Sibel Can. Meselenin hukuki boyutu şu ana kadar da anlattık. Hayli karışık, farklı farklı uzmanlardan mütalalar var. Bundan sonra ne olacak, süreç hukuki olarak nasıl ilerleyebilir, bunu bir toparlamak durumundayız. Mustafa Berber şimdi Ankara'dan, bürodan karşımızda. Şimdi taraflar ne yapacak Mustafa? Belli bir noktaya kadar geldik. Bundan sonra hukuki olarak süreci nasıl ilerletebilirler?
4: Aslında baktığımız açıda iki farklı süreç ilerleyebilir. Bugün sabah Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin avukatlarını azledene kadarki geçen süreçte farklı bir boyut vardı. Ama bu kararın ardından yeni bir süreç başlayabilir. Bunun işaretleri var. Şimdi nasıl olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. Biz temyiz başvurumuzu yaptık. Aslında hukuki olarak Yargıtay'a doğrudan bir temyiz başvurusu yapılamıyor istinaf kararı için. Bunun için öncelikle Bölge Adliye Mahkemesi'ne, yani mutlak mutlağın kararını veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne bir başvuru yapıldı. Denildi ki biz bu karara itiraz ediyoruz ve temyiz yoluna, yani Yargıtay sürecine gitmek istiyoruz denildi. Şimdi bu başvurunun incelemesini yapacak Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi ve eğer usullere uygunsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebini işleme koyabilecek ve böylece Yargıtay süreci başlamış olacak. Ancak azledilen avukatlar aynı zamanda Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne bir itiraz daha yaptı. O itiraz da şuydu. Denildi ki biz verdiğiniz karardaki tedbir kararını kabul etmiyoruz. Elimizde böyle deliller var. Bunu yeniden değerlendirmenizi istiyoruz dediler. Bir başvuru da bu şekilde yapıldı ve bu sürece girilmiş oldu. Yani 14 gün içinde yapılan o itiraz için Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin önünde de 14 günlük bir süreç var. Tabii bayram tatili var arada. Bunu da eklediğimizde yaklaşık 23 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Ve bunun Yargıtay'a gitmesi, Yargıtay'da da ilgili daire tarafından ele alınması gerekiyor ki bunun için de ilgili dairenin önünde bir süre kısıtı bulunmuyor. Yani bu kısa sürede de gerçekleşebilir. Tıpkı Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki olduğu süreçteki gibi yaklaşık 1,5 yıllık bir süreçte de gerçekleşebilir. Şimdi gözler buna çevrilmiş durumda, nasıl olacağı çevrilmiş durumda. Ama ikinci ihtimal ortaya çıktı an itibariyle. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 avukatını görevlerinden azletti. Yeni avukatlar görevlendirilecek Cumhuriyet Halk Partisi adına ve Cumhuriyet Halk Partisi adına görevlendirilen avukatlar bir feragatte bulunabilirler temyiz başvurusu için. Buna ilişkin henüz bir adım atılmış durumda değil. Buna ilişkin edindiğimiz bir bilgi yok. Ancak böyle bir ihtimal de var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni görevlendirilen avukatlar temyizden feragat da edebilirler. Önlerinde böyle bir yol bulunuyor, böyle bir hakları bulunuyor. Şimdi işin bir de Yüksek Seçim Kurulu tarafı var. Ona bakacak olursak da Yüksek Seçim Kurulu, hatırlanacağı üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı var oraya. Yüksek Seçim Kurulu daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali, sürecin iptaline ilişkin bir başvuruyu değerlendirmişti. Oradaki başvuruda hem il ilçe kongrelerinin hem de Olağanüstü Kurultay'ın iptali istenmişti. Yürütmesinin durdurulması istenmişti ve Yüksek Seçim Kurulu'da başlayan süreç devam eder, durdurulamaz kararını vermişti. İşte bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan başvurudaki temel amaç da bu. Daha önce bir iptal kararı verilmeyen süreç devam eder denilen kurultayların iptali dün verilmişti, hatırlanacağı üzere. Hem 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen dava konusu olan 38. Olağan Kurultay'ın hem de sonrasında gerçekleştirilen kurultayların iptali yönünde bir karar verilmişti. İşte bu kurultayın Yüksek Seçim Kurulu tarafından sürecin durdurulamayacağı yönünde bir başvuru yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Buna ilişkin değerlendirmenin de ilerleyen saatlerde YSK tarafından yapılması bekleniyor.
0: Şimdi Mustafa, bir sorum daha olacak. Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek bir karara kadar en azından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, şu anda mahkemenin verdiği karara göre mutlak butlan nasıl bir yetki veriyor Kemal Kılıçdaroğlu'na?
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak putlan aslında mahkeme kararıyla genel başkanlık yetkisini vermiş durumda. Yani genel başkan olarak zaten avukatları görevden alması, bir parti yönetiminin olması da bunun bir göstergesi ve tam anlamıyla 4-5 Kasım 2023 tarihinden önce Kemal Kılıçdaroğlu CHP adına hangi adımları atabilecekse bugün itibariyle de o adımları atabilir. Verilen tedbir kararı buna işaret ediyor. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili bir süreçte şu aslında CHP'nin görevden alınan avukatları yapmış oldukları itirazda şunu dile getirdiler. Biz bu kurultayları yaptığımızda sorumlu nokta, itirazın edilebileceği nokta seçim işleriyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'dur ve kararı sizin vermeniz gerekir. Bölge Adliye Mahkemesi ya da ilk derece mahkemesi bunu değerlendiremez. Görüşü hakim avukatlar da itirazı da bu nedenle gerçekleştirdiler Yüksek Seçim Kurulu'na. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi adına artık görevden alma, göreve getirme gibi yetkiler tedbir kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na geçince bugün itibariyle artık 2023 yılına yani 4-5 Kasım öncesine dönülmüş durumda. Avukatları görevden aldığı gibi Kemal Kılıçdaroğlu yeni avukatlar görevlendirebilir, parti içerisinde yeni adımlar atabilir ama burada en dikkat çeken hukuki boyut olarak bu süreç olarak baktığımızda yeni bir avukatın göreve gelmesi ve bu avukatın da Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alınan avukatların yapmış olduğu temiz başvurusunu geri çekme, feragat etme gibi bir süreci işletip işletmeyeceği bunu da ilerleyen günlerde belki de ilerleyen saatlerde görmüş olacağız.
0: Mustafa Berber aktardı, işin hukuki boyutunu biraz konuştuk. Tabii mahkemenin aldığı karar, siyasi sonuçları var, hukuki sonuçları.

0,05 gerileyerek 13.163 puan seviyesinden gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyeden kapattık. Dünkü kapanışla beraber şöyle bir geriye saracak olursak eğer Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı başlamadan önceki son işlem günü 27 Şubat'tan sonra BIST 100 endeksi ilk kez 12 Nisan kapanışıyla beraber artıya geçmişti. Dün tekrar o tarihten sonra ilk kez ekside bir kapanış oldu 27 Şubat savaşın başlamasından önceki günden itibaren. Dün kısa bir süre kalmıştı seansın kapanmasına dedik. Dün satmak isteyip de satamayanlar ve gün sonunda oluşan teminat tamamlama çağrıları rekor seviyeye ulaştı 3,6 milyar lirayla. Dolayısıyla bugüne borsada açılışta bugüne de o satışların yansıması bekleniyordu ki beklendiği gibi de oldu. %1,5 kayıpla 12.966 puana kadar geriledi endeks ama sonrasında tepki alımlarıyla yukarıya doğru bir hareket izledik ve biz yine girmeden sen bana pası at yaklaşık 10 dakika önce gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye 13.545 puanı gördük. Yukarıda işlem hacminin de şu dakika itibariyle 120 milyar lirayı aştığını ifade edelim. Yani dünkü sert satışların ardından bugün bir miktar daha toparlanma var. Alt endekslere baktığımızda bankacılık endeksi %1,5'un üzerinde primli. Petrokimya endeksi %1,5 primli. Onun dışında gıdada %2'nin üzerinde. Hizmetler, holdingler %2'nin üzerinde. Sigorta ve sanayi endeks %3'ün üzerinde. %3,5'ların üzerinde primli. Ticaret ve ulaştırmada da yine pozitif bir seyir var. Alt endekslerde ekside olan, satışta olan, kırmızıda olan bir endeks bulunmuyor değerli izleyenler. Dünkü sert satışın ardından bu sabah toparlanma olduğunu söyledik. Endeksin buralarda tutunduğunu şöyle yine bir geriye saracak olursak eğer Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın başladığı günlerde gerilediği deyip yukarıya hareket ettiği 12.500 seviyesine gelmeden buralarda bir miktar tutunuyor. Kur tarafında stabil seyri görüyoruz. 45.73 dün haberin düştüğü anda borsada mesela devre kesici çalıştı. Kur tarafında ise hareketli olmasına rağmen yukarıya doğru bir hamle görmedik. Merkez Bankası'nın piyasaya satış yönünde müdahale ettiği belirtiliyor. Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir müdahalede bulunduğu ileri sürülüyor. Ama elbette bunu Merkez Bankası rakamları açıkladıktan sonra göreceğiz ki önümüzdeki hafta bayram. Muhtemelen sonraki hafta Merkez Bankası rakamları açıkladığında ölçme, biçme, hesap etme şansımız olacak. 45 lira 74 kuruş dolar, 53 lira 6 kuruş euro. Tabii bu arada sabah saatlerinde Finansal İstiklal Komitesi toplandı. Saat 8.30'da toplandı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde. Değerli izleyenler, dün yaşananlardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak mutlan kararıyla beraber ciddi bir içeride. Evet, dışarıda dünyada Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın yarattığı çok ciddi bir global belirsizlik var ama içeride de iç siyasi şoklara piyasaların ne kadar hassas olduğunu zaten uzun zamandır konuşuyoruz. Bu ortamda önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Finansal İstikrar Komitesi toplantısı. Toplantıdan çıkan iki önemli not vardı. Kısa bir metin açıklandı. Özetle komite Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir diyor. Şöyle devam ediyor. Makro finansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içerisinde atılmasını kararlaştırmıştır. Yani özetle ekonomi yönetimi gelişmeleri takip edecek ve gerekli gördüğü yerde müdahale edecek ama şu anda şu dakika itibariyle böyle bir şey gerekli görmüyor. Sonucunu çıkarabiliriz bu Finansal İstikrar Komitesi kararından. Karar metninden. Dediğimiz gibi kurlarda yatay bir seyir var. Tahvil tarafında, tahvil bono tarafında ise bir miktar yukarıya doğru hareket olduğunu gördük. Zaten yabancı yatırımcının bir miktar çıkışı vardı bu noktaya gelirken. Ama dün mutlak mutlan kararıyla beraber özellikle 2 yıllık tahvil faizinin yukarıya doğru sert bir şekilde bir hamle yaptığını gördük ki hani hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin beklentiler hem de kısa ve orta vadede ekonomik gelişmeler çok ciddi, hassas olduğu için o dönemi yansıttığı için en büyük stres 2 yıllık tahvil faizlerinde yaşanır. Orada da maliyetlerin yükseldiğini söyleyebiliriz. Yılın geri kalanına ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin beklentilerin de bir miktar değiştiğini, hani artık bir süre sonra faiz indirimlerine başlanır mı acaba yoksa bundan sonra faiz artırımları mı olacak, bu noktada yine belirsizliğin arttığını ve acaba faiz artırma ihtimali daha mı arttı düşüncelerinin bir miktar daha oluştuğunu söyleyebiliriz değerli izleyenler. Şu dakika itibariyle, günün ilk yarısı itibariyle borsada tepki alımlarıyla beraber bir yukarıya doğru hareket var. %2,54 13.499 puan
seviyesinde. Kur tarafında dün akşam olduğu gibi bugün de stabil bir seyir var. Faiz tarafında ise hafif yukarı.

0: doğru, yukarı doğru bir hareket olduğunu belirtelim. Şimdi değerli izleyenler, sözü tekrar Burak'a bırakacağız ama bırakmadan önce bir haberimiz var. Onu paylaşalım sizlerle. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün yine kameraların karşısında açıklamalarda bulundu. Yaşanan gelişmelerin finansal etkisinin geçici olduğunu söyledi ve asıl olan izlediğimiz programdır dedi.
1: Türkiye'nin yürüyüşü alalade sıradan bir yürüyüş değil, gündelik tartışmalarla şekillenen bir yürüyüş değil, uzun soluklu, geniş perspektifli bir yürüyüştür ve bu yürüyüş devam etmektedir.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılında Yatırım Programı'na katıldı. Küresel ekonomideki dengesizliklere karşı finansal istikrarın önem kazandığını söyledi. Temel önceliklerinin bunu sağlamak olduğunu dile getirdi. Yurt içinde yaşanan gelişmelerin etkisinin geçici olduğu vurgusu yaptı. Asıl olan, kalıcı olan izlediğimiz programdır dedi.
1: Gündelik gelişmeler olabilir. Dünyadan, bölgemizden, ülke içinden kaynaklanan çeşitli gündelik gelişmeler şu veya bu yönde, olumlu veya olumsuz yönde tartışmalar oluşturabilir. Bunların etkileri her zaman için geçicidir. Bunun altını çizmek isterim.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da etkinlikte bir konuşma yaptı. Türkiye'nin finansal olarak güçlü olduğunu ifade etti.
3: Türkiye özellikle son 25 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle küresel ekonominin fırtınalı sularında sığınılacak bir güvenli liman haline gelmiştir.
2: Duran, finansal manipülasyonlara karşı hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadelenin süreceğini ifade etti. Güçlü merkez olmaya
4: geçiş olarak... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü söyledi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini belirtti. Yargı kararıyla Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının tescil edildiğinin altını çizen Bahçeli, bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana...
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çekici bir çağrı geldi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de herhangi bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi. Bu adımın hem CHP'nin hem de ülkenin yararına olacağını vurguladı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden...
6: CNN Türkiye konuşan Bahçeli, mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının tescil edildiğini de ifade etti. Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir diyen Bahçeli, direnmek yerine Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP'nin kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır dedi. CHP'nin menfaatini esas alan ortak bir yol bulunması gerektiğini ifade eden Bahçeli, bu aşamada tek yol uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tarihlerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir ifadelerini kullandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum kararı ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız. Gündemdeki diğer başlıklara da bakalım şimdi. Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Biri çocuk, 3 kişinin öldüğü kentte kayıp 2 kişi ise aranıyor. Heyelan'da bir oğlunu kaybeden annenin çocuğunu daha güvenli diye kızının evine gönderdiği öğrenildi. Sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
2: Heyelan'da bir çocuğunu kaybetti. Diğer çocuğu yaşam mücadelesi veriyor. Acılı annenin daha güvenli diye çocuklarını kızının evine gönderdiği ortaya çıktı. Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Metrekareye 3 saatte 157 kilogram yağış düştü. Antakya'da yaşayan Suriyeli Güner El Muhammed'in evi suyla doldu. Bu nedenle 15 ve 10 yaşındaki iki oğlunu daha güvenli olduğunu düşündüğü kızının evine gönderdi. Ancak ev Heyelan'da yerle bir oldu. 15 yaşındaki Abdülhanan El Muhammed hayatını kaybetti. Diğer oğlu ise yaşam mücadelesi veriyor. Kızı ise olaydan yaralı kurtuldu.
7: Benim evli kızım dedi ki anne dedi ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde, dağ yıkıldı dedi üstümüze dedi.
2: Sel felaketinde aracı dereye yuvarlanan sürücü Nedim Habeşoğlu ile akıntıya kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok da hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa'yı arama çalışmaları sürüyor. Burası da Defne ilçesi. Tarım arazilerinde hasar büyük. Bölgedeki birçok ev su altında.
8: Evin içine yarım matrası girdi. Bütün eşyalar berbat oldu. Ne suyumuz var, ne elektriğimiz şimdi var, ne yapacağız bilmiyorum.
2: Dört Yol ilçesinde de caddeler, sokaklar göle döndü. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını su bastı. Besicilerin büyük zararı var.
9: Hiç hayvanlarımıza verecek yemimiz bile kalmadı. Yani burada mağdur bir durumdayız.
10: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
2: Sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ambalaj üretimi yapan bir işletme su altında kaldı. Bazı işçiler boğulma tehlikesi yaşadı.
4: Şimdi Hatay'daki son durumu öğreneceğiz. Arama çalışmaları ne aşamada? Yeni bir risk var mı? NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan karşımızda Seyfettin Ay'la birlikte. Nizamettin, neler aktaracaksın?
11: Burak, öncelikle şunu söyleyelim. İki genç kayıp hala. Üç kişi hayatını kaybetmişti Hatay'daki sel felaketinde. Ve o iki kişinin içerisinde olduğu değerlendirilen bir araç bulunduğu Samandağ ilçesine yakın bir noktada. Şu anda hemen arkamda görüyorsunuz. Burası Karaçay Köprüsü'nün bulunduğu nokta ve bir araç şu anda sel sularıyla birlikte buraya kadar getirilmiş durumda, gelmiş durumda. Yani sel suları bu aracı sürükleyip buraya kadar getirmiş. Bilindiği üzere Karaçay Köprüsü yıkılmıştı sel sırasında ve köprüden geçerken kayboldukları değerlendirilen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ile 20 yaşındaki Musa Paşa'nın bu araçta olduğu değerlendiriliyor. O nedenle ekipler bu sabah itibariyle çalışmalarını daha çok bu bölgede yoğunlaştırmaya başladı. AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve jandarmanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yardım ekipleri de bu arama kurtarma çalışmalarına katılıyor ve iki gencin bulunması için yoğun bir çaba söz konusu. Şu anda bizim bulunduğumuz noktada araç duruyor. Ekipler sabah saatlerinde araç üzerinde inceleme yaptıktan sonra biraz daha, yani benim bulunduğum noktanın sağ tarafına daha aşağıya doğru yürüyerek arama faaliyetlerini sürdürüyorlar ekipler. Tabii ekipler çalışmalarını yürütürken drone ve iz takip köpeklerinin desteğini de alıyor. Bir başka not ise selde hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Nedim Harbalioğlu'nun cenaze töreni var şu sıralarda Defne ilçesinde ve cenaze Defne ilçesinde bulunan Değirmen Yolu Mahallesi mezarlığında toprağa veriliyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da Hatay'a geldi. O da şu anda Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte cenaze töreninde bulunuyor. Daha sonra da bizim bulunduğumuz bölgeye gelecek. Çünkü burada aynı zamanda bir kriz merkezi de oluşturulmuş durumda. Ekiplerin tamamı bu bölgede iki genci arama çalışmalarına devam ediyorlar. Zaman zaman ekip değişimi de yaşanıyor. Tabii kentte dün 3 saatte yaklaşık 157 kilogram yağış düştü metrekareye. Dolayısıyla bu sel felaketi de maalesef kaçınılmaz oldu. Yine Defne, Samandağ'ı çevre yolunda meydana gelen çökme sonrasında bir vatandaş hayatını kaybetmiş, onu da belirtelim. Yine Asi Nehri'nin taşması sonucu 62 yaşındaki Şahut Kimyonok hayatını kaybetmişti. Yine sel nedeniyle bölgede 25 bin dekar alan zarar gördü, sular altında kaldı. Bunu da paylaşmış olalım Burak.
4: Nizamettin Kaplan aktardı Hatay'dan son durumu. Dün gece resmi gazetede yayımlanan bir karar var ve bu kararın sonuçları binlerce öğrenciyi, mezunu, onların ailelerini tabii yakından ilgilendiriyor. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Sena Gürbıyık şimdi Bilgi Üniversitesi'nden karşımızda. Sena, hem orada neler oluyor şu an onu öğrenelim, hem tabii merak edilen çok konu var. Öğrenciler ne yapacak, bundan sonra nasıl bir yol izlenecek, ayrıntılar sende.
12: Burak Özcan, senin de belirttiğin gibi gece saatlerinde resmi gazetede yayımlanan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Biz sabah saatlerinden beri buradayız aslında. Şu anda hareketlilik söz konusu. Öğrenciler saat 14 gibi Santral İstanbul Kampüsü'nde açıklama yapmayı planlıyorlardı ve çok belirsiz her şey aslında. Öğrenciler de akademisyenler de bundan sonrası için ne olacağını henüz bilmiyorlar. Çünkü bir açıklama yapılmadı okul tarafından da. İsmail Kamit'ten rica edelim, kameraman arkadaşım, sizlere çevreyi göstersin biraz. Çevik Kuvvet geniş güvenlik önlemleri almış durumda okul çevresinde. Şu anda sadece öğrencilerin, aktif olarak okulda öğrencilik yapanların içeriye girilmesine izin veriliyor. Ayrıca şu anda mezun öğrenciler ve dışarıdan ziyaretçi alımına okulun kapalı olduğunu söyleyelim. Zaman zaman güvenlikle de mezun öğrenciler arasında da arbede yaşandığından bahsetmek söz konusu. Dolayısıyla burada zaman zaman gerginlik de çıkıyor. Şimdi tabii burada okul çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı Çevik Kuvvet tarafından. Geçtiğimiz Eylül ayında Can Holding'e bir operasyon düzenlenmişti ve Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atanmıştı. Bilgi Üniversitesi'ne 2019 yılında satın almıştı Can Holding ve bu soruşturma ardından da Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atanmıştı. YÖK Başkanı Erol Öz vardı. Kayyum atanmasının ardından aslında üniversitenin eğitim faaliyetlerini kesintisiz şekilde süreceğini belirtmişti. Şu anda yüksek öğretim mevzuatına göre faaliyet izni iptal edilen vakıf üniversitelerinde öğrenciler doğrudan koruyucu devlet üniversitesine aktarılıyor. Bilgi Üniversitesi öğrencileri de garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek. Bunu sadece kesin olarak biliyor öğrenciler. Ancak dediğimiz gibi sabah saatlerinden itibaren, aslında gece bu karar yayınlanmasının ardından da kararın, öğrenciler ve akademisyenler üzerinde büyük bir belirsizlik söz konusu. Çalışanlar da yine üniversite tüzel kişiliği sonlanıncaya kadar çalışmaya devam edecek tahminlerimize göre ve iş kanunu çerçevesinde de bu devam edecek. Şu anda dediğimiz gibi burada öğrenciler belirsizlik yaşıyor. Sabah saatlerinde de yaptığımız röportajlarda öğrenciler bu belirsizliğin ne zaman ve nasıl son bulacağı konusunda endişe yaşıyorlardı. Şimdi o röportajları izleyelim.
13: İçeride hiç kimsenin olduğunu bilmiyor. Hocalar da tam olarak bilmiyor. Çok sessiz okul. Mesela sınıfın yarısından çoğu yok.
14: Ben mekatronik mühendisliği okuyorum ve bizim bölümümüz mesela Mimar Sinan'ın şu anda garantör okul olduğu konuşuluyor. Mimar Sinan'da bir mekatronik mühendisliği bölümü yok. Dolayısıyla biz ne olacağımızı bilmiyoruz mesela. Hiçbir bilgi de zaten yok. Kimsenin de bilgisi yok.
15: Ya biz de aynı kaldık bir anda. Böyle konuşabileceğimiz kimse yok. O bizi çok sıkıntı durumu sokuyor. Ya ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bekliyoruz işte.
16: Üzgünüz. Çünkü çok büyük hayallerle ben burayı yazmıştım zamanında. Ama şu an ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz maalesef. Çok üzgünüz yani.
13: Okulda şu an hiç kimse bir şey bilmiyor. Öğrenciler ne yapacağını bilmiyor. Hangi okullara gideceğini bilmiyor. Sınavlarımız ne olacak bilmiyor. Aynı şekilde hocalarımız da çok şokta. Hani kimse bir şey diyemiyor. Ben 3. sınıf öğrencisiyim. Hukuk fakültesinde okuyorum. Garantör okulumuzda hukuk fakültesi de yok. O yüzden bizim için ekstra bir belirsizlik var şu an. Korkuyoruz.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeniden saldırmayı Suudi Arabistan'ın hac dönemiyle ilgili uyarısından sonra iptal ettiği iddia edildi. Trump'ın hac döneminde savaşı yeniden başlatmasının ciddi itibar kaybına yol açacağı konusunda uyarıldığı belirtiliyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump bu hafta içinde İran'a yeniden saldırmayı Körfez ülkelerinden gelen talep üzerine durdurduğunu açıklamıştı. Bu açıklamayla ilgili olarak yeni bir iddia gündemde. Trump'ın Suudi Arabistan'dan gelen Kurban Bayramı ve hac uyarısıyla saldırıyı iptal ettiği ileri sürüldü. İddia Middle East Eye dijital haber platformunda yer aldı. İki üst düzey körfez yetkilisine göre Trump hac döneminde saldırı düzenlenmesi halinde Amerika'nın Müslüman dünyasındaki itibarının ciddi şekilde zarar göreceği konusunda uyarıldı. Savaşın başlaması ve bölge ülkelerinin hava sahalarının kapanmasıyla hacca giden yüz binlerce kişinin burada mahsur kalacaklarına da dikkat çekildi. ABD ve İsrail İran'a ilk saldırılarını Ramazan ayında başlatmıştı. İran medyası bu nedenle 28 Şubat'ta başlayan saldırıları Ramazan Savaşı olarak niteliyor. Ancak şimdi hac ibadetinin yol açacağı lojistik sorunların Trump'ın saldırı kararını hayata geçirmemesinde etkili olduğu vurgulandı. Middle East Aya konuşan Körfez yetkilileri savaşın Kurban Bayramı bittikten sonra önümüzdeki haftalarda başlamasını beklediklerini dile getirdi.
4: Uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından müdahale edilen Sumut filosundaki 422 aktivist İstanbul'a geldi. Aktivistler İstanbul Havalimanı'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de karşılamaya gidenler arasındaydı.
17: İsrail tarafından alıkonulan aktivistler İstanbul'a geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosu İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Uluslararası sularda yapılan müdahalenin ardından aralarında 85 Türk vatandaşının olduğu 422 aktivistin ülkelerine dönmeleri için çalışmalar başladı. Bu kapsamda İsrail'den havalanan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistleri aileleri karşıladı.
18: Gazze'li kardeşlerimizin neler yaşadıklarını deneyimlemek için gittik. İnsanlık dışı her şeyi yaptılar. Her türlü işkenceyi, her türlü zulmü, her türlü baskıyı yaptılar. Ama asla bu yoldan bizi vazgeçiremediler.
17: Türk aktivistlerden Mecit Bahçıvan, İsrail askerlerinin kötü muamelesini anlattı.
19: İsrail askerlerinden bir tanesi tarafından yaklaşık 30 santim mesafeden plastik mermiyle saldırıya uğradım. Bacağımdan, baldırımdan vurdular. Benimle birlikte birçok arkadaşa daha saldırı gerçekleştirdiler. İsrail, İsrailliğini yapmaya devam ediyor. Onu açığa çıkartmak için çaba göstermeye çalışıyoruz. İnşallah yeniden hazırlanacağız, yeniden gideceğiz.
20: Bacağınız nasıl?
19: Daha görüşmedim doktorlarla. Yani bir delik var şu an, 2 santime yakın bir şeyde. İnşallah bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Kemiğe ulaşmış olma ihtimali var ama sıkıntı yok. İyiyim elhamdülillah.
17: Aktivistleri karşılamaya gidenler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
21: Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Ve buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmelidir.
17: İşlemleri tamamlanan aktivistler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olan aktivistler ise müdahale edilmek üzere ambulanslarla Çamsakur Hastanesi'ne kaldırıldı.
4: Yurt dışından Türkiye'ye gelen 4 kişi Antalya'da bir deri mağazasını soydu. Drone'la dışarıda keşif yapan hırsızların telsizle irtibata geçtikleri belirlendi. İstanbul'a kaçan zanlılar yakalandı. Zanlıların iş yerinden piyasa değeri 65 milyon olan 9 kürk ve 8 milyon lirayı aşkın para çaldıkları tespit edildi.
2: Önce müşteri gibi gidip içeride keşif yaptılar. Drone'la da iş yerinin çevresini izlediler. Milyonlarca liralık soygun yapan yabancı zanlılar yakalanmamak için 13 kilometrelik mesafeyi bisikletle kaçtı. Yurt dışından Antalya'ya gelen 4'ü Moldova, 1'i Rus uyruklu, 5 kişi Kepez'deki bir deri mağazasını soydu. İçerisinde 8 milyon 388 bin lira bulunan çelik kasayı kırıp iş yerindeki değerli kürkleri çaldılar. Polis soyguncuların peşine düştü. 1400 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelilerin olay öncesinde keşif yapmak için bölgede kamera ve drone kaydı aldığı ortaya çıktı. Telsizlerle irtibat kurarak soygunu gerçekleştirdiler. Soygunun ardındansa 13 kilometre boyunca dağlık ve ormanlık alanda yüzlerini gizleyerek bisikletle kaçtılar. Ardından da yabancı ülke plakalı araçla İstanbul'a gittiler. Özel olarak bu soygun için Türkiye'ye gelen şüpheliler, Kürkçüler olarak adlandırılan çetenin üyeleriydi. 5 şüpheli İstanbul Fatih'te yakalandı. Kasadan alınan 8 milyon 338 bin lira dışında 9 Kürk'ün piyasa değeri de 65 milyon liraydı. Zanlıların 4'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
22: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
2: Garanti BBVA yatırım.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pul biberin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç, 139 ekran, 4K Ultra HD Google QLED TV, Tekno Club'a özel 42.999 lira.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Son dakika.
8: CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayına ilişkin verilen tedbir kararına CHP Genel Merkezi itiraz etmişti. Yapılan itiraz reddedildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Mustafa Berber'den dinliyoruz.
9: Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı iki itirazdan bir tanesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi hem Yargıtay süreci için temiz başvurusunda bulunmuştu avukatlar aracılığıyla, hem de aynı zamanda bu ihtiyati tedbir kararının durdurulması, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve onun parti yönetiminin partinin genel başkanı ya da parti yöneticisi olmasındaki tedbirin durdurulması talebinde bulunmuştu. Yargıtay süreci tamamlanıncaya kadar verilen bu kararın durdurulmasını talep etmişti. Ve senin de belirttiğin gibi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bu konuyu ele aldı ve yapılan itirazda davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar verildiği belirtildi. Ve bu noktada da ihtiyati tedbir kararı uygulanmaya devam edilecek. Mahkeme bunu reddetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan itirazlardan birini reddetti. Ama bu şu anlama gelmiyor. Temiz başvurusu reddedildi anlamına gelmiyor. Bunun da usul yönünden incelemesi yapılacak. Ve usul yönünden yapılacak incelemenin ardından da o noktada Yargıtay'a gönderilebilecek bu karara ilişkin itirazdı. Ancak ihtiyati tedbir kararının durdurulmasına ilişkin yapılan itiraz reddedilmiş durumda. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından bu karar reddedilmiş durumda ve oy birliğiyle alınan bir karar bu.
8: Mustafa Berber'in notlarını dinledik.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde ve Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: TV Radyo
1: Doğa Takvimi. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü bugün. Doğaya ilişkin diğer günler gibi bugün de alarm niteliği taşıyor. Çünkü yeryüzündeki yaşamın temeli olan biyoçeşitlilik, dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla kayboluyor. 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidi altında. Bu yılın teması, bu kaybı durdurmak ve tersine çevirmek amacıyla herkesin yaşadığı yerde harekete geçmesi ve böylece küresel bir etki yaratmak. Günü kutlamak için yaşadığınız bölgeyi tanımak önemli. Orada hangi bitkiler yetişiyor, hangi ağaçlar, hangi hayvanlar dikkatinizi çekiyor? Toprak nasıl? Çiçekleri, böcekleri tanıyor musunuz? Yiyecek alırken kendi yörenizdeki üreticileri seçiyor musunuz? Vatandaş bilinci projelerine katılıyor musunuz? Bütün bunlar önemli. Çünkü biyoçeşitlilikte bir sorun varsa, insanlığın da bir sorunu var demektir. Bugün, biyolojik çeşitliliği güçlendirmek için çevrim içi veya yüz yüze bilgi alışverişi ve işbirliğini güçlendirme günü.
1: Doğa Takvimi.
0: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
5: Garanti BBVA yatırım.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi. Bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
10: Bankam, bank, kartıma gir.
11: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
1: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
0: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
1: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
1: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
2: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
0: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. İstanbul ve Bursa'da bugün daha kısa süre, hafta sonu daha sık yağmur var. Ankara, İzmir ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağışların etkisinde. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da güneş de görülecek, kısım kısım yağış da var. Sıcaklık 22-24 derece. Hafta sonu da bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 23, Kayseri 20 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar 3 gün daha sürecek. Manisa 25, Muğla 23, Bodrum yerel yağışlı 27 derece. Akdeniz'de de gök gürültülü kuvvetli sağanak devam ediyor. Güneş kısa süre görülüyor. Adana 24, Hatay 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere özellikle sahilden uzak kentlerde görülen sağanaklar bir hafta daha devam edecek. Sıcaklık 19-22 derece civarında. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Güneydoğu'da yağış cumartesi daha şiddetli olacak. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 14 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayına ilişkin verilen tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti. Ayrıntıları alalım. Mustafa Berber karşımızda. Mustafa.
1: Burak, daireye yapılan iki başvuru vardı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Bunlardan bir tanesi temyiz başvurusuydu. Yani Yargıtay yolunu açan adımdı. Bir diğeri ise ihtiyati tedbir kararının durdurulmasıydı. Hatırlanacağı üzere dün verilen kararla birlikte ihtiyati tedbir uygulanmış ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen olan kurultaydaki kurultay öncesinde görev yapan parti meclis üyeleri, disiplin kurulu üyelerinin göreve iadesi sağlanmış. 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararda ve Cumhuriyet Halk Partisi de iki itiraz gerçekleştirmişti. İşte bunlardan bir tanesi bu ihtiyati tedbir kararının durdurulmasına yönelikti. 36. Hukuk Dairesi bu konuyu ele aldı ve verdiği kararda da şu ifadelere yer verildi. Somut olay değerlendirildiğinde dairemizce esasa ilişkin olarak karar verilmiş olup bu kararla birlikte ihtiyati tedbire hükmedilmiş olması, verilen ihtiyati tedbir kararı yönünden temyiz yolunun kapalı olması ve hukuk mahkemesi kanunu sistematiği içerisinde İstinaf Mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmaması ve ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur deniliyor. Davalı vekilin ihtiyati tedbir itirazının talebinin reddine karar verilmiştir deniliyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen bu kararda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği itirazlardan ilkiydi bu itiraz ve yeniden kararınızı değerlendirin yönündeydi. İhtiyati tedbir kararınızı yeniden değerlendirin yönündeydi ve görevden alınan avukatlar tarafından da aslında deliller de sunulmuştu 36. Hukuk Dairesi'ne ve 36. Hukuk Dairesi verdiği kararda bu kararın kesin olduğunu hükmetti. Ve itiraz yolunun kapalı olması nedeniyle de bu itirazın değerlendirilmediği ve itirazın reddine karar verdiğini açıkladı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu iki itirazdan biri reddedildi. O reddedilen itiraz ihtiyati tedbir kararına ilişkin yapılan itiraz. Ancak tabii temyiz yoluna ilişkin, Yargıtay'a gidebilecek aşamaya ilişkin şu an için bir durum ya da karar söz konusu değil Burak.
0: Mustafa, şimdi bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı bir başvuru var. Başvuru bugün görüşülecek. Bir karar çıkar mı? Nasıl bir karar, yani karar nasıl etkiler süreci, buna dair ne söylenebilir?
2: Tamam abi, görüşürüz. Bunu almadık. Tamam.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde. Şimdi az önce yapılan bir itiraz vardı 36. Hukuk Dairesi'ne. O itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir de Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı bir itiraz var. Mutlak butlan kararına karşı yaptığı bir itiraz. O itirazda şu söyleniyor. 38. olağan kurultay, 39. olağan kurultay, 21. olağanüstü kurultay. Bu kurultaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylandı, tescil edildi. Dolayısıyla bir alt mahkeme bu kararları iptal edemez deniliyor. Şimdi daha fazla ayrıntıyı Mustafa Berber'e soralım. Bugün de bu başvuruyla ilgili görüşecek Yüksek Seçim Kurulu. Ama Mustafa, bir karar bekliyor muyuz? Çıkacak karar süreci nasıl etkileyecek diye sorayım.
1: Burak, evet, yani bir karar çıkması bekleniyor. Tabii karar hangi doğrultuda olur bu bilinmiyor. Ancak çıkması gereken bir karar var Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Aslında Yüksek Seçim Kurulu'na bu dosyanın gelmesindeki gerekçelerden biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itiraz. Dün mahkemenin vermiş olduğu kararda, dairenin vermiş olduğu kararda hatırlanacağı üzere Yüksek Seçim Kurulu'na, İl Seçim Kurulu'na ve İlçe Seçim Kurulu'na durumun bildirilmesi yönünde bir karar verilmişti. Aslında bu şu anlama geliyor mahkemenin vermiş olduğu karar. Yüksek Seçim Kurulu'na deniliyor ki ben 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve sonrasında gerçekleştirilen, Cumhuriyet Halk Partisi adına gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü kurultayları yok hükmünde sayıyorum ve bu nedenle de bu sürecin bu şekilde yönlendirilmesini talep ediyorum diyor mahkeme. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmasındaki gerekçe ise şu. Yüksek Seçim Kurulu hatırlanacağı üzere 21. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin bir karar vermişti ve o kararda kurultay sürecinin başlaması nedeniyle ve devam eden sürecin durdurulamayacağı yönünde bir karardı ve bunlar sonrasında tescil edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları da, görevden alınan avukatları da şu ifadeleri kullanıyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'na yapmış oldukları itirazlarda, biz şu anda bir başvuruyu gerçekleştirdik. Bu başvuruda Yüksek Seçim Kurulu'nun aslında daha önce tescil ettiği ve seçim işlerinde Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının kesin olduğu, buna ilişkin bir ilk derece mahkemesinin ya da istinaf mahkemesinin karar veremeyeceği, yetkili kurumun Yüksek Seçim Kurulu olduğu yönünde bir görüşü var. Bu iletildi. İşte bu itirazın bugün ele alınması bekleniyor, değerlendirilmesi, ardından da bir karar verilmesi bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu sabah saatlerinde, saatler 11'i gösterdiğinde toplanmıştı, ancak gündemdeki konuları ele almış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusunu ise ilerleyen saatlerde görüşüleceği duyurulmuştu. İşte ilerleyen saatlerde o başvurunun görüşülmesini de bekliyoruz. Bir karar muhakkak ki çıkacaktır ama hangi yönde karar çıkacak, bu da merakla bekleniyor. Tabii bir diğer aşama ise aslında bu başvuruların Cumhuriyet Halk Partisi adına görevden alınan avukatlar tarafından yapılmış olması. Burada da aslında farklı bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü hem Yargıtay'daki temiz aşaması hem de buradaki süreçte avukatların feragat etme, başvurulardan feragat etme hakkı bulunabiliyor. Yeni görevlendirilecek avukatların. İşte bunu da ilerleyen saatlerde, belki de günlerde göreceğiz. Nasıl bir yol haritası ortaya çıkacak.
0: Mustafa Berber aktardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine gideceğiz. Dün akşamdan, kararın çıktığı andan bu yana hareketlilik orada devam ediyor. Özgür Akbaş gelişmeleri takip ediyor NTV adına. Yayından kısa süre önce de Özgür Akbaş'ın bizlere aktardığı bir bilgi var. Şimdi onunla önce onu soralım. Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerini arayarak görevlendirme yapmaya başladı dedi Özgür Akbaş. Bunun ayrıntıları nedir? Kimi arıyor? İstediği kişileri mi arıyor? Eski üyeleri mi arıyor? Nedir bunun ayrıntısı Özgür?
3: Burak, evet, Kemal Kılıçdaroğlu göreve başladı. Kendi ofisinde bu görevini sürdürüyor ve pek çok ismi de aramaya başladı. Hangi isimler bunlar? 2023 tarihinden önce, daha doğrusu 38. kurultay öncesinde seçilmiş parti meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri. Bu üyeleri tek tek arayarak göreve bir anlamda başlatıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama onun öncesinde CHP Genel Merkezi'nde hareketli anlar yaşanıyor. İcra üyeleri, icra memurları şu an CHP Genel Merkezi'nin önünde ve NTV kameramanı Ahmet Aldoğan da şu an onları gösteriyor. Şu an bir hareketlilik var. İcra memurları CHP Genel Merkezi'ne gelerek İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararını tebliğ etmek için buradalar. Ama sadece bu kararı tebliğ etmek değil, bunun yanı sıra binanın tabii boşaltılması noktasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının bir başvurusu da olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda buradaki karar defteri isteniyor. Karar defteriyle birlikte mührü, yani CHP Genel Merkezi mührü de isteniyor. Bundan sonra alınacak kararlarla ilgili olarak işte böylesi bir hareketlilik. O icra memurları anladığımız kadarıyla henüz CHP Genel Merkezi'ne giremediler. Burada CHP'li yöneticiler de var genel merkezin önünde. Tam otopark girişi olarak nitelendirebiliriz burayı. Zaten CHP Genel Merkezi'nin önüne girmek mümkün değil. İki otobüs var orada. İki otobüs çekildi dünden bu yana. İki otobüsle adeta bir ablukaya alındı orası. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin buraya girmesinin engellenmesi adına o otobüsler çekildi. Şu sıralarda icra memurları buraya gelmişti ama CHP'li yöneticiler de aşağı inerek onları kapıda, otoparkın hemen girişinin kapısının önünde karşıladılar. Mahkeme kararı tebliğ edilmek isteniyor. Mutlak butlan kararı tebliğ edilecek ve onun yanı sıra tabii binanın da boşaltılması yönünde bir talepleri var. Bu talep iletilecek ama henüz CHP Genel Merkezi'ne giremedi icra memurları. Burada bir engellemenin de olduğunu da vurgulayabiliriz. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu yavaş yavaş aramaya başladı. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, parti meclisi üyelerini arayarak göreve başladıklarını ifade ediyor. Hangi parti meclisi üyeleri bu? Aslında ta Temmuz ayında 2020 yılında yapılan kurultaya gitmek lazım. 37. kurultaya gitmek lazım. O kurultayda seçilen parti meclisi üyeleri bu Kılıçdaroğlu'nun PM'sini oluşturuyor. Aslında isimleri de sayabiliriz. Kimler var o PM'nin içinde? Faik Öztürk var, Bülent Kuşoğlu var, Ali Öztunç var, Oğuz Kağan Salıcı gibi isimler var, Umut Akdoğan var, Gürsel Erol gibi, Erdoğan Toprak gibi isimler var. Selin Seyekböke şu an Özgür Özel'in genel sekreterlik görevini üstlenmiş bir isim. Selin Seyekböke de o dönem parti meclisi üyesiydi. Onun yanı sıra Veli Ağbaba gibi, Bülent Tezcan gibi isimler de, yine Seyit Torun gibi Özgür Özel'e çok yakın isimler yine Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinde yer alan isimler. Bu noktada zaten bir kaotik bir durum olduğu hep ifade ediliyor. Mutlak butlanın yarattığı bir krizin olduğu söyleniyor. Bu PM'den nasıl bir karar alabilecek Kemal Kılıçdaroğlu? Zaten sorgulanan da bu. Eğer yakın bir zamanda parti meclisini toplarsa, işte burada Özgür Özel ve yönetiminin o parti meclisinden bir an önce olağanüstü seçimli bir kurultay toplanması yönünde bir karar aldırmak gibi bir niyetleri olduğunu da çok net bir şekilde biliyoruz. Zaten onun üzerine yoğun bir çalışma olduğunu da vurgulayalım Burak.
0: Şimdi Özgür, bir bölümünü anlattın tabii, oraya icra memurları geldi. Anlaşılan bir konuşma devam ediyor. Hani o tebliği alacaklar mı, almayacaklar mı? Bunlar da önemli tabii. Sanki almayacaklar gibi bir hava var buradan anladığımız kadarıyla. Ama tabii bir yandan da işte genel merkezin boşaltılması için de bir başvuru yapıldığını söyledin. Akşam saatleri için bir toplanma çağrısı var. Nedir oradaki havaya dair izlenimlerin?
3: Şimdi burada bir kararlılık var. Özgür Özel ve ekibinde müthiş bir kararlılık var. Dün akşamdan beri ışıklar hiç sönmedi burada. Ve Özgür Özel hiç gitmedi. Burada genel merkezde direnmeyi, sonuna kadar direnmeyi sürdüreceğiz diyorlar. Ve zaten akşam saat 20.30'da bütün örgüte çağrı yapıldı. Burada toplanacaklar. Hatta genel merkezin önünde yani oldukça yoğun bir kalabalık bekleniyor bugün. Çünkü tüm Türkiye'ye yönelik bir çağrıydı bu. Sadece Ankara'ya ilişkin değil, 20.30 gibi Özgür Özel'in yine otobüsün üzerine çıkarak bir konuşma yapması bekleniyor. Bu anlamda CHP genel merkezinde evet, icra memurları buraya geldiler ve onları burada CHP'li yöneticiler, bir anlamda eski yöneticiler diyebiliriz. Çünkü mahkeme kararı ortada. Mahkeme kararı nedeniyle artık eski yöneticiler diyebiliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu yeni genel başkan olarak mahkeme tarafından atanan isim ve yeni bir süreç aralanacak. Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir MYK oluşturacak parti meclisinden ve parti meclisi üyelerine de bir görevlendirme yapmaya başladı. Bunun yanı sıra tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatlarından birinden de bahsetmek lazım. O da sabah saatlerinde ilk olarak 3 parti avukatı azledildi. Genel merkezin avukatıydı. Önemli bir icraat bu. Neden önemli? Çünkü CHP genel merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş azledildi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Aslında baktığınız zaman dün mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte artık CHP yönetimi adına Özgür Özel ve parti yöneticileri bir adım atamıyorlar. Parti adına adım atabilecek tek unsur avukatlardı. O avukatlar da Yargıtay'a başvurularını yapmışlardı. İşte bunu gören Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bunu durdurmak adına bu 3 avukatı azledilmesini sağlamış oldu. Çünkü şu an partinin avukatı olarak Celal Çelik gözüküyor. Ve bundan sonra artık parti adına bir hukuki işlem bu avukatlar yapamayacaklar. Bunu bir tek yapabilecek isim Celal Çelik olacak gibi gözüküyor. Zaten mahkeme kararı da bunu ortaya koymuş durumda Burak.
0: Yaptıkları itiraz ne olacak? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun azlettiği avukatların yaptığı itiraz geri mi çekilecek şimdi?
3: Evet, itirazlar var ama şu an mutlak butlan kararıyla birlikte ve tedbirli. Yani burada en önemli nokta bu. Çünkü tedbir nasıl uygulanır? Hukuk dilinde tedbirin oldukça önemli bir noktası var. Tabii bunu hukukçular değerlendirir ama tedbir çok ani gelişmeler sırasında uygulanan bir konudur. Ama burada tedbir konulduğu için zaten CHP yönetimini, yani Özgür Özel yönetimini en çok düşündüren nokta da bu. Tedbirli bir şekilde bu kararın alınması. Tedbirli şekilde bu karar alındığı için şu an tek yetkili Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi gözüküyor. Ve bu anlamda da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden avukatı Celal Çelik de şu an partinin tek avukatı konumuna gelmiş durumda. Yani diğer avukatların itirazları da zaten bu anlamda geçersiz bir noktaya doğru şekilleniyor. Çok da anlamlı bir nokta değil çünkü mutlak butlan kararı istinafta çıkmış durumda. Ama Yargıtay'a yapılmış bir başvuru var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yargıtay'a yaptığı başvuru var. Hem bu tedbir kararının durdurulması, yürütmenin durdurulması hem de bu kararın iptali için Yargıtay'a bir başvuru yapıldı. Şimdi Yargıtay'dan bu karar bekleniyor. Bunun yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu'na da bu sabah başvuruldu. Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuru da bir anayasaya aykırılık başvurusu. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları tartışılamaz, başka bir mahkeme tarafından da bertaraf edilemez, boşluğa düşürülemez deniliyor CHP'li hukukçular tarafından. Bu yüzden bu karar Yüksek Seçim Kurulu'na götürüldü. Yüksek Seçim Kurulu da saat 16 gibi toplanacak bildiğimiz kadarıyla ve oradan çıkacak kararlar da bir hayli önemli. Önümüzdeki dönemin şekillenmesi adına yargıdan çıkacak kararlar Türk siyasetini bir anlamda CHP'nin siyasi serüvenini de netleştirmiş olacak Burak.
0: Özgür Akbaş karşımızdaydı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden bu arada bir bilgilendirme var yine partiden. Özgür Özel yarın saat 11'de milletvekillerini genel merkezde kapalı grup toplantısına çağırdı. CHP lideri Özel saat 14'te ise parti meclisi toplantısına başkanlık edecek deniliyor bu bilgilendirmede. Bu önemli kapalı bir toplantı. Burada bundan sonra yapılacaklara dair yol haritasına dair işaretler çıkabilir bu grup toplantısından. 14'te de bir parti meclisi toplantısı var diyor. Bu da farklı bir durum tabii ki. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu eski parti meclisi üyelerini arıyor bir taraftan. Özgür Özel de yarın şu anki parti meclisi üyeleriyle bir toplantı yapacak. Ciddi bir kriz durumu olduğunu bir kez daha söylemek lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da. Programının ayrıntılarını öğreneceğiz. Deniz Tüysüz karşımızda. Deniz.
4: Burak, haftanın son mesai gününde yoğun bir programı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak bizim bulunduğumuz yere Lütfü Kırdıgard Kongre Salonu'na gelecek ve İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin açılış oturumuna katılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan bir zirve. Geçen yıl 9 ülkeden 10 bakanın katılımıyla uluslararası ölçekte yapılmıştı. Bu yılda enerji güvenliği, yatırım ve küresel işbirlikleri açısından mesajların verileceği kritik bir zirve olacağı dile getiriliyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmada bu konuya ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Ancak tabii iç siyasette yaşanan gelişmelere ilişkin herhangi bir mesaj verecek mi, vermeyecek mi, onu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlerken öğrenmiş olacağız Burak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer programı da saat 16.30'da başlayacak. 22 Mayıs Finansal Okur Yazarlık Günü programına katılacak. Bu programda Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek. Burada da bir konuşma yapması öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve son olarak akşam 19'da da TRT Tabii Şule Senin Hikayen dizisi gala programına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı özetle bu şekildeydi.
0: Tüysüz aktardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına dair notları. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek dileğiyle.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
15: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
14: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
15: Aygaz diyorum.
16: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
18: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Bugün yağışların öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası 64. kez sahibini bulacak. Alanya'da oynanacak Trabzonspor-Konyaspor finali saat 20.45'te başlayacak. Trabzonspor üst üste 3. kez final oynayacak. Müzesinde 9 Türkiye Kupası bulunan Bordo Mavililer bu sevinci en son 6 yıl önce 2020'de yaşadı. 2017'nin şampiyonu Konyaspor'da ikinci kez kupayı kazanmaya çalışacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak finali hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe Beko üst üste ikinci toplamda üçüncü Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Euroleague'de Final Four Atina'da oynanacak. Sarı lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la saat 18'de karşılaşacak. Avrupa basketbolunun zirvesinde ilk şampiyonluğunu 2017'de İstanbul'da kazanan Fenerbahçe geçen yılda Abu Dhabi'de bu sevinci yaşadı. Sarı lacivertlilerin hedefi basketbol dünyasında back to back olarak bilinen arka arkaya şampiyon olmak. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali kurul çağrısı yaptı. Çoğunluğun sağlanması durumunda genel kurul 7 Haziran'da yapılacak. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada 7 Haziran'da çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 8 Haziran saat 14'te aynı yerde. İkinci toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa çoğunluk aranmaksızın 3. toplantı 15 Haziran 2026 tarihinde Ankara'da yapılacak. Federasyondan yapılan bir diğer açıklamada 2026-2027 sezonunun yaz transfer döneminin 22 Haziran 4 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını resmen açıkladı. Süper Lig'de 10 artı 4 kuralı geçerli olacak. Yeni sezonda takımların kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu yer alabilecek. 10 yabancı oyuncu için herhangi bir yaş kriteri bulunmayacak. En az 4 oyuncunun ise 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak. Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 12 artı 2 yabancı kuralı uygulanmış. 2026-2027 sezonu için ise 10 artı 4'e geçiş yapılacağı duyurulmuştu. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr 11. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Asya kıtasındaki ilk lig şampiyonluğuna ulaşan Ronaldo attığı golden sonra gözyaşlarına boğuldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Mayıs ayında sıcaklıklar hangi değerlerde seyreder? 30 yıllık ortalamaya göre Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık ortalaması Ankara ve İstanbul'da 22, İzmir ve Antalya'da 26, Kayseri ve Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 17, Samsun ve Trabzon'da ise 19 derece. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Başkent Ankara'da gündem yoğun. İcra memurları kararın tebliği için mutlak butlan kararının tebliği için Kılıçdaroğlu'nun ofisinde, orada Öykü Tüccar var, ayrıntıları aktarıyor.
1: Ettiler. Çıkışta da bir değerlendirmede bulunacağını söyledi Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen. Şu anda da icra memurlarıyla beraber içeride. Aslında onlar buraya gelmeden dakikalar önce CHP tarafından da bir bilgilendirme yapılacağına dair bir duyum vardı. Aslında bizler bunu bekliyorduk. Kılıçdaroğlu'nun değil ama Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismin, avukatının veya bir danışmanın buraya gelerek süreçteki son durum hakkında bilgi vermesi bekleniyordu. Basın mensupları olarak da bu açıklama için bir hazırlık içerisindeydik. Ancak sıcak bir gelişme yaşandı. Biz de hazırlanırken buraya bir araç yanaştı ve içerisinden Onur Üregen yanında icra memurlarıyla beraber çıkarak Kılıçdaroğlu'nun ofisine doğru yol aldılar ve dediğim gibi buraya bir görevlendirme için mi geldiniz sorusuna da evet yanıtını verdiler. Şu anda Kılıçdaroğlu'na bu kararı tebliğ ediyorlar. Bunu söylemiş olalım. Oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. Burada birazcık kameranın önünden çekileyim, size orayı göstereyim. Gördüğünüz üzere binanın önü oldukça kalabalık. Zaten Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesinin hemen akabinde burada bir hareketlilik başlamıştı. Konutunda da birkaç isimle bir araya gelmişti Kılıçdaroğlu. Ancak burada daha fazla isimle görüştü. Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelen milletvekillerini sayalım. Gamze Akkuş, İl Gezdi, Sevda Erden, Kılıç, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürkmen. Ki Hasan Öztürkmen CHP tarafından disipline sevk edilmişti açıklamaları nedeniyle. O da burada. Yine Mahir Polat da buraya gelerek Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmede, istişarede bulunan milletvekilleri arasında bu isimlerin çoğu ayrıldı. Ancak Gamze Akkuş İlgezli ve Sevda Ersen Kılıç içeride, onu biliyoruz. Bunun haricinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler de yine buradalar. Hem partinin geleceğine dair, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritasına dair istişarelerde bulunuyorlar. Hem de bir yandan da mahkemenin kararıyla beraber ilerleyen süreçteki bu adımları burada hep beraber karşılıyorlar. Bir kez daha ifade etmiş olalım. Burada yoğun dakikalar, sıcak dakikalar yaşanıyor. Kısa bir süre içerisinde artık icra memurlarının da görevlerini tamamlayıp buradan ayrılmasını bekliyoruz. Onlarla beraber ayrılmasını beklediğimiz bir diğer isim ise davacı Lütfi Savaş'ın avukatı Onur Üregen. Onur Üregen girerken bir açıklama yapacağını çıkışta söylemişti. Bizim de gözlerimiz o açıklamada olacak önce. Bu açıklamanın ardından da Kılıçdaroğlu cephesinden gelecek açıklamayı takip ediyor olacağız.
2: Öykü, şunu netleştirmek için soruyorum. Şimdi icra memurları var, birazdan çıkmalarını bekliyoruz. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklaması olacak mı?
1: Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin bir açıklama yapmasını değil, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismin, şu anda yukarıda bulunan bir ismin aşağıya gelerek bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ama tabii ki icra memurlarının gelmesi ve kararın tebliğ edilmesinin ardından bir değişikliği söz konusu olabilir mi? Bunu bizler de bilmiyoruz. Ancak sabah da planlanan şey aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeden bir açıklama yapmamasına dairdi. Zira önce iki ismin konuşması gerektiğini belirtiyordu Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler. Ancak tabii ki mevcut gelişmeler ışığında yeni bir karar alınır mı? Bunu da bekleyip görmüş olacağız. Ama dediğim gibi icra memurları buraya gelmeden önce bize gelen bilgi Kılıçdaroğlu'nun kendisinin değil ama ona yakın bir ismin, avukatı veya danışmanı gibi bir ismin buraya gelip bir bilgilendirme yapmasıydı.
2: Şunu da soracağım. Şimdi bunlar sıcak gelişmeler, kısa süre içinde açıklamaların gelmesini de bekliyoruz ama bundan sonrasında ne olacağına dair nasıl sinyaller var? Yani mesela yarın Özgür Özel parti meclisini toplayacağını duyurdu. CHP'den bir bilgilendirme yapıldı genel merkezden. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da bir taraftan eski parti meclisini arıyor. Şimdi soracağız, tekrar konuşmaya devam edeceğiz ama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir açıklama yapıyor. İzliyoruz.
3: Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
2: Saygıdeğer. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklama yaptığı noktada birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kürsüde olacak. Burada bir açıklama yapacak. Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerle ilgili bir açıklama gelmedi. Dün Adalet Bakanı Akın Gürlek mutlak butlan kararının çıkmasının ardından bir açıklama yapmıştı. Bunun dışında AK Parti'den çok fazla bir açıklama şu ana kadar gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışma devam ediyor. Az önce Öykü Tüccar'la da onu konuşuyorduk. Şu an bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılındaki 38. olan kurultay öncesi var olan parti meclisinde yer alan isimleri arıyor ve görevlendirme yapıyor. Bir toplantı için belki de onlara çağrıda bulunuyor. Bir taraftan da Özgür Özel'in yarın mevcut parti meclisini toplaması bekleniyor. Tabii mahkemenin aldığı kararla aslında yok hükmünde olan parti meclisi diğer bir deyişle. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşuyor, izliyoruz.
4: Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. İstanbul'umuz... İstanbul'umuz enerji güvenliği, kaynak diplomasisi ve küresel işbirliğinin masaya yatırıldığı önemli bir buluşmaya ikinci kez ev sahipliği yapıyoruz. Zirve vesilesiyle Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan coğrafyanın seçkin temsilcilerini ülkemizde ağırlıyoruz. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisinde sizleri güzel İstanbul'umuzda misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu evvel emirde belirtmek istiyorum. İRES 2026'ya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değişen küresel manzarada enerji güvenliği, bağlantısallık ve işbirliği temasıyla tertiplenen zirve boyunca düzenlenecek panel ve oturumların ülkelerimiz ve sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İlki geçen sene başarıyla gerçekleştirilen zirvenin bu sene daha farklı konularla ikinci kez tertiplenmesine öncülük eden Enerji Bakanlığımıza ve Turkuaz Medya grubumuza teşekkür ediyorum. Enerji, madencilik, kritik mineraller ile hidrokarbon alanlarında güncel meseleler yanında tehdit ve fırsatların da ele alınacağı zirvenin ülkelerimiz arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesine katkı yapacağına inanıyorum. Sayın Bakanlarla birlikte tüm katılımcılara kıymetli değerlendirmeleri için şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli misafirler, enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Enerji, milli güvenliğin, kalkınmanın, bağımsızlığın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsuru olma vasfını giderek perçinliyor. Petrol ve doğalgaz halen stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor. Bu kaynaklara ulaşmak, bu kaynakları istikrarlı ve maliyet etkin şekilde temin etmek devletler için daha fazla önemli hale geliyor. Bölgemizde son yıllarda yaşanan olaylar bir taraftan enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koyarken diğer taraftan ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkisinin ulaştığı seviyeyi de göstermektedir. Hatırlarsanız Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum. Sizlerin de bildiği gibi enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı ve düşük maliyetlerle geçişini temin etmek en az bu kaynaklara sahip olmak kadar stratejik öneme de sahiptir. Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliği bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. Değerli dostlarım, bunda elbette son 23 yılda hükümetimizin attığı adımların çok büyük payı vardır. Bakınız, göreve geldiğimizde Türkiye'nin günlük doğalgaz giriş kapasitesi yaklaşık 90 milyon metreküptü. Bugün bu rakam 495 milyon metreküp'e çıktı. Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan 1 olmak üzere toplam 5 boru hattı ile doğalgaz temin ediyoruz. Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğalgaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. LNG terminalleri, FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız. Kuşkusuz bir diğer kayda değer başarımız 2016 yılında ilan ettiğimiz milli enerji ve maden politikasıyla başlayan sondaj ve arama faaliyetlerimizdir. Burada kelimenin tam anlamıyla paradigmayı değiştirdik. Bulanlar ancak arayanlardır şiarıyla 10 yılda bu alana çok ciddi yatırım yaptık. Kendi mühendislerimizle, kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla Mavi Vatan'da arama faaliyetleri yürüttük. Fatih sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Muhalefetin küçümsediği Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküp'e ulaştı. Bu üretim miktarıyla milyonlarca hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Osman Gazi üretim platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküp'e yükselteceğiz. Böylece inşallah 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılamış olacağız. İkinci yüzer üretim platformumuzun inşası sürüyor. 2028'de onun da hizmete girmesiyle üretim üçüncü fazda günlük 45 milyon metreküp'e çıkacak ve 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak. Değerli dostlar, tabii sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdık. Şırnak, Gabar'da gerçekleştirilen petrol keşfimiz Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. 10 yıllar boyunca terörle ve terör eylemleriyle anılan bölgeler bugün üretimle, yatırımla, istihdamla anılıyor. Güvenlik tehdidi nedeniyle yıllarca atıl kalan yerlerde bugün turizm canlanıyor. İstihdam artıyor. Tarım gelişiyor. Çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın, vatandaşımızın yüzü gülüyor. Terörün karanlık gölgesi çekilip huzurun aydınlattığı alanlar genişledikçe yıllarca korkunun, göçün ve güvensizliğin sembolü olan şehirlerimiz hızla ayağa kalkıyor. Bakınız, bugün Gabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlamaktadır. Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları aşan ağır bir yükten kurtulurken terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak. Terörün sıfırlandığı bir atmosferin ülkemiz açısından ne manaya geldiğinin işaretlerine şimdiden şahit oluyoruz. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Bunların haricinde başka hazırlıklarımız da söz konusu. Türkiye petrollerinin toplam 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üreten bir şirket haline gelmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında arama, sondaj ve üretim çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Değerli misafirler, Türkiye kendi kaynaklarını geliştirirken aynı zamanda küresel enerji diplomasisinin en güvenilir ortaklarından biri olarak adından sıkça söz ettiriyor. Somali'deki sondaj faaliyetlerimiz, Pakistan'da planlanan çalışmalarımız, Libya'dan Orta Asya'ya uzanan işbirliklerimiz, bunun en somut göstergesidir. Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemlidir. İklim ve hava şartları el verirse sondaj operasyonunu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı öngörüyoruz. Arzumuz uzun yıllar iç istikrarsızlıkla ve kıtlıkla boğuşan kardeş Somali halkına bekledikleri müjdeli haberi vermektir. Komşumuz Suriye'de de hem maden hem petrol tarafında yeni hükümetle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Suriye'deki entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla yeni işbirliği fırsatları için zemin çok daha uygun olacaktır. Türkiye olarak sürecin suhuletle hitama ermesi için Suriye hükümetine gereken desteği veriyoruz. Diğer taraftan madencilik alanında da büyük bir dönüşüm içindeyiz. Dünyada maden çeşitliliği bakımından 9. sıradayız. 2025 yılında maden ihracatımız 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz eti maden aracılığıyla dünya bor pazarının lideridir. Nadir toprak elementlerinde Eskişehir Beylikova'da keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi kritik madenler alanında küresel ölçekte Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştır. Eskişehir Kırka'da kurulan pilot tesisle lityum karbonat üretiminde ilk ürünü elde ettik. Aynı yerde yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesisin kurulumuna yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şu gerçeğin bir defa hepimiz farkındayız. Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma sanayinden yüksek teknoloji, birçok sektörün geleceği bu kaynaklara bağlıdır. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir. Son 23 yılda bunun altyapısını çok sağlam bir şekilde zaten hazırladık. Ufku ve vizyonu eski Türkiye'yi aşamayanlara rağmen dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip 4. ülkesi olduk. Mersin Akkuyu nükleer güç santrali ile bu alanda yeni bir çığır açtık. Güneş ve rüzgar enerjisinden hidroelektrik santrallerine temiz enerji alanında tarihimizin en büyük projelerini hayata geçirdik. Bütün bunları da öncelikle ülkemizde tesis ettiğimiz güven ve huzur iklimi sayesinde başardık. Yere sağlam bastık. Kararlı yürüdük. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere aldırmadan diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. İnşallah enerjide, madencilikte ve doğal kaynaklarda çok daha büyük başarılarla ülkemizi buluşturmakta kararlıyız. Bunun için karada veya denizde hükümranlık alanlarımızda ne kadar tabii kaynağımız varsa işleyecek, bu kaynakların Türkiye'nin atılım sürecinde lokomotif vazifesi görmesini mutlaka sağlayacağız. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir. Bu yürüyüşün önünün kesilmesine de hiçbir surette müsaade etmeyecektir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirveye katkı sunan dost ülkelerin temsilcileriyle düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız,
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Bugüne kadar Türkiye'nin yaptığı enerji yatırımlarından bahsetti. Özellikle arama faaliyetlerine yönelik önemli açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o açıklamaları ekrana getirdik. Şimdi de konuşmasının ardından bugünün hatırasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir hediye takdim edilecek. Ardından fotoğraf çekimiyle birlikte buradaki zirve sona ermiş olacak. 15 bülteninin sınırları içindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararını konuşmaya devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Bu karar Kılıçdaroğlu'na tebliğ de edildi. Öykü Tüccar sabah saatlerinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde. Orada yeni açıklamalar da var. Hem avukatlardan hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından. Neler oluyor Öykü? Nedir son durum, son açıklamalara dair bilgiler?
1: İlk olarak son gelişmeyle başlayalım. Sen de ifade ettin. Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen buraya gelmişti. Yanında icra memurları vardı. Kararın tebliğ edilmesi üzere buraya geldiklerini ifade etmişti. İşte o karar tebliğ edildi. Ardından da Onur Üregen aşağıya indi ve girerken söylediği gibi kısa bir değerlendirmede bulundu. 36. Hukuk Dairesi kararını verdi dedi. Ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu bu karar ifadesini kullandı. Bundan sonrası partinin iç işleyişine dairdir. Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diliyorum dedi. Partiyi birlik içine sokacağına inancım tam ifadesini kullandı. Üregen'e Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğinin ardından artık genel başkan ifadesini kullanıp kullanamayacağı da soruldu. Buna ilişkin de genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunu diyebiliriz dedi. Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen sürecin nasıl ilerleyeceğine dairse bir değerlendirmede bulunmadı. Kendisinin bir hukuk savaşı verdiğini ve bu savaşın da haklı olduklarını gösterecek şekilde sonuçlandığına vurgu yaptı. Onur Üregen buraya gelmeden önce icra memurları içerideyken önemli bir isim daha aşağıya indi. O da Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez. Atakan Sönmez de bize şunu söyledi. Geçtiğimiz saat diliminde dile getirmiştim Kılıçdaroğlu cephesinden bir açıklama yapılması bekleniyor diye. Atakan Sönmez bu açıklamayı kendisinin yapacağını söyledi. Yaklaşık bir 10-15 dakika sonra da buraya gelerek bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ancak bu açıklama öncesinde de oldukça önemli bir cümle kullandı. Resmen herkes fiilen görevine dönmüş durumda dedi. Atakan Sönmez ayrıca şunu da ifade etmiş olalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün genel merkeze gitmeyeceği de soruldu. Buna ilişkin de tam bir yanıt vermese de aslında Kılıçdaroğlu'nun şu anda hem mevcut dönemdeki hem de bir önceki dönemdeki parti meclisi üyeleri, yönetim kadrolarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, şu anda bir temas trafiğinin sürdüğünü aktardı. Toparlamamız gerekirse Kılıçdaroğlu bugün mesaisine kendi konutunda başlamıştı. İlk önce kendisine olan yakın olan isimlerle konutunda bir araya gelmişti. Ardından da Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisine gelmişti. Buraya ofise gelmesinin ardından da temasları devam etti ama en sıcak gelişme tabii ki buraya Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen'in yanında icra memurlarıyla geldiği o andı. Kısa bir süre geçirdi icra memurları içeride. Tebliğ gerçekleşti. Ardından da Onur Üregen dışarı çıkarak tebliğinin yapıldığını, artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun titrinin Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olduğunu, bu ifadenin kullanılabileceğini söyledi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri basın danışmanı Sönmez de fiilen herkes görevine dönmüş durumdadır diyerek de aslında bu kararı benimsediklerini ve yeni dönemin nasıl şekilleneceğini de bizlere aktarmış oldu. Zaten şunu da paylaşalım. Kemal Kılıçdaroğlu da belki sosyal medya mesajının ardından kameralar önüne çıkıp bir açıklama yapmadı. Yeni bir değerlendirmede bulunmadı. Ancak CHP Genel Merkezi'nden 3 avukatı azlederek aslında süreci başlattığının sinyallerini de, yeni kararlar, yeni yönetimi, yeni kararlar almaya başladığının sinyallerini de vermişti. İşte icra memurlarının ziyareti ve ardından yapılan açıklamalarla da bu durum kesinleşmiş oldu. Peki Kılıçdaroğlu partinin yeni dönemi için nasıl bir yol haritası belirleyecek? Bunun için de gözlerimiz ilk olarak Atakan Sönmez'in, yani basın danışmanının yapacağı açıklamada olacak. Gün sonundaysa belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin bir açıklama yapması söz konusu olabilir.
2: Öykü Tüccar'dan aldık ayrıntıları. Şimdi mutlak butlan kararını, süreci, bundan sonra olabilecekleri konuşacağız. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an ve gazeteci Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek yayın konuğumuz. Hoş geldiniz diyoruz konuklarımıza. Selami Hocam, sizle başlayalım. Şimdi ya hukuki manzara, durum hayli karışık. İşte tebliğler yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan yetkisini aldı. Özgür Özel ve ekibi kararı tanımıyoruz diyor. Yetki kimde? Genel merkezin boşaltılması talebi var. Yani hukuki anlamda bir tabloyu şöyle bir netleştirip bize özetleyebilir misiniz?
5: Evet, yani Burak Bey çok haklısınız. Gerçekten çok kaotik bir durum var. Yani dünden itibaren gerek hukuki gerek de siyasi anlamda önemli bir karar. Onun altını çizelim. Yani hukuki açıdan da hukukçular arasında farklı görüşleri ileri sürenler var. Onu söyleyelim. Yani tek düze bir yaklaşım, tek düze bir yorum da yok. Onu ifade edelim. Bunun hukuki olarak değerlendirilmesine gelince, benim daha önceki dönemlerde de, yani ilk bu iptal davasının açılmasıyla birlikte gündeme gelen günlerde ifade ettiğim husus gayet açıktı. Yani bizim aslında siyasi partiler kanunumuz var. Yine Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkili olduğuna dair seçimlerin ve kongrelerin düzenlenmesi ve denetimiyle ilgili anayasanın 79. maddesi var. Yine aynı şekilde siyasi partiler kanunumuzun 121. maddesi var. Orada özellikle siyasi partiler kanunun düzenlenmediği konularda medeni kanuna ve oradan da dernekler hukukuna, dernekler kanununa atıfta bulunan hükümleri var. Dolayısıyla burada aslında şöyle ifade edeyim, yani çok ayrıntıya girmek de bu aşamada en azından çok faydalı olmaz ama şunu ifade edelim. Yani hukukçular arasında siyaseten zaten tartışılıyor. Siyasi sonuçların çok ağır olduğu malum. Yani özellikle önümüzdeki dönemde tüm siyasi partiler açısından söylüyorum bunu, dikkat edin. Yani hukuki zeminle ilgili olarak çok ciddi tartışmalar, münakaşalar açılabilecek bir dönem söz konusu olabilecek. Çünkü bizim, yani bir tarafta seçim hukuku yargımız var. Az önce söylediğim YSK ile ilgili durum. İki, medeni hukuk yargımız var. Ki bu da özellikle delege iradesinin fesada uğraması, sakatlanması, seçimlere hile karıştırılması durumunda asli hukuk mahkemelerinin yetkili olduğuna dair düzenlemeler var. Bunlar da var, açıkça söyleyelim. Bir de ceza hukuku yargılamamız var. Yani bu üç yargı alanı ile ilgili olarak hukukçular arasında ciddi bir tartışma var. Farklı görüşleri ileri sürenler var. Ama ben şunu ifade edeyim, en azından mevcut cari sistemimize göre aslında sürecin başlaması ve bugüne geldiği nokta itibariyle Dikkat ederseniz Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi, yani ilk derece mahkemesi, farklı bir yaklaşım sergilemişti. Ve ben o yaklaşımı daha çok olumlayanlardan biriyim açıkçası. Orada da ne ifade etmişti, çok söyleyeyim. Demokratik iradenin korunmasının esas olduğu, yani bu gerçekten demokratik bir hukuk devletinde bunun korunması lazım. Ege iradesinin menfaat, baskı, tehdit veya baskı ile sakatlanmaması gerektiği, delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlandığına dair bir kanaatin, bilgi, belge ve delillerden anlaşıldığını, bunun sonucuna varıldığını, özellikle sürecin de zaten siyasi olarak Cumhuriyet Halk Partili delegelerin başvurusuyla başladığına ilişkin tespitler yaptı. Sonuç itibariyle geldiği nokta şuydu. Özellikle 25 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay ile, ki oraya kurultaya İstanbul delegasyonu katılmamıştı, iştirak etmemişti. Çünkü onların iradesinin fesada uğraması ile ilgili tespitler, deliller vardı. Ve o olağanüstü kurultayın yapılmasıyla birlikte bu iradenin fesada uğraması durumunun sakatlığının giderildiği sonucuna varmıştı. Ve şunu söylemişti: davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına dair karar vermişti. Şimdi buradan İstinaf Mahkemesi ayrılıyor, bu kararı kaldırıyor ve farklı bir yaklaşım, farklı bir değerlendirmeyle bilindiği gibi zaten tedbirli mutlak mutlak kararını veriyor ve sonuçları itibariyle onu da söyleyeyim. Yani tedbirli olarak aslında Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Evet. Ve yine tedbirli olarak kararın kesinleşmesine kadar eski genel başkan ve eski yönetim göreve getirildi. Dolayısıyla bunun dışında da farklı bir karar verme imkanı olabilir miydi? Bana göre olabilirdi açıkçası, ben onu söylüyorum. Ama Yargıtay'ın nasıl yaklaşım göstereceğini bekleyip görmemiz lazım. Yani evet, Yargıtay ya onayabilir ya da bozabilir veyahut da diyebilir ki ben ceza davasının sonucunu bekleyeceğim, ona göre değerlendirme yapacağım. Aslında istinaf da, bu son cümlem olsun, bu konuyla ilgili çok spekülasyonlar yapılıyor. İstinaf mahkemesi de yeni bir kongrenin yapılmasına ilişkin karar da verebilirdi. Belki bu kadar tartışmaya, yani 45 gün içerisinde olağanüstü bir kongrenin yapılması yönünde bir tedbir kararı alarak bunu da yapabilirdi. En azından dediğim gibi hukukun temel misyonlarından bir tanesi de toplumsal barışı ve istikrarı korumaktır. Bunun da en önemlisi özellikle siyaset kurumu ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde çok ciddi bir kaotik durumla karşı karşıya kalıyoruz ve önümüzdeki dönemin de neler getireceğini açıkçası bilemiyoruz.
2: Evet. Peki Nevzat Çiçek, yani siyasi tablo da şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde hayli karışık. Yani genel merkez var ama şu an Kemal Kılıçdaroğlu kendi ofisinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine ilişkin kararlar almaya başladı. Görüşmeler yapıyor, eski parti meclisini arıyor. Bir yandan Özgür Özel kendi parti meclisini yarın toplayacağını, açıklamalarını yapılacağını söylüyor. Yani... Şimdi geleceğiz, soracağım bu soruyu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı bir açıklama yapıyor. Bir dinleyelim.
6: Belediye başkanları, mevcut belediye başkanları, mevcut milletvekilleri, daha önceki dönem milletvekilleri ve pek çok il ilçe teşkilatı yöneticileriyle hem fiilen yüz yüze hem telefon üzerinden yoğun görüşmeler sürdürüyor, çalışmalarını devam ettiriyor. Tabii ki genel başkan bugüne kadarki siyasi çizgisini hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadı. Sadece parti için değil, toplumun genelini kucaklamakla ilgili bir siyaseti kararlılıkla sürdürmüş 13 yıl boyunca bir genel başkan. Bundan sonraki süreçte de gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kucaklaşıp ayağa kalkması ve ülkenin sorunlarını çözmek için iktidar, güçlü bir iktidar aktörü. Zaten açıklamalarında da hepiniz takip ettiniz. İktidar yürüyüşünden bahsetti. Bu iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekiple arkadaşlarına olan güveni tam ve arkadaşlarının da kendisine olan güveni tam. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 yıllık ömründe kendisinin sıklıkla vurguladığı gibi temiz siyaset, toplum için siyaset dışında herhangi bir şiarı yoktur. Ve bunun dışında da bir önceliği olmadı. Bundan sonra da olmayacağını siz de biliyorsunuz, değerli kamuoyu da biliyor. Onun dışında size şu anda paylaşabileceğim birkaç bilgi var. Zaten bazı dezenformasyon şeyleri sosyal medyada dolaşıyor anladığımız kadarıyla. MYK'da görevlendirme yapıldığına dair galiba yazılıp çizildi. Böyle bir şey şu anda yok. Yani ne parti meclisi içerisinden böyle bir MYK görevlendirildi ne de buna dair herhangi bir isim listesi vesaire gibi bir şey söz konusu değildir. Zaten böyle bir şey olduğu zaman bunun açıklaması resmi olarak yapılır. Hiç endişeniz olmasın. Şu anda böyle bir görevlendirme olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun dışında Genel Başkan bir açıklama yapacak mı diye merak ettiğinizi biliyorum. Tabii ki iki gündür çok yoğun çalışıyor Sayın Genel Başkan. Bir serum kullandı sesiyle ilgili bir şey var. Eğer ki gün sonuna kadar çalışmaları bittiğinde birazcık sesi toparlanmış olursa yani bunun başka bir sebebi gerçekten yok. Umarız zaten toparlar bir an önce. Çıkışta kısa bir açıklama yapabilir ve kendisi de bundan sonraki süreçle ilgili çok herhalde uzun bir basın toplantısı olmayacaktır ama bir bilgilendirme kendisi yapacaktır. Onun dışında şu anda sizinle paylaşabileceğiniz başka bir şey yok.
7: Aslında en çok merak ettiğimiz CHP Genel Merkez'e ne zaman gidilecek? Genel Merkez'e gidiş söz konusu olacak mı? Birkaç gün içerisinde bunu görecek miyiz? Şimdi icra memurları tebliğde de bulundu. Gidecek mi yakın bir zamanda?
6: Şunu söylemekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Yani bundan şüpheniz olmasın. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer parti meclisi ve diğer YDK bütün organların görevi az önceki tebligatla başlamadı. Bakın dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten görev başlamıştır. Bugünkü yapılan resmi prosedürün tamamlanması için gerekli bir işlemdir. Mahkeme kararı şey olduğu andan itibaren Sayın Genel Başkan'ın görevi de başlamıştır. Parti meclisinin 37. kurultayla belirlenen parti meclisinin ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibariyle resmi olarak başlamışlardır. Fiili olarak zaten Sayın Genel Başkan bu süreçte Türkiye'nin sorunlarına dair, toplumun sorunlarına dair yazdı, söyledi, konuştu, anlattı. Temiz siyaset dahil başta olmak üzere pek çok konuda ve ülkenin problemleriyle ilgili. Hatırlarsınız en son yazdığı bir makale vardı. Hepiniz hatırlıyoruz değil mi? Okullardaki şiddet olayıyla ilgili. Herkes farklı farklı konular konuşup da sanki sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meseleleriyle meşgulmüş gibi bir algı yaratılırken Sayın Kılıçdaroğlu bölgedeki sorunlar da dahil olmak üzere, okullardaki şiddet olayları da dahil olmak üzere bu konulara kafa yorup yazıp çiziyordu. Bundan sonra zaten asıl siyasetin yapma amacı toplumun sorunları ve toplumun sorunlarına çözüm üretmek. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarına sürdürecek.
7: Özgür Özel'le telefon görüşmesi
8: tarih var mı efendim? Yani ne zaman?
6: Hayır. Şu anda öyle bir tarih yok. Elinde öyle bir bilgi olsa tabii ki paylaşırdım. Sayın Genel Başkan belki hani dediğim gibi
8: bugün yarın mı, bayram sonrası
6: arkadaş, şu anda öyle bir hiçbir şey yok. Yani söylenen iddialar varsa da bunların hiçbiri alınmış bir karar olduğundan değil. Zaten yani Sayın Genel Başkan bunu az önce söylememin sebebi buydu. Milletvekilleri de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarıyla istişareler ediliyor. Burada istenen şey bir gerginliğin yaratılması değildir. Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır, olmayacaktır da. Gerginliğe fırsat verecek bir adımın da tarafı olmayacaktır. Bundan sonraki süreç suhuletle, sakinlikle, olgunlukla tam da Kemal Kılıçdaroğlu siyasetine uygun şekilde işleyecektir. Bundan hepiniz emin olabilirsiniz.
7: Özgür Özel'i aramış, Sayın Özgür Özel'i aradı sanırım Kemal Bey. Dün Özgür Özel öyle söyledi. Ama dönüş olmadı. Bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti mi? İkili görüşebildi mi? Konuştu mu?
8: Ya da bir daha arayacak mı? Yani?
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Devlet Bahçeli ile de görüşebileceği ileri sürüldü. Bu üç görüşmeye ilişkin değerlendirmenizi.
6: Şöyle şimdi bunlar olağanüstü anlamlar yüklenecek şeyler değil. Yani şu anda böyle bir görüşme programı olduğu için söylemiyorum. Ama ortaya bir iddia atılmasında bu iddianın arkasındaki alt metni okuyabilecek kadar hepimiz gazetecilik mesleğinden geldiğimiz için biliyoruz. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nda da Sayın Devlet Bahçeli'de ve diğer bakın altılı masayı kurmuş Halil İbrahim sofrasını kurmuş bir siyasetçinin başka siyasetçilere muhatap almaması, onlarla görüşmemesi diye bir siyaset tarzının söz konusu olamayacağını zaten biliyoruz. Ama şu anda böyle bir planlanmış, programlanmış bir görüşme takvimi yoktur. Az önce söylediğim gibi gerek MYK belirlendi vesaire şeklindeki iddialarda olduğu gibi bu konularda gerçekten az önce söylediğim sadece şey olsun diye söylemedik. Yani bir temenni cümlesi olarak kurmadık. Süreç böyle ilerleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kesin bilgileri, kesin kanaat demeyelim, kesin alınmış bir karar varsa ve bu konuda bir işlem olacaksa, bir temas olacaksa bunlar doğrudan medyaya bilgilendirilecektir. Hiç kuşkunuz olmasın.
10: Teşekkürler.
6: Sağ olun.
10: Özgür Özel'e yakın isimlerden bir gözünü var mı? Bir sürecin karşılığı olarak kimler tarafından?
11: Şöyle, hani bakın Cumhuriyet Halk Partisi, bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Özgür Özel'e yakın, Özgür Özel'e uzak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak diye Cumhuriyet Halk Partililik tarifi olamaz. Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır. Bu kadar söyleyebilirim.
10: Çok teşekkür ederim.
11: Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni atanan basın danışmanı Atakan Sönmez bir açıklama yaptı. Atakan Sönmez'in açıklamasının öncesinde biz Profesör Doktor Selami Kur'an ve Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'le konuşuyorduk. Nevzat Bey, tam size soru soruyordum. Yani genel merkez var ama genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme tarafından görevlendirilen orada değil, kararlar alıyor CHP yönetimiyle ilgili diye. Bir tane CHP var dedi Atakan Sönmez'de. Bir de şurası dikkatimi çekti yaptığı açıklamada. CHP'nin kucaklaşıp ayağa kalkması ve iktidar yürüyüşüne geçmesi için kendisine güveni tam dedi. Yani anladığımız kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu uzun soluklu bir siyasi mücadeleye mi hazırlanıyor CHP yönetiminde?
12: Şimdi aslında Selami Hocam'ın bahsettiği kısımla ilgili hukuksal metin çok tartışılır. Çünkü zaten birçok muğlaklıklar, o muğlaklıklar üzerinden de birçok şey tartışılır. Ama ben bu hukuksal kısmın kısa vade içerisinde CHP'de bir şey değiştireceğini çok düşünenlerden değilim bu karar sonrası. İkinci mesele aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzun soluklu bir yürüyüş yapma ihtimali yeni bir kavram değil. Çünkü arınma meselesi üzerinden 2025 Haziran ayında ben yakın çevresiyle görüştüğümde 3 meseleyi gündeme getirmişti. Birinci mesele şu an yolsuzlukla suçlanan, şu an belli suçlamalar karşısında mahkemelere çıkan insanları bu partiye ben getirdim. Dolayısıyla da ben bunun sorumluluğu taşıyorum ve bunları bir şekilde benim halletmem gerekiyor tarzı bir yaklaşım vardı. İkinci yaklaşımı, ben arkamdan hançerlendim. Dolayısıyla bununla bir hesaplaşmak istiyorum. Üçüncüsü de bu arınmayı kongre süreçleriyle başlatmak istiyorum diyerek çok uzun soluklu, aslında bir buçuk yıllık bir süreyi kendisi açısından yakın çevresi ifade etmişti. Dolayısıyla da şimdi geldiğimiz noktada biraz önce ifade edildi. Atakan Bey söyledi, meslektaşımız. Şimdi bir tane CHP olacak dedi. Zaten mesele bu. Bir CHP olacak mı? Yoksa CHP içerisinde CHP bölünecek mi sorusu. Yani burada uzlaşı noktası ne olabilir sorusu. Şimdi Sayın Özel'in açıklamalarına bakıldığında sağduyulu açıklama yaptı. Yani çok ciddi anlamda çok keskin, gergin, suçlayıcı açıklamalar yapmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da aynı noktada açıklamalar yapıyor. Ama şunu görmek gerekiyor. Bu ikisi arasındaki farklı düşünceyi ortadan kaldırmıyor. Bu biraz daha bu geçiş sürecinin nasıl yönetileceği

0: temel sebebi var. Birinci temel sebebi Sayın Kılıçdaroğlu'nun meseleyi kişiselleştirme meselesini de görmek gerekiyor. Yani belli isimler üzerinden kendisinin hançerlendiğini, partinin bu duruma geldiğini ve bunlarla bir hesaplaşma yapacağını çok net söylüyor. Bu hesaplaşma büyük ihtimalle üyeliklerin askıya alınması, mahkemede aklanma süreçleri ve disiplin süreçleri olabilir. Bunu çok net görüyoruz. İkinci mesele, şimdi burada özellikle nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili parti meclisiyle milletvekili grubunun ana gövdenin nerede kalacağı önemli. Yani biz ana gövde Sayın Özel'le mi hareket edecek, Sayın Kılıçdaroğlu'yla mı hareket edecek onu bir göreceğiz. Üçüncüsü de Sayın Kılıçdaroğlu güvenli bir limandan bahsediyor. Bu güvenli limana yanaştırma süresi nedir sorusuna bir cevap vermiyor. Özgür Özel yönetimi bunun çok kısa olması gerektiğini ve sonuç itibariyle evet bir hukuksal kısım var. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu karar tebliğ edildi. Bunun 2-3 ay içerisinde bir kongre kurultay süreciyle olması gerektiğini söylüyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafasında anladığım kadarıyla bir yılı aşacak olan bir süreden bahsediyoruz. Ve bu güvenli limana parti yanaştıktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun pozisyonunun ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı meselesinde aday olmayacağını ifade ediyor. Ama parti genel başkanlığı ile ilgili şu an net bir şey söylemedi. Dolayısıyla da birden fazla aslında düşünsel farklılığın olduğunu çok net görmek gerekiyor. Tabii burada en önemli kırılma noktası bence şurada yaşanacak. Yani sonuç itibariyle CHP'nin bir cumhurbaşkanı adaylığına ihtiyacı olacak. Şimdi bu CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı şu an mevcut yönetim tarafından Sayın İmamoğlu olarak ifade edildi. İmzalar toplandı ve bu noktada Sayın Özel herhangi bir hukuksal durum engel çıkarmazsa Sayın İmamoğlu'nun olacağını, engel çıkarsa da yeni bir arayışa girilebileceğini söylüyor. İşte tam bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını kendi açısından değil yani kendi göstereceği bir kişiyi ortaya çıkardığında bu da ciddi bir yarılmayı beraberinde getirecek. Benim gördüğüm tablo şu, CHP içerisinde 1,5 yıllık bir tırnak içinde söylüyorum bunu, bir iç kavgayı göreceğiz. Ama bu iç kavga kendileri açısından bir fırsata dönüşüp gerçekten bir birlik doğurup bambaşka bir noktaya girebilir mi? Yoksa mevcut şekilde bir parçalanmayı mı beraberinde getirecek? Bunu göreceğiz. CHP önünde bu anlamda bir fırsat da var. Ciddi anlamda bir engel de söz konusu. Fırsat fedakarlıklar üzerinde kurulmalı. Ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu daha önce iade itibar istiyordu. İstediği iade itibar bazı kişilerin de CHP ile kurumsal bağlarının kopmasına yol açacak olan bir iade itibar. Mevcut yönetim bunu yapar mı? Mevcut yönetim de bunu çok yapma taraftarı değil. Önümüzdeki süreç içerisinde biz özellikle yarın Sayın Özel'in milletvekilleriyle yaptığı toplantı, işte parti meclisi meselesinde bir yol haritasının daha net ortaya çıkacağını göreceğiz. Ben kısa vade içerisinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP genel merkezine gitme ihtimalini görmüyorum bir iki gün içinde.
1: Evet. Şimdi Selami Hocam şunu sormak istiyorum. Yine hukuki soracağım. Siyasi değerlendirmenizi de birazdan soracağım ama YSK'ya da bir başvuru var. Mutlak mutlak kararına bu kararın kaldırılması için bir başvuru yapıldı. Özgür Özel'e yakın isimler tarafından. İhtimaller nedir burada? YSK'nın bugün değerlendirme yapması, bir karar alması bekleniyor. Ne karar alabilir? Alacağı karar sonucu nasıl etkiler?
2: Ya tabii yani YSK'nın ne karar alacağı yönünde kesin bir tahminde bir görüşte bulunmak mümkün değil açıkçası. Ama ben az önce de söylemeye çalıştım çünkü YSK'nın içinde çok değerli kıymetli hukukçular da var. Ama az önce söyledim yani hukuki anlamdaki tartışma ve münakaşa farklı yaklaşım, farklı yorumlar orada da olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biz bu denli Türk siyasi hayatında ilk kez bu kadar geniş kapsamlı yani bir ana muhalefet partisinin tüm genel başkandan başlayarak tüm organlarının görevden el çektirilmesi ve daha önceki genel başkan ve yönetimin getirilmesi ciddi radikal bir siyasi sonuç. Yani bunun üzerinde değerlendirme yapılacaktır. Ama ben daha önce ilçe kongrelerinin bazılarının iptal edilmesi YSK ile Yargıtay arasındaki değerlendirmelere baktığımızda az önce de ifade etmeye çalıştım. YSK özellikle seçimleri, kongrelerin ve seçimlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi yani kongre, kurultay artık biz genel kurul diyoruz çünkü dernekler kanunu kavramlarını kuruyoruz. Ne zaman yapılacağı, nerede yapılacağı ve ona ilişkin fiziki şartların olup olmadığını inceler. İşte oy verilmesi, sayımı, tutanakların bulunması. gibi

0: usule ilişkin hususlarda YSK, başta ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve son olarak YSK yetkili ve görevli olduğunu kabul eder. Yani bunu her zaman. Şimdi ama sorun şurada. Yargıtay da bazı şeylerde işte bu iradenin fesada uğraması durumlarında hukuki yargı yetkisinin asli hukuk mahkemelerinde olduğunun altını çiziyor. Bu nedenle yani siyasi olarak yaklaşıp belirli böyle peşinen hüküm vermek sağlıklı değil. Neden değil biliyor musunuz? Çünkü bu önümüzdeki dönemlerde bir örnek ol, bir emsal olarak kimileri tarafından işgüzarlık yapmak isteyen biri, bir çevreler tarafından uygulanmaya çalışılırsa 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bilemiyorum 20 yıl sonra ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Onun için ben dün de sizde NTV ekranlarında da ifade ettim. Dedim ki yani bu konuda tabii ki benim şahsi görüşümü de az önce ifade etmeye çalıştım. Yasa koyucunun gerçekten bu farklı görüşleri yani farklı yorumları tamam hukukta 5 kişi 5 hukukçu varsa 6 yorum da çıkar onu da biliyoruz. Yani bunları kabul ediyoruz. Ama daha net, daha açık böyle çok büyük tartışmalara mahal vermeyecek bir düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmesinin ben çok kıymetli, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir diğer husus da Kılıçdaroğlu'yla ilgili, Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili onun da altını çizelim. Zaten dün ihtiyati tedbir kararının verilmesiyle birlikte karar tefhim edildi. Yani dünden itibaren resmi anlamda tedbiren, tırnak içine söylüyorum, geçici olarak genel başkandır. Organlar da bu anlamda görevlendirilmiştir. Ve ben yine istinaf mahkemesinin bunun yerine 3 veya 5 kişilik bir çağrı heyetinin görevlendirilerek yine Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden altını çizerek söylüyorum. 45 gün içinde bir olağanüstü kurultaya, kongreye gidilmesi yönünde bir karar da alabilirdi. Bu nedenle bu tür tartışmalara ama kongre şimdi herkes diyor ki kongreye gidilsin. Tamam, Kılıçdaroğlu da ben de katılıyorum değerli Nevzat Bey'in görüşlerine. Yani Kılıçdaroğlu'nun siyasi mücadeleyi hesaplaşmayı bırakmayacağını düşünüyorum. Yani mahalle delegelerinden başlayarak ilçe delegeleri, il delegeleri yeniden tespit edilmesi sürecini başlatmayı düşünüyordur büyük ihtimalle. Bu da 1-1,5 yıl gibi bir süreyi alır. Şimdi herkes kurultay yapılsın diyor da hangi delegasyonla yapılacak? Yani bir tarafta şu andaki mevcut delegasyon var. Yani Özgür Özel ve ekibinin bir anlamda olurduğu bir delege yapısı var. Yoksa 4-5 Kasım 2023'teki delegasyonla mı? Yoksa tamamen yeni bir delegasyonla mı? Bu işte bu tartışma konusu bu olacak. Siyasetler ama Sayın Bahçeli'nin ben çağrısının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle Özgür Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu bir araya gelerek yani nesnel olarak ciddi bir sorun var ve bu sorunun hem Türk yargısı açısından hem Türk siyaseti açısından ortaya çıkmasını sebebi Cumhuriyet Halk Partili delegelerin yasal organlara, yargı organlarına başvurmasıdır.
1: Evet.
0: Şimdi bu nedenle altını çiziyorum. Yani bu bir siyasi tartışma değil. Yani kendi içindeki bir kavganın, bir mücadelenin yargı organlarına yansımasıdır. Ama sizde için yargı organlarına yansıyan bu kadar bilgi, belge, delillerle ilgili hukuk işletilmesin de diyemeyeceğimize göre evet. Dolayısıyla makul bir noktaya gelip bu meseleyi aklı selimle, suhuletle çözmelerinin ben hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından hem de Türk siyaseti açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Nevzat Çiçek şunu da sormak istiyorum. Şimdi az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara yürüyüşü konusunda kendine güveninin tam olduğunu söyledi basın danışmanı. Siyaseten bir değerlendirme yaptığınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendine inancı tam ama ne kadar gerçekçi olduğunu düşünüyorsunuz bunun?
2: Yani çok açık ifade etmek lazım. Şimdi 13 seçime katılmış ve mevcut tablo ortada olan bir genel başkan. Sonrasında da yeni yönetimin ortaya aldığı tavırlar. Dolayısıyla bunun üzerine en büyük handikap nedir sorusunun cevabı? Parçalanmaya doğru giden güçleri ayrıştıran bir CHP'nin gerçeği var karşımızda. Şimdi o nedenle evet Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi kişisel siyasi hayatı açısından son derece anlamlı olabilir ama ortaya çıkan tablo neticesinde birliğini sağlayamamış bir CHP'nin hele hele Türkiye'de 50 artı 1'i, %50 artı 1'i almanız gereken bir durumda bunu nasıl karşılayacağınızın gerçekten istatistik olarak açıklanması gerekiyor. Ben bu anlamıyla kendisi açısından bu motivasyonun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama CHP'nin iktidara yürümesi açısından biraz önce hocam da bahsetti. O birlik sağlanmazsa ki ben şunu ifade ediyorum. Yani burada ciddi anlamda bir fırsat var CHP açısından. O fırsat bir olma, beraber olma, bütün olma. Yani çünkü bu dava CHP üzerinde ciddi anlamda baskı oluşturuyordu. Şimdi karar verildi. Şimdi burada eğer bunu bir fırsata çevirebilirlerse, vatandaşa, seçmenine o birlik görüntüsünü verebilirlerse, bir konsensüsle hareket edebilirlerse, evet buradan bir fırsat oluşabilir. Ama ortaya çıkan tablo bunun çok mümkün olmayacağını bize gösteriyor. Çünkü bunun mümkün olmayacağı ile ilgili ilk önemli işaretlerden bir tanesi aslında Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı ofisi olarak kullandığı hesapta kararın yok hükmünde olduğunu ifade edilmesi. Sayın Özel'in de genel merkezi boşaltmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz kısmı. Yani burada nerede uzlaşabilirler sorusunun cevabı hocam biraz önce bahsetti. Mesela o bir seçenek olabilir. Yani biz mahalle delegeleri meselesi üzerinden, il başkanları üzerinden yeni kongremizi, kurultayımızı yaptığımızda bunu hangi delegelerle yapacağız sorusuna bir uzlaşmaya gelebilirler. Bir takvim üzerinde bir uzlaşı olabilir. Ama gördüğüm tablo çok açık, net ifade edeyim. Özellikle şu an CHP içerisinde bir bölünmenin başladığı gerçeğini değiştirmiyor. Nereden bunu biliyoruz? İşte bazı il başkanlarının açıklamalarını biliyoruz. Zaten mevcut milletvekilleri içerisinde bir parçalanmışlık söz konusuydu. Zaten Sayın İmamoğlu üzerinden CHP'de bambaşka bir tartışma söz konusuydu. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine güvenini anlıyorum. Önemli, ama bunun siyaseten karşılığının çok kapsayıcı olma noktasında eksik kaldığını düşünüyorum.
1: Peki şimdi bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidelim. Konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz ama Özgür Akbaş orada bizi bekliyor bir kez daha. Özgür, şimdi Kılıçdaroğlu cephesinden yapılan açıklamalar var. İşte icra memurları gittiler, kararı tebliğ ettiler. Orada icra memurları vardı, içeri alındılar mı, alınmadılar mı? Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamalar nasıl yankılanıyor orada? Neler aktaracaksın?
3: Şimdi önce icra memurlarının çıkış yaptığı noktaya çok yakın CHP Genel Merkezi. Tam buradan çıktılar. Önce CHP Genel Merkezi'ne geliniyor zannedildi. Bu yüzden CHP'li yöneticiler aşağı indiler. Çünkü o tebliği almak istemiyorlar. Ama buraya gelmediler. Buradan direkt Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiler. Ve mutlak butlan kararını Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ ettiler. Ve oradan da gelen bir açıklama var. Artık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Açıklaması bu. Bu CHP Genel Merkezi'ne nasıl yansıdı? Tabii kabul edilemez olarak yansıdı. Burada CHP Genel Başkan Yardımcıları vardı. Hukuk işlerinden sorumlu isimler buradaydı. Ali Mahir Başarır gibi grup başkan vekili vardı. Gül Çiftçi gibi yine genel başkan yardımcıları söz konusuydu. Ama tabii artık mahkeme kararıyla eski yöneticiler demek herhalde daha doğru olur. Çünkü artık mahkeme kararı tebliğ edildiği için Kemal Kılıçdaroğlu'na, yeni genel başkan kendisi olduğu için, daha doğrusu eski genel başkana CHP Genel Merkezi teslim edildiği için, CHP yönetimi teslim edildiği için böyle bir süreç aralandı. Şimdi burada ne bekleniyor? Burada şu an CHP Genel Merkezi'nin önünde, İstam'da otoparkın önünde bu yayını gerçekleştiriyoruz ve burada hareketlilik var. Bu hareketlilik aslında bizlerin yarattığı bir hareketlilik, yani basın mensuplarının yarattığı bir hareketlilik. Çünkü icra memurları acaba gelecekler mi? Bu tebliği yapacaklar mı? Bu tebliğ niçin önemli? Çünkü icra memurlarının buraya gelerek bu tebliği yapması demek, bu tebrik eğer kabul edilirse burada ilerleyen günlerde gelip burada icra yapabilirim anlamına da geliyor ve bir anlamda karar defteri zaten istenecek Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından. Hem karar defteri hem CHP'nin genel merkezin mührü, tüm bunlar istenecek ilerleyen tarihlerde. Bunlar peyderpey istenecek ve Kılıçdaroğlu buraya gelmese de, ofisinden CHP genel merkezine gelmemiş olsa da yönetmeyi sürdürecek. Böylesi önemli bir noktası var. Ama kulislere yayılan bilgiler var. CHP'nin mahkeme tarafından atanan yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü genel merkeze gelebileceği yönünde bazı bilgiler de söz konusu. Ama tabii teyit edilmiş bir durum yok henüz. Resmi bir açıklama yok. Kemal Kılıçdaroğlu dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı ama Özgür Özel o telefona dönmedi, konuşmadı, hala konuşmadılar. O telefona dönecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel görüşecek mi? Bu hala merak konusu. O görüşme olursa yeni bir boyut aralanır mı? Gerçekten bu da bizler tarafından, tabii tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Ama şu an CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaretler var. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş genel merkezdeydi. Onun ziyareti söz konusuydu Burak.
1: Yani çok kısaca şunu soracağım. Konuklarımızla konuşuyorduk. Senin oradaki izlenimini merak ediyorum. Hani acaba işte Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı gibi bir taraflar arasında uzlaşı ihtimali olabilir mi? Bunu tartışıyorduk. Senin kısaca izlenimin ne bu konuda? Böyle bir şey mümkün görüyor musun?
3: Şimdi dün Özgür Özel'in yaptığı açıklama aslında oldukça sakin bir açıklamaydı. Sert bir üslubu yoktu. Yani uzlaşmaya kapı aralayan bir açıklamaydı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu telefonunu açmadı. Çünkü o mutlak butlan ve tedbirli olarak o mutlak butlan kararının çıkmasına yönelik bir tepkisi vardı Özgür Özel'in ki. İlk o haber geldiğinde gerçekten yakın çevresine de tedbirli mi geldi diye de soruyor. Çünkü tedbirli olarak gelmesi her şeyin bitmesi anlamına geliyor. Bu noktada Özgür Özel'in açıklamaları sert değildi. Yumuşak bir üslubu vardı. Biraz daha uzlaşıcı bir tavrı olduğunu aslında ortaya koyuyor ki CHP'nin diğer kurmayları da bunu net bir şekilde ifade ediyorlar. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu tarafına baktığımız zaman orada artık Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve bu süreci yönetecek diyorlar. Ne demek bu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yönetecek. O zaman ne olacak? Bir kurultay süreci büyük ihtimalle aralanacak. Yani olağan kurultay süreci aralanacak. Bu ne anlama geliyor? Önce mahalle, ilçe kongreleri, il kongreleri ve sonrasında büyük kongre, büyük kurultay. Bu 1,5-2 yıl demek. Şimdi buradaki yönetim bunu tabii istemiyor. Bir an önce olağanüstü kurultaya gidilmesini istiyor. Buradaki yönetim bir an önce olağanüstü kurultay yapılsın ve bu iş temizlensin istiyorlar. Ancak Kılıçdaroğlu bu işi sağlıklı bir şekilde yönetmek istediğini ifade ediyor. Bu anlamda bir uzlaşma çıkar mı? Bunu nasıl anlayacağız? Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştüğünde belki de bunu net bir şekilde anlayacağız. O telefon konuşması gerçekleşirse ve nasıl bir sonuç çıkacak bunu hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz Burak.
1: Özgür Akbaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünden karşımızdaydı. Biz de Profesör Doktor Selami Kur'an ve Nevzat Çiçek'le konuşmaya devam ediyoruz. Selami Hocam, şimdi çeşitli ihtimaller siyaseten bundan sonra ne olabileceğine dair masada. Yani parti içi bir kavga da olabilir, bir uzlaşı da olabilir. Partiden bir grubun ayrılması ihtimali de zaman zaman konuşuluyor. Sizce nereye evrilecek mesele?
0: Ya yani gerçekçi olmak gerekirse Burak Bey, gerçekten ciddi bir hesaplaşmanın olacağını görüyoruz. Yani parti içi kavganın, mücadelenin adına ne koyarsanız koyun ciddi boyutlarda olacağını ben de düşünenlerdenim açıkçası. Umarım bir ayrışma, bir bölünmeye gelmez Cumhuriyet Halk Partisi. Ben her vesileyle bu gibi konularda değerlendirme yaparken sağlıklı ve güçlü bir demokrasinin ancak sağlıklı ve güçlü bir muhalefet partisiyle olacağını hep söylemişimdir ve bu gerçektir, bu doğrudur. Her ne kadar farklı siyasi görüşlerde insanlar olsa da ki bu demokrasinin bir gereğidir. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir markasını da düşünüyorum aynı zamanda. Ki Türk siyasi tarihine baktığımız zaman ana gövdeden ayrılan siyasi partilerin belki çok bir iki tanesi ki bunların dışında da Adalet ve Kalkınma Partisi gelir. Yani Milli Görüş geleninden ayrılıp Refah Partisi'nden ayrılıp partiyi kurmalarıyla sonuç alan, yani başarılı olan bir örnek, bir emsal olarak karşımızda duruyor. Ama bunun dışında çok bir örneği yok. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin de geçmişine baktığımızda çok başarılı, parlak isimlerin olduğunu, yani Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Yalova milletvekili, eski milletvekilini de biliyorsunuz Muharrem İnce'nin. Muharrem İnce, ama baktınız yani sonuç alınamadı, almadı. Yani çok kolay değil. Ben yine de altını çizeyim. Yani ben Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun belki biraz sular durulduktan sonra şöyle bir hafta 10 gün geçti. Yani gerçekten bu bir şey karardı. Ben hukukçu olarak da böyle çok böyle bu anlamda radikal diyebileceğim, dikkat ederseniz. Ama hukuk işliyor bir şekilde, süreç işliyor. Yargıtay'ın nasıl bir yaklaşım göstereceğini bekleyip görmemiz lazım. Ama dediğim gibi ben işte bu gibi durumlarda siyasetin böyle temel taşlarını oynatabilecek bir yorum ve yaklaşım yerine açıkçası yine hukukun temel ilke ve esaslarına uygun, anayasamıza uygun, seçim hukukuna uygun ve demokrasinin temel ilke ve esaslarına ve siyasi partiler hukukuna uygun bir yaklaşımın ve yorumun aklı selimle, suhuletle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir yol açıldığı zaman bu bir bilemeyeceğimiz ciddi riskle karşı karşıya gelme ihtimali de var. Yine de altını çizeyim, bunu söyleyelim. Yani devamlı şu, yani Özgür Özel'in şöyle bir cümlesini kuruyorum ben. Yani bu yurttaş olarak söylüyorum. İşte yok sarayı mahkemeleri, yok sarayın yargısı. Tamam, siyaset yapıyor, politika yapıyor. Anlıyorum bir anlamda da. Ama bir taraftan da işte siz kararı tanımıyoruz diyorsunuz. Ama kararı eleştirmek, karşı çıkmak ayrı bir şeydir. Yasal haklarınızı kullanacaksınız. Teknik anlamda eleştirebileceksiniz ki benim yaklaşımım da herhalde anlaşılıyor. Yani doğrusu eğrisi veya katılır onur katılmayan olur. Evet. Bir değerlendirme, bir analiz yapmaya çalışıyorum. Ama netice itibariyle bir yargı süreci var. Hukuka saygı esastır. Eleştirilebilirsiniz. Yasal haklı süreçleri kullanabilirsiniz. Ama kategorik bir şekilde bir yargı mensuplarını, mahkemeleri töhmet altında bırakacak ifadeler, kavramlar kullanıp diğer taraftan da itiraz kullanıyoruz. Yargıya itiraz ettik dediği zaman bu yurttaşlar üzerinde bence çok inandırıcı bir bir izlenim bırakmıyor diye düşünüyorum açıkçası.
1: Nevzat Bey, şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu zaman zaman insanların aklına gelen bir soru çünkü. Az önce hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi karşılığı konusunda yorumunuzu almıştık. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde veya Türkiye seçmeninde. Durum böyleyken böyle bir görevi neden kabul etti Kemal Kılıçdaroğlu yeniden sorusu da insanların aklına geliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Burak Bey, gerçekçi olmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu hesaplaşmak için bu kararı kabul etti. Hesaplaşmayla birlikte aslında partiyi arındırma ve itiraz edilen birçok meselenin de kendi döneminde gelen arkadaşlarıyla olduğu için burada bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Fakat şimdi burada esasında ciddi bir çıkmaza doğru da gidiyor CHP. Şimdi Sayın Özgür Özel eğer genel başkanlık sıfatı tam anlamıyla biterse Sayın Özgür Özel grup başkan vekili olarak kalacak. Dolayısıyla da şimdi Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili değil, grup başkanlığıyla parti arasında bizim 1950'lerde bu Menderes ve Demokrat Parti'de gördüğümüz tablonun bir benzerini görme şansımız olabilir. Yani orada parti yönetimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu arasında bambaşka bir perspektif ortaya çıkabilir. Dolayısıyla da bütün bunları görme noktasında biraz zamana ihtiyaç var. O zaman bir, Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzlaşıya açık olma noktasında her iki tarafında uzlaşıya açık olduğu ifade ediliyor. Uzlaşının ne olduğu, yani nerede uzlaşabilirler noktasından hareketle nerede ayrıştıkları ve nerede buluşabildikleriyle ilgili bir araya gelmeleri gerekiyor. Ben bildiğim kadarıyla Ahmet Akın Bey, Levent Gök Bey, Karayalçın birçok insan zaten bu konuda temaslar yürütüyor. Yani burada herhangi bir diyalog yok demek gerçekçi olmaz. Sayın Özel'den ifade et, yani bu ruh hali içerisinde bu telefonu açmadım dedi. Ben çok gazeteci olarak da çok açık ifade edeyim. Bence açmaması da hayırlı oldu. Sebebi şu, sıcağı sıcağına o kızgınlıkla belki köprüler tamamıyla da kopabilirdi. Biraz daha sakinleştiği andan itibaren, iki tarafta kendisini gördüğü andan itibaren belki uzlaşı, belki daha sağduyulu, belki daha rahat konuşma şansı elde edilebilir. İkinci mesele, tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu normalleşmeyle ilgili öne sürecekleri son derece hayati. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu şunu derse ki, ben bu partide sonuç itibariyle şu an yargılanan insanların aklanarak gelmesini istiyorum. Bu süreç içerisinde de bunların parti üyeliğini askıya alıyorum dediğinde, mevcut CHP yönetiminin ben buna çok rıza göstereceğini düşünmüyorum. Çünkü bir taraf meselenin siyasi operasyon olduğunu düşünüyor. Diğer taraftan da meselenin hukuki boyutu öne çıkıyor. Üçüncü mesele Cumhurbaşkanlığı meselesi, biraz önce ifade ettim. Ama bütün bunları görebilmek için tekrar altını çizeyim. Milletvekili gövdesinin nerede durduğu son derece önemli. Yani milletvekillerinin ağırlığının kimle hareket edeceği son derece önemli. Ha, şu anki tabloyu...
1: Bir izleniminiz var mı bu konuda?
2: Ya şimdi Türkiye siyasetinde Selami Hocam çok çok iyi bilir. Yani yaşça da bu tecrübeye sahiptir. Bir güç meselesi sürekli olarak bir çekim merkezi olabiliyor. Ne yazık ki. Yani bu CHP açısından söylemiyorum ama böyle iktidarda olan parti, muhalefet, yer değiştirmeler vesaire. Mesela dün parti meclisine baktığımızda parti meclisinde özellikle tutuklanan belediye başkanları, seçilen belediye başkanları, Tekin Büngöl gibi işte Büyük Millet Meclisi başkan vekilliğine gelenlere baktığınızda tablo orada Sayın Özel'in çok lehine gözükmüyor. Şimdi burada özellikle milletvekilleri noktasında o tabloyu çok net bilmiyoruz. Yani Kılıçdaroğlu cephesi biz 70-80 kişiyle hareket ederiz tarzı bir yaklaşım öne sürüyor. Sayın Özel'in çevresi de böyle olsaydı şu ana kadar onlar destek verirlerdi. 20-30'u geçen milletvekilleri olmuyor. Zaten bu tartışmanın kendisi Burak Bey CHP'de meselenin nereye doğru gittiğini bize gösteriyor. O anlamıyla şimdi biraz daha sakinleştiğinde mesela şunu göreceğiz değil mi? Terörsüz Türkiye meselesinde yeni CHP yönetimi gelirse işte geldi. Nerede duracak? Nasıl bir tavır içerisine girecek? İki, Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında mecliste nasıl bir tavır ortaya koyacak? Üçüncüsü biraz önce bahsettiğim CHP'de mevcut yargılamalarla ilgili nasıl bir tavır takınacak. Şimdi bütün bunların hepsi esasında CHP içerisinde en zorlu konuların başında geliyor. Hani şu Sayın Özel de söyledi. Bir yedek partiyi tutuyoruz dedi. Onu çok net biliyoruz. Ama diğer taraftan CHP kurumsallığı bambaşka bir tablo. Başka parti üzerinde mi olur? CHP içinde mücadele mi olur? Ben önümüzdeki 3-4 gün içerisinde tablonun biraz daha netleşeceğini düşünüyorum. Özellikle bayram sonrası net tabloyu görürüz ama Selami Hocam'a katılıyorum. Evet, hukuksal kararı eleştirebilirsiniz. Katılmayabilirsiniz. Ama sonuçta hukuksal kararı yine hukuki açıdan götüreceğiniz yer mahkemeler olacak. Dolayısıyla da burada bir tırnak içinde söylüyorum. Sürekli mahkemelerle kişiler üzerinden meseleyi başka boyuta getirmenin de ben CHP'ye çok hayırlı olacağını düşünenlerden değilim. Gördüğüm tabloyu da şöyle söyleyerek bitireyim. Yani evet, sokakta CHP seçmeninde dünden itibaren gerçekten gördüğüm tablo bir yılgınlık meselesi. Çünkü meydanlar noktasında zaten yorulmuşlardı. Saraçhane'den başlayan Sayın Özel'in mitingleridir, Sayın İmamoğlu'nun duruşmaları vesaire. Bu da üzerine geldi. Eğer CHP yönetimi, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'i de kastederek söylüyorum, beraber bir umut olmayı başaramaz ve burada bir parçalanmayı derinleştirirlerse uzun vade içerisinde CHP'nin kendine gelme ihtimalini de çok güçlü görmüyorum.
1: Peki, çok teşekkürler Nevzat Bey.
0: Bir cümle çok kısa. Bu şimdi çok bir önemli bir soru sordunuz. Yani Kılıçdaroğlu kabul etmeseydi ne olurdu? Onu da söyleyelim. Hukuki olarak Hukuk Mahkemeleri Kanunu 47. maddesine göre de mahkeme bir çağrı heyeti görevlendirecekti. Ve çağrı heyeti, az önce de ifade etmeye çalıştım, 45 gün içerisinde CHP'yi olağanüstü kongreye götürecekti. Onu da söyleyelim.
1: Peki hocam, çok teşekkürler katkılarınız için. Profesör Doktor Selami Kur'an ve Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'le konuştuk efendim. Böylece bülteni noktalıyoruz. Saat başında Burcu Kaya karşınızda olacak. İyi günler.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. NTV Radyo. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Bugün yağışların öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: NTV Radyo.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı antropolog ve anarko-aktivist David Graeber'ın Korsan Aydınlanma yahut Gerçek Libertalia isimli kitabı Everest Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Nilüfer Şen Çakar çevirmiş. Antropoloji profesörü David Graeber 1961 doğumlu. 2020 yılında hayata veda etti. Antropolojinin yanı sıra değer teorisi alanında da uzmandı. Yale Üniversitesi'nde hocalık yaparken okulu yöneten ağır toplarla görüş ayrılığına düştüğü için işinden ayrılmak zorunda kaldı. Dahası Amerika Birleşik Devletleri'nde kimse ona iş vermedi. O da soluğu İngiltere'de London School of Economics'te aldı. Bir dönem burada ders verdi. Graeber ünlü Occupy Wall Street yani Wall Street'i işgal edin hareketinin önde gelen aktörlerindendi. Çoğu doğru ya da normal bellediğimiz birçok yargıyı ters köşe yapan kitaplarından bazılarını hatırlayalım David Graeber'ın. Trişka'dan işler, borç, anarşist bir antropolojiden parçalar, kuralların ütopyası, teknoloji, aptallık ve bürokrasinin gizli zevkleri üzerine tersine devrimler. Gelelim bugün bahsettiğimiz korsan aydınlanmaya. David Graeber kitabında Madagaskar kıyılarındaki korsan topluluklarını ve onların Malgaş halklarıyla kurduğu ilişkileri inceliyor. Arşiv belgeleri, antropolojik gözlemler ve unutulmuş hikayeler üzerinden korsan yerleşimlerinin nasıl radikal toplumsal deneyimlerin merkezine dönüştüğünü ortaya koyuyor. Graeber, korsanların yalnızca denizlerin kanun tanımaz haydutları olduklarına dair algıya itiraz ediyor. Yine tersten çakıyor. Ona göre korsanlar modern özgürlük düşüncesinin erken temsilcileri. Antropolojiyi tarihle buluşturan korsan aydınlanma, korsan topluluklarının ortak mülkiyet, doğrudan demokrasi ve halk meclisleri üzerinden geliştirdikleri radikal uygulamaları gün yüzüne çıkarıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. İstanbul ve Bursa'da bugün daha kısa süre, hafta sonu daha sık yağmur var. Ankara, İzmir ve Antalya'da gök gürültülü kuvvetli yağışların etkisinde. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 27, Bursa 24, Antalya 25 derece. Marmara'da güneş de görülecek, kısım kısım yağış da var. Sıcaklık 22-24 derece. Hafta sonu da bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. İç Anadolu'da gün içinde sağanak geçişi olmaya devam edecek. Eskişehir 23, Kayseri 20 derece. Ege'de gök gürültülü kuvvetli sağanaklar 3 gün daha sürecek. Manisa 25, Muğla 23, Bodrum yerel yağışlı 27 derece. Akdeniz'de de gök gürültülü kuvvetli sağanak devam ediyor. Güneş kısa süre görülüyor. Adana 24, Hatay 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere özellikle sahilden uzak kentlerde görülen sağanaklar bir hafta daha devam edecek. Sıcaklık 19-22 derece civarında. Doğu Anadolu geneli de sağanak yağışlı. Güneydoğu'da yağış cumartesi daha şiddetli olacak. Erzurum 13, Diyarbakır 23 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. CHP butlan kararına YSK'da itiraz etti. YSK'nın kararı bekleniyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayına ilişkin verilen tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti. Ayrıntılar için Mustafa Berber karşımızda. Mustafa, YSK CHP'nin başvurusunu görüşüyor mu?
1: Burcu, aslında toplantı sabah saatlerinde, saatler 11'i gösterdiğinde gündemiyle, YSK'nın diğer gündemleriyle başlamıştı. Ardından da bu konunun ele alınacağı belirtiliyordu. YSK'dan bu konuya ilişkin toplantı başladı ya da devam ediyor sorularına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak şunu belirtelim, hem siyasi parti temsilcileri hem de YSK üyeleri bina içerisinde ve tahmin ediyoruz ki bu görüşme gerçekleştiriliyor. Bu konuya ilişkin görüşme gerçekleştiriliyor. CHP neden Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu? Hatırlanacağı üzere dün verilen mahkeme kararında Yüksek Seçim Kurulu'na bir yazı yazılması gerektiği belirtilmişti. Hem Yüksek Seçim Kurulu'na, hem Ankara İl Seçim Kurulu'na, hem de Çankaya Dörtnoğlu İlçe Seçim Kurulu'na bir yazı yazılması gerektiği ve bu kurultayın, yani 38. kurultayın yok hükmünde olduğu, gerçekleştirilmediği yönünde bir karar verildiğini belirtmişti. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu bu konuya bildirilmesinin üzerine, belgenin gelmesi üzerine CHP'de itiraz etti. CHP'nin itirazı şundan dolayı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri o dönemde sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınmadan önce itiraz eden avukatlar şunu belirttiler. Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu gerçekleştirilen kurultaylar, hem mahkemenin iptal ettiği 38. olağan kurultay, hem sonrasında gerçekleştirilen 21. ve 22. olağanüstü kurultaylarla 39. olağan kurultayın Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylandığının ve sürecin tamamlandığını belirtiyor CHP ve bu konuda mazbataların mahkemeye sunulması gerektiğini ve mahkemenin kararına ilişkinse Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim işlerinde tek yetkili organ olduğu ve bu noktada kararı vermesini bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi. İşte bu itiraz başvurusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından ele alınacak, ancak toplantının başlayıp başlamadığına ilişkin henüz net ve resmi bir bilgi ulaşmadı. Ama şunu biliyoruz ki hem siyasi parti temsilcileri hem de Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bina içerisinde ve o görüşmenin, bu dosyanın ele alınması bekleniyor Burcu.
0: Peki CHP tedbir kararına itiraz etmişti. Bu itiraz reddedildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksin?
1: Cumhuriyet Halk Partisi iki noktada itiraz etmişti Ankara Bölge Adliyesi 36. Hukuk Dairesi'ne. Bunlardan bir tanesi ihtiyati tedbir kararının kaldırılması, bir diğeri ise temyiz yoluna başvurulması. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi dün verilen kararın ardından doğrudan dosyayı temyiz olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştıramıyor. Kararı veren daireye bu itirazın yapılması gerekiyor. Dün de Özgür Özel tarafından, görevden alınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından başvurunun yapıldığına ilişkin açıklama gerçekleştirilmişti. Şimdi başvuru yapıldı, ancak bir de ihtiyati tedbir kararının kaldırılması yönünde doğrudan 36. Hukuk Dairesi'ne yapılan bir başvuru vardı. Mahkeme de bu konuya ilişkin kararını açıkladı ve vermiş olduğu kararda şu ifadeleri kullandı. Dairemizce esasa ilişkin olarak karar verilmiş olup bu kararla birlikte ihtiyati tedbire hükmedilmiş olması, verilen ihtiyati tedbir kararı yönünden temyiz yolunun kapalı olması ve HMK'nın, yani Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun sistematiği içerisinde İstinaf Mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmaması, yine İstinaf Mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararının tam anlamıyla geçerli olduğu yönünde ve buna ilişkin bir itiraz yapılamayacağı yönünde görüşe varılmıştır ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan ihtiyati tedbiri kararını durdurma itirazı reddedilmiştir denildi. İşte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından yapılan Ankara Bölge Adliyesi 36. Hukuk Dairesi'ne yapılan başvuruda iptal gerekçesi de bu olarak yer aldı Burcu.
0: Mustafa Berber aktardı ayrıntıları. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Karar Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Öykü Tüccar, Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde yayın için hazır. Öykü, Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü açıklama yaptı. Neler söyledi?
2: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık yeni bir sözcüsü var. O isim de Atakan Sönmez. Kendisi geçtiğimiz saat dilimi içerisinde buraya gelerek süreçteki yeni gelişmelere ve nasıl ilerletileceğine dair de açıklamalarda bulundu. İlk olarak icra memurları tarafından resmi görevlendirilmenin yapıldığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda genel merkeze gitmek gibi bir durumunun olmadığı mesajını verdi. Çünkü hali hazırda şu an burada hem mevcut hem bir önceki yönetime ilişkin üyelerle, milletvekilleriyle temaslar gerçekleştirdiğini, yoğun bir görüşme trafiği olduğunu dile getirdi. Yine iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam Kılıçdaroğlu'nun dedi. Ekip arkadaşlarının da ona güveni tam. Onların da Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yine ekip arkadaşlarına güveni tam ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun temiz siyaset hariç hiçbir şiarı yoktur dedi. Tabii ki şunu söyleyelim, MYK görevlendirmesi yapıldığına dair de bir iddia dolanıyordu. Kendisi buna da değindi. Herhangi bir görevlendirme yok. Bir liste hazırlanması da söz konusu değildir. Resmi açıklamayla zaten bunlar duyurulur ifadesini kullandı. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Zira dün bir tweet attı ancak kameralar karşısına geçmedi ya da bir video mesaj göndermedi. Böyle bir açıklama olup olmayacağı da soruldu kendisine. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesiyle alakalı bir sıkıntı yaşadığını söyledi. Bir serum tedavisi aldığını, gün sonuna kadar sesinin toplamış olması halinde ise çıkışta kısa bir açıklama yapabileceğini, kendisi tarafından kameralar önüne geçerek bir açıklama yapılabileceğini de sözcüsü, basın danışmanı aktarmış oldu. Şunu ifade edelim, tabii ki en çok merak edilen şey genel merkeze gidip gitmeyeceği. CHP Genel Başkanı neredeyse genel merkez oradadır dedi Atakan Sönmez. Ama tabii ki görevi işte tebligatla başlandı. Bu kararın da gelmesi resmi prosedür işliyor dedi. En kısa ve uygun zamanda da fiilen de genel merkezde görevine başlayacaktır ifadesini kullandı. Bir diğer iddia o da Kılıçdaroğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkinde. Bu iddiaya da yanıt verdi. Bunlar olağanüstü anlam yüklenecek şeyler değil dedi. Ortaya iddia atılması bir alt metin olduğunu ifade etti. Erdoğan, Bahçeli veya diğer altılı masa kurmuş bir siyasetçi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer siyasetçilerle görüşmesinin, onları muhatap almaması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını ifade etti. Ancak şu an için planlanan bir görüşme olmadığını aktardı. Ve son olarak Sönmez, bir tane CHP vardır. Özele yakın, özele uzak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak gibi bir durum yoktur. Böyle bir CHP'li olamaz. Şu andan itibaren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ve tüm CHP'liler Kemal Bey'e yakındır ifadesini kullandı. An itibariyle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde bir sakinlik hakim. İcra memurlarıyla yaşanan o yoğun anlar sonlandı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu içeride temaslarını sürdürüyor.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar diye.
0: Ve dün akşam kararın çıktığı andan beri hareketliğin sürdüğü CHP Genel Merkezi'ne gideceğiz. Özgür Akbaş da Genel Merkez'deki son durumu aktaracak bizlere. Özgür, Genel Merkez'de neler oluyor?
4: Genel Merkez'de hareketlilik artıyor. Akşam saat 20.30'da bir miting gerçekleşecek. CHP Genel Başkanı, daha doğrusu eski Genel Başkanı demek lazım. Çünkü mahkeme kararı tebliğ edildi. Mutlak butlan kararı Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu eski Genel Başkan, yeni Genel Başkan olarak mahkeme kararıyla atanmış oldu. Ama Özgür Özel Genel Merkez'de. Dünden bu yana genel merkezi hiç terk etmedi. CHP'li yöneticiler de buradalar. Yoğun bir görüşme trafiği vardı. Dünden bu yana yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. MYK, Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Kurmaylarıyla toplantı halindeydi. Hala o toplantılar devam ediyor. Bundan sonra neler yapılabileceği konuşuluyor. Bugün belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi Özgür Özel. Onlarla değerlendirdi, ne yapılması gerektiğini konuştular ve sonrasında belli ziyaretler oldu Özgür Özel'e, dayanışma ziyaretleri, telefonlar oldu. Bu değerlendirmeler sürüyor. Şu an tabii bir konuşmalar geliyor. Özellikle otobüsten gelen zaman zaman müzik var ve akşama bir hazırlık var aslında. CHP Genel Merkezi'nin tam da önünde 3 tane otobüs var. 2 otobüs Genel Merkez'in önünü tamamen kapattı. O kapatmanın nedeni Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin buraya girişinin engellenmesi aslında. Dünden bu yana böyle bir durum söz konusu. Ama onun dışında bir otobüs daha var. O otobüsten de şu an müzik yayını zaman zaman, zaman zaman Özgür Özel'in mitingde yaptığı konuşmalar buradan seslendiriliyor, partililere duyuruluyor. Evet, şu an Ahmet Aldoğan, NTV kameramanı Ahmet Aldoğan o otobüslerden bir tanesini gösteriyor. Tam CHP Genel Merkezi'nin girişi burası. Partililer buradan girebiliyorlar, güvenlikten geçerek girebiliyorlar. Ancak buradan makam araçlarının girmesinin engellenmesi söz konusu. İki otobüs, sadece bir otobüs yok. Bunun arkasında bir otobüs daha var. İki otobüs çekildi ki buraya herhangi bir makam aracıyla giriş yapılamasın. Bu dünden beri böyle. Bunun dışında tabii bugün burası partililer tarafından dün akşam olduğu gibi yine doldurulacak. Partililer gelmeye başladı. Buraya geldiler, desteklerini sunuyorlar Özgür Özel ve ekibine. Özgür Özel ve ekibi de 12. katta değerlendirmelere devam ediyorlar. Bundan sonraki yol haritasını şekillendirmeye çalışıyorlar. Yarın grup toplantısını yapacaklar. Milletvekilleriyle kapalı bir grup toplantısı yapacak Özgür Özel. Orada milletvekilleriyle konuşacak. Eski döneme dönüldüğü için genel başkanlığı kaybetse de grup başkanlığı devam ediyor Özgür Özel'in. Ve bu noktada milletvekilleriyle konuşacak, milletvekilleriyle görüşecek. Ama sonrasında mevcut yönetimin, yani Özgür Özel yönetiminin parti meclisi üyeleriyle bir araya gelecek. Ama mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte parti meclisi üyelerinin de aslında görevleri sona erdi. Artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir önceki, yani 2023 öncesindeki parti meclisi üyelerine görev tebliğ ettiğini de biliyoruz. O parti meclisi göreve gelecek ve oradan Kemal Kılıçdaroğlu bir merkez yönetim kurulu kendine belirleyecek. Genel başkan yardımcılarını belirleyecek ve sonrasında CHP'yi yönetmeye çalışacak. Anladığımız kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinden aldığımız bilgiler, CHP'yi yönetmek istiyor Kılıçdaroğlu. Yani bir olağanüstü kurultay gibi bir çağrısı olmayacak. Eğer mutlak mutlan değil de bir farklı bir durum söz konusu olsaydı, o zaman belki de olağanüstü, yani bir çağrı heyeti eğer görevlendirilseydi, o zaman 45 gün içinde olağanüstü kurultay gerçekleşmesi gerekirdi. Ama mutlak mutlan olduğu için böyle bir şart yok. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir olağan kurultay sürecini aralaması bekleniyor. Öyle bir çalışma yapacağı konuşuluyor. Ancak burada Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultaya gitmesi için bir yol haritası oluşturmuş durumdalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisiyle yapacağı ilk toplantıda o parti meclisinde Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultay için bir çağrıda bulunacaklar Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bir anlamda salt çoğunluk gerekiyor bunun için. O salt çoğunluğu yakalayabilirlerse bunu gerçekleştirecekler. Eğer olmazsa parti meclisinden istifalar gelebilir. Bunu gerçekleştirecekler. Eğer o da olmazsa delegelerden imza toplanacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kongreye gitmesi sağlanmaya çalışılacak. Bunun karşısında tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de farklı bir tutum içinde. Özellikle Yargıtay'a yapılmış bir temiz başvurusu vardı. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ekibi buradaki avukatları azletti ve şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı bu görevi üstlenmiş durumda ve o temiz başvurusunu çekme gibi bir niyet de var. Hatta dilekçenin sunulduğu ifade ediliyor. Böyle bir CHP'de kaotik bir durum var. Bir mutlak butlan krizi yaşanıyor. CHP'nin eski genel başkanı Özgür Özel ve yönetimi bu krizden çıkış yolunu arıyor. CHP Genel Merkezi'ndeki son tablo böyle. Akşam saatlerinde buranın çok daha kalabalıklaşması, partilerin buraya gelmesini bekliyoruz.
0: Ve butlan kararının piyasalara yansımasını NTV Ekonomi Müdürü Benel Yalçın konuyla birlikte değerlendirilecek. Hemen sözü Benel Yalçın'a ve konuğuna bırakalım Benel.
5: Burcu, teşekkürler. Artık günün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Saat 16.30'a geliyor. Önce dün akşam ne oldu ve bugün nasıl geçti bu saate kadar, ben çok kısa bir özetlemeye çalışayım. Dün akşam saat 17.30 civarında butlan kararı gelmişti ve bu karar geldiğinde borsada henüz kapanmamıştı. İlk tepki çok sert oldu. Hızlı satışlarla birlikte devre kesici seviye olan %6 kayıp gerçekleşti ve o %6 kayıpla birlikte borsada işlemler 17.42 itibariyle durdu. Daha sonra kapanışa kadar işlem olmadı ve o son fiyatlar kapanış seviyesi olarak geçti. Yani %6'lık bir kayıpla gün tamamlandı. Tabii böyle krizsel durumlarda gözler hemen döviz piyasasına da çevriliyor. Dolarda ne oldu diye baktık ama dolar tarafında daha sakin bir seyir vardı. Burada elbette çok uzun bir zamandır Merkez Bankası piyasanın kontrolünü elinde tutuyor. Bu yüzden de Merkez Bankası'nın, yani kamunun da döviz piyasasında satıcı pozisyonda olduğu ifade edildi. Daha sonra ne kadarlık bir döviz rezervi satılmış olabileceğine dair çeşitli hesaplarda geldi. 10 ila 14 milyar dolar arasında olduğu, tüm akşam boyunca bu civarda olduğu tahmin ediliyor. Hesaplamalar böyle, henüz bir resmi rakam yok. Tabii borsada bugün sabah açılışta bu negatif seyrin devamı gelir mi? Yine bu kadar sert satışlarla güne başlar mıyız diye bir düşünce vardı. Sabah geldiğimizde ilk olarak borsanın açılışında biraz daha hafif bir kayıp gördük. Yani %1,5 civarında bir değer kaybıyla borsa açıldı. Ardından da artıya geçti ve gün içerisinde yeşil bölgede kaldı. Burada da acaba kamu mu devreye girdi? Kamu bankaları hisse senetlerinde alımla bir destek mi verdiler sorusu akıllara geldi. Bunu birazdan konuğuma da soracağım. Ama şimdi özellikle günün ikinci yarısında bu alımların hızlandığını söylemek mümkün. Ve hatta şu anda BIST endeksi %4,9, yani neredeyse %5 civarında primle 13.816 puana geri geldi. Dün %6 kayıp vardı. Bugün %5'i, yani çok büyük bir bölümü şu anda geri alındı. Eğer kapanış zaten bu ivmeyle devam ederse belki de kapanışa kadar tamamını geri alması da söz konusu olacak. Döviz piyasasına baktığımız zaman dolarda 45 lira 72 kuruşu, euroda 53 lira 11 kuruşu görüyoruz. Orada da çok fazla bir değişiklik yok. Dünkü gelişmelerden sonra Türkiye'nin kredi risk primi, yani CDS'ler hafif yükseldi. %5 yükselişte 260 puana çıktı. 5 yıllık tahvil faizi 130 bas puan yükseldi. %41 seviyesine yaklaştıktan sonra da yeniden %40'ın altına indi. Evet, dünden bu yana yaşanan gelişmeler böyle. Tabii bunun nedenini, niçinini ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri konuşacağız şimdi. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Seda Yalçınkaya Özer konuğumuz. Hoş geldin Seda yayınımıza.
6: Merhaba, hoş buldum.
5: Şimdi böyle zamanlarda piyasayı takip etmek de, işlem yapmak da çok zordur elbette. Çok dalgalı bir seyir görüyoruz piyasada. Şimdi dünkü sert tepkinin ardından bugün daha pozitif bir hava var. Kamu biraz destek oldu sabah açılışta dedik. Bunu sana soracağım. Ardından alımlar çok hızlandı. Acaba sadece kamuyla olacak bir yükseliş mi bu, yoksa piyasada biraz bu desteğin de verdiği güçle acaba dipten döndü mü borsa diye düşündü. Haber akışında piyasaları etkileyen başka bir başlık mı var? Olumlu havayı nasıl açıklarsın?
6: Şimdi bir kere dün yaşanan tüm gelişmeleri çok iyi anlattın. Tüm süreci aslında özetlemiş oldun. Sert çıkış oldu. Bankacılık endeksi en çok zaten satılan ve risk içeren kısım olur. Bunu da yaşadık. CDS'lerde bir miktar yükseliş oldu. Ve işte teminatlarda tetiklenmeler, vadeli işlemlerde biopta tetiklenmeler ve kredili işlemlerde tetiklenmeler olur. Ama bu sabahki açılış aslında dipten tepkiyle başladı. Tepki sonrasında güvene dönüştü. Yani sistematik risk olmadığı ve panik hareketinin bir miktar geride kalabileceğine yönelik sinyalleri biz açılıştan itibaren aldık. Dolayısıyla bir miktar o panik satışından temkinli tarafa doğru dönen bir piyasa gördük. Ve öğleden sonraki alışlarda da hızlanma var. Şimdi açıkçası bu gibi düşüşler en önemli, hani bilançosu, sürekli bilançolardan bahsettik. Çünkü bilançosu kuvvetli olan şirketlerde iyi alım fırsatları oluyor cümlesini hep kullandık şimdiye kadar. Burada iyi bir dipten dönüşü de verdi bize. Dolayısıyla kamu tarafından destekli alımların da piyasada panik satışlarının geride kalması ile birlikte daha iyimser tarafa geçmesi olarak adlandırabiliriz piyasadaki alımı. Ama bu trend döndü anlamına gelmiyor. Güven oluştu anlamına gelmiyor. Bütün riskler geride kaldı anlamına gelmiyor. Bugünkü tepkiyi aldık ama bugünkü tepkiden sonra pazartesi geldiğimizde açıkçası geri çekilmenin devam ettiğini ve buradan teknik bir miktar tetiklenmenin de oluşabileceğini görebiliriz. Dolayısıyla bugünkü yukarı yönde hareketin devamı belki pazartesi günü sürmeyebilir. Yani bunu söylemek mümkün. Ama bugün bir miktar o dünkü çok satılmanın vermiş olduğu tepkiyi gördük. Dediğim gibi ama bu risklerin tamamıyla geri planda kaldığı anlamına gelmiyor. 200 günlük ortalama teknik anlamda dolar bazlı grafikte özellikle 283 dolar seviyesinden bir tepki aldık ve bu tepkinin de sürdüğünü gördük. Bu çok önemli bir teknik tepkiydi aslında. Dolar bazlı grafiği takip etmek biraz daha önemli bence. Çünkü TL bazlı grafikte rekor seviyeleri gördük ama dolar bazlı hikayede biraz daha o ana tepelerin aşılamadığı noktalar vardı. Dolayısıyla şu an baktığımız zaman şöyle okumak faydalı. Riskleri geride bırakmak isteyen bir borsa var ama hala risk içeren ve belirsizlik içeren bir durum söz konusu. Geri planda kalan ya da alınamayan kuvvetli bilanço hisselerini bugün almak için aslında iyi bir gündü. Dolayısıyla burada bir pozisyonlanma olabilir ama paranın %100'ünü işte tüm tek bir hisseye, tek bir seviyeden buralardan yatırmak ve tamamıyla pozisyonlanmak bence riskli olabilir. Pazartesini görmek, salı gününü görmek ve bayramdan sonrasını bir miktar daha almak daha iyi olabilir. Bugün tabii ki takas avantajını da yaşadık. Bunu da içeri aldık. Ama genel olarak bir küreselde de bir iyimserlik var. Bundan da bahsetmek mümkün. İran tarafından çok olumlu açıklamalar gelmese de aslında sürecin sonuna ulaşıldığına yönelik bir miktar ilerleme var gibi görünüyor. Fiyatlamalar diyor küreselde de böyle. Eğer buradan küreselden bir miktar iyimser açıklamalar gelirse Borsa İstanbul'da o zaman pazartesi ve salı günü daha tetikleyici bir yukarı yönde hareket görmemiz mümkün olacak ama bu bir buçuk gün, önümüzdeki bir buçuk gün bence biraz önemli olur.
5: Evet, sen de söyledin yani bu yaşanan hareketler ilk andaki tepkisel hareketler bu risklerin geride kaldığı anlamına gelmiyor dedin. Gerçekten de gelecek hafta şimdi bir buçuk günlük bir işlem zamanı dilimi var. Ardından uzun bir tatil başlayacak. Hem içeride hem de dışarıda tabii savaşla ilgili haber akışında nasıl bir gidişatla karşı karşıya kalacağını da çok bilmiyor piyasa. Bu belirsizliği almak istemeyecektir diyebiliyor muyuz? Yani bu bir buçuk günlük kısacık haftayı nasıl geçirir?
6: Ya işte o kısım biraz muallakta. Hafta sonu var, gündem hala çok sıcak, çok fazla gelişme var, çok fazla haber akışı var, kirli haber akışı da var biraz. O yüzden bir buçuk günü çok kuvvetli geçirmeyebilir. Çünkü hani teknik anlamda ve temel anlamda baktığımız zaman teknik anlamda biz direnç dediğimiz o işte teknik ortalamalara doğru geldi. Buradan bir aşım, bir bu kadar daha kuvvetli bir yukarı yönde hareket belki oluşmayabilir. Oluşması için haber akışı

0: hareketlerin olabildiği günler ne önerirsin yatırımcılara?
1: Yani çok giden, defansif kalan bilanço şirketleri oldu. Mesela endeksin geri çekildiğinde daha defansif kalan ya da bilanço hareketini gerçekten yükseliş anlamında ödüllendirdiği anlamda aldığımız hisseler oldu. Şu anda burada mesela bir miktar yaşanan geri çekilmede eğer çok pozisyonlanmak isteyen orta uzun vadeli yatırımcı varsa bilançosu kuvvetli olan şirketlere bakabilir. Ama kısa vadeli ve riskten kaçan yatırımcılar varsa zaten önümüzde 1,5 gün var ve sonrasında da bayram olacak. Dolayısıyla burada pozisyonsuz kalmak daha faydalı olur diye düşünüyoruz. Küreselden gelen risk dalgasını şöyle okumak lazım. Gözümüzü petrole diktik ve tamamıyla bu taraftayız. Yani tahvil piyasası şu anda küresel piyasalarda hem altını hem de Fed'i yönetiyor. Dolayısıyla ons altında ve gram altında halen daha yıl genelinde bir performans bekliyoruz. Ama açıkçası altında çok kısa vadeli bir yukarı yönde yükseliş görünmüyor. Dolayısıyla anlaşmanın gelmesi ve küreselde de belirsizliğin azalması ile birlikte ons altındaki yukarı yönde hareketlilik devam edebilir. Ama pozisyonlarda eğer para piyasası fonu, mevduat ya da altın varsa bunlar tutulabilir şu anda.
0: Çok teşekkürler. Kolay gelsin sizlere de. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Seda Yalçınkaya Özer'le konuştuk. Piyasalardaki son durumu Burcu aktardığım gibi bugün dünün tersine hızlı bir yükseliş var borsada. Kapanışta bu şekilde olacakmış gibi gözüküyor. Büyük bir değişiklik olmaz ya da son bir saatte başka bir haber gelmezse şu anda %4,5'a yakın bir değer artış var. Döviz tarafı söylediğim gibi sakin. Bu saat itibariyle piyasalardaki son durum böyle.
2: Evet, piyasalardaki son durumu aldık mutlak butlan kararının sonrasında. Şimdi mutlak butlan kararını ve bu süreci konuşacağız. Konuğumuz var, iletişim uzmanı yazar Ali Saydam yayın konuğumuz. Sayın Saydam, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi ilk parti meclisi toplantısında CHP'yi kurultaya götürmeye hedefliyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise kurultay değil partiyi yönetme yönünde bir eğilim var. Tabii öte yandan icra memurları Kılıçdaroğlu'na giderek kararı tebliğ ettiler. Şimdi mutlak butlan meselesini CHP'de taraflar iyi yönetebildi mi sizce?
3: Vallahi ortada bir kaos. Yani bu karmaşık bir durum, karışık. Burada herkesin kaybettiği bir ortam var. Ben tabii ki iletişim boyutuyla, ilişki ve iletişim yönetimi boyutuyla bakıyorum. Sizin yayın boyunca da yaptıklarınızı izledim. Çok güzel bir yayıncılık yaptınız ve orada işte hem ekonomik boyutunu mesela hem siyasi boyutunu gayet iyi ifade ettiğiniz ve arkadaşlar, uzmanlar da gayet iyi katılım sergilediler. Benim de iletişim boyutunda bakıyorum ve algı boyutuna. Burada üç tane temel problem var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu nasıl çözeceğine dair de bazı görüşlerim var. Onu arz edeyim müsaade buyursanız. Birincisi, bir kere bu uluslararası düzeyde çok ciddi bir negatif kampanya başlatıldı Türkiye ile ilgili. New York Times, Financial Times, Reuters'a falan baktığınız zaman hükümetin muhalefete karşı bir darbe girişimi gibi, onun hareket alanını kısıtlamak istiyormuş gibi bir sunulma var. Burada çok ciddi Türkiye'nin derhal buna müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü bu olay hükümetle alakası yok. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden kişilerin mahkemeye başvurmasıyla başlayan bir süreç. Bu sürecin sonunda gelinen bir nokta bu. Bunun işte İslamofobi, işte Türkiye'de Erdoğan düşmanlığı gibi alanlara çekilmesini engellemesi lazım Türkiye'deki ilgili makamlarımızın, özellikle de hem İletişim Başkanlığımızın hem de Dışişleri Bakanlığı kamu diplomasisi ve stratejik iletişim başkanlığı. Çok kıymetli arkadaşlar var orada, mutlaka düşünüyorlardır ama birinci boyutu bu. İkinci boyut ise ya gençlere karşı çok tuhaf bir durum yaratılmış vaziyette. Örnek ve önder olacak değil mi? Mesela liderler, efendim Özgür Özel diyor ki ben buradan çıkmam diyor. Hem odadan çıkmam hem binadan çıkmam diyor. Yani bu benim nezdimde veya partinin nezdinde hükmü yoktur. Nerenin? Mahkemenin. Hangi mahkemenin? Bölge mahkemesinin. Yani Yargıtay da bunu onaylar.

0: başka ne diyecek? Yargıtay'ın da hükmü yoktur mu diyecek yani. Bu nedenle böyle bir ikinci boyutta da iletişim gene boyutunda gençlere, bizim evde bir tane 15 yaşında oğlumuz var. Onun nezdinde hakikaten açıklanabilecek bir durum değil yani bu yasal sürecin kabullenilmemesi, yok hükmünde denilmesi vesaire. Acaba yani şimdi burada Kılıçdaroğlu ne yapacak? Yasal haklarını kullanıp burada kolluk kuvvetlerini devreye sokacak da zorla mı girecek oraya? Üçüncü ve en felaket boyutu ise işin, bu mutlak mutlamla alınmış olan kararın sadece bu kararla ilgili ele alınması doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girdiği bir sürü suistimal, irtikap, rüşvet davaları var. Hakikaten inanılmaz bir negatif ortam içinde ve de Özgür Özel'in her defasında ben bütün belediye başkanlarına, başta da Ekrem İmamoğlu olmak üzere, aynen lafı şu: Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanı olarak şimdi geliyor en kritik yer, bütün namusumla kefilim diyor. Şimdi herhalde mutlak mutlana bütün namusuyla kefil olacak. Böyle bir risk, siyasi risk alınması iletişim boyutunda son derece sakıncalı gibi gözüküyor. Bu üç boyutu bence ihmal etmemesi lazım Türkiye'de siyasetle ilgilenen kesimlerin ve neticede Türkiye'nin itibarı söz konusu. Yani tekrar tekrar ifade etmeye çalışıyorum. İktidar her rejimde var dünyada. Bütün rejimlerde var. Faşizmde de var. Otokraside de var. Her yerde var. Krallıkta bile var iktidar. Ama muhalefet her rejimde yok. Bizim muhalefetimizin üstüne titrememiz lazım. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda gösterdiği hassasiyeti de bu bağlamda çok iyi anladığımı söyleyebilirim. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, estağfurullah, olur mu? Tabii siz de biraz bahsettiniz ama aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun önceki günkü açıklaması vardı. Hem bu karar öncesinde yaptığı bir açıklama vardı. Tabii hemen akabinde bu kararın ardından da bugün 3 avukatı azletmesi, iletişim danışmanı vasıtasıyla açıklama yapması da çevresinden tavrını nasıl bir değerlendirmeye sebep oldu sizce?
0: Yani ben bu işi ciddiye alacağım dediği anlaşılıyor. Yani uzlaşmaya gitmek, karşılıklı konuşup birlikte hareket etmek, Bahçeli'nin önerdiği bir feragat yaklaşımı vardı.
1: Sakın bunu yapmayacağım Saydam, çok özür dileyerek bir virgül koymak isterim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın bir ziyaret gerçekleştirdi. Açıklamalarda bulunuyor. İzleyelim,
2: yanlış
1: devam edeceğiz.
2: Ben her şey şey gibi, hani olağan değil mi? Olağan şöyle, tepkilerin olması olağan dedim. Yani tabii ki normal olabilir. Tepkiler oluyor, olacaktır. Ancak şunu unutulmamak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yılı devirmiş bir parti. Bizler birliğe, beraberliğe, kuvayi milliye ruhuna inanan insanlarız. Bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden bu işlerin efendim büyük bir samimiyetle, aklı selim olarak hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde çözüleceğine ben yürekten inanıyorum. Onun için de mücadele ediyoruz hepimiz. Yani inşallah arkadaşlarımızın, tüm partili arkadaşlarımızın da böyle düşündüğünü de biliyorum, inanıyorum. O yüzden yani Sayın Genel Başkanımız da hep birlikte, benim düşüncem birlik beraberlik içerisinde bütün bu süreçler aşılır. Önemli olan bu birliği beraberliği daim kılmak. Yani Türkiye'yi kuran partiden de bu beklenir. Onun için bu konuda herkesin gönlü rahat olsun. Tabii ki olağan bir süreçten geçmiyoruz. Yani bu olağanüstü bir süreç. Sabah onu yanlış söylemişler. Oradaki vatandaşlarımızın bu tepkileri de olağan. Ama sürecimiz tabii ki olağanüstü bir süreç. Ama bu süreci, yani öyle bu parti savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Onun için bunların da üzerinden aşılır. Önemli olan görüşmek, beraber olmak, birlik içinde olmak. Onu söylemiştim. Tekrar sizi görünce hem bir selam vereyim istedim boş çevirmemek için. Hem de hepinize kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Başkanlar toplantısında Sayın Özgür Özel'in bir mesajı var mıydı?
2: Biz orada büyükşehir başkanlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik. Biz sonuçta belediye başkanıyız. Görevimizin başındayız.
4: Yani efendim, MYK'nın oluşturulmasına dair bir çalışma var mı?
2: Hiç bilmiyorum.
4: Son MYK'da, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında siz de vardınız.
2: Evet.
4: Siz o göreve devam mı edeceksiniz? Nasıl evet. bir formül
2: var? Ya ben hiç bilmiyorum. Ben şu anda ziyarete geldim tekrar. Bir şey yok yani. Onları benim takdirimde değil.
4: Kamera karşısına geçecek mi
2: efendim? Bilemem efendim. Bilemem. Kendisi takdir. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler.
1: Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın açıklamalarını getirdik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklama ziyaretinin ardından yaptığı açıklamalarını. Konuğumuz vardı. İletişim uzmanı ve yazar Ali Saydam bizlerle birlikteydi. Sayın Saydam, bir virgül koymuştuk ama hemen tekrar sözü size bırakayım. Buyurun.
0: Rica ederim. Bu kaldığımız yerden devam etmeye çalışalım.
1: Buyurun.
0: Şimdi hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden bu problemi çözecektir zaman içinde, ama bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir meselesi olarak algılanmamalı. Bu Türkiye'nin meselesi ya. Yani bunu Türkiye'nin güvenlik meselesi gibi bakmakta yarar var. Baksanıza dış basın ver yansın etmiş vaziyette. Yani burada sadece bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç çatışması gibi meseleyi ortaya koymak hiç doğru olmaz. Naçizane görüşüm budur buraya.
1: Peki bununla birlikte Özgür Özel'in tavrını da değerlendirmenizi isteyeceğim aslında. Bu akşam da genel merkezde bir miting düzenlenecek. Çağrıları oldu. İstanbul İl Başkanlığı'nın değişimdeki gibi bir tabloyla karşılaşılır mı? Bunun sonucunda ne olur sizce?
0: Şimdi Özgür Özel son derece agresif bir tavır sergiliyor. Yani uzlaşmacı bir yaklaşım sergilediği söylenemez. Yani ama bu sadece bu konuda değil. Başından beri bu Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde bir iki AK Parti'de de problem çıktı. Yasal süreçler devreye girdi. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde bu olan biten rüşvet, suistimal, irtikap meseleleri ve de bu itirafçılar konusu ne zaman böyle bir şey ortaya çıksa işte bu iftiradır, şudur, budur, hükümetin darbesi, böyle laflar kullandılar. Yani şimdi burada da gene bunu hükümete yönlendirmeye çalışıyorlar ve de böyle beyanatlarında da buna rastlanıyor. Özgür Özel'in yaklaşım biçimi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kan kaybettiğini düşünüyorum ben şahsen. Hı hı. Türkiye demokrasisi kan kaybediyor. Yani açıkça siz sabahtan beri yaptığınız yayınlarda çok net sizin konuklarınız, uzmanlar altını çizdiler. Böyle bir ne yapacak yani? Bir sonraki adım ne? Yani ya Kılıçdaroğlu kolluk kuvvetlerini devreye sokarsa, çünkü orada artık işgalci durumuna düşecek Özgür Bey. Yani bu işgalci durumuna kendini düşürmesi ve bu provokasyona devam etmesi ülke için hayırlı değil, demokrasi adına hayırlı değil, CHP için hiç hayırlı değil. Yani mutlaka birlikte karar verip uzlaşıp bir an önce genel bir kurula, yani kurultaya gitmeleri, seçimli kurultaya gitmeleri ve orada hesaplaşmaları ve kendi işlerinde hangi başkanı seçeceklerse seçmeler. Çünkü Kılıçdaroğlu ben aday olmayacağım diyor. Mesela bu enteresan, buradan yola çıkılabilir. Kılıçdaroğlu ben aday olmayacağım diyorsa eğer bu Özgür Bey için bir açık kapıdır. Yani hiç olmazsa o kapıdan girse keşke içeri. Yani bu bütün kapıları kapatıp tek doğru var, o da benim doğrum şeklindeki yaklaşım her tarafa zarar veren bir yaklaşım gibi geliyor bana.
1: Peki yargı kararına karşı doğru strateji ne olmalıydı Özel ve ekibinin sizce Sayın Saydam?
0: Evet, şimdi bizim iletişim kavramları içinde konu yönetimi denen bir mesele vardır. Yani bu konu yönetimi çerçevesinde burada bir konuya odaklanması. Nedir o? Türkiye'de adalet sistemini tartışmaya çalışır. Siyasi partiler kanunu gündeme getirebilir. İşte efendim seçim yasasından, anayasadan bahsedebilir. Konuyu Türkiye'nin problemleri açısından ele alabilir. Ve bilakis bunu bir iletişim fırsatı haline getirebilirdi mesela. Buradan da güçlenerek çıkabilirdi Özgür Bey. Son derece demokratik bir tavır sergileyerek, anlayışlı bir tavır sergileyerek. Yani Kılıçdaroğlu beni aradı, ben onu aramadım falan şeklindeki yaklaşımdan ziyade meseleyi bir iletişim fırsatı haline getirip buradan hem kendisi adına hem de Cumhuriyet Halk Partisi adına güçlenebilerek çıkacağı bir ortam yaratabilirdi. Ben olsam öyle yapardım yani, öyle söyleyeyim.
1: Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Özgür Özel bu süreçten güçlenerek mi çıkıyor, yıpranarak mı çıkıyor sizce?
0: Ben kesin, sadece Özgür Özel yıpranmıyor. Yani burada Kılıçdaroğlu da yıpranıyor, Cumhuriyet Halk Partisi de yıpranıyor, Türkiye'deki muhalefet yıpranıyor. Yani burada bana sorarsanız AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı da güçlenerek çıkmıyor yani. O yüzden burada herkesin kaybettiği bir ortam var gibi geliyor bu davranış yüzünden Özgür Bey'in. Oysa yumuşatması lazım yani. Ben böyle bir iki yorum duydum ama doğru değil yani. Bu yumuşak davranıyor falan gibi diyorlar ama hiç öyle değil yani. Ben buradayım, odamdayım, çıkmıyorum dışarı falan. Bu öyle bir yumuşak tavır değil yani. Burada yapılması gereken şey bir yandan konu yönetimi yaparken öbür taraftan da uzlaşmacı bir şekilde bu sürecin hızlandırılıp bir an önce kurultay kararının alınması, seçimlere gidilmesi ve orada partinin yeni yönetimine kavuşmasının sağlanması lazım yani. Yapılması gereken şey bu.
1: Peki Sayın Saydam, Sayın Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun haklılığı anlaşıldı ama feragat etmeli açıklamasını nasıl okumak gerekir?
0: Valla şöyle yani, o kadar güçlü ki deliller ortadaki. Yani masak raporları denen hadise de işte delegelerin iradesini hani eski tabirle maddi müşevvik diyorlar, parasal teşvik diyelim Türkçe, onunla halledildiğine dair en az 15 delegeden söz ediliyor, daha da fazlası deniyor ama onlarla ilgili kanıt yok, fakat somut kanıtlar olan bir sürü şey var, delege var. Ve de orada bu kararın Yargıtay'da da onaylanacağı konusunda çok ciddi tespitler var hukukçular tarafından yapılan. Bu durum yani nasıl yarayabilir? Mümkün değil yani, eğer burada güçlenerek çıkması mümkün değil. Yani hani mağduriyet yaratıyor diyelim. Hadi öyle söyleyelim. Tamam, mağduriyet yaratıyorsa kabul ediyorum, mağduriyet yaratıklılığı algısı üzerine bir iletişim çalışması yapılabilir ama burada bir an önce yapıcı bir tavır alınması lazım. Tekrar ifade edeyim yani, bu ben tanımıyorum yargının kararını denebilir mi ya? Bu kadar, ne kadar yanlış bir tutum yani. Örnek olacaksınız, önder olacaksınız. Siz hem gençliğe hem Türkiye halkına milyonları temsil ediyorsunuz. Ciddi bir işin başındasınız. 100 yıllık dediğiniz partinizin liderisiniz. Yani burada son derece dikkatli hareket etmesi lazım Özgür Bey'in.
1: Peki CHP'nin mevcut yapısında yönetimi ele almasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğin artmasını olası olarak görüyor musunuz?
0: Valla şu anda mı diyorsunuz yani, bundan sonra mı Kılıçdaroğlu destek artacaktır? Kılıçdaroğlu benim tahminime göre haysiyetli bir çizgi izliyor. Yani eğer samimiyse, oradan dönerse olmaz. Yani ben aday olmayacağım diyor. Buradan dönerse, aday olursa olmaz. Ama şu anda izlediği çizgi, ortada bir yanlış var. Bu yanlışın düzeltilmesi için geçici bir süre partinin yönetimini tekrar ele alacak. En kısa zamanda, ki bu gibi durumlarda hukukçuların ifadesidir, tedbir söz konusu, ki çünkü tedbiren kendisine bu başkanlık, genel başkanlık görevi tevdi edilmiş olacak. Bu tedbir söz konusu olduğu zaman çok hızlı hareket ediyor deniyor. Yargıtay'da öncelik alıyor davalar deniyor. O zaman bir an önce hem Yargıtay'dan bu işin geçmesi hem de kurultayın, seçimli kurultayın bir an önce yapılması herkes için hayırlı olacaktır.
1: Evet. Peki Sayın Saydam, şunu da sorayım. Bütün bunların ışığında bir erken seçim beklemeli miyiz?
0: Valla bu, şöyle söyleyeyim, iletişim mühendisliği denen bir hadise var. Bu da sürekli ölçümlemeye dayalı. Bakın Amerika'da bir puan falan çok önemlidir. Bizde de öyle. Bu işte 17 puan falan düşmüş Trump bir yılda. Perişan halde, o yüzden bütün politikalarını değiştirdi deniyor son birkaç haftada. Türkiye'de de mutlaka ölçülüyordur. Benim bildiğim en az 2-3 tane ciddi kuruluş var halk nezdinde şeyi ölçen. Yani burada AK Parti tabii ki ve MHP'nin alacağı pozisyon son derece önemli, Cumhur İttifakı'nın. Eğer onlar burada bir kendileri için bir olumlu hava sezerlerse erken seçim şekilde gidebilirler. Bu yüzden ölçümlemelere bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün sabah destekleyen kanallardan birinde izledim. %65 gibi Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı olan bir kesim olduğunu iddia ediyorlar. Öbür taraftan ben başka bir, en az 2-3 tane araştırma gördüm ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hala Sayın Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibine 22-23 puan fark attığı gözüküyor. Hı hı. İlk turda değil ama ikinci turda falan kesinlikle kazanacakmış gibi duruyor. O yüzden burada bu ölçümlemeler iletişim mühendisliği devreye girecek ve bu ölçümlemeler neticesinde karar verilecektir. Ben uzak bir ihtimal olarak görmüyorum erken seçimi. Evet. Ama tabii ki herkes şu anda beklentisi için Ocak 2027'den itibaren devreye gireceği kanaati hakim. Ama bu yıl sonuna doğru da olabilir. Kasım, Ekim gibi de olabilir.
1: Evet. Tabii burada hükümet ve muhalefetin bu durum karşısındaki tepkisi de var. Aslında tepkisini nasıl görmek lazım Sayın Saydam?
0: Valla hükümet tarafından ben çok böyle açık seçik bir şey duymadım bugün. Evet. Bir tek Sayın Bahçeli'nin ifadesi var ki son derece makul, itidal öneriyor ve de işte feragat lafı bence çok önemli. Hiç ama öyle gözükmüyor yani, ne Kılıçdaroğlu'nda bir feragat, hadi Kılıçdaroğlu ben aday olmayacağım lafını bir feragat olarak kabul edelim ama Özgür Bey'de böyle bir şey yok. Hı hı. Tam tersini bunu bir darbe olarak göstermeye çalışıyor. Evet. Siyasi müdahale olarak göstermeye çalışıyor falan. Adalet sistemi hükümetin elinde var. Bunun alakası yok oysa. Hiç hükümetin bu işin hiçbir yerinde eli yok. Katma değeri yok. O yüzden bu yazık günah, herkes kaybediyor şu anda. Öyle söyleyeyim.
1: Evet. Tabii şimdi Özgür Özel belediye başkanlarıyla bugün parti meclisi ve milletvekilleriyle de yarın görüşecek. Aslında Özel cephesinde bundan sonra bir yol haritasının belirlenmesi gerekiyor. Kısaca bu ne olmalı Sayın Saydam? Son sorum da bu olmuş olsun.
0: Çok teşekkür ederim Burcu Hanım. Çok net bir kelimeyle ifade etti Kılıçdaroğlu. Tek kelime. Bakın dedi ki arınma. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde inanılmaz fazla şaibe ve negatif algı birikti. Bundan sıyrılması lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani bununla daha ileri gidemez yani. Hı. Bu kadar suçlama, bu kadar şaibe. Yani istediği kadar ben bütün namusumla kefilim bu belediye başkanlığına desin Özgür Bey. Böyle devam edemez. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınması lazım. Bu arınma yeni bir liderle olacaktır, öyle tahmin ediyorum. Yani Kılıçdaroğlu o liderdi. Kılıçdaroğlu zaten aday değilim diyor. Ne Özgür Özel ne Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi kendi bünyesinde her zaman liderler çıkarabilmiş çok büyük bir partidir. Bu sefer de çıkaracaktır. Çıkarmalıdır da. Ve bu arınma hareketini bir an önce başlatmalıdır. Bence ancak o zaman hem onun Cumhuriyet Halk Partisi kazanır hem Türkiye.
1: Peki. Sayın Saydam çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Bizlerle oldunuz. Mutlak Mutlan kararının ardından süreci konuştuk. İletişim uzmanı ve yazar Ali Saydam yayın konuğumuzdu efendim. Saat başında tekrar birlikte olacağız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
12: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: Çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
0: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü bugün. Doğaya ilişkin diğer günler gibi bugün de alarm niteliği taşıyor. Çünkü yeryüzündeki yaşamın temeli olan biyoçeşitlilik dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla kayboluyor. 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidi altında. Bu yılın teması bu kaybı durdurmak ve tersine çevirmek amacıyla herkesin yaşadığı yerde harekete geçmesi ve böylece küresel bir etki yaratmak. Günü kutlamak için yaşadığınız bölgeyi tanımak önemli. Orada hangi bitkiler yetişiyor, hangi ağaçlar, hangi hayvanlar dikkatinizi çekiyor? Toprak nasıl? Çiçekleri, böcekleri tanıyor musunuz? Yiyecek alırken kendi yörenizdeki üreticileri seçiyor musunuz? Vatandaş bilinci projelerine katılıyor musunuz? Bütün bunlar önemli. Çünkü biyoçeşitlilikte bir sorun varsa, insanlığın da bir sorunu var demektir. Bugün, biyolojik çeşitliliği güçlendirmek için çevrim içi veya yüz yüze bilgi alışverişi ve işbirliğini güçlendirme günü.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
4: Reklam.
5: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
17: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
18: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
19: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: bulacaksın.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu. Poyraz serinliyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara, İzmir ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa ve Antalya 23 derece. Marmara'da bulutlu günler sürüyor. Kısım kısım yağışla etkili. Kocaeli 22, Edirne ve Balıkesir 25 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 18 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt semt etkili oluyor. Manisa 23, Muğla 19, Bodrum sağanak yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo. Saat 17.

0: Gelişmelerle tekrar birlikteyiz. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. CHP kurultay davasından mutlak butlan kararının çıkması sonrası siyasette hareketli bir gün geçiriyoruz. NTV ekipleri de gelişmeleri an be an takip ediyorlar. Ankara'da 3 bağlantı noktamız var. Mustafa Berber Yüksek Seçim Kurulu'nda, Ahmet Örsoğlu Kılıçdaroğlu'nun ofisinde, Özgür Akbaş da CHP Genel Merkezi'nde. Öncelikle Mustafa Berber'e sözü bırakacağız. YSK'nın CHP'nin mutlak butlan itirazına yönelik vereceği karar bekleniyor. YSK önünden son durumu aktaracak Mustafa Berber bizlere. Mustafa.
1: Burcu, Yüksek Seçim Kurulu'nda bir toplantı yapılması bekleniyordu. Aslında kurul üyeleri ve siyasi parti temsilcileri saat 11 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'nda bir toplantı gerçekleştirdiler. Ancak bu toplantıda gündeme Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itiraz başvurusu gelmedi. Bunun için öğleden sonrası işaret edildi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından henüz toplantının başladığına ya da başlamadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ama şunu biliyoruz ki siyasi parti temsilcileriyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu üyeleri şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun binasında, yani içerideler, ancak toplantı başladı mı buna ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Peki burada ne bekleniyor? Cumhuriyet Halk Partisi neden Yüksek Seçim Kurulu'na bir itirazda bulundu? Hatırlanacağı üzere dün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın sonrasında şu ifadeler yer almıştı kararın sonunda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın geçersiz olduğunun bildirilmesine yönelik bir tebliğdi bu. Ancak daha önce Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gerçekleştirilen bu kurultayla birlikte bu kurultayın ardından yapılan 21. olağanüstü, 22. olağanüstü kurultaylar ve 39. olağan kurultayda Yüksek Seçim Kurulu tarafından onanmıştı. İşte mahkemede dün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de kararında bu kurultayların da iptal edildiği yönünde, geçersiz olduğu yönünde bir karar vermişti. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na bunun için itiraz etti Cumhuriyet Halk Partisi. Yani dedi ki sizin onadığınız bir kurultay süreci var ve buna ilişkin bunun devamı yönünde bir karar verilmesini talep ediyoruz dedi. Ancak bu başvuruyu yapan avukatlar, Cumhuriyet Halk Partisi avukatları görevden uzaklaştırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi adına da YSK temsilcisi bu başvuruları gerçekleştirmişti. O da şu anda kurul binası içerisinde. Tabii süreç böyle olunca gözler de Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilmiş durumda. Yüksek Seçim Kurulu 3 karar verebilir. Aslında 3 karar verebilir ama 2 farklı karar olmuş olabilir bu. Birincisi, evet, Yüksek Seçim Kurulu mahkemenin vermiş olduğu, 36. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu kararı kabul edebilir. Yani kurultayları yok sayabilir ama bu daha önce onayladığı kurultayları yok sayacağı anlamına gelir. Bir diğer seçenek ise mahkemenin kararını reddedebilir. Ya da üçüncü seçenek, mahkemenin kararı reddedilmez, karar vermeye yer yoktur yönünde bir karar verilebilir. Ama bu da mahkemenin kararını reddetmek anlamına gelebilir. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu 21. Olağanüstü Kurultay'a yapılan başvuruyu da bu şekilde ilk başta kurultay sürecinin devam edeceği yönünde karar vermiş. 22. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin yapılan başvuruya ise karar vermeye yer yoktur yönünde bir görüş bildirmişti. Yani o bir önceki kararın geçerliliğini korumasını sağlamıştı. Şimdi bunun için gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda, ancak toplantı başladı mı bunu bilmiyoruz. İlerleyen dakikalarda bir açıklama gelirse de bunu NTV ekranlarından aktarmayı sürdüreceğiz Burcu.
0: Mustafa Berber aktardı. Mutlak butlan kararı Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Kılıçdaroğlu şu an ofisinde. Peki bu tebliğ sonrası genel merkeze gidecek mi? Bugün bir açıklama yapacak mı? Basın danışmanı merak edilen soruları yanıtladı. Ayrıntılar Ahmet Örsoğlu'nda. Ahmet.
2: Burcu, Kemal Kılıçdaroğlu ofisinde çalışmasını sürdürüyor. Parti meclisi üyelerine görevlendirme tebliği yaptığı yönünde bir bilgi daha önce gelmişti. Bunun çalışmaları gerçekleşiyor ama zaman zaman partililer, bazı milletvekilleri, belediye başkanları da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için ofisine geliyorlar. Zaman zaman açıklama gerçekleştiriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisten çıkarken kısa bir açıklama yapması yönünde bir beklenti söz konusu. konusu. Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez sesinde bir sorun olduğunu, serum aldığını, şayet sesi iyileşirse kısa bir açıklama, basın mensuplarına açıklama yapacağını ifade etti. Bununla beraber bugün icra kurulundan bir ekip geldi. Mahkeme kararı hem Kılıçdaroğlu'na hem de CHP yönetimine tebliğ edildi. Bu tebliğden sonra resmen Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olarak görevine başlamış oldu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programında konuşuyor. İzleyelim.
3: Muhabbetle selamlıyorum. 22 Mayıs Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programın tertiplenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu anlamlı buluşmanın finans sektörümüz başta olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında düzenlediği eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle finansal okuryazarlığın ülke geneline yaygınlaştırılmasında önemli payı olan Sermaye Piyasası Kurulumuzu tebrik ediyorum. Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütülen bu çalışmalar, ilkokul çağındaki gençlerimizden hane halkına kadar finansal farkındalığın her yaş grubunda oluşturulmasına katkı sağlıyor. Bankacılıktan borsaya, bütçe yönetiminden krediye, yatırımlardan dijital varlıklara geniş bir yelpazeye yayılan bu çalışmaları kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, sizlerin de çok iyi bildiği gibi üretimden ihracata, yatırımdan istihdama, ekonominin tüm bileşenleri sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlıdır. Aynı şekilde milli gelir ve refah seviyesindeki artışta finansal sistemlerin sorunsuz ve öngörülebilir surette manipülasyon ve spekülasyonlardan arındırılmış bir şekilde çalışmasıyla doğru orantılıdır. Bir ülkenin sermaye piyasaları ne kadar güçlü ise üretim kapasitesi, teknoloji yatırımı, girişimcilik ruhu ve rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur. Sermaye ve finans piyasalarının adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde işlemesi, piyasadaki beklenti ve ihtiyaçların karşılanması bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Bugün gelişmiş ülke ekonomilerine baktığımızda hepsinin gerisinde derinleşmiş finansal yapılar ve güçlü sermaye piyasaları görüyoruz. Fakat şurası da bir hakikat ki dijital teknolojilerin ve yapay zekanın diğer alanlar gibi finans piyasalarını da dönüştürdüğü bir önemi ve dönemi yaşıyoruz. Tasarruf alışkanlıklarından yatırım kararlarına, dijital ödeme sistemlerinden siber güvenliğe, sanal kumar ve yasa dışı bahisten dijital finans tehditlerine uzanan çok boyutlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle sosyal medya ve dijital iletişim platformları vasıtasıyla yayılan manipülatif içerikler, fiktif işlemler, kısa sürede yüksek kazanç vaat eden yapılar dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Aynı şekilde sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve paravan hesap girişimleri ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil, finansal sistemlerin itibarını da tehdit eden boyutlara varmıştır. Böyle bir konjonktürde finansal okuryazarlık, bireysel bütçe yönetim kapasitesinin çok çok ötesine geçmiş, güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir. Biz bu meseleye daha geniş bir açıdan bakıyor, toplumsal farkındalık, dijital güvenlik ve finansal dayanıklılık perspektifiyle yaklaşıyoruz. Nitekim uluslararası çalışmalar da bizim bu hassasiyetimizi doğruluyor. OECD'nin 2023 yılında yaptığı bir araştırma, finansal okuryazarlığı yüksek toplumların tasarruflarını daha verimli alanlara yönlendirdiğini, borçlanma ve yatırım kararlarını daha sağlıklı verdiğini ortaya koyuyor. Aynı şekilde manipülatif yönlendirmelere karşı daha uyanık olduklarını, uzun vadeli yatırım kültürünü benimsediklerini teyit ediyor. Bu da kuşkusuz sermaye piyasalarının derinleşmesine, finansal sistemin sağlıklı büyümesine ve ekonomide kaynakların daha etkin, verimli ve adil dağılımına çok ciddi katkı sağlıyor. Kıymetli misafirler, devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık, harcıyoruz. 4 hafta önce İstanbul Finans Merkezi'nde tertiplediğimiz yatırımlar için güçlü merkez Türkiye programıyla bu yöndeki kararlılığımızı bir kez daha ve güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Önceki gün meclisimizde kabul edilen yasa teklifimizle ülkemize yabancı kaynak girişini teşvik edecek bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Bugün de İstanbul Finans Merkezi'ndeki yatırımcılara hizmet vermek üzere tek durak ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Bütün bunları özellikle şunun için çok önemsiyoruz. Son dönemde bölgemizde yaşanan hadiseler, Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetimde sağladığı istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz. Bununla birlikte hem vatandaşlarımızın, hem firmalarımızın, hem de ekonominin tüm paydaşlarının finansal farkındalıklarını artırmasına büyük önem atfediyoruz. 2014 yılında hazırladığımız strateji ve eylem planı ile sektöre ilişkin kapsamlı bir yol haritası oluşturduk. Geçtiğimiz sene yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 22 Mayıs'ı Finansal Okuryazarlık Günü ilan ettik. 24 Mart'ta ilkokul, ortaokul ve liselerimizin ilk dersi finansal okuryazarlık başlığıyla işlendi. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz aynı anda kendi yaş gruplarına ve eğitim kademelerine göre özel olarak hazırlanan içeriklerden istifade etti. Finansal bilincin erken yaşta edinilmesiyle tasarruf kültürünün güçlendirilmesi, bu bakımdan iyi bir örnek olan uygulamayı hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığımızı ve kurulumuzu tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Finansal ürün ve hizmetlerden faydalanan yatırımcı ve tüketicilerimizin olası piyasa risklerine karşı korunabilmeleri bizim temel önceliğimizdir. Bu noktada Sermaye Piyasası Kurulu'nun asli görevi olan düzenleme ve denetleme faaliyetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmesi çok mühimdir. Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Şu bir gerçek ki doğası itibariyle sermaye piyasalarına yatırım veya işlem yapmak risklidir. Ama denetime, gözetime, düzenlemeye tabi alanlarda manipülasyon ve spekülasyona fırsat vermemek de düzenleyici kurumların vazifesidir. Eğer atıl vaziyette duran üretime, yatırıma, büyüme ve kalkınmaya hiçbir katkısı olmayan birikimlerin ekonomiye katma değer sağlayan alanlara yönelmesini istiyorsak, sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız. Bunun da yolu finansal okuryazarlığın artırılmasının yanı sıra yatırım ve tasarrufların güven veren bir kanaldan sisteme dahil edilmesinden geçiyor. Vatandaşımızın korku ve iyi niyetini istismar eden telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan açgözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer türlü ortaya sadece ekonomik değil, toplumsal bir fatura da çıkmakta, bunun da yükünü siyaset kurumu çekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulumuzun bu anlamda üzerine düşen görev ve sorumlulukları en etkin şekilde doğru araç ve tedbirlerle bir hakkın yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Finansal Okuryazarlık Günü'nün bir kez daha ülkemiz, aziz milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programa iştirak eden tüm konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Finansal Okuryazarlık Günü'nde konuşma gerçekleştirdi. Finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir dedi. Ve bununla birlikte Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri devreye alacağız. Sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmeli ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 17.30'da toplanacak. Detayları alacağız. Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
1: Burcu, aslında geçtiğimiz yayın diliminde henüz saat netleşmedi demiştik ama edindiğimiz bilgiye göre Yüksek Seçim Kurulu üyeleri 17.30'da bugün bir kez daha bir araya gelecekler. İlk toplantı saat 11'de gerçekleştirilmişti. Yüksek Seçim Kurulu başka konuları, gündemdeki farklı konuları ele almıştı. Ama saatler 17.30'u gösterdiğinde ikinci kez toplanacak kurul üyeleri ve bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itiraz ele alınacak. Şimdi Bu itiraz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılmıştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce gerçekleştirilen ve mahkeme tarafından iptal edilen kurultaylarına ilişkin, hem olağan hem olağanüstü kurultaylarına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları onadığına dikkat çekmişti Cumhuriyet Halk Partisi ve bu konuda mazbatanın Özgür Özel'e verildiğini hatırlatmıştı. Bu yönde bir karar verilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yapmıştı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu işte bu itirazı ele alacak, ancak bununla ilgili nasıl bir karar verecek? Tabii bu toplantı sonrasında kurul üyelerinin değerlendirmeleri ve kullanacakları oylarla netleşmiş olacak. Peki hangi ihtimaller var masada, ona bakacak olursak. Birincisi, evet, Yüksek Seçim Kurulu mahkemenin vermiş olduğu kararı kabul edebilir. Yani gerçekleştirilen 38. olağan kurultay, sonrasında bu kurultaya ilişkin soruşturma açılmasıyla birlikte gerçekleştirilen 2 olağanüstü kurultay ve ardından gerçekleşen 39. olağan kurultayı kurultayın iptal edildiğini kabul edebilir Yüksek Seçim Kurulu. Ancak daha önce onayladığı bu kurultayların iptal edilmesi aslında daha önce vermiş olduğu kararları yok sayacağı anlamına geliyor. Bu da şunun için dikkat çeken bir başlık. Çünkü daha önce de kurultaya ilişkin, 21. olağanüstü kurultaya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'ne dava açan kişiler tarafından, delegeler tarafından bir itiraz başvurusu yapılmıştı Yüksek Seçim Kurulu'na. Yüksek Seçim Kurulu başlayan kurultay süreçleri devam eder yönünde bir karar vermişti. Ve ardından 22. olağanüstü kurultaya da bu konuda bir itiraz yapılınca Yüksek Seçim Kurulu karar vermeye yer yoktur demişti. Biz bu konuda daha önce karar verdik ifadeleri kullanılmıştı yapılan açıklamalarda. Şimdi bugün yapılacak olan değerlendirmenin ardından vereceği karar da bunun için önemli bir konu başlığı ve nasıl bir değerlendirme olacak bunu göreceğiz. Sabah saatlerinde, saatler 11'i gösterdiğinde farklı gündemle toplanan Yüksek Seçim Kurulu saatler 17.30'u gösterdiğinde bu kez CHP'nin itirazını görüşecek. Burcu Kaya.
0: Mustafa Berber aktardı. Şimdi konuğumuzla konuşacağız. Akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras yayın konuğumuz. Sayın Uras, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sıcak gelişmeydi aslında YSK CHP'nin itirazına 17.30'da görüşeceği bilgisi paylaşıldı. Nasıl bir karar çıkabilir? Bununla başlayalım isterseniz.
4: Yani çok iyi özetledi arkadaşımız. Hakikaten değişik seçenekler var. Bunu kestirmek çok kolay değil. Ama tahmin ediyorum bu yeni bir durum olduğu için yepyeni bir çerçevede değerlendirilecektir. Yani Yüksek Seçim Kurulu gibi bir kurumun Nasrettin Hoca fıkralarında olduğu gibi sen de haklısın, sen de haklısın diyeceği bir durum yok. O yüzden ben de doğrusu kestiremiyorum. Umarım yeni bir hukuk krizi yaşatacak bir karar olmaz.
0: Evet. Özgür Özel'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabii bu süreçte izlediği yolu sormak isterim. Yani iletişim açısından değerlendirmenizi isterim öncelikle. Tarafların süreci yönetmek açısından doğru ve yanlışları ne oldu sizce Sayın Uras?
4: Aslında süreç yeni başlıyor. Ya bundan sonra izlenecek yol haritası hem Sayın Özel açısından hem Kılıçdaroğlu açısından acaba ortaklaştırılabilir mi? Bence böyle bir zemin var. Çünkü bir şekilde siyaset dediğiniz şey müzakereye dayanır. Bu önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceği konusunda asgari bir zeminde müzakere yapılabilir. Bazı yanlış anlaşılmalar giderilebilir. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani geçmiş dönemdeki gibi kalıcı bir süreç olarak CHP'nin geleceğini yönlendireceği kanaatinde değilim. Yani genel seçimlerde aday olarak çıkacağını düşünmüyorum ama bir aday çıkarma sürecini, zeminini oluşturma tekrar Cumhuriyet

0: nihai kararı aslında yine delegeler, parti üyeleri verebilsin.
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi aslında Özgür Özel yönetiminin Kılıçdaroğlu ile uzlaşı yolunu seçmeyeceğini görmekteyiz. Özel'in CHP yönetiminde kalmasını siz olası görüyor musunuz bu şartlarda?
0: Ya hukuken tabii ki olası değil ama oluşturulacak bir kongrede yeni PM ve yapılanma bir tür müşterek ortak bir zeminde oluşabilir. Bir tür hibrit buluşma sağlanabilir. Daha dengeli bir varoluş sağlanabilir. Kemal Bey bu doğrultuda açıklamalar yaptı. Yani sonuçta siyasette hani parti içi iktidar yarışından iktidara yönelik bir yarışa yönelmeden irtifa kaybını aşabilmek mümkün değil. CHP'nin çok güzel bir sloganı var. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Şimdi bu slogandaki ya hep beraberi ya yarımız ya da diğer yarımız haline getirmemek gerekiyor.
1: Hı hı. Şunu da sormak isterim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabii atamalar yoluyla parti yönetimini devralmak için hızlı davrandığını görüyoruz aslında. Hem yapılan açıklamalar, aslında bu mutlan kararının öncesinde de bir açıklama yapmıştı. Ve bu kararın ardından da yine bir açıklaması yaptı. Açıklama yapıldı. Neye bağlamalıyız bu kadar hızlı davranmasını?
0: Bu çok doğal çünkü zamanı bırakılacak bir konu değil. Lütfen belirsiz olacak bir mesele değil. Tabii ki sonbaharda belki seçime gidilmeyecek. Ama 2017'de gidilse bile bir seçim sürecine girildi. O yüzden bir an önce bu müdahaleyi yapmak gerekiyor. Tahmin ediyorum sonbahar içerisinde süreç netleşir. Yani çürümeyi önlemek gerek, iç politikayı önlemek gerek. Çünkü siyasette asıl olan amaç ortaklığıdır. Amaç ortaklığı kalmadığı zaman araçlar amaç haline gelir ki bu da istenir bir durum değil. Eğer siyaset geleceği inşa faaliyeti ise bir an önce CHP'deki normalleşmenin sağlanması gerekiyor. Bu da hukuk dediğimiz devleti bağlayan kurallar çerçevesinde olacak gibi gözüküyor. Bir de bölgedeki olağanüstü meseleler Türkiye'nin içe kapanmasına da el vermiyor. Bu iki özelliğe dikkat ettiğimizde yani süreci hızlandırmak gerekiyor ki bir an önce artık kendi iç kamuoyuyla kilitlenmekten vazgeçip memleketin meseleleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üretmeye başlasın.
1: Evet, tabii Devlet Bahçeli'nin açıklaması da gündeme yerine oturdu. Kılıçdaroğlu'nun haklılığı anlaşıldı ama feragat etmeli açıklaması yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok olumlu değerlendiriyorum. Feragat çok anahtar bir sözcük. Feragat için de feraset gerekiyor. Bu ne demek? Eski Ahit'te Süleyman meselleri vardır bilirsiniz. Bir çocuğa iki anneye sahip çıkmak ister. Süleyman da der ki ortadan ikiye bölelim. Gerçek anne ben feragat ettim der. Yani biraz kastedilen toplumsal çıkarım, kişisel, bireysel çıkarlarının önüne geldiğidir. Ben zaten önümüzdeki seçimlerde Kemal Bey'in bizzat yani kendisinin adayı olacağını düşünmediğim için bu başlı başına feragat konusu olabilir. Ama asıl olan tabii bu ortak aklı yaratabilmek. Bunun yaratılmaması için de bir neden yok. Yoksa hakikaten ciddi bir seçmen nezdinde en azından çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani CHP'deki bu suni dengenin, krizin adını ne koyarsak koyun bir an önce aşılması gerekiyor. Yani iyi siyasetçiyi kötü siyasetçiden ayıran da sorunları siyaseten çözmek, krizi aşabilmek yeteneğini göstermesidir. Yoksa bir toplu akıl tutulması, toplu bir siyasi intihara dönüşür ki siyasi demokrasimiz açısından iyi bir durum değildir. Bir an önce bunun el birliğiyle aşılması gerekiyor.
1: Peki şunu da sormak isterim tabii. Özgür Özel'in izleyeceği politika da çok önemli ki bugün aslında belediye başkanlarıyla bugün bir görüşmesi olacak. Parti meclisi ve milletvekilleriyle de yarın bir görüşmesi olacak. Tabii bir yol haritasının belirlenme

0: aşaması olduğunu da görmekteyiz. Yapılan görüşmeler ve açıklamalardan sonra size göre nasıl bir yol haritası belirlenmeli?
1: Şimdi bir kere yeni parti projesi gibi bir projenin söz konusu olmadığı bir kere daha söyledi. Zaten gündemde değildi. Birdenbire bir erken seçim olmayacağı ortada. Bütün muhalefet partilerin CHP ile ilgili ortak tutum alması, bir dayanışma içinde olması çok kıymetli. Yani siyaseten bunun içini örmeye çalışacaktır. Özgür Özel, ama aynı zamanda hukuken de bu mücadeleyi sürdüreceklerdir. Fakat tabii hukuki sürecin vadesini kestirmek söz konusu değil. Siyasette neye karşı olduğunuz kadar neden yana olduğunuz da önemli. İktidara karşı olanların iktidarın alternatifi konusunda asgari müştereklerde yan yana gelmesi çok önemli. Yani CHP'nin ev sahibi yok, kiracısı yok. Bir ortak zemin bu, iç rekabet dili de dahil olmak üzere. Tabii ki çok üzüntü verici bir durum ama bir an önce sorunları çözmeye yönelik odaklamak, kadrajı böyle sınırlamak gerekiyor. Yani CHP'nin çoğulcu bir parti olarak sürmesi gerek, çoğunlukçu değil. Dolayısıyla burada Kemal Bey'e de çok büyük görev düşüyor. Yani herkesi kapsayan, kimseyi dışta tutmayan ve bütün bu yaraların sarılması süreci, bir tür restorasyon süreci olarak süreç değerlendirilirse hakikaten burada kazançlı olan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır.
0: Peki Sayın Uras, diğer muhalif partilerin bu süreçte nasıl konumlanmasını ve şekil almasını beklemeliyiz?
1: Şimdi zaten bütün partiler hemen hemen bu konuda, yani DEM Parti'den Anahtar Parti'ye, Yeniden Refah Partisi'ne, demokrasiden yana, hukuki süreçlerin siyasi belirlememesinden yana bir tutum aldılar. Ama bir diğer yandan da işte bayramdan sonra muhtemelen bu barış süreciyle ilgili yasal düzenlemeler olacak. Anayasa meselesi gündeme gelecek. Dolayısıyla burada yeniden bir harmanlanma olacak. Ve diğer partilerde Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışma içinde olacaktır. Ama toplumun önüne gelen meseleler, işte Mavi Vatan Projesi vesaire konusunda ortak tutumun sürdürülmesi son derece kıymetli.
0: Peki bu gelişmelerin ışığında az önce aslında bahsettiniz ama biraz daha açmak gerekirse bir erken seçim beklemeli miyiz?
1: Beklememeliyiz. Çünkü yani iktidar açısından zaten dezenflasyon politikalarının sonuçlanması, yürümekte olan davalar ve barış sürecinin kesinleşmesi önemli. Ama şu anda zaten büyük ölçüde birbirini takip eden oy oranları var ama en büyük oran biliyorsunuz kararsızlarda ya da iktidarda muhalefette bu sorunları çözemez eğilimin çok yaygın olduğunu gösteriyor. Bu siyasetteki umutsuzluğun bir işareti. Yani umudu yeniden örebilmek açısından normalleşme sürecinin sağlanması, bu norm parçalanması dediğimiz herkesin ayrı yere savrulduğu dönemin bir köşe disipline edilmesi gerekiyor. Yani müfis tüccar eski defterleri yeniden bakarmış. Yani siyaset geleceğe yönelik bir faaliyet ise bir an önce bizim bu badireyi atlatmamız lazım. Yani Ermenistan'la Türkiye sınırları kaldırıyor. Türkiye'deki siyasi partiler hem kendi iç işlerinde hem kendi aralarındaki ilişkilerde bu zihinlerdeki sınırları aşacak bir irade göstermesi herhalde seçmeni de memnun eder. Çünkü seçmeni bu faturayı ödetmek için hiçbir gerekçemiz yok. Yani bir an önce demokrasiyi güçlendirme yönünde adımlar atılması gerekiyor ki bu badireyi bir an önce atlatalım. Ama unutmamamız gerek, arınma siyaseti dediğimiz siyaset, yani haramilere karşı mücadele, bunlar da parti içinde olmaz. Hukuken olur, yargı sürecinde olur. Yani yargının yapması gereken işleri siyasi partiler üstlenmemeli. Çünkü arınma süreci, safkan siyaset süreci 50+1 sisteminde artık geçerli değil. Size benzemeyenlerinize de ulaşmanız gerekli. O yüzden yani mesela 9 Haziran'da bu rüşvet aldığı iddia edilen delegelerle ilgili dava da sürecek. O süreçleri takip etmekte fayda var. Bunu bir iç arınma meselesini bitirmek, karşılıklı rekabeti arttırmak, sağlıklı sonuçlar vermez. Yani haset kültürünün hasatı olmaz. Yeni bir başlangıç için özellikle lider kadrolara çok önemli bir sorumluluk düşüyor.
0: Evet, yeni bir parti kurulma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Olumlu değerlendirmiyorum. Böyle bir ihtimal yok. Zaten CHP tarihine baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan partiler parti olmamış, parti fil olmuş. Hiçbir başarısı olmamış. Çok daha Cumhuriyet'in başına kadar gelin. Mustafa Kemal Paşa İzmir'i aldığında aile demiş ki paşam çok yoruldunuz artık dinlenmelisiniz deyince dur daha birbirimizi yiyeceğiz demiş. Bu birbirimizi yemeye dayalı siyaset biçimini bir an önce açarak yani demokratik cumhuriyet gibi bir ortak paydada buluşmaktan başka çareniz yok. Yani bu bakış açısını bir temenni olarak görebilirsiniz. Naiflik olarak görebilirsiniz. Ama maalesef bu alternatif olmayan bir hal birbirimizle değil var olan problemleri aşmaya yönelik bir uğraştır siyaset. Öyle bakmak lazım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Uras. Yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras yayın konuğumuzda efendim. Şimdi CHP Genel Merkezi dün kararın açıklanmasından sonra hayli hareketli bir gün geçirdi. Şu sıralarda neler oluyor? Ayrıntılar Özgür Akbaş'ta. Özgür.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hareketlilik devam ediyor. Az önce, yaklaşık bir 5-10 dakika önce İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi ve mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'le, Genel Başkan Özgür Özel'le görüşüyor. Birazdan, yani bir yarım saat içinde iki genel başkanın da kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunmaları bekleniyor. Dün çok yoğun bir hareketlilik vardı. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, tabii ifadeleri de alışmak aslında oldukça zor. Mahkeme kararıyla, mutlak mutlak kararıyla artık yeni genel başkan, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevinden uzaklaştırılan isim ise Özgür Özel. Özgür Özel dün MYK'yı topladı. MYK ile uzun soluklu bir toplantı yaptı. Bugün de o toplantılar devam etti. Belediye başkanlarıyla, büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Bundan sonra ne yapılması gerektiği konuşuldu o toplantıda. Ve yarın içinde toplantı kararı aldı. Yarın kapalı bir grup toplantısı yapacak. Milletvekillerini çağırdı. Genel merkeze çağırdı. Genel merkezde milletvekilleriyle bir araya gelecek. O toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekillerinin de katılması bekleniyor. Bu anlamda oldukça ilginç bir toplantı olacak. Özgür Özel'in milletvekilleriyle yapacağı toplantı ve yarın ayrıca parti meclisi toplantısı da var. Aslında hem parti meclisi hem merkez yönetim kurulu diyoruz ama bu organlar tamamen görevden alınmış olduğu mahkeme kararıyla artık yepyeni bir dönem aralandı. Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu anlamda da tam bir kaotik bir süreç yaşanıyor. CHP'de bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. CHP eski yönetim artık Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırılan eski genel başkanı Özgür Özel ve CHP yönetimi bundan sonra ne yapılabilirin o sorunun yanıtını aramaya çalışıyorlar. Bundan sonraki süreçte yol haritasında özellikle parti meclisi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni olağanüstü kurultaya doğru yöneltmek gibi bir hedefleri var. Eğer olmazsa delegelerden imza toplayarak bir kurultay sürecini aralama gibi bir niyetleri olduğunu belirtelim. Ama bir yandan da gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda, Yüksek Seçim Kurulu'ndan nasıl bir karar çıkacağını merak ediyorlar, onu bekliyorlar. Diğer yandan Yargıtay'a dün başvuru yapılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları tarafından yapılmıştı bu. Ancak o avukatlar bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatıyla görevden alındı. Ve Yargıtay'a o temyiz başvurusu geri çekilmesi üzerine bir dilekçe verildi. Bunun üzerine CHP şunu yaptı. CHP grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel bir dilekçe sundu Yargıtay'a ve o Yargıtay da o dilekçeyi kabul ettiğini belirtelim. Şimdi tabii bütün hukuki girişimler yapıldı. Şimdi bundan sonra siyasi adımlarda neler olacak? Bu aslında bir anlamda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yapacağı görüşmeye de bağlı gibi gözüküyor. Çünkü bu yaşanan mutlak mutlan krizinin nasıl aşılacağı çok merak ediliyor. Özgür Özel dün yaptığı tüm toplantıların ardından MHK toplantılarının ardından kameraların karşısına geçti. Aslında sakin bir üslup kullandı. Biraz uzlaşmaya yakın bir tavrı vardı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmadığını ifade etti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendisi arayacak mı? O telefon konuşması nasıl olacak? Ne zaman olacak? Bunlar gerçekten merak konusu. Ama önce tabii bu Yüksek Seçim Kurulu nasıl bir karar alacak? Bunu görmek lazım. Yarın da kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle nasıl bir konuşma yapacak? Sonrasında parti meclisinde neler ele alınacak? Bunları hep beraber yarın göreceğiz Burcu.
0: Özgür Akbaş aktardı ayrıntıları. Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Böylece 20 binden fazla öğrencisi olan üniversite fiilen kapatılmış oldu. Karara tepki gösteren öğrenciler üniversite önünde eylem yaptı.
3: Bizim 20 binden fazla öğrenci eğitim görüyordu. 30 yıllık Bilgi Üniversitesi kapatıldı. İstanbul'da 1996 yılında eğitim hayatına başlayan üniversiteye Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Yaklaşık 8 aydır kayyum tarafından yönetilen üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı. Kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte de üniversite resmen kapandı.
4: Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
3: Yükseköğretim Kurulu'ndan kapamaya ilişkin açıklama geldi. Öğrencilerin yanı sıra üniversitede görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat verilmeden gerekli işlemlerin yerine getirileceği duyuruldu.
5: İçeride hiç kimsenin olduğunu bilmiyor. Hocalar da tam olarak bilmiyor. Çok sessiz okul. Mesela sınıfın yarısından çoğu yok.
3: Karara tepki gösteren öğrencilerse üniversite önünde eylem yaptı.
6: Kaldık bir anda. Böyle konuşabileceğimiz kimse yok. Üzgünüz. Çünkü çok büyük hayallerle ben burayı yazmıştım zamanında. Ama şu an ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz maalesef.
3: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi olarak gösterildi.
7: Ben mekatronik mühendisliği okuyorum. Mimar Sinan'ın şu anda garantör okul olduğu konuşuluyor. Mimar Sinan'da bir mekatronik mühendisliği bölümü yok. Dolayısıyla biz ne olacağımızı bilmiyoruz mesela.
8: Sınavlarımız ne olacak bilmiyor. Aynı şekilde hocalarımız da çok şokta. Hani kimse bir şey diyemiyor. Hukuk fakültesinde okuyorum. Garantör okulumuzda hukuk fakültesi de yok. O yüzden bizim için ekstra bir belirsizlik var şu an. Korkuyoruz.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılında yatırım ve finans programında konuştu. Güvenli liman olarak tabir ettiği Türkiye'nin finansal gücüne dikkat çekti. Türkiye'yi kaos ve karmaşa içine çekmeye çalışanlarla mücadelemiz devam ediyor ifadesini kullandı.
9: Türkiye özellikle son 25 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle küresel ekonominin fırtınalı sularında sığınılacak bir güvenli liman haline gelmiştir. Jeopolitik krizlerin daha sık yaşandığı, tedarik zincirlerinin farklı sebeplerle kesintiye uğradığı ve finansal piyasalarda oynaklığın arttığı bu dönemde Türkiye hem bölgesel hem küresel düzeyde siyasi istikrarı, ekonomik güveni ve bir arada yaşamayı temsil eden önemli bir ülke durumundadır. Bu sene 10. yılını idrak edeceğimiz 15 Temmuz'da oluşturulmak istenen kargaşayı hatırlayalım. Huzurumuzu ve istikrarımızı hedef alan bu tasallutta karşı devlet ve millet olarak verdiğimiz refleks, geleceğimizi koruma ve inşa etme irademizin en güzel örneklerinden birisi olmuştur. Ülkemizin her türlü kaos ve karmaşadan uzak kalması bizim için çok önemlidir. Nitekim Türkiye'yi kaos ve karmaşa içine çekmeye çalışan, bu konuda manipülasyon yapan odaklarla hem yurt içinde hem yurt dışında mücadelemiz devam etmektedir.
10: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
11: Bugün yağışların öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
12: Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
13: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
14: Bayram şıklığı kirliye yakışır. Klasikten

0: Rahat hisset. Çığlı'dasın, rahatsın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.

0: da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Lezzet arıyorsan
4: Festi.
3: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: buldum.
3: Opet'te bulacaksın.
5: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde ve Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
5: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize fuzul lazım.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen o.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
16: Happy.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Yağışlar devam ediyor. Ülkenin neresine giderseniz gidin bu ani sağanaklarla karşılaşacaksınız diyebilirim. O nedenle yollarda çok dikkatli seyretmek gerekiyor. Yine hafta sonu boyunca, hatta pazartesi günü Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Doğu bölgeler, hemen hemen her yerde bu sağanakları göreceğiz. Ege'de daha çok Muğla, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar civarında etkili oluyor. Ayrıca yarın yine Adana, Hatay, Kahramanmaraş, bu bölgede sağanaklar çok şiddetli. Yine sel ve dere taşkınları yaratabilir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgesinde de özellikle Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Bitlis, Şırnak, bu bölgede 2 gün yağışlar çok şiddetli. Karadeniz'de zaten devam ediyor, Sivas, Tokat tarafında. O yüzden ülke geneli için konuşursak dere taşkını, sel tehlikesi 3 gün daha devam edecek. İstanbul'da hafta sonunda hava maalesef ki yine böyle bulutlu olacak. Çok açmıyor, yani güneşi çok göremeyeceğiz. Kısım kısım da yağış var. Sakarya ve Marmara genelinde de hava bulutlu. Hiç mi güneş çıkmayacak? Bayramda güneşi daha fazla göreceğiz ama yine yağış var. Ancak bu yağışlar bugünlerde olduğu gibi de çok şiddetli ve devamlı değil. Bayramda biraz daha aralıklı yağmur göreceğiz. Sıcaklıklara geldiğimizde bugünkü değerlerini koruyacak diyebilirim sıcaklıklar. 20-25 derece aralığında olacak birçok noktada. İç Anadolu'da da 18-20 dereceler civarında seyredecek. Herkese mutlu bayramlar diliyorum.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Reklam. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
8: yatırım. Bayram şıklığı kirliğe yakışır. Klasikten

0: rahat hisset. Çığlı'dasın, rahatsın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. CHP Kurultay davasından mutlak butlan kararını çıkması sonrası siyaset hareketli bir gün geçiriyoruz. NTV ekipleri de gelişmeleri an be an takip ediyorlar. Ankara'dan 3 bağlantı noktamız olacak. Mustafa Berber Yüksek Seçim Kurulu'nda, Ahmet Örsoğlu Kılıçdaroğlu'nun ofisinde ve Özgür Akbaş da CHP Genel Merkezi'nde. YSK'nın CHP'nin mutlak butlan itirazına yönelik vereceği karar bekleniyor dedik. Mustafa Berber YSK önünden son durumu aktaracak bizlere. Mustafa.
1: Burcu, saatler 17.30'u gösterdiğinde Yüksek Seçim Kurulu bugün ikinci kez toplandı ve gündem Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlana itirazı ve bu kapsamda mazbataların iptaline ilişkin itirazını yaptı Cumhuriyet Halk Partisi sabah saatlerinde. Bugün de şu saat itibariyle artık Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bu konuyu görüşüyorlar, bu başlığı ele alıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itiraz başvurusunda aslında bazı başlıklar vardı ön plana çıkan. Bunlardan biri seçimlerin ve kurultayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapıldığına dair anayasada madde bulunmasına yönelik bir ifadeydi. Bunun yanı sıra gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü kurultayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylandığı ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu seçimlerde bir usulsüzlük olmadığına ilişkin kararın verildiği yönünde belirtmeler vardı, ifadeler kullanılmıştı. Ve son olarak da başvuruda şu ifadeler yer alıyordu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçimleri ve mazbataları yok saymaktadır. Ancak anayasanın 79. maddesi uyarınca 22. Olağanüstü Kurultay, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultay'da yapılan seçimlerin iptali mümkün değildir. Bu kurultay ve kongrelerin sonuçlarında verilen mazbatalar iptali edilemez denildi başvuruda. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararının seçim kurullarının görev alanına müdahale olarak değerlendirildiği de yine bu başvuruda dikkat çeken başlıklardandı. Ve bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu'ndan mahkemenin vermiş olduğu kararın iptalini talep etti ve mazbataların geçerliliği olması yönünde bir talepte bulundu. İşte Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruları değerlendiriyor ve nasıl bir sonuç çıkacak bunu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Ancak şunu hatırlatalım, bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi bu mutlak butlan davasının açılmasıyla birlikte 21. olağanüstü, 22. olağanüstü ve 39. olağan kurultaylarını gerçekleştirilmişti. 21. olağanüstü kurultay gerçekleştirilirken de yine davacı taraf, yani yönetimin seçime şaibe karıştırdığını iddia eden taraf Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak bu kurultayların durdurulması talebinde bulunmuştu. Yüksek Seçim Kurulu'ysa yapmış olduğu incelemenin ardından başlayan kurultay süreçleri devam eder, durdurulamaz demişti. Ardından yapılan itirazlarda da bu vermiş olduğu kararı hatırlatmıştı. Şimdi gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni itirazda nasıl bir karar vereceğine çevrilmiş durumda.
0: Mustafa Berber aktardı ve mutlak butlan kararı Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Kılıçdaroğlu şu an ofisinde. Peki bu tebliğ sonrası genel merkeze gidecek mi? Bugün bir açıklama yapacak mı? Ayrıntılar Ahmet Örsoğlu'nda. Ahmet.
2: Burcu, son gelişmeler şöyle. Kemal Kılıçdaroğlu birazdan ofisinden ayrılacak ve konutuna geçecek. Bugün bir açıklama yapmasını beklemiyoruz. Açıklama olmayacak daha doğru bir ifadeyle. Yeni bilgi şu: Kemal Kılıçdaroğlu yarın kameraların karşısına geçecek. Uzun bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Sorulara yanıt vermesini de bekliyoruz. Bugün açıklama yapamamasının nedeni olarak ses tellerindeki rahatsızlık gösterildi. Basın danışmanı tarafından birazdan arkamızdaki otoparktan çıkış yapması beklentisi var. Konutuna gidecek. Bir kere daha tekrarlayalım. Açıklama olmayacak. Gün boyu ofisin önü çok kalabalıktı. Pek çok CHP'li milletvekili gitti geldi. Görüşmeler yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yine buradaydı. O da Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde geldi. Sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Belediye başkanları toplantısına katıldı. Ardından tekrar buraya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kendisinin bir genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir koordinasyon sağladığına dönük de yorumlar yapıldı bu görüşmelerden sonra. Ama yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisine yönelik, isimlere yönelik görevlendirmeler yaptığı da yansıdı bugün ofisinden. Bununla beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez önemli açıklamalar yaptı. CHP'nin artık genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti. Dün itibariyle çalışmalara başladığını söyledi. Yoğun bir tempoda bu çalışmanın gerçekleştiğini de kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı, ama bununla beraber icra memurları bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi. Mahkeme kararını kendisine tebliğ ettiler. Yine bir diğer icra memuru ekibi de CHP Genel Merkezi'ne gitti ve CHP yönetimine yine mahkemenin kararı tebliğ edilmiş oldu. Bununla beraber Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri ve parti yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptığını söyledi. İktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekip arkadaşlarına güveni tam ifadesini kullandı. Bu cümle önemliydi, zira pek çok kişi şunu soruyor: Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya mı götürecek, yoksa seçimlere kadar partinin başında mı kalacak? Bu cümle aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başında kalacağını ve yönetmeyi sürdüreceğini açıklıyor bir nevi. Ama bununla beraber parti meclisi üzerine bazı iddialar vardı. Buna ilişkin de Sönmez açıklama yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu hakkında yapılan görevlendirme iddialarına değindi. Böyle bir şey şu anda yok. Ne parti meclisi içerisinden ne de bir MYK görevlendirildi, ne de buna dair herhangi bir isim listesi söz konusu değildir dedi. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin otopark çıkışını görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu kısa süre sonra buradan aracıyla çıkış yapacak ve evine gidecek. Bununla beraber siyasi görüşmeler yapılabileceği iddiaları vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderleriyle görüşme yapabileceği ifade edilmişti. Ama o görüşmeler gerçekleşmedi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aramıştı. Ama o görüşme gerçekleşmemişti. Bugün Özgür Özel kendisine döner mi, görüşme yapılır mı beklentisi vardı. Ama görüşmenin gerçekleşmediğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i tekrar aramadığını, Özgür Özel'in de kendisine dönmediğini bir kere daha hatırlatalım. Kılıçdaroğlu'nun ilk adımı mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönmesi sonrasında CHP'nin 3 avukatı Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar kardeşi azilname ile görevden alması oldu. Söz konusu avukatların kurultay sürecine ilişkin davalarda CHP adına hukuki süreçleri yürüttüğünü hatırlatalım. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın buraya geldi demiştik. Girişte bir açıklama da yaptı, kısa bir açıklama da yaptı. CHP Türkiye'yi kuran partidir, sorunlar olabilir. Tepkilerin olması olağandır. Şunu unutmamak gerek, bizler Kuvayi Milliye ruhuna inanan partiyiz. Aklı selim olarak birlik içinde bu sorunun çözüleceğine inanıyorum dedi Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın. Yine Akın, olağan bir süreçten geçmiyoruz hatırlatmasında da bulundu. Şunu da hatırlatmak gerekiyor: Ahmet Akın, Kılıçdaroğlu'nun son MYK'sında yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Ve onun tekrar göreve dönebileceği iddiaları gündeme gelmişti. Kendisine bu da soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında görevli olacak mısınız? Henüz bu konuda bir netlik yok, bilgim de yok ifadesini kullandı. Bir kere daha hatırlatalım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önündeyiz. Şu anda kameraman arkadaşım size Kılıçdaroğlu'nun ofisinin otopark çıkışını gösteriyor. Birazdan Kılıçdaroğlu'nun o kapıdan çıkması beklentisi var. Evine gidecek, çalışmalarını evinde sürdürecek. Gün boyu buradaydı. Pek çok CHP milletvekili buraya geldi. Kılıçdaroğlu'yla görüşmeler gerçekleştirildi. Yoğundu. Kılıçdaroğlu'nun yine kendi döneminde görevli olan parti meclisi üyelerini aradığı ve görevlendirme tebliğinde bulunduğu da yine bugün kamuoyuna yansıyan bilgilerden bazılarıydı. Yine bununla beraber CHP'de Kılıçdaroğlu ve ekibi artık yönetime mahkeme kararıyla geri döndü. İstinaftan çıkan kararla birlikte Türk Şaibeli Kurultay ve sonrasında parti içinde yapılan tüm görevlendirmeler ve üçtüzük kararlarının tamamı yok sayıldı şeklinde açıklama daha önce yapılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez oldu. O da merak edilen pek çok soruya bugün kameraların karşısına geçerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek? Kamuoyunun en çok merak ettiği sorulardan biri de şüphesiz ki bu. Bugünden yarına Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gitmesi beklentisi yok. En azından çalışmalar da bu yönde yapılıyor. Bir müzakere süreci yürütülecek Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından. Özgür Özel'le bir irtibat kurulması yönünde çalışma dün başlatılmıştı. Bu çalışmanın önümüzdeki günlerde de ilerletilmesi beklentisi söz konusu. En yeni bilgiyi bir kere daha tekrar edelim. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı çıktıktan sonra kameralara bir görüntü vermemişti. O görüntü yarın gelecek. Yarın Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçecek. Tüm bu sürece dair açıklama yapacak. Soruları da yanıtlaması yönünde bir beklenti var ama bunun henüz netleşmediğini bir kere daha hatırlatalım. Yarın nerede kameraların karşısına geçecek, ne zaman geçecek, bunun da kısa sürede belirlenmesi beklentisi var. Kamuoyuna duyurulması beklentisi var ama yarın ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrasında kameraların karşısına geçecek bir aksilik olmazsa. Bu yönde Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez bir açıklama yaptı. Bununla beraber Atakan Sönmez CHP'nin genel başkanı neredeyse genel merkez oradadır ifadesini de kullandı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecektir. Dün mahkeme kararı kesinleşti, görev başladı. Dün andan itibaren görevleri başladı dedi. Kılıçdaroğlu bu süre zarfında dünden bu yana milletvekilleri ve parti yöneticileriyle yoğun görüşmeler yapıyor. Bu bilgiyi de belirtti. Yine iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekip arkadaşlarına güveni tam ifadelerini kullandı. Şu da önemliydi. Kılıçdaroğlu'nun son günlerde yoğun çalıştığını belirtti Sönmez. Sesiyle ilgili bir sorun var. Bir serum kullandı. Şayet bugün uygun olursa, sağlığı el verirse sesiyle ilgili açıklama yapacak demişti ama bu mümkün olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bugün bir açıklama gelmeyecek. Son bilgi bu yönde. Kılıçdaroğlu'nun siyasi liderlerle görüşme yapacağı iddiaları da kamuoyuna yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ve diğer parti liderleriyle görüşmeler yapabileceği ifade edilmişti. Ama şu saate kadar bu yönde de bir görüşme olmadığını söyleyebiliriz. Ama yine Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibi bu yönde herhangi bir sorun yok. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak diğer liderlerle görüşme gerçekleştirebilir. Farklı anlamlar buna yüklememek gerek ifadesini kullanmıştı. Bu da önemliydi. Dün de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önü çok kalabalıktı. Pek çok isim gelmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeler gerçekleştirmişti. Bugün de yine bu görüşmelerin ofisinden sonra evinde devam etmesi yönünde bir beklenti var. Kılıçdaroğlu kısa süre sonra ofisinden çıkacak demiştik. Şu ana kadar sadece bir polis aracı otoparktan çıkış yaptı. Kılıçdaroğlu'nun aracı henüz çıkış yapmadı ama bu çıkış kısa süre sonra gerçekleşecek. Bunu bir kere daha tekrarlayalım.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. CHP Genel Merkezi dün kararın açıklamasından sonra hayli hareketli bir gün geçirdi. Şu sıralarda neler var, neler oluyor? Ayrıntıları Özgür Akbaş aktaracak. Özgür.
3: Şu sıralarda İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ile CHP'nin görevinden uzaklaştırılan Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan Genel Başkanı Özgür Özel kameraların karşısında ve açıklama yapıyorlar. Zaman zaman yapılan açıklamalar partililer tarafından da alkışlandığını belirtelim. Dün oldukça yoğun bir gündü Cumhuriyet Halk Partisi için. Özellikle mutlak butlan kararı tedbirli olarak, ihtiyati tedbir kararıyla birlikte çıkmasıyla burada gerçekten tansiyon oldukça yükselmişti ve sabaha kadar bu süreç sürdü. Bugün sabah saatleri biraz sakindi ama partililer yavaş yavaş CHP Genel Merkezi'ne gelmeye başladılar. Saat 20.30'da burada büyük bir miting düzenlenmesi planlanıyor. Bunun hazırlıkları da yapılmaya başlandı. Gün içinde Özgür Özel pek çok görüşme yaptı. Büyükşehir belediye başkanlarını genel merkeze çağırmıştı. Onlarla bir araya geldi. Onlarla durum değerlendirmesi yaptı. Dün tabii MHK üyeleriyle, kurmaylarıyla çok yoğun toplantılar yapmıştı. Bundan sonraki yol haritasını değerlendirmişti. Neler yapılabilir? Hangi formüller devreye sokulabilir? Bunlar değerlendirilmişti. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanları'yla da bunları konuştu. Az önce Musavat Dervişoğlu ile görüşmesini tamamladı. Büyük ihtimalle iki lider de bunları konuştular. Bundan sonra bu krizden nasıl çıkılabilir? Bunlar değerlendirildi ki şu sıralarda kamuoyuyla paylaşıyorlar görüşlerini. Yarınsa Özgür Özel milletvekillerini çağırdı. Grup başkanı olarak milletvekillerini çağırdı genel merkeze. Kapalı bir toplantı olacak genel merkezde. Bu toplantı oldukça önemli çünkü bu kapalı toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ki 22 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını sosyal medyada retweet yapmıştı. Ve onların destek verdiği çok net bir şekilde ortaya konulmuştu. Bu anlamda o 22 milletvekilinden bazılarının bu toplantıya katılacağı yönünde bir bilgi var. Onların katılması, orada yaşanacak gelişmeler bir hayli önemli. Balıkesir, evet, alkış sesleri belki size de geliyordur. Şu an Musavat Dervişoğlu ile Özgür Özel'in açıklamalarına partililerden gelen bir tepki bu, alkış sesleri. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın dün mutlak butlan kararı çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisindeydi. Bugün sabah saatlerinde yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisindeydi. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin hemen ardından buraya geldi. Özgür Özel'in belediye başkanlarıyla yaptığı görüşmede Özgür Özel ile bir araya geldi. Hatta çekilen fotoğrafta Özgür Özel'in hemen yanında durdu. Yani bir arabuluculuk rolünü üstlendi mi acaba diye de aslında gazeteciler burada sormadan edemedi. Bu konuyla ilgili henüz bir bilgi yok ama Kemal Kılıçdaroğlu dün Özgür Özel'i aramıştı. O telefonu açmadı Özgür Özel. Şimdi Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu araması ve bu kriz ortamından CHP'nin nasıl çıkacağını iki ismin konuşması bekleniyor. Bu gerçekleşecek mi? Bunu tabii önümüzdeki saatlerde ya da günlerde göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gelecek mi? Bu da merak konusu. Önümüzdeki hafta. Evet, yani şu bilgi de var. Özgür Özel aslında bugün aramış Kemal Kılıçdaroğlu'nu ama ulaşamamış. Yani bu bilgiyi de aktaralım. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı ama ulaşamadı bilgisini de paylaşalım. Dün Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aramıştı. Özgür Özel telefonu açmadı. Bugün de Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı ama Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşamadı. Burada Ahmet Akın Balıkesir Belediye Başkanı bir arabuluculuk üstlendi mi? Gerçekten bu da merak konusu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelip gelmeyeceği merak konusu bu da var. Önümüzdeki hafta gelebileceği yönde bir kulis bilgi paylaşılıyor ama şu açıklama da geldi oradan. Kemal Kılıçdaroğlu yani mutlak butlan kararıyla, mahkeme kararıyla atanmış genel başkan sıfatıyla nerede olursa orası genel merkez deniliyor. Bu noktada icra memurları bugün CHP genel merkezine gelmediler, bir tebligat sunmadılar. Onlar ne zaman gelecekler? Onların gelişi de bekleniyor. Çünkü mutlak mutlan kararını Kemal Kılıçdaroğlu'na sundular. O kararın sunulmasıyla birlikte CHP'nin yeni genel başkanı mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ifade edildi. Ama burada bulunan Özgür Özel ve ekibi buna tabii tepki gösteriyor. Mahkeme kararıyla genel başkan tayin edilemez deniliyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bu anlamda böyle bir krizli bir ortam var. Mutlak mutlan krizi yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Partililer buradalar, gelmeye devam ediyorlar. Saat 20.30'da 20.30 itibariyle burada partililer daha da sayıları artacak gibi gözüküyor. Çünkü bütün örgüte çağrı yapıldı. Şimdi Özgür Özel başka neler söyledi? Kararlıyım. Baba ocağını terk etmeyeceğiz. Bayramda da genel merkezdeyim diyor Özgür Özel. Evet, böyle bir kararlılık mesajını zaten dün de vermişti. Biz ev sahibiyiz dedi, kiracılar ancak buradan gider demişti dünkü basın toplantısında. Bu noktada az önce Musavat Dervişoğlu ile yaptığı kameraların karşısına geçerek bir düzenlediği basın toplantısında da kararlıyım, baba ocağını terk etmeyeceğiz, bayramda da genel merkezdeyim diyor. Büyük ihtimalle daha önce İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte Saracani'de başlayan o miting süreçlerinin bir benzeri bu kez Ankara'da CHP Genel Merkezi'nin önünde yaşanacak gibi gözüküyor ki bugün ilki olacak. Bugün 20.30'da bütün partililer davet edildi. Tabii şu hatırlatmayı bir kez daha yapalım. Bu notu bir kez daha verelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım. Telefonu kapalıydı. Görüşemedim diyor Özgür Özel. Bugün Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu araması bekleniyordu. Çünkü dün Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradı. O telefonu açmadı. Mutlak mutlan kararı nedeniyle tepkiliydi Özgür Özel. Bu nedenle o kararı meşrulaştırmamak adına bu telefonu açmadım demişti. Ama bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na döndü. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonu kapalı olduğu için görüşülemedi. Şimdi bu mesaj tabii bizler aracılığıyla da Kemal Kılıçdaroğlu'na da iletilmiş oldu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu acaba Özgür Özel'e dönüş yapar mı? Dönüş yaparsa bu telefon konuşmasından sonra CHP'deki bu kriz aşılabilir mi? Bunu da hep beraber göreceğiz. Ama Özgür Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'ni terk etmemekte kararlı. Bayram süresince CHP Genel Merkezi'nde olacaklarını net bir şekilde ifade ediyorlar. Bu şu anlama geliyor. Zaten CHP Genel Merkezi'nin önünde iki otobüs var. Tam makam araçlarının gireceği noktada iki otobüs çekildi. Bu CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu genel merkeze girişini engellemek adına bir anlamda konuldu o iki otobüs. Ve bir diğer otobüs daha var. O da bu mitingleri organize etmek için konulan bir otobüstü. Süreç CHP Genel Merkezi'nde böyle işleyecek gibi. Yarın iki önemli toplantı var. Önce kapalı bir grup toplantısı saat 11'de milletvekilleriyle Özgür Özel bir araya gelecek. Orada nasıl ilerletmek gerektiğini konuşacaklar. Sonrasında parti meclisini toplayacak ve orada son bir durum değerlendirmesi yapılacak. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e geri dönecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Burcu.
0: Özgür Akbaş aktardı ayrıntıları ve dünkü butlan kararının piyasalara yansımasını da konuşacağız şimdi. Konuğumuz var, finansal danışman Mustafa Aşkın yayın konuğumuz. Sayın Aşkın, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Burcu Hanım merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii hareketli günler geçiriyoruz. Tabii piyasalarda dünkü sert tepkinin ardından bugün daha pozitif bir hava vardı. Haber akışı siyasi riskler açısından çok olumlu değilken piyasa neden olumlu bir fiyatlama yaşadı?
4: Aslına bakarsanız dünle bugün siyahla beyaz gibi birbirine oldukça zıt iki temel faktörle hareket etti. Bir tanesi dün itibariyle baktığınızda seansın ortasında gelen ve alışılmadık bir açıklama zamanıyla hepimizi tedirgin eden ve ne olduğunu tam anlayamadığımız bir satış dalgasıyla karşılaşmamıza neden oldu haber. Hukuki ve siyasi bir haberdi. Ardından bugün baktığınızda hem biraz alınan önlemler, Merkez Bankası'nın müdahalesi hem de dün satış yapmış olan yatırımcıların tekrar sattıklarını yerine koyma isteğiyle birleşince toparlanma biraz daha hızlı oldu. Dediğim gibi taban tabana iki zıt gün izledik ama borsa böyleyken faizlerde ve risk primine baktığınızda bu kadar iyimser bir tabloyu ne yazık ki tam çizemiyoruz. Orada biraz daha bekle gör ve orta vadede henüz risklerin yok olmadığına dair işaretleri gösteren bazı indikatörleri de

0: İran arasındaki görüşmelerle ilgili olumlu bir haber gelirse tabii bu 1,5 günlük periyotta da dışarıdan gelen bu olumlu haberin etkisi bizim piyasamızı da olumlu etkileyecektir.
1: Peki bu iç siyasi gelişmeler tabii gündemi oldukça hareketlendirdi ama piyasayı ne kadar daha etkileyecektir sizce?
0: Sürecin nereye doğru evrileceğine bakmak gerekiyor. Şu anda artık ortalıkta biraz toz duman var. Hem CHP'nin parti olarak yapacağı davranış, hem onun kongresi, hem de pek çok senaryo konuşuluyor. Hem finansal dünyada hem siyasi dünyada seçim süreci olabilir, anayasa değişikliği olabilir. Bunların hepsi ayrı bir hikaye gerektiriyor ve buna göre de fiyatlanacaktır. Dolayısıyla ortalıkta netleşme olmadıktan sonra belirsizliğin de devam edeceğini rahatlıkla ifade edebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aşkın. Yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gideceğiz şimdi. Ahmet Örsoğlu'na sözü bırakacağız. Ofisten ayrılıyor çünkü Kemal Kılıçdaroğlu. Ahmet.
2: Evet Burcu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracına bakıyoruz çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Aslında bu gördüğünüz araç Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracı değil ama arkasından çıkması beklentisi var. Ona destek için gelen isimler de zira kapının önündeler artık çıkması beklentisi var. Arkadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracı gelecek mi? Bunu takip edeceğiz. Bugün gün boyu Kemal Kılıçdaroğlu ofisinde çalıştı. Buradan çıktıktan sonra evine geçecek ve çalışmasını orada sürdürecek. Garaj kapısı henüz kapanmadı. Çıkışı hala bekleniyor. Bugün gün boyu burada çalıştığını söylemiştim. Yoğun bir gün geçirdi. Yarın kameraların karşısına geçeceğini bir kere daha hatırlatalım Burcu. İlk açıklamalarını, sosyal medya dışındaki ilk açıklamalarını yarın kameraların karşısına geçerek açıklayacak Burcu. Takibimizi sürdürüyoruz ama öyle anlaşılıyor ki bu çıkış biraz daha sarkacak. Gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ahmet Örsoğlu aktardı. Ayrıntılar için tekrar döneceğiz kendisine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlayacağını belirtti. Gabar'daki petrol sahasından örnekler verdi. Erdoğan yerli enerji üretimi için savunma sanayinden bir benzetme yaparak kızıl elma nitelendirmesi yaptı.
3: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları aşan ağır bir yükten kurtulurken terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Bunların haricinde başka hazırlıklarımız da söz konusu. Türkiye petrollerinin toplam 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket haline gelmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında arama, sondaj ve üretim çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.
1: Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Böylece 20 binden fazla öğrenci

0: olan üniversite fiilen kapatılmış oldu. Karara tepki gösteren öğrenciler üniversite önünde eylem yaptı.
1: Bizim 20 binden fazla öğrenci eğitim görüyordu. 30 yıllık Bilgi Üniversitesi kapatıldı. İstanbul'da 1996 yılında eğitim hayatına başlayan üniversiteye Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Yaklaşık 8 aydır kayyum tarafından yönetilen üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.
2: Resmi gazetede yayınlanan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izinleri iptal edildi. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
1: Yükseköğretim Kurulu'ndan kapamaya ilişkin açıklama geldi. Öğrencilerin yanı sıra üniversitede görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat verilmeden gerekli işlemlerin yerine getirileceği duyuruldu.
3: İçeride hiç kimsenin olduğunu bilmiyor. Hocalar da tam olarak bilmiyor. Çok sessiz okul. Mesela sınıfın yarısından çoğu yok.
1: Karara tepki gösteren öğrencilerse üniversite önünde eylem yaptı.
4: Kaldık bir anda, böyle konuşabileceğimiz kimse yok. Üzgünüz. Çünkü çok büyük hayallerle ben burayı yazmıştım zamanında. Ama şu an ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz maalesef.
1: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi olarak gösterildi.
5: Ben mekatronik mühendisliği okuyorum. Mimar Sinan'ın şu anda garantör okul olduğu konuşuluyor. Mimar Sinan'da bir mekatronik mühendisliği bölümü yok. Dolayısıyla biz ne olacağımızı bilmiyoruz mesela.
6: Sınavlarımız ne olacak bilmiyor. Aynı şekilde hocalarımız da çok şokta. Hani kimse bir şey diyemiyor. Hukuk fakültesinde okuyorum. Garantör okulumuzda hukuk fakültesi de yok. O yüzden bizim için ekstra bir belirsizlik var şu an. Korkuyoruz.
0: Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Biri çocuk, 4 kişinin öldüğü kentte kayıp bir kişisi aranıyor. Kentteki son durumu alacağız. Nizamettin Kaplan karşımızda. Nizamettin.
7: Burcu, evet, sel felaketinin tabii yarattığı tahribatı, boyutu oldukça büyük ve dolayısıyla can kayıpları da var. 4 kişi hayatını kaybetti şu ana kadar. Bir kişi de kayıp ve o kişiyi arama, kurtarma çalışmaları şu anda Akdeniz kıyısında devam ediyor. Gün içerisinde kayıp gençlerden birinin cesedi burada, şu anda gördüğümüz bu noktada bulunmuştu. Hemen zaten görülüyor, olay yeri inceleme bandı çekilmiş durumda. 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kaybolduğu yerden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Akdeniz kıyısında bulundu. Burası tam da Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü nokta. Hemen karşı tarafta Tekebaşı var. Bu taraf ise Yeni Mahalle ve burada şu anda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sahil güvenlik ekipleri şu anda Akdeniz kıyısında çalışmalarını yürütüyorlar. Bir yandan da tabii iş makineleri selle birlikte bölgeye gelen o çalı çırpı ağaçlar ve kütükleri toplamaya çalışıyor, buradan almaya çalışıyor. Tabii bütün bu çalışmalar devam ederken bir yandan da bir umutla kaybolan diğer genç 20 yaşındaki Musa Paşa'yı arama çalışmaları devam ediyor. Bugün tabii dünden bu yana çalışmalar sürüyor. AFAD, Sahil Güvenlik, itfaiye ve jandarmanın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun gönüllü yardım ekipleri de bu arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Tabii bir hayli yoğun yağış almıştı Hatay dün itibariyle. Kente 3 saat içerisinde metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Bu da tabii sele neden oldu. Özellikle bizim şu anda bulunduğumuz bölgeye yakın bir nokta olan Karaçay Köprüsü yıkılmıştı ve Karaçay Köprüsü'nün yıkılmasıyla birlikte Karaçay Nehri de taşmıştı. İşte o iki genç o sulara kapılmıştı ve kaybolmuşlardı. Bu arada AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da Hatay'a geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte Defne ilçesinde sel sırasında kaza yaparak hayatını kaybeden Nedim Harbalioğlu'nun cenazesine katıldılar. Sonrasında da AFAD Başkanı burada bir açıklama yaptı. Çalışmaların sahada yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı. 11 ilden ekiplerin desteğe geldiğini söyledi ve 2000'in üzerinde personelin sahada çalışmalarını yürüttüğünü anlattı. Bu arada Dün Tokat'ta da çok ciddi anlamda bir sıkıntı vardı. Bir barajın gövdesinin yıkılma riski söz konusuydu. Bu nedenle o soru da bakana, başkana yöneltildi. Ve durumun stabil olduğunu söyledi. Bazı tedbirler alındığını belirtti. Almus barajıyla ilgili tedbirlerin alındığını ve bazı köprülerin de olası taşkın riski sırasında engel olmaması için yıkıldığını anlattı AFAD Başkanı. Şu anda evet arama kurtarma çalışmaları bölgede yoğun bir şekilde devam ediyor. Sahil güvenlik ekipleri tam da Asi Nehri'nin Akdeniz'de buluştuğu noktada çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü gün içerisinde de burada Deniz Hoşgel'in cenazesi bulunmuştu, cesedi bulunmuştu. O nedenle sel sularının kayıp gençleri buraya taşımış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Çalışmalar gün batımına kadar devam edecek Burcu burada.
0: Nizamettin Kaplan'dan aldık ayrıntıları. Mutlak butlan kararı Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Kılıçdaroğlu'nun ofisinden ayrılması bekleniyor. Bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun ofisinin orada bekleyen Ahmet Örsoğlu'na sözü bırakacağız. Ahmet.
8: Evet Burcu, bekleyiş devam ediyor. Yaklaşık yarım saattir bir çıkış hazırlığı vardı. O hazırlık devam ediyor. Kılıçdaroğlu gün boyu ofisinde çalışmalarını sürdürdü. CHP'nin yeni basın danışmanı Atakan Sönmez de buradaki çalışmalara dair açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri ve parti yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptığını söyledi. İktidar yürüyüşün için kendisine güveni tam, ekip arkadaşlarına olan güveni tam ifadelerini kullandı. Bir önceki yayınımızda da hatırlatmıştım Burcu. Bu cümle oldukça önemli, zira kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya mı götürecek, yoksa yeni genel başkan olarak çalışmalarını sürdürecek ve önümüzdeki süreçte şayet bir seçim olursa CHP'yi seçimlere Kılıçdaroğlu mu götürecek soruları soruluyordu. Sönmez iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekip arkadaşlarına olan güveni tam ifadelerini kullandı. Bu da elbette Kılıçdaroğlu'nun CHP'de görevi genel başkan olarak sürdüreceği yorumlarının yapılmasına neden oldu. Kılıçdaroğlu'nu bu mutlak butlan kararı çıktıktan sonra kameraların karşısında görmedik. Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapmıştı. Ayrışma değil, kenetlenme vakti, bu süreçte kenetlenmeliyiz ifadesini kullanmıştı. Milletvekilleriyle, parti yönetimiyle, il ilçe başkanlarıyla, eski genel başkanlarla süreci sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz ifadesini kullanmıştı. Kendisini destekleyen kesime de bir uyarıda bulunmuştu Kılıçdaroğlu. Bu süreç sevinçle karşı tarafı da üzmemeli yorumunda bulunmuştu. Bugün yine Kılıçdaroğlu bir görüntü vermedi, ama yarın Kılıçdaroğlu'nun kameraların karşısına geçmesi, bir basın açıklaması yapması beklentisi var. Bu önemli bir bilgi Burcu. Zira Kılıçdaroğlu bu basın açıklamasında sorulara da yanıt verebilir, merak edilenleri yanıtlayabilir, uzunca bir basın toplantısı olabilir. Bununla beraber bugün gün boyu Kılıçdaroğlu'nun ofisine pek çok kişi geldi, Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi. O isimlerden biri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dı. Akın girişte basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. CHP Türkiye'yi kuran parti, sorunlar olabilir, tepkilerin olması olan. Şunu unutmamak gerek, bizler Kuvayi Milliye ruhuna inanan partiyiz. Aklı selim olarak birlik içinde çözüleceğine, bu sorunun çözüleceğine inanıyorum dedi Ahmet Akın. Ahmet Akın sabah saatlerinde ofise geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi. Ardından genel merkeze geçti. Özgür Özel'in belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Sonra o toplantıdan sonra tekrar Kılıçdaroğlu'nun yanına geldi. Hal böyle olunca acaba Ahmet Akın Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir diplomasi trafiği mi gerçekleştiriliyor sorularının sorulmasına neden oldu bu trafik. Bununla beraber Kemal Kılıçdaroğlu dün mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel'i telefonla aradı ama Özgür Özel telefona çıkmadı. Ardından Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramadığı soruları yapıldı ama iddia o ki Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'nu aradı ama bu kez de Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na ulaşamadı şeklinde iddialar var Ankara kulislerinde. Halep Selef diyebiliriz artık. Görüşme gerçekleştirebilecek mi? CHP'nin içindeki bu sorun nasıl çözülecek? Buna dair elbette pek çok soru var. Bu sorular ne zaman yanıt bulacak? Bunu takip ediyoruz. Burcu, henüz ofisten bir çıkış olmadığını ama hazırlıkların sürdüğünü bir kere daha hatırlatalım.
9: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu, senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Binacele Kılçık Hocam.
13: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
16: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
17: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
18: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
19: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
20: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
21: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
22: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontörle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
4: NTV Radyo.

0: Selam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Bitki bazlı yağlar dünyası çok geniş, gerçekten say say bitmiyor. Şimdi biz Anadolu'dakilere odaklanalım dedik ama bir de uzak diyarlardan gelenler var. Hindistan cevizi yağı mesela. Şimdilerde böyle sağlık amaçlı birer kaşık alanlar var. Bir de palm yağı. Palm yağını hiç duymadım, hiç tatmadım derseniz yanılıyorsunuz. Tattınız, hem de her gün tattınız. Türkiye, Malezya ve Endonezya'dan palm yağı ithal ediyor. Dünyanın en büyük ithalatçılarından biri. Peki biz bu yağı nerede yiyoruz? Çikolatalarda, bisküvilerde, krakerlerde, keklerde, margarin yapımında her yerde karşımıza çıkıyor. Etiketleri bir okuyayım. Bitkisel yağ dediği anda o palm yağıdır. Adını koymamışlardır ama bitkisel mi? Evet. Bitki bazlı bir yağ ama palm yağı. Yüksek oranda doymuş yağ içermesi nedeniyle bir zeytinyağı ile katiyen aynı değil elbette. Şimdi ben gene Anadolu'ya döneyim. Aslında bizim eskiden her köyde neredeyse özellikle İç Anadolu'da yani zeytin yetişmeyen yerlerde bezirhaneler olurdu. Bezirhane yağ çıkartma yerleri, bezir yağı yani keten kenevir yağı falan. Çünkü bunlar haşhaş yağı gibi illaki yemekte de değil, aynı zamanda aydınlatmada ve her türlü işte kullanılırdı. Yani yağ çok önemliydi. Hayvansal yağı, tereyağını, sade yağını bu amaçlı kullanamazsınız. Ama her türlü diğer işte bir lubrikant olarak, bir kayganlaştırıcı olarak, hayvanları tımarlamaktan her şeye kadar muhakkak yağ kullanılır. Onun için de bezirhaneler vardır. Ama bu bezirhaneler korunmadı. Şimdi böyle tohum yağları üretilmiyor. Ama son yıllarda gündeme gelen başka yağlar var. Mesela çörek otu yağı. Sağlık tarafını bilemem ama çörek otu gibi yağlar da sanki gene ağzınıza kaşık kaşık çörek otu atmış gibi yoğun bir lezzet sağlıyor. Nerede kullanılabilir? İşte şimdi böyle moda oldu ya şeflerin neredeyse cımbızla damlalıkla tabaklar sunması. Onun gibi adeta damlalıkla böyle bir küçük bir çay kaşığı mesela bir çorbanın üstüne koyabilirsiniz. Bazen o tuzlu poğaçalara, kurabiyelere koyabilirsiniz. Yani bir yeri var. Yoğun olarak o çörek otu yağını hissetmek istiyorsanız pekala böyle yoğurtlu mezelerin üstüne mesela çörek otu koyarız. Onun gibi böyle damlalıkla yağını da kullanabilirsiniz. Ama benim tadını unutamadığım bir yağ var ki ceviz yağı. Babaannem gerçek bir Çerkezdi ve Çerkez tavuğu evde muhteşem yapılırdı. Öyle üstüne başka yağ falan koymak yok. Ceviz böyle önce kollu değirmenden geçirilir, sonra tülbentlerle sıkılır. Yani bir çorba kaşığı yağ belki çıkar belki çıkmaz. Bana da halalarım kıyamazlar. Şöyle kaşık ucuyla biraz verirlerdi. İşte o ceviz yağının tadını unutamadım. Evet, bu tür yağlar, ceviz yağı olsun, fındık yağı olsun, çörek otu yağı olsun, haşhaş yağı olsun, son derece sağlıklı, güzel ama hepsi de mutfak değerleri. Dolayısıyla sofranızdan eksik etmeyin, takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde ve Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı antropolog ve anarko-aktivist David Graeber'ın Korsan Aydınlanma yahut Gerçek Libertalia isimli kitabı Everest yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Nilüfer Şen Çakar çevirmiş. Antropoloji profesörü David Graeber 1961 doğumlu. 2020 yılında hayata veda etti. Antropolojinin yanı sıra değer teorisi alanında da uzmandı. Yale Üniversitesi'nde hocalık yaparken okulu yöneten ağır toplarla görüş ayrılığına düştüğü için işinden ayrılmak zorunda kaldı. Dahası Amerika Birleşik Devletleri'nde kimse ona iş vermedi. O da soluğu İngiltere'de London School of Economics'te aldı. Bir dönem burada ders verdi. Graeber ünlü Occupy Wall Street, yani Wall Street'i işgal edin hareketinin önde gelen aktörlerindendi. Çoğu doğru ya da normal bellediğimiz birçok yargıyı ters köşe yapan kitaplarından bazılarını hatırlayalım David Graeber'ın. Trişka'dan işler, borç, anarşist bir antropolojiden parçalar, kuralların ütopyası, teknoloji, aptallık ve bürokrasinin gizli zevkleri üzerine tersine devrimler. Gelelim bugün bahsettiğimiz korsan aydınlanmaya. David Graeber kitabında Madagaskar kıyılarındaki korsan topluluklarını ve onların Malgaş halklarıyla kurduğu ilişkileri inceliyor. Arşiv belgeleri, antropolojik gözlemler ve unutulmuş hikayeler üzerinden korsan yerleşimlerinin nasıl radikal toplumsal deneyimlerin merkezine dönüştüğünü ortaya koyuyor. Graeber, korsanların yalnızca denizlerin kanun tanımaz haydutları olduklarına dair algıya itiraz ediyor. Yine tersten çakıyor. Ona göre korsanlar modern özgürlük düşüncesinin erken temsilcileri. Antropolojiyi tarihle buluşturan korsan aydınlanma, korsan topluluklarının ortak mülkiyet, doğrudan demokrasi ve halk meclisleri üzerinden geliştirdikleri radikal uygulamaları gün yüzüne çıkarıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Bankam, bank, kartım hadi.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
14: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
13: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
15: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
16: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Caddy Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre yenilikçi olmalı.
19: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
20: Bana göre vizyoner olmalı.
21: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
22: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Mayıs ayında sıcaklıklar hangi değerlerde seyreder? 30 yıllık ortalamaya göre Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık ortalaması Ankara ve İstanbul'da 22, İzmir ve Antalya'da 26, Kayseri ve Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 17, Samsun ve Trabzon'da ise 19 derece.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
5: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
5: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
4: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
7: Burası NTV Radyo. Saat 19.
5: Eve dönerken kuşağı devam ediyor.

0: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Mutlak Butlan kararı bugün Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Kılıçdaroğlu günü ofisinde geçirdi. Az önce de ayrıldı. Peki bu tebliğ sonrası genel merkeze gidecek mi? Bugün bir açıklama yapacak mı? Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız. Ahmet.
1: Burcu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda CHP Genel Merkezi'ne gitmesi yönünde bir beklenti yok. En azından kurmayları bu yönde açıklamalar yaptılar. Zira CHP Genel Merkezi önünde büyük bir kalabalık var. Makam araçlarının girdiği giriş kapıları önünde otobüsler var. Özgür Özel genel merkezden ayrılmayacağını, orada bekleyişini, mücadelesini sürdüreceğini de açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama yok ama yeni bilgi şu: Kemal Kılıçdaroğlu yarın kameraların karşısına geçecek ve bir açıklama yapacak basın mensuplarına. O açıklamada soru cevap olacak mı, merak edilenlere yanıt verecek mi, elbette bunu da takip edeceğiz. Aslında bugün ofisinden çıkarken kısa bir açıklama yapabileceği söylenmişti ama yeni basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun sesiyle ilgili bir problem yaşadığını, o problemin henüz geçmediğini, bu nedenle de bir açıklama bugün yapılmayacağını da sözlerine eklemişti. Gün boyu CHP genel merkezi de hareketliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi de, bazı milletvekilleri geldi, Kılıçdaroğlu'yla görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu kendi dönemindeki parti yönetimi, meclisindeki isimleri aradı. Görev tebliğinde bulundu. Milletvekilleriyle görüştü. Şunu biliyoruz. Hali hazırda CHP içindeki 22 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. O vekillerle Kılıçdaroğlu'nun görüşme yaptığına yönelik de bir bilgi var. Bununla beraber Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel'i aradı telefonla ama bir görüşme sağlanamadı. İddia o ki Özgür Özel de bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. Bu kez de Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşamadı. Yani iki isim henüz bir görüşme gerçekleştiremedi. Bir başka iddia, Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı kendisine tebliğ edildikten sonra siyasi parti liderleriyle de bir görüşme yapabileceği şeklinde iddialar gündeme geldi. Bu görüşmelerde en azından şimdiye kadar bir görüşme gerçekleşmedi. Bu yönde bir açıklama yapılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez bugün gazetecilere bir açıklama da yaptı. Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritası konusunda açıklamalar yaptı. Dilerseniz şimdi o açıklamaları ekrana getirelim.
2: Tabii ki genel başkan bugüne kadarki siyasi çizgisini hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadı. Bundan sonraki süreçte de gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kucaklaşıp ayağa kalkması ve ülkenin sorunlarını çözmek için, bu iktidar yürüyüşü için kendisine güven, tam temiz siyaset, toplum için siyaset dışında herhangi bir şiarı yoktur. Ve bunun dışında da bir önceliği olmadı. MYK'da görevlendirme yapıldığına dair galiba yazılıp çizildi. Böyle bir şey şu anda yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse, genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten görev başlamıştır. Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır.
0: Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun yol haritası hakkında bilgi verdi. Az önce de ekranlarınıza getirdik. Mahkeme kararıyla görevden, CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, mutlak butlan kararına bir kez daha tepki gösterdi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığını ancak ulaşamadığını söyledi. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
3: Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun beni arayacağı, aradığı ifade edilmişti. Ben de bugün kendisine öğle saatlerinde döndüm ama ben aradığımda telefonu kapalıydı. Ondan dolayı bir görüşme gerçekleşmedi ama telefonunun açık olması ya da kendisinin yeniden araması durumunda kendisinden bir telefon görüşmesi yaparız. Sayın Bahçeli'nin değerlendirmelerinde butlana karşı pozisyon alan ve bunun ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne Türkiye siyasi hayatına ne de Türkiye'ye katkı yapmayacağını ifade eden tüm değerlendirmeler son derece değerlidir. Feragat meselesiyle ilgili kendisinin önerisinin muhatabı tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Genel merkezdeyiz. Genel merkezimize baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca da hem genel merkezimizde olacağız hem de siyasi partilerle bayramlaşma programlarımızı genel merkezimizden ve siyasi partilerin genel merkezlerinde sürdüreceğiz. Bu partinin yönetimini değiştirmeye yeterli görüyorum demesi bir siyasete cerrahi operasyondur. Bu operasyonun sonucu kabul edilemez. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve demokrasiye inanmış olarak reddediyoruz. Bu sonuçtan parti içi yeniden bir göreve gelme gibi bir değerlendirmenin Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmasını beklemem. Atanarak böyle bir görevi üstlenmesini hiç beklemem, doğru bulmam.
0: YSK'nın CHP'nin mutlak butlan itirazına yönelik vereceği karar bekleniyor. Mustafa Berber YSK önünden son durumu aktaracak bizlere. Mustafa.
4: Burcu toplantıda yaklaşık 1 saat 40 dakika geride kaldı. Ancak henüz alınmış bir karar ya da yapılan bir açıklama yok. Toplantı halihazırda Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itiraz değerlendiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi hangi konuda itirazda bulundu? Anayasanın 79. maddesi gereğince denildi yapılan itiraz başvurusunda. Seçimler ve seçim işleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılır ve onun tarafından onanır denildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararla yetkisini aştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisine girdiği belirtiliyor ki Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce onadığı ve kabul ettiği, onayladığı kurultayların bu kez iptal edilmesi çağrısında reddetmesi yönünde bir karar vermesini bekliyor. Yani verilen mazbataların geçerliliğini korumasını istiyor Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olduğu başvuruyla. Şimdi işte bunu görüşüyor Yüksek Seçim Kurulu. Saatler 17.30'u gösterdiğinde toplandı. Aslında günün ikinci toplantısıydı bu. Sabah saatlerinde, saatler 11'i gösterdiğinde ilk toplantı gerçekleştirilmişti. Farklı gündem konuları ele alınmıştı ve ardından da ikinci toplantı saatler 17.30'u gösterdiğinde başladı. Şimdi bizler buradayız ancak görmüş olduğunuz gibi alışılagelmişin dışında bir durum var. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısının önünde toplantı bittiği zaman, başkan bir açıklama yapacağı zaman genellikle bir kürsü kurulur ama bugün itibariyle o kürsüyü görmüyoruz. Yani bir kürsü yok. Açıklama yapılacak mı, yapılmayacak mı? Toplantı ne kadar daha sürecek? Bu da merak konusu ve en önemli merak edilen başlıksa toplantıda Yüksek Seçim Kurulu'nun alacak olduğu karar. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde 3 karar alabilme ihtimali bulunuyor. Bunlardan bir tanesi mahkemenin vermiş olduğu kararı kabul etmesi. Diğeri reddetmesi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusunu kabul etmesi. Diğeri ise bu konu hakkında karar vermeye yer yoktur hükmünün verilmesi. Eğer Yüksek Seçim Kurulu mahkemenin vermiş olduğu kararı kabul ederse daha önce vermiş olduğu mazbataları ya da vermiş olduğu onama kararlarını bozmuş olacak. Kararı reddederse de bu kez vermiş olduğu karardaki tutarlılığını sağlamış olacak ama üçüncü başlıkta da aslında yine aynı kapıya çıkıyor. Çünkü karar vermeye yer yoktur denilirse, daha önce ben bu konuda karar verdim derse Yüksek Seçim Kurulu, geçmiş dönemde yani 21. 22. ve 22. olağanüstü kurultaylar ve 39. olağan kurultayda vermiş olduğu kararları onamış olacak. Bu konularda zaten 21. olağanüstü kurultaydaki başvuru üzerine Yüksek Seçim Kurulu başlayan seçim süreci devam eder, başlayan kurultay süreci devam eder ve bu sonuçlanır şeklinde bir hükme varmıştı. İşte şimdi gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkacak o karara çevrilmiş durumda.
0: Mustafa Berber aktardı ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasette yaşanan gelişmelerin finansal etkisinin geçici olduğunu söyledi. Yılmaz, asıl olan izlediğiniz programdır dedi.
5: Türkiye'nin yürüyüşü alalade sıradan bir yürüyüş değil, gündelik tartışmalarla şekillenen bir yürüyüş değil, uzun soluklu, geniş perspektifli bir yürüyüştür ve bu yürüyüş devam etmektedir.
6: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılında Yatırım Programı'na katıldı. Küresel ekonomideki dengesizliklere karşı finansal istikrarın önem kazandığını söyledi. Temel önceliklerinin bunu sağlamak olduğunu dile getirdi. Yurt içinde yaşanan gelişmelerin etkisinin geçici olduğu vurgusu yaptı. Asıl olan, kalıcı olan izlediğimiz programdır dedi.
5: Gündelik gelişmeler olabilir. Dünyadan, bölgemizden, ülke içinden kaynaklanan çeşitli gündelik gelişmeler şu veya bu yönde, olumlu veya olumsuz yönde tartışmalar oluşturabilir. Bunların etkileri her zaman için geçicidir. Bunun altını çizmek isterim.
6: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da etkinlikte bir konuşma yaptı. Türkiye'nin finansal olarak güçlü olduğunu ifade etti.
7: Türkiye özellikle son 25 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle küresel ekonominin fırtınalı sularında sığınılacak bir güvenli liman haline gelmiştir.
6: Duran, finansal manipülasyonlara karşı hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadelenin süreceğini ifade etti.
0: CHP'ye mutlak bulutlan kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ekonominin şoklara dirençli olduğu söylendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan toplantıda yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin ele alındığı söylendi. Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir denildi. Açıklamada makro finansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılması kararlaştırıldığı söylendi. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceği belirtildi. Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Biri çocuk 4 kişinin öldüğü kentte kayıp bir kişi ise aranıyor. Heyelan'da bir oğlunu kaybeden annenin ise çocuğunu daha güvenli diye kızının evine gönderdiği öğrenildi. Sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
6: Sele dayanamayan köprü çöktü. Akıntıya kapılan iki arkadaştan birinin cansız bedeni bulundu. Hatay'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi.
8: Diğer kayıp olan vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor nehir boyunca.
6: Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Metrekareye 3 saatte 157 kilogram yağış düştü. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgen ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve jandarma iki gencin bulunması için çalışma başlattı.
9: Burası Samandağ'a bağlı Karaçay. Karaçay tabii sel sularıyla birlikte yükseldi. Hemen sol tarafta görüyorsunuz bir ev var ve o evin alt kısmı sel suları tarafından götürülmüş durumda.
6: Acı haber bir gün sonra geldi. Asi Nehri'nin denizde buluştuğu noktada 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bulundu.
9: Kayıp gençlerden biri daha henüz bulunamadı. Onu da bulma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları deniz kenarında devam ediyor. Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bu nokta şu anda oldukça hareketli. Gördüğünüz gibi görevliler sahil boyunca arama kurtarma çalışmalarına devam edecekler.
6: Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed toprağa verildi. Anne Güner El Muhammed'in iki oğlunu evlerini su bastığı için daha güvenli olduğunu düşündüğü kızına gönderdiği ortaya çıktı. 10 yaşındaki diğer çocuğun durumu kritik.
10: Benim evli kızım dedi ki anne dedi. Ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde, dağ yıkıldı dedi, üstümüze dedi.
6: Burası da Defne ilçesi, tarım arazilerinde hasar büyük, bölgedeki birçok ev su altında.
11: Evin içine yarım metresi girdi, bütün eşyalar berbat oldu. Ne suyumuz var, ne elektriğimiz şimdi var, ne yapacağız bilmiyorum.
6: Dört Yol ilçesinde de caddeler, sokaklar göle döndü. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını su bastı. Besicilerin büyük zararı var.
12: Hiç hayvanlarımıza verecek yemimiz bile kalmadı. Yani burada mağdur bir durumdayız.
13: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
6: Sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ambalaj üretimi yapan bir işletme su altında kaldı. Bazı işçiler boğulma tehlikesi yaşadı.
0: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden biri tutuklandı. 19'u serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri veren ünlülerden 9'u adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerine başvurulan Mabel Matiz, Tan Taşçı, Berkay Şahin, Onur Tuna ve Feyza Civelek gibi isimler adli kontrol şartıyla bırakıldı. Dermatoloji uzmanı Doktor Mehmet Rafşan tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın pazartesi günü Türkiye'ye döneceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sumut filosuna yönelik saldırı nedeniyle soruşturma başlattı. Suçlamalar arasında ulaşım aracının kaçırılması, eziyet, nitelikli yağma da var. İsrail'in teknelere baskın yaparak alıkoyduğu 41 farklı ülkeden 422 aktivist Türkiye'nin gönderdiği uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistlerden 53'ü tedavisi için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer aktivistler ise adli tıpta muayene oldu. 15 İtalyan ve İspanyol vatandaşı ise transit olarak ülkelerine döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İsrail'in saldırısı sonrası reysen soruşturma başlattı. İsrailli yetkililer kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılmasıyla suçlanıyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında barış için diplomatik çabalar devam ediyor. Katar heyetinin arabuluculuk için İran'a gittiği bildirildi. Reuters'ın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde Katar müzakere heyetinin Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli olarak İran'ın başkenti Tahran'a gittiği ifade edildi. Heyetin Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki sorunları çözmeye odaklanacağı aktarıldı. Öte yandan arabuluculuk çabaları kapsamında Tahran'ı ziyaret eden Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin ardından Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir de İran'a hareket etti. İran basını Munir'in üst düzey İranlı yetkililerle bir araya geleceğini aktardı. Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Nisan ayındaki müzakerelere ev sahipliği yapmış ancak taraflar aralarındaki anlaşmazlıklar çözülememişti. Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya 5000 takviye asker gönderecek. Trump sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Amerikan Başkanı ay başında Almanya'dan 5000 asker çekeceğini açıklamıştı.
6: NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan sürpriz bir açıklama geldi. Avrupa'dan asker çekmekten söz eden Trump, Polonya'ya 5000 takviye Amerikan askeri gönderileceğini duyurdu. Amerikan Başkanı kararına gerekçe olarak Polonya'nın milliyetçi muhafazakar Cumhurbaşkanı ile ilişkisini gösterdi. Trump sosyal medya mesajında Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi desteklemekten gurur duyduğunu belirtti. Amerikan Başkanı İran Savaşı'na destek vermeyen Avrupalı müttefiklerine tepkili, NATO ortaklarını cezalandırmaktan söz ediyor. Trump ay başında Almanya'dan 5000 askerini çekeceğini duyurmuştu. Trump'ın açıklaması Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran müzakere masasında Amerika Birleşik Devletleri'ni küçük düşürüyor sözlerinin ardından gelmişti. Polonya'ya 5000 takviye asker gönderme kararı Amerikan Başkanı'nın U dönüşü olarak yorumlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte karardan memnuniyet duyduğunu söyledi. İsveç'teki Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi konuşan Rutte, NATO komutanlarının ayrıntılar üzerinde çalıştığını belirtti. Polonya Dışişleri Bakanı Trump'a teşekkür etti. Polonya'daki Amerikan askeri sayısının aşağı yukarı önceki seviyeyle aynı olacağını belirtti. Askerlerin Polonya'ya nereden kaydırılacağı bilinmiyor. Amerikan Başkanı'nın çelişkili açıklamaları Avrupalı müttefiklerde kafa karışıklığı yaratıyor. Trump, Avrupa'dan asker çekme kararından geri adım atsa da Avrupa ülkeleri Washington'ın kararını bildirme şeklinden rahatsız. ABD yönetimi Polonya'ya gönderecek 4000 askerin sevkiyatını da iptal etmiş, sonra ertelendiğini açıklamıştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı göreve başlamaya hazırlanıyor. Kevin Warsh bugün Beyaz Saray'da yemin edecek. Trump'ın önerdiği isim olan Warsh, faiz indirimi politikalarıyla öne çıkıyor.
6: ABD'de yeni Merkez Bankası Başkanı göreve başlıyor. ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh, Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle resmen görevine başlayacak. Trump tarafından aday gösterilen Warsh, geçmişte faiz indirimlerini destekleyen açıklamalar yapmıştı. Warsh, enflasyon endişelerinin yüksek olduğu bir dönemde görevi devralıyor. Yeni Fed Başkanı'nın bağımsızlığı ise tartışma konusu. Warsh'un yeminini Beyaz Saray'da ediyor olması da alışılmadık bir durum. Beyaz Saray'da yemin eden son Fed Başkanı, 1987 yılında ABD Başkanı Donald Trump döneminde göreve başlayan Alan Greenspan olmuştu. Fed Başkanı, Senato'daki onay oturumunda yaptığı açıklamada ise başkanın kuklası olmayacağını ifade etti. Kevin Warsh'un Senato süreci de tartışıldı. Warsh, 54'e karşı 45 oyla Senato'dan onay aldı. Bu sonuç, Fed Başkanlığı için şimdiye kadar gerçekleşen en düşük farklardan biri olarak kayıtlara geçti. Para politikasına ilişkin mesajlar veren yeni Fed Başkanı, Fed'in ekonomi iletişiminin aşırıya kaçtığını savunarak daha sade ve sınırlı bir iletişim çerçevesi önerdi.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı. Bayraktar konuşmasında Türkiye'nin enerji stratejisini anlattı. Yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve kritik minerallerin önemine vurguladı.
14: Yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrik yer alıyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji hedeflerimizi çok daha yukarılara taşıyacağız. Bu süre içerisinde gelişmiş yenilenebilir enerji portföyümüzün ihtiyaç duyduğu güçlü bir şebeke altyapısı için toplamda 30 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Ayrıca baz yük üretim kabiliyeti ile arz güvenliğimiz açısından nükleer enerjiyi bir tercih değil bir zaruret olarak görüyoruz. Akkuyu ile başlayan süreç Türkiye'nin enerji tarihinde nükleer dönemin kapısını açacak. Nadir toprak elementleri ve kritik mineraller alanındaki yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Ar-Ge ve teknolojiye yapılan yatırımları arttırmayı ve yerli sanayimizin geliştirilmesini hedefliyoruz.
0: Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangın davasında 3 sanık tahliye edildi. Hakkında 7 kez müebbet hapis istenen şirket yetkilisi Aleyna Oransal hakkında ev hapsi kararı verildi.
6: Hakkında 7 kez müebbet hapis cezası isteniyordu. İkinci duruşmada ev hapsine çarptırıldı. Kocaeli'de 7 işçinin öldüğü yangınla ilgili davada bir şirket yetkilisinin de aralarında olduğu 3 kişi tahliye edildi. Dilovası'nda bir kozmetik firmasında geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. Yangında ikisi 18 yaşından küçük 7 işçi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi ve yetkililerinin de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Şirket sahibi Kurtuluş Oransal tutuklu olduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, abi Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında olası kasta öldürme suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu diğer sanıklar için 2 yıldan 22'şer yıla kadar hapis talep ediliyor. Sekizi tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada yangından yaralı kurtulan işçilerden Ayten Aras, fabrikadaki ihmalleri anlattı. Çay yapmak için fişi prize taktığımızda sigorta atıyordu. Kablolar yerdeydi. O şekilde çalışıyorduk dedi. Mahkeme heyeti şirket yetkilisi Aleyna Oransal'ın yakın zamanda doğum yapacak olması nedeniyle ev hapsine çıkartılmasına karar verdi. Tutuklu iki sanık daha tahliye edildi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 21 Temmuz'a ertelendi.
0: Sakarya'da bir kişi eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü. Daha sonra hayatına son verdi. Olay Kocaeli ilçesinde yaşandı. 37 yaşındaki Alev Yılmaz, tartıştığı eşi Fatih Yılmaz tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı cinayet sonrası kendi hayatına da son verdi. O sırada çiftin 8, 12 ve 13 yaşındaki çocukları evdeydi. 13 yaşındaki çocuk 112 acil çağrı merkezinde ihbarda bulundu. Olayda kardeşlerden birinin yaralandığı, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

0: Bayram tatili öncesi yollarda trafik yoğunluğu başladı. Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde araç kuyruğu oluştu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerde yola çıktı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu var. Özellikle Elmalık mevkiinde Ankara istikametinde araç kuyruğu uzadı. Jandarma ekipleri güzergah boyunca denetimlerini artırdı.
1: NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları. Şehir ormanları ve kentsel restorasyon, iklim değişikliğine karşı şehirlerin direncini arttırmada ne kadar kritik bir rol oynuyor? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
2: Şimdi genel olarak şöyle söyleyeyim. Maalesef hani büyük kentlerimizin çoğunda kent içindeki ormanların büyük bir çoğunluğu veya kent ormanı olarak adlandırabileceğimiz alanlar çok çok sınırlı. Bazı illerimizde böyle hani park niteliğinde yeşil alanlar olabiliyor. Ama genel olarak kentlerimizde maalesef kent içindeki ağaç örtüsünün düşük olduğunu söyleyebiliriz. Buradan yeşil alan dediğimizde hani çimle ya da çalılarla kaplı alandan bahsetmiyoruz. Ağaçlıklı alanı konuşmak gerekiyor. Çünkü özellikle bu iklim değişikliğine bağlı olarak kent içinde ve insanların yürüyerek ulaşabileceği bir mesafede ağaçlıklı alanların olması son derece önemli. Çünkü bu gibi ağaçlıklı alanlar örneğin kent ikliminin serinlemesine, kentlinin özellikle sıcak hava dalgaları olduğunda gölgesine sığınabileceği alanlar oluşturulması açısından önemli. Aynı zamanda bu gibi ağaç örtüsünün olduğu alanlarda işte toprak dolduğu için yüzeysel akış azalarak suyun toprağa sızmasıyla selleri de etkilemek mümkün. İklim değişikliği mücadelede kentler özelinde yine yeşil alan değil, ağaçlıklı alanların olması bir iklim değişikliği mücadele açısından bir uyum aracı olarak değerlendiriliyor. Hatta bilimsel bir ismi de var. Doğa temelli çözümler ya da ekosistem temelli çözümler olarak adlandırılabiliyor. Tabii burada hangi ağaç türü olması gerekir dediğimizde yine bir şablon yok. Bahsettiğimiz Trabzon, Rize gibi illerde kullanacağımız ağaç türleriyle işte İstanbul'da ya da Adana'da, Hatay'da, Antakya'da, Antalya'da, Muğla'da kullanacağımız ağaç türleri birbirinden farklı olmalı. Mümkün olduğunca hani burada bir hoca olarak ben hani öğrencilerime kopya çekmeyin derim ama bu gibi yerlerde mümkün olduğunca doğadan kopya çekmek gerekiyor. Çünkü zaten hani o bölgenin de doğal olarak yetişen, iklimine, toprak şartlarına uyum sağlamış ağaç türleri burada tercih edildiğinde hem daha az bakım gerekecektir, sulamadır, gübrelemedir gibi, hem bu ağaçların yaşama şansı artacaktır. Eğer doğal olmayan bir türle bu ağaçlandırmaları yaparsanız, kent içindeki parkları oluşturursanız ya da kent ormanlarını oluşturmaya kalkarsanız bunları yaşatabilmek için çok daha fazla uğraş verilmesi gerekecektir. Buradaki temel yaklaşımımız kentlerimizin içinde, kentlerin yakınlarında doğal olarak oradaki ormanlarında, doğal ekosistemlerinde doğal olarak bulunan ağaç türlerini kent peyzajına adapte etmek, kent içindeki yeşil alanların belli noktalarda toplanması değil, kent içinde dediğim gibi yürüyüş mesafesinde insanların rahatlıkla ulaşabileceği alanlar oluşturmak, koridorlar şeklinde yapmak kent içindeki hava akımını sağladığı için de önemli. Çünkü kentlerin iklim değişikliğinden hariç kentsel ısı adası dediğimiz o asfalt yüzeyler, binalar nedeniyle zaten açık alanlara, doğal ekosistemlere göre birkaç derece sıcak olabiliyor. Bu gibi yeşil ağaçlıklı alanlarla koridorlar oluşturarak kentin havalanmasını da sağlamak mümkün. Bu nedenle işin temeli dediğim gibi kentlerin bulunduğu yerlerin ekolojik özelliklerine bağlı olarak mümkün olduğunca doğal türleri tercih etmek yerinde olacaktır.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz

0: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
1: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
0: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
2: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
0: Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam. NTV Radyo.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.

0: bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Tekno Club'a özel 15.999 lira.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Eve dönerken kuşa...

0: Radyoda haber ve hayat var. Hayat var.
1: 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde milyonlar yine yollara düştü, şehirler arası yollarda yoğunluk başladı. Yola çıkmadan dikkat edilmesi gerekenler neler, araç bakımında hangi hususlar atlanmamalı, sorunsuz bir yolculuk için sürücüler ne yapmalı? Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe anlattı.
2: Klasik olarak araçların bakımından bahsetmek lazım. Uzun yola çıkacak araçların hem teknik aksamı, hem yürüyen aksamı, hem motor yağ, fren hidrolikleri gibi, elektrik aksamı gibi birçok konudan, lastiklerden bir bakımından genel olarak haberdar olmak zorundayız. Bunun haricinde uzun yolda, özellikle bayrama yakın günlerde ve bayram günlerinde başınıza gelebilecek herhangi bir hasarı ya da problemi hem tamir ettirmek hem de güvenli şekilde ulaşıma devam edebilmek çok kolay olmayacaktır. Ayrıca daha da fazla maliyetli olabilir, unutulmamalıdır.
1: Sürücüler acaba nasıl bir ön hazırlık yapmalı? Uyku, yemek bazen önemli olabiliyor.
2: Evet, konu sürücüye geldiğinde tamamen klişeleşmiş konulardan çıkararak bir üçgen düşünmek zorundayız. Ev, iş, yol. Şimdi biz üçgenler içinde yaşıyoruz. Şimdi bir bayrama geldik. Tatil, bayram, yol gibi düşünebiliriz bu sefer de. Mantık olarak şunu konuşmak zorundayız. Artık hız limitlerine uyun. Takip mesafesine dikkat edin. Yağmurlu havalarda hızınızı düşürün. Hep klişe olarak insanlarda buna hafıza ya da belli idrak konusunda odak kalamadıkları için biz şuna söylüyoruz. Şöyle bir davranış olarak değiştiriyoruz. Ben, benim aracım, benim davranışlarım. Eğer böyle bir motto olursa trafikte üçüncü şahısların ya da başkalarının yapacağı hataları ve riskleri görerek önlem alabilme imkanınız olur diyoruz.
1: Akan yolda 9-10 saat araba kullanmaktansa 9-10 saat trafikte bekleyerek araba kullanmak daha yorucu oluyor. Trafikte beklerken daha az yorulmanın önüne geçmek için bir yol var mı sizce? Ne dersiniz? Yani bir sürücü bu kadar trafikte beklerken, arabada beklerken nasıl kendini rahatlatabilir mesela?
2: Aslında bu genel olarak yola çıkmadan evvel kurgulamamız gereken bir seyahat yönetim planı. Tam adıyla seyahat yönetim planı diyoruz biz buna. Kaç kilometrelik bir yol gideceksiniz, tahmini kaç saatte varacaksınız ve ortalama günün hangi saatlerinde yolda olmanız lazım? Bu bir düşünce ve matematik kuralıdır, bunu yapmak zorundayız. Ama diğer taraftan da teknolojiyi kullanarak navigasyon cihazlarıyla bulunduğunuz yoldaki bir kaza, yol çalışması gibi bir şeyler var mı? Bakıp aslında yolu planlamak lazım. Bizim en önemli anlattığımız konulardan biri, bu bayramda özel, hatta neredeyse ilk defa söylediğimiz cümlelerden biri, şunu hatırlayın lütfen. 7-8 saatlik yolu bir kere de gitmek çok tehlikeli ve çok riskli olacaktır. O yüzden biz diyoruz ki kural 1. Önce birinci molaya kadar otomobil kullanmayı düşünün. Evinizden çıktınız, çocuklar, aile, bagaj doldurdunuz ve yola çıkmaya hazırsınız. Çıktınız, kural 1 otele ya da köye varmak değil, ulaşılması gereken ilk mola yeri. Yani ilk molaya kadar otomobil sürmeyi deneyin. İlk molayı verdiniz. Okey, şimdi kaç kilometre gideceksiniz? Yolda bir kaza, yol çalışması var mı? Tahmini kaç saat sürer? İkinci hedef, ikinci molaya ulaşabilmek. Ortalama 700 kilometre bir güzergah ile hareket ediyorsanız, 3 moladan aşağı bunu yapmayın. 2,5-3 saatte bir mola vererek hem bedeninizi hem aracın içindekileri dinlendirin, hem zihninizi yeniden konsantre edin. Böylelikle belki sosyal medyadan da ya da navigasyondan da yolun genel durumunu öğreneceksiniz.
1: Sene başından beri cezalarda ciddi bir değişikliğe gidildi ve siz de aslında bundan umutlu olduğunuzu da belirtmiştiniz. Herhangi bir gözleminiz oldu mu bu konuda olumlu anlamda? Yani trafik kazalarında mesela bir düşüş görüyor muyuz ya da sürücülerden olumlu bir geri dönüş alıyor muyuz ya da olumsuz da tabii ki olabilir. Ne dersiniz? Cezalar nasıl etkiledi?
2: Birkaç boyutu var. Bundan olumlu olarak evet olması gereken de diyenler var. Hayır, bu cezalar çok yüksek, bu kadar korkunç cezalar olamaz. Ama genel olarak baktığımızda ülkemizin Avrupa Birliği standardındaki yol güvenliğine ve genel trafik kazalarını önleme kurallarına uyabilmek, sürdürülebilir trafik emniyeti için başka çaremiz zaten yoktu. Çünkü bir tarafta motosikletliler var, ticari olarak kullanıyorlar, hususi olarak kullanıyorlar ve bir kanuna bağlı değilmiş gibi davranıyorlar. Bir tarafta bayram olmasına rağmen şehirler arası otobüs, şehirler arası tır sürücüleri hayatlarına devam ediyorlar, yaşamlarına devam ediyorlar. Bizler de çok kilometre yapmayan, otomobiliyle bir bayramda yazın seyahate çıkan insanlar olarak düşündüğümüzde trafik kuralına uymamanın bir cezası olmalı ki trafik disiplinini hepimiz açısından sağlayalım, ortak yaşam alanı olduğunu unutmayalım. Trafikte herkes kendi aracını kullanır ama risk başkasının hatasıyla da oluşur. Bunu unutmamak gerekir. Fakat bizim önemli konularımızdan biri hızınızı değil öngörünüzü arttırın diyorum. Çünkü kaza çoğu zaman ani değil ihmalin birikmiş halidir. Telefonlara gelecek bayram bildirimleri geçer gider unutulur ama risk kalır. Muhakkak o riskin içinde kalın. Sürücülük direksiyon hakimiyeti değil davranış kontrolüdür. Deneyim bazen güven değil gereksiz cesaret üretir. Kazasız günler diyoruz.
1: Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: Ekonomi açısından bayram ekonomisi veya festivity economics gibi dönemler özellikli ve özgün bazı konjonktürel gelişme ve dinamikleri bir arada getiriyor veya bizlere yaşatıyor. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Kurban Bayramı hiç şüphesiz bayramın kendi özelliği ve vecibeleri dolayısıyla farklı bir ekonomik yapılanmayı gündeme getiriyor. Geride bıraktığımız Şeker Bayramı veya Ramazan Bayramı'nda nasıl belirli kategorilerdeki şekerlemelerin yıllık satışlarının 1/3 oranında bir hacim yakalanıyorsa, elbette Kurban Bayramı süresince de büyük ve küçükbaş hayvan kurban edilmesi veya kesimi ve buna bağlı ekonomik gelişmeler gündeme geliyor. Kurbanlık hayvan alım ve satımı yem sanayinden veterinerlik hizmetlerine, nakliyeden pazar alanı kiralarına, kesim hizmetlerinden deri ve sakatat ekonomisine kadar çok geniş ticari hareketliliği beraberinde getiriyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin en son yaptığı açıklama ve projeksiyonlar çerçevesinde son yıllardaki kurban satış verileri üzerinden hareketle bu sene 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvan kesilmesi öngörülüyor. Bunlardan 750 binin büyükbaş, 2 milyon 550 bininin de küçükbaş hayvan olacağı tahmin ediliyor.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Son durum.
4: Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 17.30'da toplanmıştı. Şimdi Mustafa Berber'e sözü bırakacağız. Bir bilgi var zannediyorum Mustafa. Neler aktaracaksın?
5: Arkadaşlar mikrofonlara bir konuşun.
6: Burcu, yaklaşık 2 saat 10 dakika geride kalmıştı o toplantıda. Hani az önceki yayında da dile getirmiştim. Kameraman arkadaşımdan da göstermesini rica edeceğim. Çünkü orada, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun girişinde bir hazırlık var. Bu kürsü hazırlığı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın kısa bir süre içerisinde buraya gelerek bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Toplantı yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü. Toplantıda alınan kararlar var. Şimdi o kararlar neler? Değerlendirmesi ne olacak? Buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'ndan resmi bir açıklama henüz yapılmamıştı. Resmi açıklamanın yapılması için hazırlıklar başlamış durumda ve o açıklamanın da kısa bir süre içerisinde yapılmasını bekliyoruz ve bu kapsamda da bu hazırlık içerisinde alınan kararı öğrenmiş olacağız. Saatler 17.30'u gösterdiğinde toplantı başlamıştı ve bu toplantının başladığı andan itibaren de gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilmişti. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınacak karar bir hayli önemli. İşte o açıklamada neler olacak, hangi satır başları yer alacak, Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruyu reddedebilir, karar vermeye yok hükmünde bulunabilir ya da başvuruyu kabul edebilir ihtimalleri masada bulunuyordu. İşte yapılan görüşmede hangi başlıklar ele alındı, nasıl bir değerlendirme oldu, bunu kısa bir süre içerisinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta'nın yapmasını bekliyoruz. Normalde aslında Yüksek Seçim Kurulu'nda toplantı başladığı andan itibaren kürsünün hazırlığı yapılırdı. kürsü hazır bulunurdu. Ancak bugün itibariyle kürsü hazır bekletilmedi. Bir açıklama yapılacak mı yapılmayacak mı muallaktı. Sonrasında toplantının gerçekleştirileceği saatte bir muallaklık vardı. Henüz netlik kazanmamıştı ve sonrasındaysa Yüksek Seçim Kurulu yaklaşık 2 saat 10 dakika süren o toplantısının ardından bir karar aldı ve o kararın detayları kısa bir süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Bunun için de hazırlıklar Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde yapılmış durumda. Gün boyunca aslında bir hareketlilik vardı. Sabah saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu saat 11 itibariyle toplanmıştı. Gündemdeki farklı konular ele alınmıştı ve o konuların değerlendirilmesinin ardından da görüşmeleri bir ara verilmiş. 17.30'da ise kurul yeniden toplanmıştı. O yeniden toplanmanın ardından da görüşme yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü ve görüşmeyle birlikte aslında alınan kararın açıklanması için de gözler Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutlu'ya çevrilmiş durumda. Kısa bir süre sonra Mutlu'nun toplantıyı bitirmesi ve toplantının bitmesiyle birlikte bu noktaya gelmesi, kurul üyeleriyle birlikte alınan kararı açıklamasını bekliyoruz. Gün boyunca burada yoğun bir mesai vardı. Yüksek Seçim Kurulu hatırlanacağı üzere daha önce de CHP'nin başvurusu, CHP'nin olağanüstü kurultayına ilişkin yapılan başvuruyu değerlendirmişti. Buna ilişkin başlayan kurultay süreçleri devam eder yönünde bir karar almıştı ve o kararla birlikte de gerçekleştirilen olağanüstü süreç, olağanüstü kurultay süreci tamamlanarak bu 38. olağan kurultayın ardından yeni kararlar alınmış ve ardından da gerçekleştirilen burada gerçekleştirilen kurultaylarla birlikte yeni bir sürece girilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi itirazlara rağmen 3 kez kurultayını gerçekleştirmişti. Şimdi bugün de saatler 17.30'u gösterdiğinde Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazını görüşmek için toplandı. O toplantının ardından da bir açıklama yapılacak. Tabii buna ilişkin toplantıda alınan karara ilişkin aslında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. O resmi açıklamanın yapılması için Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutlu'yu bekliyoruz. Burada pek çok tabii içeriden gelen bilgiler olabilir. O bilgilerin netlik kazanması için de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın yapacağı açıklamayı birazdan NTV ekranlarında aktaracağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağda, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: Bu bayram çalışan da, işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde ve Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
13: Doğa takvimi. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü bugün. Doğaya ilişkin diğer günler gibi bugün de alarm niteliği taşıyor. Çünkü yeryüzündeki yaşamın temeli olan biyoçeşitlilik dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla kayboluyor.
15: Canlı yayın.
16: Hazır mıyız arkadaşlar?
17: Buyurun efendim.
16: Kıymetli basın mensupları, malumlarınız üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından 21.05.2026 tarihinde verilen karar üzerine Sayın Mehmet Hadimi Yakupoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi vekili avukat Sayın Kadri Gökhan Sultan tarafından kurulumuza bir takım dilekçeler verilmiştir. Yine bahse konu karar ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Dairesi tarafından dün akşam itibariyle kurulumuza sistem üzerinden gönderilmiştir. Bunun üzerine bugünkü yapmış olduğumuz toplantıda kurulumuz tarafından 1. 22.5.2026 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21.5.2026 tarihli ve 2026'ya 32 esas, 2026'ya 658 karar sayılı kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle 21.9.2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı'nda 24.9.2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde 19.10.2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 Olağan Kurultayı'nda seçilen delegelerin delegelikleri siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde İl, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine. 2. Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Kadri Gökhan Sultan imzalı 22.5.2026 tarihli dilekçelerinde Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilciliği görevinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sonlandırılması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na bilgileri ve onayları dışında yapılmış olan tüm başvuruların hiçbir şekilde işleme ve dikkate alınmaması yönündeki talepleri hususunda birinci maddede verilen karar karşısında ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığını. 3. Kurulumuz başkanlığına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21.5.2026 tarih ve 2026'ya 32 esas sayılı yazı ile ilgili olarak hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuzda anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine 22.5.2026 tarihinde yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir. İyi akşamlar. Gerekçesi bilahare açıklanacaktır. Kısa kararımız bu. Teşekkür ediyorum.
18: Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi. Özgür Özel yönetimi itiraz etmişti yapılan mutlak kararına ve Yüksek Seçim Kurulu'na bir itiraz vardı. Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itiraz Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi ve Yüksek Seçim Kurulu mutlak butlan kararını Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin olarak reddettiğini açıkladı. YSK Başkanı da az evvel konuyla ilgili açıklamayı yaptı. Ve ayrıntılı kararı daha sonra duyuracaklarını, kısa kararın bu olduğunu söyledi. Serdar Mutta, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, yapılan itirazların reddine karar verildiğinin altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel yönetiminin bir adımı bizzat değil ama dijital ortamda bir başvuru yapmışlardı ve YSK dairemizce esasa ilişkin olarak karar verilmiş olup bu kararla birlikte ihtiyati tedbire hükmedilmiş olması, verilen ihtiyati tedbir kararı yönünden temyiz yolunun kapalı olması ve diye devam ediyor açıklamasında ve reddini anlattı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Mutta az önce. Ana haber bülteni saat dilimine başladık efendim. NTV'de saat 20 oldu. Türkiye'nin gündemi malum Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlan kararıydı. Ve en sıcak gelişmeyi de az önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın ağzından doğrudan canlı yayında almış olduk. Karara red verdi Yüksek Seçim Kurulu. İtiraza red verdi. O noktada pek çok bağlantımız, canlı bağlantımız olacak ama en sıcak durak orası olduğu için önce oraya bir bağlantı yapalım ve Mustafa Berber'e bağlanalım.
19: Seda, aslında dikkat çeken bir açıklamaydı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta 3 maddelik bir karar açıkladı. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir talebi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi talebinde şunu dile getiriyordu. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın dilekçelerle sunulması üzerine BAM tarafından gönderildi ve Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisinin ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını talep ettiği, tam kanunsuzluğun iptalini istediği yönde bir talep vardı. Bu talebin reddedildiğine karar verildiğini söyledi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve dikkat çeken açıklamalardan bir tanesi de dün verilen Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce verilen kararın uygulanmasına yönelik gönderilen yazıydı. Bu yazının da dün akşam saatlerinde sistem üzerinden Yüksek Seçim Kurulu'na gönderildiğini söyledi YSK Başkanı ve şu ifadeleri kullandı. Anayasamızda Bölge Adliye Mahkemesi tarafından gönderilen kararın, yani bir hukuk mahkemesi tarafından gönderilen kararın icrasını yerine getirme gibi kurulun bir sorumluluğu bulunmadığından bu yazının aynen iadesine karar verilmiştir denildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından yapılan açıklamada bu kısa bir gerekçeli karardı. 3 maddelik bir karardı. Kararın gerekçesinin ise ilerleyen günlerde açıklanacağını duyurdu Serdar Mutta. Bugün saatler 17.30'u gösterdiğinde Yüksek Seçim Kurulu Ankara'da kurul binasında toplanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan itirazlar değerlendirildi. O itirazlardan biri Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması ve tam kanunsuzluğun iptali kararının reddedilmesiydi. İşte bu taleplerin, bu talebin reddine karar verildiğini söyledi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. YSK temsilcisi Hadimi, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevinin sonlandırılması nedeniyle başvurularının geri çekilmesi yönündeki talepte uygulamaya yer olmadığı yönünde bir karar verildiğini söyledi. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından gönderilen ve tam kanunsuzluk nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı, arkasından gerçekleştirilen 21. Olağanüstü, 22. Olağanüstü ve 39. Olağan Kurultaylarının bu kapsamda iptal edilmesi yönündeki ve bunun uygulamasının yerine getirilmesi yönündeki talebi içinse Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuk mahkemesinin vermiş olduğu kararları yerine getirme gibi bir görevi olmadığına dikkat çekildi ve bununla birlikte de yazının Bölge Adliye Mahkemesi'ne iadesine karar verildiğini açıkladı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yaklaşık 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından.
18: Mustafa Berber anlattı. Biz de ana habere bu konuyla ilgili, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak mutlan kararı ile ilgili en sıcak gelişmeyle başlamış olduk. Hatta bizzat Yüksek Seçim Kurulu Başkanı açıklamayı yaparken biz de ana habere başladık. Mustafa Berber de bir kez daha hatırlattı ki kararın gerekçesinde neler vardı diye. Kısa kararın gerekçesi elimizde. Şimdi bu haber elbette Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi için de henüz çok taze ve dumanı üzerinde bir haber. Gelin şimdi genel merkezdeki son duruma da bakalım. Orada Özgür Özel'in de bir çağrısı vardı. Yine genel merkezin önüne davet etmişti herkesi. Bugün tabii orada bir trafik de vardı. Uğraş Bingöl orada. Uğraş, bu Yüksek Seçim Kurulu'nun reddi kararı daha çok yeni. Belki onunla ilgili bir reaksiyonu henüz bilmiyoruz ama bundan sonraki yol haritası ve bugün genel merkezde neler olduğunu senden dinleyelim.
20: Şüphesiz ki YSK kararı yeni ve ilerleyen dakikalarda, yani 20.30'da Özgür Özel CHP Genel Merkezi önünde burada halka hitap edecek ve ona yönelik de bir değerlendirme yapacaktır. Biz de o gelişmeyi yakından, o açıklamaları yakından izleyeceğiz. Peki bugün neler oldu? Mutlak kutlan kararının ardından ikinci gün CHP Genel Merkezi'nde bugün Özgür Özel'in oldukça fazla ziyaretçisi vardı. Sabah saatlerinden itibaren zaten geceyi genel merkezde geçirdi. Sabah saatlerinden itibaren önce Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş geldi. Ardından Eğitim Sen buradaydı. Yine belediye başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Sürekli hem MYK üyeleri hem de milletvekilleriyle bir temas halindeydi Özgür Özel. İlerleyen saatlerde İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu geldi buraya. Özgür Özel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Hemen mutlak kutlan kararının ardından da İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu sert sözlerle bu kararı eleştirmişti ve CHP yönetiminin görevden alınan yönetiminin yerinde olduğunu söylemişti. Bu görüşmenin ardından her ikisinin de kameraların karşısına geçtiği, biz de gün boyu yaşanan o trafiği, o soruları hem Özgür Özel'e hem de Mustafa Dervişoğlu'na sorma fırsatımız oldu. Özellikle dün hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradığını aramıştı ama Özgür Özel telefona yanıt vermemişti yoğunluktan dolayı. Bugün itibariyle o görüşme gerçekleştirir mi diye sorduk. Bugün itibariyle bu görüşme, şu anda yeni bir taze bir gelişme verelim. O görüşme de gerçekleşti. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Ama detaylarına yönelik ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Çünkü yeni ve son dakika bir haber olduğunu söyleyelim. Özgür Özel de bu görüşmenin olup olmayacağına ilişkin gazetecilerin sorusuna şu yanıtı vermişti. Kılıçdaroğlu'nu aradım, ulaşamadım, telefonu kapalıydı. Kendisiyle elbette görüşme yaparız açıklamasını yapmıştı bu görüşmenin bu sorunun ardından ama tekrar etmekte fayda var. İlk temas gerçekleşti. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir telefon görüşmesi yaptı ama detaylara yönelik henüz bir netlik de yok. Evet, bu gelişmelerin ardından gene Musavat Dervişoğlu'na da bir soru soruldu. Özgür, daha doğrusu şunu da söylemekte fayda var. Dün genel merkezi terk etmeyeceklerini söylemişti Özgür Özel'e. Bugün de, çünkü önümüz bayram, ne yapacaksınız diye sorduk. Baba ocağını asla teslim etmeyeceğiz. Bayramda da bütün buradayız ve temaslarımızı ve bayramlaşmamızı burada gerçekleştireceğiz açıklamasını yaptı. Yine İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'na da hatırlanacağı üzere şöyle bir tartışma vardı. Gün boyu o devam etti. Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli ve Erdoğan'la görüşeceğine ilişkin bu soru soruldu. Size de gelseler siz de görüşür müsünüz diye sordu. Musavat Dervişoğlu da şu ifadeyle kullandı. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem açıklamasını yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen kapıları kapatmış oldu. Saat 20.30'da Özgür Özel partinin önünde toplanan kitleye seslenecek. Elbette ki bu görüşmeler ilişkinde bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Özgür Özel'in yarınki temaslarını da söyleyip bitirelim. Yarın saat 11'de milletvekilleriyle bir araya gelecek genel merkezde ve saat 14'te de parti meclisiyle görüşecek. Bu görüşmeler önemli çünkü yol haritası bu görüşmelerin ardından netleşecek.
18: Uğraş Bingöl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden son notları paylaşırken son dakikayı da verdi. Birbirlerini arayıp ulaşamadıkları o yoğunluktan telefon görüşmesi yeni yapıldı. Telefonla Kılıçdaroğlu ile Özel görüştü. İçeriğini bilmiyoruz, birazdan öğreneceğiz. Bir yeni gelişme şuydu: Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ifadesini kullanmaya başladı. Bu da son birkaç saatin gelişmesiydi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne yine gidelim. Orada da Ahmet Örsoğlu yayına hazır. Hem gün içinde Kılıçdaroğlu'nun trafiğini anlatacak bize, hem de o telefon görüşmesi yapılmış. Ahmet, peki ne konuşmuşlar, bunu biliyor muyuz?
19: Henüz ne konuştuklarına ilişkin çok fazla detay yok Seda. Birazdan öğreneceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez açıklayacak birazdan. Görüşme olumlu muydu? Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e ne söyledi? Özgür Özel ne karşılık verdi? Bu görüşmenin dün yapılması beklentisi vardı ama bir iletişim sorunu vardı. Önce Kemal Kılıçdaroğlu aradı, Özgür Özel telefonu yanıtlayamadı. Ardından Özgür Özel aradı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonu kapalıydı. Sonra En son bize gelen bilgi, Kılıçdaroğlu'nun yine bugün akşam saatlerde Özgür Özel'i bir kere daha aradığı ama ulaşamadığı yönündeydi. Ama sonrasında Özgür Özel tekrar geri döndü ve bu telefon görüşmesi gerçekleşmiş oldu. Sen de ifade ettin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün ofisinde trafik oldukça yoğundu. Belediye başkanları, milletvekilleri, parti meclisi üyeleri gün boyu ofise gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Bir yandan da icra memurları Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine giderek mahkeme kararını tebliğ ettiler. Yani hukuken CHP Genel Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlamış olduğu, yine Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesaplarında CHP Genel Başkanlığı titrini, unvanını da kullanmaya başladı. Bununla beraber Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, o da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimlerden biriydi. Ama şöyle bir dipnot aktaralım. Ahmet Akın sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitti. Ardından çıktı. CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Ardından oradan ayrılıp tekrar Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitti. Acaba iki isim arasında bir trafik mi gerçekleşiyor? Ahmet Akın üzerinden söylentileri de çıktı ama buna dair resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatalım. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi yönünden bazı görevlendirmeleri bizzat kendisi arayarak isimlere tebliğ ettiği yönünde de bilgilendirmeler yapıldı gün içinde. Bunlar önemli gelişmelerdi ama şunu da söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı çıktıktan sonra görüntü vermedi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı Seda. Yarın görüntü vermesini bekliyoruz. Yarın henüz saati ve yeri belli değil. Kameraların karşısına geçip bu sürece dair önemli açıklama yapma yönünde bir beklenti söz konusu. Bunu da bir kere daha hatırlatalım. Şu da yine iddia edilmişti son olarak. İddia o ki Kılıçdaroğlu siyasi parti liderleriyle görüşecek ama bu görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşme olduğuna dair de bir bilgilendirme yapılmadı. Bunu da bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Ama günün, akşamın en sıcak gelişmesi Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki o beklenen telefon görüşmesinin gerçekleşmiş olması Seda.
18: Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four'unda Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşmıştı. Ne yazık ki temsilcimizden güzel haber yok. Karşılaşmayı 80-68 kaybetti Fenerbahçe Beko. Şimdi maçın ayrıntılarını alalım. NTV Spor spikeri Şansın Tokyay telefonla ana habere bağlanıyor. Nasıl bir maçtı Şansın?
0: Seda Üretir, senin de söylediğin gibi Fenerbahçe Beko'dan güzel bir haber alamadık bu akşam. İki kez Euroleague şampiyonu 8. Final Four'unda yarı finalde organizasyona veda etti. Yunanistan'da Atina'da Oaka'da oynanan mücadelede kazanan, pazar günü oynanacak Euroleague finalinde sahaya çıkacak takım olacaktı ve o ekip Olympiakos oldu az önce ifade ettiğin gibi. Bu arada Olympiakos koçu Yorgos Bartsokas da en fazla Final Four gören Yunan koç ve bu titrini de korumaya devam ediyor. Final Four yarı final mücadeleleri bugün tek maç üzerinden oynanıyor. İlk maçta Olympiakos'la Fenerbahçe Beko karşılaştı ve oradan finale çıkan Olympiakos oldu. İkinci maç 21'de Real Madrid Valencia karşılaşacak. Bu iki takımdan da hangisi kazanırsa Olympiakos'un finaldeki rakibi olacak. Evet, mücadeleye dair iyi bir haber alamadığımızı ifade ederek, eğer vaktim varsa...
18: Arkadaşlar, Ankara'da Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı bir açıklama yapıyor. Kulak verelim.
21: Yok. İkincisi de bugün yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda herhangi bir parti lideriyle veyahut da bir siyasetçiyle görüşme programı, böyle bir takvimi, böyle bir girişimi veya karşı taraftan gelmiş böyle bir talepte söz konusu değildir. Bugün de söyledik, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor? partinin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, parti meclisi üyeleriyle, il ilçe başkanlarıyla ve partinin üyeleriyle görüşüyor. Yani onun dışında şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne Sayın Cumhurbaşkanı'yla ne Sayın Devlet Bahçeli'yle programlanmış bir görüşmesi, görüşme trafiği böyle bir şey söz konusu değildir. Bunu bir kez daha belirtmekte fayda var. Bir de bugün çok soruldu, siz de sordunuz. O esnada tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesi gerçekleşti mi diye. Tabii ki yoğunluk içerisinde, gün içerisinde demiştik ki karşılıklı aramalar oldu ama İki taraf da o esnada müsait olmadığı için görüşme sağlanamadı demiştik. Az önce bu görüşme gerçekleşti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son aradığında ulaşamamıştı Sayın Özgür Özel'e. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Herhalde bu değerlendirmede çok gecikmeden belki bir parti meclisi, belki bir MYK toplantısı veyahut da bilmiyoruz tabii ki. Sayın Özgür Özel arkadaşlarıyla bunu değerlendirdikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Görüşmenin içeriği de budur. Sadece bu düzeltme yapmak ve bu bilgiyi vermek için size tekrar yorduk. Kusura bakmayın. Efendim, İyi akşamlar.
1: En hızlı zamandan kastımız ne olabilir?
21: En hızlı demedik, en uygun zaman.
1: En uygun zaman.
21: En uygun zaman. Yani buna bir takvim koymadık. Yani uygunluk şeyle ilgili tabii ki ben böyle bir şey söylemem mümkün değil. Sağ olun.
2: Yüz yüze görüşme konusunda bir niyet belirtildi mi bu görüşme?
21: Şu anda öyle bir, bu görüşmenin içerisinde öyle bir şey yoktu. Peki, teşekkürler.
2: Kemal Bey yarın bir kameraların karşısına geçerek açıklama yapabileceği ifade edilmişti. Bu konuda bir netlik var mı?
21: Ya bugün de söylediğimiz gibi hani eğer ki sağlık durumu ses telleri, yani sağlık durumu derken kimse yanlış anlamasın, böyle bir hastalık durumu değil. Sadece ses tellerinde bir problem olduğu için şey yok. Ama yarın uygun gördüğü takdirde zaten bunun programı önceden sizlere de paylaşılır. Bir açıklama kendisinden gelirse de hem ilk önce sizin haberinizin, sonra bütün kamuoyu bu açıklamayı dinleyecektir. Şu anda net bir şey söyleyemeyiz maalesef. Yani
2: partilerle
21: sağ
2: ilgili bayramlaşma.
21: Şu anda o konuda şey yok.
2: Çünkü baba ocağında olacağız, genel merkezde olacağız dedi.
21: Yani şöyle, yani Sayın Özgür Özel tabii ki kendi programını devam ettiriyordur ama Sayın Kılıçdaroğlu ile bugünkü görüşmeden sonra yarınki görüşme, tekrar o değerlendirme işareti döndükten sonra bunları konuşmak daha doğru olur. Çok teşekkürler, sağ olun.
2: Ahmet Akın dışında arayan ya da gelmek isteyen bir büyükşehir ya da bir belediye başkanı var mı? Spesifik bir isim verebilir misiniz?
21: Hayır. Teşekkürler. Hani yok anlamda söylemiyorum. Böyle bir isim söylemem şu anda çok uygun olmaz ama bugün de söyledik. Pek çok milletvekili, belediye başkanı ve partililer Sayın Kılıçdaroğlu'nu hem arıyorlar hem görüşüyorlar. Bu konuda da bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Sağ olun.
22: Teşekkürler.
21: İyi akşamlar.
18: Cumhuriyet Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanıydı. Ekranda açıklamaları yapan kişi Atakan Sönmez ismi ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında telefon görüşmesinin içeriğine dair çok önemli bir bilgi verdi. Bu görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e partiyi en uygun zamanda kurultaya götürmeyi istediğini ifade etmiş. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e bunu söylemiş. Bir tekrar edelim. En kısa zamanda değil, en uygun zamanda diye altını çizdi Atakan Sönmez. En uygun zaman. Hatta bunu özellikle sordu gazeteci, gazeteciler en kısa zaman, en uygun zaman ne zaman diye. Bir tarih vermedi, en uygun zaman diye altını çizdi tekrar. Ve Özgür Özel'in yanıtı da aynı görüşte olduğunu söylemiş Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay konusunda. Ben ekip arkadaşlarımla bunu bir görüşmek istiyorum. Bu söylediğinizi size tekrar bununla ilgili bir arama yapacağım demiş. Ve iki isim bir kez daha görüşecekler. Yüz yüze mi olur dediler. Bilinmiyor şu anda. Telefonda da görüşebilirler. Anlaşılan o ki Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanda partiyi kurultaya götüreceğim cümlesi üzerine ekibiyle bir görüşme yapacak. Sonrasında da yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na bu konuyla ilgili değerlendirmesini soracak. Bir önemli konu daha var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanının az önce yanıtladığı. O da bir iddiaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve veya Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşmesinin olduğu veya olacağı yönünde. Buna da bir yalanlama geldi. Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, belediye başkanları, parti meclis üyeleri dışında, CHP'liler dışında herhangi bir kişiyle, partiyle görüşme takviminin, planının, programının olmadığını söyledi. Önemliydi açıklamalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yüz kameralar önünde bir açıklama yapma ihtimalinden de söz etti. Ses tellerinde bir sorun olduğu için. Şimdi takip edeceğimiz konu, toparlayacak olursak 20.30'da Özgür Özel'in bir konuşması olacak. Belki aralarında geçen telefon konuşmasından sonra bir mesajı olabilir Özgür Özel'in de. Bunu elbette takip edeceğiz. İki isim konuşacaklar mı, anlaşacaklar mı kurultaya gitme konusunda, bunu da göreceğiz. İlerleyen dakikalarda gelişme olursa aktaracağız, olmazsa da zaten 21'de yakın planda bu konuyu tekrar masaya yatıracağız. Şimdi ana habere, günün içinden diğer gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanının bugün epey yoğun bir programı vardı İstanbul'da. Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu öncelikle. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla ulaşmasının, ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlayacağının altını çizdi. Diyarbakır'da 4 yeni petrol sahasının belirlendiğini söyledi. Sonraki programındaysa gündem finansal okuryazarlık günüydü.
3: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji üretiminin savunma sanayi kadar önemli olduğu mesajını verdi. Yerli insansız savaş uçağı kızıl elma üzerinden benzetme yaptı. Erdoğan İstanbul'daki doğal kaynaklar zirvesinde katılımcılara seslendi. Enerji yatırımlarını anlatırken sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
3: Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen yıllarda petrol üretimiyle ilgili planlamalara da değindi.
3: Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
4: Erdoğan enerji zirvesinin ardından finansal okuryazarlık günü programına katıldı. Çeşitli uyarılarda bulundu.
3: Telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan açgözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.
18: Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Böylece 20 binden fazla öğrencisi olan üniversite fiilen kapatılmış oldu. Karara tepki gösteren öğrenciler üniversitenin önünde eylem yaptı.
22: ...20 binden fazla öğrenciye eğitim görüyordu. 30 yıllık Bilgi Üniversitesi kapatıldı. İstanbul'da 1996 yılında eğitim hayatına başlayan üniversiteye Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Yaklaşık 8 aydır kayyum tarafından yönetilen üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.
23: Resmi gazetede yayınlanan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izinleri iptal edildi. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
22: Yükseköğretim Kurulu'ndan kapamaya ilişkin açıklama geldi. Öğrencilerin yanı sıra üniversitede görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat verilmeden gerekli işlemlerin yerine getirileceği duyuruldu.
24: İçeride hiç kimsenin olduğunu bilmiyor. Hocalar da tam olarak bilmiyor. Çok sessiz okul. Mesela sınıfın yarısından çoğu yok.
22: Karara tepki gösteren öğrencilerse üniversite önünde eylem yaptı.
25: Kaldık bir anda, böyle konuşabileceğimiz kimse yok. Üzgünüz. Çünkü çok büyük hayallerle ben burayı yazmıştım zamanında. Ama şu an ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz maalesef.
22: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi olarak gösterildi.
26: Ben mekatronik mühendisliği okuyorum. Mimar Sinan'ın şu anda garantör okul olduğu konuşuluyor. Mimar Sinan'da bir mekatronik mühendisliği bölümü yok. Dolayısıyla biz ne olacağımızı bilmiyoruz mesela.
24: Sınavlarımız ne olacak bilmiyor. Aynı şekilde hocalarımız da çok şokta. Hani kimse bir şey diyemiyor. Hukuk fakültesinde okuyorum. Garantör okulumuzda hukuk fakültesi de yok. O yüzden bizim için ekstra bir belirsizlik var şu an. Korkuyoruz.
18: Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Biri çocuk, 4 kişinin öldüğü kentte halen kayıp bir kişi var. Heyelan'da bir oğlunu kaybeden annenin ise çocuğunu daha güvenli diye kızının evine gönderdiği öğrenildi. Sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
5: Sele dayanamayan köprü çöktü. Akıntıya kapılan iki arkadaştan birinin cansız bedeni bulundu. Hatay'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi.
6: Diğer kayıp olan vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor nehir boyunca.
5: Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Metrekareye 3 saatte 157 kilogram yağış düştü. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve jandarma iki gencin bulunması için çalışma başlattı.
7: Burası Samandağ'a bağlı Karaçay. Karaçay tabii sel sularıyla birlikte yükseldi. Hemen sol tarafta görüyorsunuz bir ev var ve o evin alt kısmı sel suları tarafından götürülmüş durumda.
5: Acı haber bir gün sonra geldi. Asi Nehri'nin denizde buluştuğu noktada 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bulundu.
7: Kayıp gençlerden biri daha henüz bulunamadı. Onu da bulma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları deniz kenarında devam ediyor. Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bu nokta şu anda oldukça hareketli. Gördüğünüz gibi görevliler sahil boyunca arama kurtarma

0: Evin içine yarım metresi girdi. Bütün eşyalar berbat oldu. Ne suyumuz var, ne elektriğimiz şimdi var, ne yapacağız bilmiyorum.
1: Dört Yol ilçesinde de caddeler, sokaklar göle döndü. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını su bastı. Besicilerin büyük zararı var.
2: Hiç hayvanlarımıza verecek yemimiz bile kalmadı. Yani burada mağdur bir durumdayız.
3: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
1: Sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ambalaj üretimi yapan bir işletme su altında kaldı. Bazı işçiler boğulma tehlikesi yaşadı.
4: Tokat'ın Turhal ilçesinde de Almus Barajı'nın doluluk oranına tamamına ulaşması sebebiyle bölgedeki taşkın riski devam ediyor. Yaklaşık 15 bin kişi tahliye edildi. Yeşilırmak nehrinin akışını engellememek için iki köprü tedbir amaçlı yıkıldı.
1: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi. Otomobiller brandayla kapatılıp halatlarla ağaçlara bağlandı. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler alındı. Almus Barajı'nın tamamen dolmasının ardından su tahliyesi başladı. Yeşilırmak Nehri'nin debisi yükseldi. Yağışlar devam ederse taşkın riski var. Bu nedenle hem yerel yönetim hem de bölge halkı teyakkuz halinde. Irmak kenarına ve su yollarına setler çekildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için iki köprü tedbir amaçlı yıkıldı.
5: Çünkü en kötü senaryoya göre hareket etmek zorundayız. İşte merkeze bağlı özellikle ÇEDAŞ köprümüz hem gidiş hem geliş. Çok da yoğun bir köprüydü burası. Çünkü itfaiye binası ve devlet hastanesinin bulunduğu lokasyonda burayı kontrollü bir şekilde devlet su işlerimizi, zırhlı idaresi ve belediye ekiplerimizin de istişareleri sonucunda yıktık.
1: Taşkın riskine karşı 4000 hane boşaltıldı.
6: Yaklaşık 15 bin vatandaşımız bu mahallelerden, köylerden tahliye edildi ve bu vatandaşlarımızdan 1000 civarında olanları kamu misafirhanelerine, özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklarımız oralarda barındırıldı.
1: Esnaf da dükkanlarını açmayarak kum torbalarıyla önlem aldı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeniden saldırmayı Suudi Arabistan'ın hac dönemiyle ilgili uyarısından sonra iptal ettiği iddia edildi. Trump'ın hac döneminde savaşı yeniden başlatmasının ciddi itibar kaybına yol açacağı konusunda uyarıldığı belirtildi.
1: ABD Başkanı Donald Trump bu hafta içinde İran'a yeniden saldırmayı Körfez ülkelerinden gelen talep üzerine durdurduğunu açıklamıştı. Bu açıklamayla ilgili olarak yeni bir iddia gündemde. Trump'ın Suudi Arabistan'dan gelen Kurban Bayramı ve hac uyarısıyla saldırıyı iptal ettiği ileri sürüldü. İddia Middle East Eye dijital haber platformunda yer aldı. İki üst düzey körfez yetkilisine göre Trump hac döneminde saldırı düzenlenmesi halinde Amerika'nın Müslüman dünyasındaki itibarının ciddi şekilde zarar göreceği konusunda uyarıldı. Savaşın başlaması ve bölge ülkelerinin hava sahalarının kapanmasıyla hacca giden yüz binlerce kişinin burada mahsur kalacaklarına da dikkat çekildi. ABD ve İsrail İran'a ilk saldırılarını Ramazan ayında başlatmıştı. İran medyası bu nedenle 28 Şubat'ta başlayan saldırıları Ramazan Savaşı olarak niteliyor. Ancak şimdi hac ibadetinin yol açacağı lojistik sorunların Trump'ın saldırı kararını hayata geçirmemesinde etkili olduğu vurgulandı. Middle East Eye'a konuşan Körfez yetkilileri savaşın Kurban Bayramı bittikten sonra önümüzdeki haftalarda başlamasını beklediklerini dile getirdi.
4: Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınması için görüşmeler yürüttükleri yönünde haberler var. Amerikan New York Times gazetesi bu görüşmelerin Washington ve Tahran'ın uzlaşmaya yakın olmadığını gösterdiğini yazdı.
1: İran, ABD'nin uyarılarına karşın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alabilmek için Umman'la müzakere yürütüyor. Haber Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Savaş öncesinde dünyanın deniz yoluyla taşınan petrol ve doğalgazın yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Savaşın başlamasıyla İran boğazı fiilen kapatmıştı. İran tarafından yeni kurulan Basra Körfezi Boğazlar İdaresi bu hafta içinde Hürmüz Boğazı denetim alanının sınırlarını belirlediğini duyurdu. Geçiş için yetkili makamdan izin alınması gerektiği belirtildi. İranlı yetkililer boğazdan geçen gemilerden alacağı ücretlerin hizmet bedeli, geçiş ücreti veya çevre vergisi

0: gibi çeşitli kalemleri içerebileceğini söylüyordu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu hafta içinde yaptığı açıklamada uluslararası bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndan ücret alınmasına karşı olduğunu vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın Hürmüz'den ücret almakta ısrar etmesinin diplomatik çözümü imkansız hale getireceğini belirtti. New York Times gazetesi İran'ın geçiş ücreti planlamadığını yazdı. Bunun yerine Umman'la yapılan görüşmelerde gemilerden hizmet karşılığı ücret talep edilmesi önerisi ele alındı. Hürmüz'e kıyısı bulunan Umman daha önce Boğaz konusunda İran'la ortaklığı reddetmişti. Ancak şimdi gelirlerin paylaşımı konusunda Tahran'la görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. New York Times'a göre Umman, İranlılara Körfez'deki komşuları ve Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki nüfuzunu kullanarak planı ilerletmeye istekli olduğunu iletti. Umman'ın ücret sisteminin potansiyel ekonomik faydalarını değerlendirdiği vurgulandı. Umman ve İranlı yetkililer önerilen sistemin geçiş ücreti değil harç ücreti olacağını söylüyor. Uzmanlar gemilerden geçiş ücreti alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çiziyor. Farklı isimler altında ücret alınmasının da hukuka aykırı olacağı belirtildi. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi güvenlik ve çevre kirliliği prosedürlerine uymaları koşuluyla gemilere uluslararası boğazlardan engelsiz geçme hakkı tanıyor. İran sözleşmeye taraf değil. Umman ise sözleşmeyi imzalayan ülkelerden biri. Ancak uzmanlar sözleşmedeki kuralların tüm uluslar için bağlayıcı olduğunu vurguluyor. New York Times gazetesine göre ABD'nin karşı çıkmasına rağmen İran'ın Umman'la görüşme yürütmesi Washington ve Tahran'ın savaşı bitirmek için uzlaşmaya yakın olmadığını gösteriyor.
1: Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş, Gülistan Doku dosyasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Umut Altaş, firari olarak bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Hatta cesedin gömüldüğü yer için de iki tahmin ileri sürdü.
0: Mustafa Türkay Sonel cinayeti bana itiraf etti. Cesedi eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu gömdü. İddia Gülistan 9 soruşturmasının en kritik ismi olan Umut Altaş'a ait. 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Gülistan 9 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, Akşam gazetesine açıklamalarda bulundu. Artık cinayet dosyası olarak ele alınan soruşturmada kritik bir konuma sahip olan Altaş, kaç tane öldürme suçlamasıyla tutuklu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı. Altaş röportajında Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini söyledi.
2: O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana çok bağırıyordu, ben de sıktım dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Viyadükte öldürmüştür. Ardından Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu'nu aramıştır. O da götürüp gömmüştür. Tam adam gömecek biriydi. Yüzünde seri katil tipi var.
0: Umut Altaş cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulundu.
2: Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında insanların gelmediği ıssız yerlerde. Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alanına kesinlikle bakılmalı.
0: Umut Altaş hakkında yakalama kararı var ve kırmızı bültenle aranıyor.
1: İstanbul'da Şişli'de bundan 26 yıl önce işlenen Çağlat Oğaltay cinayetinde yeni bazı gelişmeler var. Dosya kapsamında yeniden fethi kabir yapıldı. 3 şüphelinin daha mezarı açıldı. Tuğaltay ailesinin talebi üzerine Feriköy mezarlığında ikinci kez fethi kabir işlemi yapıldı. Mezarlıkta cinayet büro amirliği ekipleri, kriminal ekipleri, adli tıp doktoru ve cumhuriyet savcısı vardı. Tuğaltay ailesinden kimse gelmedi. Dosyada şüpheli olduğu belirlenen, daha sonra yaşamını kaybeden Ahmet Baki Mert Genç'in mezarından DNA örnekleri alındı. Ardından dosyada şüpheli olan iki kişinin daha mezarı açıldı. 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000 tarihinde İstanbul'da Şişli'de evinde öldürülmüş ve bu cinayet o günden, o yıldan beri faili meçhul kalmıştı. Mutlaka hatırlarsınız, İzmir'de iki kişi sokakta, elektrik akımına kapılmış ve ikisi de hayatını kaybetmişti. Onunla ilgili dava sürüyordu. O davada da bir gelişme var. Tutuklu 3 kişi vardı. O 2 kişinin sokak ortasında oradan geçerken elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin tutuklu 3 kişinin 3'ü de tahliye edildi. Böylece bu dosyada tutuklu hiç kimse kalmadı.
0: Yağmurda akıma kapılıp hayatlarını kaybettiler. İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı. Olay 12 Temmuz 2024'te Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Su birikintisine basan ve elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'de onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda GDZ elektrik firmasının mazgaldaki kabloları yeterli derinliğe gömmediği belirtildi. İş sunumunda mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyon bulunmadığına dikkat çekildi. Geçen yıl 10 Ekim'deki karar duruşmasında 30 sana 4 yıl ila 10 yıl arasında hapis cezaları verildi. Tutuklu sanıkların istinaf başvurusu üzerine hapis cezası alan sanıklardan 12'si tahliye edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tahliye edilen 9 kişi hakkında duruşma açılmasına hükmetti. Bu 9 kişi yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı yeni bilirkişi raporuyla kusur durumunu belirlemek istediklerini söyledi. Cumhuriyet Savcısı mütalasında haklarında duruşma açılmayan 3 tutuklu sanığın da tahliyesini istedi. Mahkeme İSSU Teknik Amiri Mehmet Zeki Aytul'un, İnşaat Mühendisi Doğan Kılıç ve aynı firmada ızgara işinde çalışan Arif Kapuş'u tahliye etti. Böylece dosyada tutuklu kimse kalmadı.
1: Yurt dışından Türkiye'ye gelen 4 kişi Antalya'da bir deri mağazasını soydu. Drone'la dışarıda keşif yapan hırsızların telsizle irtibata geçtikleri belirlendi. İstanbul'a kaçtılar sonra ama yakalandılar. Zanlıların iş yerinden piyasa değeri 65 milyon olan 9 kürk ve 8 milyon lirayı aşkında para çaldıkları tespit edildi.
3: Şeyi parayı saymadık
4: değil
0: mi? Yok. Önce müşteri gibi gidip içeride keşif yaptılar. Drone'la da iş yerinin çevresini izlediler. Milyonlarca liralık soygun yapan yabancı zanlılar yakalanmamak için 13 kilometrelik mesafeyi bisikletle kaçtı. Yurt dışından Antalya'ya gelen 4'ü Moldova, 1'i Rus uyruklu, 5 kişi Kepez'deki bir deri mağazasını soydu. İçerisinde 8 milyon 388 bin lira bulunan çelik kasayı kırıp iş yerindeki değerli kürkleri çaldılar. Polis soyguncuların peşine düştü. 1400 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelilerin olay öncesinde keşif yapmak için bölgede kamera ve drone kaydı aldığı ortaya çıktı. Telsizlerle irtibat kurarak soygunu gerçekleştirdiler. Soygunun ardındansa 13 kilometre boyunca dağlık ve ormanlık alanda yüzlerini gizleyerek bisikletle kaçtılar. Ardından da yabancı ülke plakalı araçla İstanbul'a gittiler. Özel olarak bu soygun için Türkiye'ye gelen şüpheliler, Kürkçüler olarak adlandırılan çetenin üyeleriydi. 5 şüpheli İstanbul Fatih'te yakalandı. Kasadan alınan 8 milyon 338 bin lira dışında 9 kürkün piyasa değeri de 65 milyon liraydı. Zanlıların 4'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
1: İstanbul'da Anadolu yakasında 4 duraklı Sultanbeyli Samandıra metro hattı bugün hizmete girdi. Asıl önemlisi de şu, bu yeni devreye giren istasyonlarda Üsküdar Sultanbeyli ile metroyla 50 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanacak.
0: İstanbullulara, özellikle de Anadolu yakasında yaşayanlara ulaşımda nefes aldıran metro hatlarına bir yenisi daha eklendi. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattının ikinci etabı olan 4 kilometrelik Sultanbeyli Samandıra hattının da tamamlanmasıyla Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye kesintisiz ulaşım sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan hat düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni hattın da eklenmesiyle Üsküdar Sultanbeyli arasında trafik nedeniyle 2 saatte geçen ulaşım süresi 50 dakikaya düştü.
5: Hattımız saatte yaklaşık 65 bin yolcu taşıyacak kapasiteye sahip. 2019'da 157.2 kilometre olan İBB raylı sistem uzunluğunu 244.3 kilometreye çıkardık.
0: 34 kilometrelik Üsküdar Sultanbeyli metrosu Marmaray ve metrobüste de entegre olarak sadece Anadolu yakasında yaşayanlar için değil, iki yakayı da kullanan İstanbullulara önemli bir ulaşım alternatifi olacak. Doğuş İnşaat'ın yaptığı yeni hat Kurban Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 9 gün ücretsiz hizmet verecek.
3: NTV Radyo. Bayramda NTV Radyo'da.
6: Bayram sohbetlerinde Settar Kanroven'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
7: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
3: NTV Radyo'da.
6: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
8: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
3: Bayramda NTV Radyo'da.
6: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
9: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
3: NTV Radyo'da.
10: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
11: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
3: NTV Radyo, iyi bayram.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
11: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
12: NTV Radyo.

0: Reklam. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Ekonomi açısından bayram ekonomisi veya festivity economics gibi dönemler özellikli ve özgün bazı konjonktürel gelişme ve dinamikleri bir arada getiriyor veya bizlere yaşatıyor. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Kurban Bayramı hiç şüphesiz bayramın kendi özelliği ve vecibeleri dolayısıyla farklı bir ekonomik yapılanmayı gündeme getiriyor. Geride bıraktığımız Şeker Bayramı veya Ramazan Bayramı'nda nasıl belirli kategorilerdeki şekerlemelerin yıllık satışlarının 1/3 oranında bir hacim yakalanıyorsa, elbette Kurban Bayramı süresince de büyük ve küçükbaş hayvan kurban edilmesi veya kesimi ve buna bağlı ekonomik gelişmeler gündeme geliyor. Kurbanlık hayvan alım ve satımı yem sanayinden veterinerlik hizmetlerine, nakliyeden pazar alanı kiralarına, kesim hizmetlerinden deri ve sakatat ekonomisine kadar çok geniş ticari hareketliliği beraberinde getiriyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin en son yaptığı açıklama ve projeksiyonlar çerçevesinde son yıllardaki kurban satış verileri üzerinden hareketle bu sene 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvan kesilmesi öngörülüyor. Bunlardan 750 binin büyükbaş, 2 milyon 550 bininin de küçükbaş hayvan olacağı tahmin ediliyor. Tabii kurbanlık hayvan fiyatları dikkat çekiyor veya ilgi uyandırıyor. Bu açıdan bakıldığında bölgelere ve adetlere göre farklı yaklaşımlar sunulabiliyor. Bazı bölgelerde satışlar canlı kilogram veya karkas et fiyatı üzerinden yapılırken, bazı bölgelerde pazarlık usulüyle canlı hayvan satışı ya da hisseli satış yöntemi uygulanıyor. İşin uzmanları özellikle büyük şehirlerde kesim ücretlerinin de satış fiyatına dahil edildiğini ifade ediyorlar. Bu çerçevede Ziraat Odalarından alınan bilgiye göre Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu seneki büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarının 120 ila 450 bin lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise 15 ila 45 bin lira civarında değişeceğini öngörüyor. Hisse bedelleri de ortalama 25 ila 60 bin lira arasında değişeceği söyleniliyor. Tabii kurbanlık hayvanların ekonomik değerleri çok önemli. Özellikle genel geçer bir ifadeyle baktığımızda 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvan için toplamda 192 milyar lirayı aşan bir harcama gerçekleştirileceği, böyle bir ekonominin ortaya çıkacağı görülüyor. Tabii önemli noktalardan biri senelerdir hep vurgulanır. Derilerin, kesilen kurban derilerinin deri toplama ve işleme süreçlerinde yaşanan sorunlar göz önüne alınarak çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Netice itibariyle deri ve diğer hayvan ürünlerinin işlenmesiyle farklı ekonomik faaliyet ve kazancında elde edildiğine dikkat çekmek durumundayız. Tabii son dönemlerin hakim uygulamalarından bir tanesi de bayram ikramiyeleri. Bayram ikramiyeleri üzerinden kurban fiyatlarıyla ve Diyanet'in ortaya koyduğu rakamlarla bir değerlendirme yapıldığında enteresan bir tablo karşımıza çıkıyor. Bundan 5 yıl evvel Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 850 lira civarındaki referans küçükbaş kurban fiyatına karşılık bayram ikramiyesi 1000 lira civarındaydı. Yani bir bayram ikramiyesiyle bir küçükbaş kurbanlık vecibesini yerine getirmek mümkündü. Aradan geçen 5 yıl sonrasında şu anda 4000 lira bayram ikramiyesi. Ama Diyanet'in ifade ettiği, açıkladığı referans fiyat 18 bin lira. Burada da enflasyonun etkisi herhalde kurban kulvarında da karşımıza çıkıyor. Tabii uzatılmış bir bayram tatilinden bahsediyoruz. 10 günlük olarak ifade ediliyor. Turizm uzmanları otellerde doluluk oranının %90'a çıktığını, geçen yıla göre iç fiyatlarda %30'luk, döviz bazında dışarı turlar ve seyahat harcamalarında da %5 civarında bir artış olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda tabii geleneksel olarak otobüs ve diğer yolculuk araçlarının da hem doluluk hem de fiyatları bakımından yukarı yönlü hareketler görülüyor. Evet, işin ekonomik boyutlarına dair vurgular böyle ama bayram her şeyden önce bir esenlik, bir refah, bir yeniden değerleme ve düşünce zamanı olmak gerekir. Bu çerçevede değerli dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden esenlikler ve mutluluklar dolu bir süreç olarak geçirmeleri dileğiyle tebrik ediyorum. Ve siz değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün dileyerek huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: NTV Radyo.

0: durumu.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Yağışlar devam ediyor. Ülkenin neresine giderseniz gidin bu ani sağanaklarla karşılaşacaksınız diyebilirim. O nedenle yollarda çok dikkatli seyretmek gerekiyor. Yine hafta sonu boyunca, hatta pazartesi günü Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Doğu bölgeler, hemen hemen her yerde bu sağanakları göreceğiz. Ege'de daha çok Muğla, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar civarında etkili oluyor. Ayrıca yarın yine Adana, Hatay, Kahramanmaraş, bu bölgede sağanaklar çok şiddetli. Yine sel ve dere taş aşkınları yaratabilir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgesinde de özellikle Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Bitlis, Şırnak, bu bölgede iki gün yağışlar çok şiddetli. Karadeniz'de zaten devam ediyor, Sivas, Tokat tarafında. O yüzden ülke geneli için konuşursak dere taşkını, sel tehlikesi 3 gün daha devam edecek. İstanbul'da hafta sonunda hava maalesef ki yine böyle bulutlu olacak. Çok açmıyor, yani güneşi çok göremeyeceğiz. Kısım kısım da yağış var. Sakarya ve Marmara genelinde de hava bulutlu. Hiç mi güneş çıkmayacak? Bayramda güneşi daha fazla göreceğiz ama yine yağış var. Ancak bu yağışlar bugünlerde olduğu gibi de çok şiddetli ve devamlı değil. Bayramda biraz daha aralıklı yağmur göreceğiz. Sıcaklıklara geldiğimizde bugünkü değerlerini koruyacak diyebilirim sıcaklıklar. 20-25 derece aralığında olacak birçok noktada. İç Anadolu'da da 18-20 dereceler civarında seyredecek. Herkese mutlu bayramlar diliyorum.
0: Hava durumu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü bugün. Doğaya ilişkin diğer günler gibi bugün de alarm niteliği taşıyor. Çünkü yeryüzündeki yaşamın temeli olan biyoçeşitlilik dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla kayboluyor. 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidi altında. Bu yılın teması bu kaybı durdurmak ve tersine çevirmek amacıyla herkesin yaşadığı yerde harekete geçmesi ve böylece küresel bir etki yaratmak. Günü kutlamak için yaşadığınız bölgeyi tanımak önemli. Orada hangi bitkiler yetişiyor, hangi ağaçlar, hangi hayvanlar dikkatinizi çekiyor? Toprak nasıl? Çiçekleri, böcekleri tanıyor musunuz? Yiyecek alırken kendi yörenizdeki üreticileri seçiyor musunuz? Vatandaş bilinci projelerine katılıyor musunuz? Bütün bunlar önemli. Çünkü biyoçeşitlilikte bir sorun varsa insanlığın da bir sorunu var demektir. Bugün biyolojik çeşitliliği güçlendirmek için çevrim içi veya yüz yüze bilgi alışverişi ve işbirliğini güçlendirme günü.
2: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın Plan başlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. NTV'de Yakın Plan programıyla karşınızdayız ve konumuz Cumhuriyet Halk Partisi için verilen mutlak butlan kararı sonrasında bugün boyunca yaşanan gelişmeler ve gelinen nokta. Bugün boyunca çok kısaca belki özetlemek gerekirse Yüksek Seçim Kurulu'na bir itirazı vardı Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ve ekibinin. O itiraz akşam saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklamasıyla öğrendik ki reddedildi. Gün içerisinde hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir trafik vardı, ziyaretçi trafiği vardı. Hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde bir ziyaretçi trafiği vardı. Açıklamalar da oldu. Bu açıklamalar içinde en dikkat çekeni Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanının yaptığı açıklama. Atakan Sönmez'in yaptığı açıklama. Çünkü biz iki isim Kılıçdaroğlu ve Özel arasında bir doğrudan temasın olamadığını akşam üzeri saatlerine kadar biliyorduk. Birbirlerini aradılar fakat edinilen bilgilere göre o anda uygun olmadıkları için telefonlara cevap veremediler. Ama akşam üzeri saatlerinde o telefon görüşmesi gerçekleşti. Telefon görüşmesinde yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanının beyanlığıyla biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e partiyi en uygun zamanda kurultaya götürmek istediğini söylüyor ve Özgür Özel de aynı fikirde olduğunu kendisine ifade ediyor. Bu konuyu arkadaşlarımla görüşüp size döneceğim diyor. Bu önemli bir gelişmeydi. Kemal Kılıçdaroğlu hiç kamera karşısına çıkmadı. Yarın çıkmasını bekliyoruz. Özgür Özel ise çeşitli açıklamalar yapıyor. Hatta şu dakikalarda veya ilerleyen saatlerde de CHP Genel Merkezi'nde yine kamera önünde bir açıklama yapma ihtimali var. Stüdyoda konuklarım Profesör Doktor Barış Toster, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Merve Şebnem Oruç, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk,
0: gazeteci ve avukat Şükrü Aksu bizimle beraber. Hoş geldiniz NTV'ye Yakın Plan'a. Peki şuradan başlayalım. Merve Şebnem Oruç sizinle. Aslında belki de en sondan biz programımızın en baş sorusunu yapalım. Kılıçdaroğlu ve Özel en yakın zamanda, en uygun zamanda kurultaya gitmek konusunda bu ilk temas size neyi söylüyor? Anlaşırlar mı? CHP'de bir dağılma değil de birleşme görebilir miyiz?
2: Evet, dünkü ilk yorumlar ayrışma yönündeydi. Hı hı. Açıkçası Özgür Özel'in özellikle basın toplantısı sonrasında parti binasının önünde yaptığı konuşma değil ama basın toplantısında biraz daha böyle suhuletle ve sakinlikle konuşması bana da acaba dedirtti. Evet, neden açayım ki o telefonu demesine rağmen
0: yani çok sık ki dedi.
2: Evet, böyle biraz böyle duygusal bir tarafı vardı. Yani çok böyle kestirip atmadı. Asla görüşmeyiz demedi. O bir parantez açmıştı bize, bir pencere açmıştı. O görüşme gerçekleşmiş ve özellikle gün boyu parti içerisinden bazı isimlerin ve hepimizin de kulağına gelen bazı kulisler de bu yöndeydi. Yani bir kurultay çağrısı ve bir ortak yol bulunması üzerineydi. Hatta Devlet Bahçeli'nin bile Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu oturup bunu bir arada çözmeliler çağrısı bile önemliydi herhalde. Her yönden demek ki böyle bir çağrı ve arzu geliyor. Biraz aklın yolu da bir. İkincisi, hocalarım daha iyi bilecektir ama şimdi 2023'teki kurultay da bir anlamda aslında yok hükmünde olduğu için CHP'nin son kurultayı 2020'deki 37. kurultay oluyor. Dolayısıyla orada da sadece bir 3 yıl geçmiş. Hatta hatırlayın, orada 2 yıl geçmişti. Hı hı. Yapacak mı yapmayacak mı çok konuşuldu. Parti meclisinin kararı sebebiyle 1 yıl daha uzatılmıştı. Yani son dakikaydı adeta ve daha fazla uzatma şansı yoktu. Yani şimdi o kurultay yok hükmündeyse zaten Kılıçdaroğlu'nun da günün sonunda kurultay yapması şart. Ha, burada Yargıtay kararıdır herhalde belirleyici olan. Yine ben tahmin yürütüyorum. Hukukçu dostumuz Gezi daha iyisini söyleyecektir ki teknik olarak doğru olanı. Ama günün sonunda bu kurultay ya isteyerek olacak ya da teknik bir zorunluluk olarak şart koşulacak. Bu da ister istemez tarafları buraya getiriyor. Özgür Özel olağanüstü kurultaylarla meşruiyetini aslında sağlamaya da çalıştı. Yerel mahkemenin de daha önceki davaya artık gereksizdir boşa çıkmıştır, boşa düşmüştür, böyle bir konu kalmamıştır, konusuz kalmıştır demesinin sebebi de bu olağanüstü kurultayların sonucuydu. Yani o kurultaylar tekrar tekrar girilebilen şeylerse sonuçta siz eğer popüler oyun zaten sizin yanınızda olduğunu düşünüyorsanız zaten bundan kaçmamalısınız. Hani hep deniyor ya sandık demokrasi. Bu parti içerisinde de parti kültürünün içerisinde de olmazsa olmaz olan şey. Bu sefer biraz delege oylarını menfaat sağlamadan, menfaat sunmadan işte ne bileyim alışveriş çekleri, başka türlü vaatler, işler, pozisyonlar falan sunmadan da onların gönlünü kazanabileceklerini düşünüyorlarsa ki neden olmasın?
0: Şimdi tabii öyle bir durumda kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu da aday olacak mı gibi bir soru da var. Kendisi mi olacak, başkasını mı olmasını isteyecek bunu bilmiyoruz. Daha evvelki bir açıklaması çünkü ben partiyi kayyuma teslim etmem görevimin başında olurum şeklinde bir açıklamaydı. Eğer aynı çizgideyse sadece kayyum gelmesin diye bu görevi kabul edecek ettiği idiyse belki de aday olmayacaktır ama göreceğiz. Evet. Devam edeceğiz.
2: Aday olmayacağını düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsunuz?
0: Bu bir sonraki soruydu. Yine konuşuruz bunu da. Şimdi NTV'den Uğraş Bingöl bütün gün boyunca süreçleri takip eden ekip arkadaşlarımızdan sadece biri. Şimdi de hala Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde uzun nöbetler malum tutuluyor gazetecilerde. Şimdi de karşımızda Uğraş, biz günü bir konuşacağız burada tabii, masaya yatırmaya başladık bile hatta, ama bir hatırlatma, tazeleme alalım senden ve sondan da başlayalım. O telefon görüşmesine ilişkin bilgiler ne?
1: Seda, aslında dün mutlak kararının çıkmasının hemen ardından parti tabii olağanüstü toplantıya geçti. Özgür Özel MYK'yı toplamıştı. O toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Tabii bu karar Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde şok etkisi yaratmıştı. Toplantı sürerken aslında Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aramıştı ama ulaşamamıştı. Bunu Özgür Özel toplantıda sordu. Ne konuşacağız ayrıca? Konuşmak mümkün ama ne konuşacağız gibi de bir sistem etmişti ama kapıları tamamen kapatmamıştı. Bugün itibariyle yeni gelişmeler var. Yine saat öğlen saatlerinde Özgür Özel Musavat Dervişoğlu ile görüştükten sonra şu açıklamayı yapmıştı. Kendisini aradım ama telefonu kapalıydı, ulaşamadım açıklamasını yapmıştı. Muhtemelen danışmanları da Kemal Bey'e bunu ilettikten sonra o görüşme 20 gibi gerçekleşti. O görüşmenin detayı önemli. Zaten bekleniyordu bu görüşme ama zamanlaması önemliydi. Bu görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e şu ifadeleri kullandığı öğrenildi. En uygun zamanda kurultaya götürelim partiyi açıklamasını yaptı. Özgür Özel'de yanıt olarak en uygun zaman en erken zamandır açıklamasını yaptı. Burada partililerin çok öfkeli olduğunu dile getirdi Kemal Kılıçdaroğlu'na ve az önce de bahsettiğim gibi en uygun değil, en erken zaman kurultay için uygundur. Ben bunu arkadaşlarımla bir değerlendireceğim açıklamasını yaptı. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde Halef Selef Genel Başkanları'ydı iki isimde. Arada birçok isim de var bu görüşmeleri yürüten. Onlardan biri de Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akındı. Sabah saatlerinde hem Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü hem de burada belediye başkanları toplantısına katılıp Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Şüphesiz ki bir perde arkası diplomasisi de yürüyor diye düşünüyorum buradan bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu krizi atlatmak adına.
0: Peki bu telefon görüşmesiyle ilişkin notlar böyle. Şimdi gelelim biraz daha günün başına ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlayalım. Orada Kemal Kılıçdaroğlu bugünü nasıl geçirdi, neler yaptı, kimler geldi gitti ve yarınla ilgili açıklanan bir planı, programı var mı?
1: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da programı oldukça yoğundu. Sabahın erken saatlerinde kalktı ve ofisine geçti orada. Milletvekilleriyle bir araya geldi. Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak toplantı kararından önce bir video paylaşmış. O videoyu paylaşan 22 milletvekili de vardı. Onlarla bir araya geldi. Gün boyu temaslarını sürdürdü. Az önce bahsettiğim gibi yine belediye başkanlarıyla da görüştü. Onlardan biri de Ahmet Akın'dı. Ahmet Akın'ın görüşmesi bu anlamda önemli. Yine ilerleyen saatlerde icra memurları mahkeme kararını götürdü ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiler, icra ettiler. O kararın ardından da o tebligatın üzerinden de CHP genel başkanı olarak sosyal medyadaki hesabını değiştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii onun da yoğun bir mesaisi vardı. Bugün aslında bir açıklama yapmasını bekliyorduk Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama danışmanı ses tellerindeki rahatsızlıktan kaynaklı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün de bir açıklama yapmayacağını söyledi. Yarın bu açıklama bekleniyor. Yer ve zaman şu an için belli değil ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ses tellerindeki rahatsızlık geçtikten sonra bu açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Yine çarpıcı görevden almalar vardı. Onlardan biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut avukatlarını azletti Kemal Kılıçdaroğlu. Genel Başkan tebligatı yapıldıktan sonra yine Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu Cumhuriyet Halk Partisi, bunun atılan sözleri oradaki de taleplerine de red karar verdi. Bu da o karardan hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun zamandır YSK temsilciliğini yapan Hadimi Yakupoğlu'nu da azletti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bugün yeni bir danışman aldı. Gün boyu bütün trafiğini böyle özetlemek mümkün.
2: Peki o halde Özgür Özel'in gününe de bir bakalım. Genel merkezden hiç ayrılmadı mı Uğraş Özgür Özel?
1: Evet, mutlak mutlak kararı çıktıktan sonra 4 saat toplantı yaptı ve Saraçhane'deki model gibi genel merkezi kalacağını zaten danışmanları bize söylemişti. O toplantının ardından biz de kendisine bu soruyu sorduk. Genel merkezi terk etmeyeceğini söylemişti. O yüzden geç saatlere kadar burada hem partililerle bir araya geldi hem kurmaylarıyla bir araya geldi. O görüşmeleri gerçekleştirdi ve gece de genel merkezde kaldı. Biz bugün kendisine de sorma fırsatımız oldu ve bayramda da burada olacağını söyledi. Bugün çok sayıda ziyaretçisi vardı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş geldi. Belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yine Eğitim Sen'den yetkililer geldi buraya. İlerleyen saatlerde de İyi Parti Genel Başkanı Mustafa Dervişoğlu'yla yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Mutlak mutlak kararın hemen ardından İYİ Parti Genel Başkanı Mustafa Dervişoğlu, o da acil bir toplantı yapmıştı genel merkezlerinde ve kararı tanımadıklarını en net bir şekilde söylemişti. Bugün de şu ifadeleri kullandı. Şu iddia üzerine söylendi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve Bahçeli ile görüşeceği iddiası vardı. Bu tabii Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tarafından yalanlandı ama bu iddia gündemdeyken Mustafa Dervişoğlu'na gazeteciler sizle gelse sizle görüşür mü ifadesini kullandı. Mustafa Dervişoğlu sert bir yanıt verdi. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıları kapattı. Yarın önemli, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasını belirleyecek en kritik toplantılardan biri olacak. Yarın saat 11'de milletvekilleriyle bir görüşme gerçekleştirecek, kapalı bir toplantı gerçekleştirecek. Ardından da parti meclisini toplayacak. Partinin genel merkez, CHP'nin en yetkili organı. Orada da aslında hem belediye başkanlarıyla hem parti meclis üyeleriyle hem de milletvekilleriyle yaptığı değerlendirmeler sonucunda en net yol haritasını belirleyecek. Az önce de bahsettiğim gibi tabii Kılıçdaroğlu ve Özel arasında perde arkası diplomasisini yürütüyor isimler dedik. Belki bu noktada da bir çözüm yolu bulunabilir mi'nin onlar da yol haritasını arayacaklardır şüphesiz ki. Ama şunu söylemek mümkün. Özgür Özel baba ocağını terk etmeyeceğiz dedi. Bayramda da burada olacağını söyledi. Bütün resmi temaslarını da bayramda genel merkezde yürüteceğini söyledi.
2: Peki. Uğraş teşekkürler. Hem oradaki nöbetini tutuyor Uğraş hem de bugüne kadar bugün bize hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel taraflarında yaşananları özetledi. Biz de programda konuşmak için hatırlatması bunu çok iyi oldu. Barış dostlar sizinle devam edelim. Bu durumda bu temastan da sonra aralarındaki o açıklanan bir cümlelik kelime kurultaya en uygun zamanda götürüyorum ifadesi. Ne olur? Özgür Özel ekibimle değerlendireceğim demiş. Anlaşabilirler mi kurultaya gitme konusunda? Yoksa orada az evvel Merve Hanım'a da sorduğum gibi bir siz aday olur musunuz olmaz mısınız? Pazarladım
3: orada ayrıca. Bir çatallaşma olacaktır. Şöyle ki değerli gazeteci meslektaşımız Ankara Gazetesi Uğraş Bingöl çok güzel yakalamış. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki en uygun zamanda gidelim. Özgür Özel diyor ki en erken zamanda gidelim. Şimdi uygun bu erken mi? Uygun ne kadarlık bir süreyi kapsıyor? Kemal Bey der ki 3 yıl 4 yıl uygun bir zamandır. Özgür Bey der ki hayır, mümkün olan en kısa sürede en erken gidelim. Burada bir çatallaşma, burada bir ayrışma olacağı kesin.
2: Önce bir zaman konusunda
3: evet,
2: diyorsunuz.
3: Evet, yani kurultayın zamanlaması konusunda belli ki ciddi bir bilek güreşi olacak. Ki elbette az evvel değerli...
2: Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Hemen bir şey araya girip çok kısa yanıt verirseniz. Hukuk bir şey diyor mu bu zaman konusunda? Sınır koyuyor mu kurultay süresiyle ilgili? Yani şuraya kadar yapmanız lazım bir gün var mı? Siyasi, bunu bilelim de.
4: Siyasi partiler kanunu 15. madde diyor ki genel başkanlık boşalması halinde en geç 45 gün içerisinde olağan kurultayın toplanarak bir seçimin yapılması lazım der. Ama burada bana söz sırası geldiğinde bunun neden mümkün olmayacağını açıklayacağım.
2: Yani 45 günden fazla da isterse uzatabilir mi Kemal Kılıçdaroğlu?
4: Şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunmuş olduğu hukuki pozisyon Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrası kapsamında bir yönetim kayyımı niteliğindedir. Dolayısıyla Yargıtay'dan bir karar gelinceye kadar herhangi bir seçime gitmesiyle ilgili hukuken gitmemesi de gerekir. Çünkü seçime gitti, başkası seçildi diyelim. Yargıtay kararı bozdu, geri döndü. İkircikli bir durumla karşı karşıya kalacaksınız.
2: Tamam, birazdan ayrıntılı konuşalım onu sizinle. Ben sadece eğer bir sınır varsa bunu öğrenmek istedim. Ama aldığım cevap şu ki Kemal Kılıçdaroğlu istediği kadar bu süreyi kullanabiliyor. İşte peki.
3: Orada zaten bir çatallaşma olacaktır. İkincisi de elbette nasıl bir delege yapısıyla eğer bir kurultaya girecekse üstadımızın da değindiği üzere nasıl bir delege yapısıyla girecek? Yani Kemal Bey'in 2020'deki delegesi ile mi gidilecek? Yoksa bu süre zarfında Kemal Bey de işi uzatacak. Arkadaş, ilçe kongreleri, il kongreleri, yeni ilçe başkanları, yeni il başkanları, yeni bir delege yapısı oluşsun. Ondan sonra yeni bir delegasyonla mı gidesin kurultaya diyecek. Şimdi bu da belli ki bir diğer, bir ikinci bilek güreşine sebep olacak. Ve elbette şu anda partinin mevcut milletvekilleri, mevcut parti meclisi, mevcut belediye başkanları, acaba onlar şu andaki hangi genel başkanlığına saf tutacaklar? Çünkü şu anda biri seçilmiş, biri kayyum olarak atanmış. En doğru, en teknik tabiri oluyor değil mi?
4: Yönetim kayyumu, evet.
3: İki genel başkan var. Yani şu anda CHP'nin seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, tamam işte 22 tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'na daha yakın duruyorlar ama onlar önümüzdeki süreçte nasıl bir tavır alacaklar? Hangi genel başkandan yana siyaset yapacaklar? Bu da bence üçüncü çetrefilli, üçüncü bilek güreşi konusu.
2: O halde hem ne zaman olacağı kurultayın, hem nasıl
3: bir delege yapısıyla olacağı,
2: nasıl bir delege yapısıyla olacağı önemli. Bunlar önümüzdeki sorular diyelim. Peki, o halde döneyim size şimdi tekrar. Diyorsunuz ki Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya da hukuken gitmemesi gerekir. Doğru mu duydum?
4: Evet.
2: Neden bu kadar karmaşık bu hukuki konular gerçekten? Neden?
4: Şimdi önce şöyle söyleyeyim. Önce neyi konuştuğumuzu aslında farkına varmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923 tarihinde oluşturulan parti tüzüğüyle, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde oluşturulan parti tüzüğüyle birlikte kurulmuş olan Türkiye'deki demokratik siyasi hayatın en önemli unsurlarından bir tanesi. En önemli sujelerinden bir tanesi. Dolayısıyla bunu konuşurken halkın birçok kesminin de aslında bu partiye gönül verdiğini, ona değer verdiğini bilerek hukuki tabirleri de doğru bir mantıksal açıklamayla aktarıyor olmakta fayda var. Bugün itibariyle aslında Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı değerlendirdiğinizde şunu söyledi. Bu olağan, 38. olağan genel kurultay irade fesadı söz konusu olduğu için, hile durumları söz konusu olduğu için Borçlar Kanunu 27. maddesi kapsamında kesin hükümsüzdür. Yani artık yok hükmündedir. Dolayısıyla o tarihteki yapılan kongrede, sonrasındaki kurultaylarda, kongrelerde tamamen yok hükmündedir. Hatta Sayın Özgür Özel ve ekibinin almış olduğu işçiler, yapmış olduğu sözleşmeler, bakın parti iş tüzüğünü değiştirdiler, onlar dahi yok hükmündedir. Peki bu karar hukuken aslında kişiler hukukuna, çünkü siyasi partiler sedanı bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilik hakkında vermiş olduğunuz karar kesinleşmeden uygulanamaz. Yani Yargıtay karar vermeden uygulamaz. Peki buradaki ayrım noktası ne? Mahkeme bir HMK 390. madde kapsamında ihtiyadi tedbir ara kararı verdi. Ve ara kararda dedi ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini ben Yargıtay'dan karar gelinceye kadar TMK 427 4. maddesi bunu söylemedi ama kanun bunu söylüyor bize. Ben yönetim kayyım olarak atadım dedi. Peki bu ne demek? Siz Yargıtay'dan karar çıkıp bu karar kesinleşinceye kadar o partiyi parti iç tüzüğü siyasi partiler kanunu ve anayasa kapsamında hukuka uygun şekilde yönetmek ve bununla ilgili bütün bilgileri bu kararı veren mahkemeye bildirmek zorundasınız. Dolayısıyla bu süreç içerisinde yapılacak olan herhangi bir anlaşma ancak şöyle uygulanabilir. Taraflar temyiz haklarından feragat ederlerse,
2: çok özür diliyorum. Demek bu anlaşma Yargıtay'dan karar gelmeden eğer yapılacaksa, değil evet. mi? Eğer yapılacaksa şartları var.
4: Şartları var.
2: Tamam.
4: Burada az önce bahsetmiş olduğunuz seçime gidilir mi, seçim yapılır mı, kim seçilir kısmını konuşabilmek için birinci şart kararın kesinleşmesi lazım.
2: Yani Yargıtay tarafından kesinleşmesi
4: evet.
2: lazım.
4: Eğer tamam. karar kesinleşmeden böyle bir uygulama yapılacaksa bu takdirde temyiz hakkından tarafların feragat etmesi halinde karar otomatik olarak kesinleşeceği için yine bu sistem uygulanabilir. Niye ben kesinleşmeden bu yapılamaz diyorum? Çünkü şu an itibariyle siz herhangi bir seçime giderseniz, seçime gittiğinizde X kişi seçildi diyelim. Peki Yargıtay'dan karar geri döndü. Dedi ki bu karar hukuka aykırıdır dedi. Ve Özgür Özel seçilmiş olduğu kongrede bir şaibe yoktur dedi. Peki o zaman ne olacak? İki başlılık durumu söz konusu olacak. Dolayısıyla hukuken şu anda seçim olacak, seçim yapılacak, şu aday olacak hususları karar kesinleşmeden yapılabilecek bir husus değil. Kararın kesinleşmesinin iki yöntemi var. Bir, Yargıtay'ın ne diyeceğini bekleyebiliriz. Onarsa kesinleşir.
2: Bunun süresi ne olur? Yani Yargıtay ne kadar beklenir? Böyle
4: tabii Yargıtay bu tarz davalarda uygulamada baktığınızda 6 ayla 1,5-2 yıllık süreler arasında karar verebiliyor. Ama bu tabii konu çok elzem, çok önemli. Türk siyasi
2: daha
4: hayatında
2: hızlı davranabilir olan, evet, mi?
4: Daha hızlı bir karar çıkma ihtimalinin olabileceğini söylemek lazım. Tabii ama şunu söyleyelim. Kararın kendilerine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde temyiz hakları söz konusu olacak. Tabii bugün bununla ilgili de başka işte avukatların vekaleti azledildi, başka hususlar söz konusu oldu. Bunları da ayrıca değerlendirebiliriz. 2 hafta sonrasında dosya oluşturulacak, Yargıtay'a yollanacak. Yargıtay bunu şöyle yapacak aslında. Burada bir noktanı söyleyeyim. Burada genel kurulu kararların iptaliyle ilgili durumlar söz konusu olduğunda siz Yargıtay'daki incelemenin normalde dosya üzerinden yapılır, duruşmalı yapılmasını isteyebiliyorsunuz. Bunun şöyle avantajı var. Duruşma tarihi verilince Yargıtay tarafından duruşma tarihinden itibaren bir ay içerisinde karar vermesi lazım. İşte bu süreci çok daha hızlandırır. Kuvvetle muhtemel Sayın Özgür Özel ve ekibinin yapacağı Yargıtay'daki başvuru duruşmalı bir inceleme talebi içerecektir.
2: Daha hızlı olması için.
4: Daha hızlı olması.
2: Bir ay içinde olması için.
4: Şöyle duruşma tarihinden itibaren bir ay içinde karar verilmesi için.
2: Tamam, duruşma tarihinden itibaren bir ay içinde karar verilmesi için. Peki gerçekten de daha sorular çok. Kısa bir ilk reklam aramızı verelim. Aradan sonra devam edeceğiz.
5: Yakın plan devam edecek.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana devam ediyoruz ve bu aradaki mutlak mutlak kararı ile ilgili hukuki süreci biraz anlamaya çalışıyoruz. Sizinle çalışmıştık biraz önce. Bu son bölümü ekleyeceğiniz bir not var mı? Tabii. Yargıtay kararını konuştuk. Onun beklenmesi icap eder ama onun da ne şekilde olacağı önemli.
3: Tabii bir açıklayayım lütfen. Bu kararda aktarılırken şöyle bir hata yapıldı. Sanki CHP'nin İstanbul İl Kongresi ile ilgili de bir ihtiyat tedbir ara kararı verilmiş gibi bir kamuoyunda paylaşımlar yapılmıştı. Hı hı. Hayır, öyle bir karar yok. Dolayısıyla İstanbul İl Kongresi ile ilgili karar kesinleşinceye kadar bir değişiklik söz konusu değil. Ama İstanbul'da biliyorsunuz bir karar verilmişti ihtiyat tedbir ara kararı onunla ilgili. Dolayısıyla Sayın Gürsel Tekin bu noktada hala görevi devam ediyor. Tekrar vurgulayayım, kişiler hukukuna ilişkin bir karar söz konusu olduğu için kesinleşmeden uygulanamayacaktı. Ancak ihtiyat tedbir ara kararı kurulduğu için şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti meclisi, Yüksek İstim Kurulu görevde ve görevi devam edecekler. Bunu yaparken yönetim kayyımı olarak bu görevi devam ettirecekler. İhtiyat tedbir ara kararına yapılan itiraz da biliyorsunuz reddedildi. Şimdi Sayın Özgür Özel HMK 394. maddesi kapsamında menfaati etkilenen kişilerin de parti dışında başvurma hakları var. Bununla ilgili de bir değerlendirme Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılmak zorunda. Yani yeni bir inceleme daha yapılacak aslında, onu da söyleyelim. Yani
2: bölge zorunda başvuruda olmaksızın mı?
3: Başvuru yapmış.
2: Yapmış mı?
3: Evet. Hı. Başvuru yapmış. Dolayısıyla Bölge Adliye Mahkemesi şu an CHP'nin genel merkezinin yapmış olduğu anladığım kadarıyla partinin ihtiyat tedbiri itirazını reddetti. Ancak Sayın Özgür Özel ve menfaati etkilenen kişilerin yapılacağı bir haftalık süre var. Bugün tutanağı gönderdiler ya. Bununla ilgili itirazı yeniden değerlendirecektir.
2: Peki. O zaman tüzel kişiyle ilgili bir karar verdi. Evet. Bireysel kişilerle ilgili bir değerlendirmesi ayrıca olacak.
3: Ayrıca olacak.
4: O başvuruyu da ancak ne zaman yapabilir? Özür dilerim Seda Hanım.
2: Buyurun tabii, evet.
4: Ancak bayramdan sonra yapabilir.
3: Yani şöyle...
2: Dijital ortamda olabiliyor mu? Çünkü YSK'ya öyle başvurdular.
3: Şimdi bizim artık avukatların UYAP sistemi demiş olduğumuz bir sistem var. Şu an oturduğunuz yerden o başvuruyu yapabilirsiniz. Bence beklemeyecektir. Belki bugün az önce bazı yerlere düştü galiba Berkanlar. Özgür Özel başvuru yaptı ya da yapacak diye. Şu an yapabilir, yarın yapabilir. Bunun bir şeyi yok.
4: Bir de bir sorum daha olacak. O da şu. Reklamdan evvel üstad, siz dediniz ya... Hı hı. Özgür Özel yönetiminin aldığı bütün kararlar yok hükmündedirdi. Evet. Parti programına ilişkin kararlar alındı. Parti tüzüğüne ilişkin kararlar alındı. Değil mi? Türkiye içinde ve dışında pek çok açıklamalar yapıldı. Temaslar sağlandı vesaire vesaire. Hatta yani partideki profesyoneller ilişkin değil mi? Atamalar oldu yani. Şoförden tutuz da temizlik elemanına kadar. Hı hı. Bütün bunlar eğer yok hükmünde ise bizden anladığım kadarıyla. O zaman 2024 yılında aday göstermiş olduğu ve kazanan belediye başkanlarının... Hı hı. Aldığı kararlar da bir silsile halinde yok hükmünde olabilir mi? 2024'te kime aday gösterdi? Antalya'da şunu, İstanbul'da bunu, Ankara'da şunu. Hı hı. O zaman Özgür Özel'in kararıyla gelen bu insanların aldıkları kararlar ne olacak?
3: Tabii ben kendi hukuki bakış açımla bunu cevaplayayım. Bakın partinin tüzel kişiliği sadece genel merkeze ait olan bir tüzel kişilik. Yani İstanbul'daki ilin, ilçelerin herhangi bir yetkisi yok. Bu ne demek? İstanbul'daki il, ilçelerde herhangi bir şeydeki il ve ilçelerdeki başkanlar bir işçi dahi alamazlar. Genel merkezin imzası olmadan. Dolayısıyla bu olay özelinde de yokluk kararı, yani kesin hükümsüzlük kararı verildiği tarihten itibaren yapılan tüm işlemler hukuksuzdur. Zaten biliyorsunuz ilk derece mahkemesi ne demişti? Yeni kurultaylar yapıldığı için olağanüstü, ben konusuz kaldı diye karar verdim diye söylemişti. Ben de bir hukukçu olarak onu eleştirmiştim. Çünkü siz olağanüstü kurultaya gitmek istediğinizde genel başkanın imzası gerekir. O olmadan gidemezsiniz. Delegelerden, noterden evrak da toplamış olsanız. Bu noktada o günden bugüne kadar yapılan tüm hukuki işlemler kesin hükümsüzlük sonucuyla karşı karşıyadır. Hukuk camiasında yok niteliğindedir. Hatta parti tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yapılan düzenlemelerde.
2: Bu durumda gerçekten çok daha beklenmedik

0: belki sonuçları da olabilir gibi duruyor bu sürecin. Hani bu nereye gider sizce mesela bu konuştuğumuz ışıkta düşünecek olursak?
1: Yani bu bahsettiğimiz, yani böyle öbek öbek farklı farklı meseleler ortaya çıkıyor. Mali meseleler, sözleşmeler imzalanmış, işçiler, işte seçilenler falan. Inception diye bir film vardı ya hocam, konuşurken gözümün önüne o film geldi. Hani hiç yaşanmamış ama böyle öbek öbek bir sürü mesele. Ya şimdi tahminim şu, normal şartlarda eğer böyle bir suhuletle ve biraz daha diyalogla devam ederse tabii ki de Kemal Kılıçdaroğlu hem çizgisine hem kafasındaki plana uygun hareket etmeye çalışacaktır. Ama böyle tamamen her şeyin üzerini çizmeyi tercih etmeli. Çünkü işin içinden çıkılmaz bir tablo ile karşı karşıya.
0: O zaman çok daha kaotik bir durum
1: olur. Çünkü ciddi anlamda mağdur olacak taraflar olacaktır. Ya örneğin bir hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır. Örneğin bir temizlik şirketiyle. Ne yapacaksınız? Kalkıp bir icra mı açacaksınız? Yani bunlar aslında, bu hiç aslında olmadı deyip tüm ödemeleri geri mi isteyeceksiniz falan. Yani gerçekten çok karmaşık bir duruma gidebilir. Ben durumu bu kadar karmaşıklaştırmak isteyeceklerini sanmıyorum. Ama hele bir de Yargıtay'dan o artık kesinleşmeyi almalarında, öyle bir durumda bu çok tehlikeli ve ciddi bir silaha da dönüşebilir. Yani bizim kafamızı bozmayın. Yani biraz hani düz bu istediğimiz yolda gitsin. Yani istemediğimiz şekilde her türlü konuda ilişkileri vesaire zedeleyecek kadar hani iddialı noktalarda sıkıntılar çıkarabiliriz denilebilecek duruma sebep olur. Ama normal şartlarda, normal şartlardan pek bahsedemiyoruz tabii şu anda CHP içerisinde, ama aklı selim eğer sağduyu ağır basarsa bu kadar kendilerinin de işin içinden çıkamayacağı bir duruma sebep kimse vermek istemez elbette. Ama burada belli isimler, yani işte mesela delege yapısının içerisinde, parti meclisinde, disiplin kurulunda, bu tarz konular ya da işte kesinlikle ama kesinlikle çalışmayacaklarını düşündükleri, hani bu arınma ifadesi vardı ya.
0: Şimdi onu soracaktım. Yani belki biraz daha bu acaba diyalog yoluyla olabilir. Kemal Bey belki kurultayda aday olmayı düşünmeyebilir. Ama sonuçta evvelki günkü bir açıklama var. Bir video var. Mutlak mutlağın kararından önce gelmiş bir video var. O videoda zaman arınma ifadesi var. Evet. Yani bu da büyük bir öfkeye yol açıyor. Özgür Özel de öyle söylemiş. Yani karardan sonra partilerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke var diye. Bu yüzden diyor kurultay kararının alınması lazım. Kemal Bey'e de öfkenin sebebi bu aslında. Yani zamanlama ile ilgili bir öfke. Bir de tabii 12 arınma. Bu arınma mesajının arkasında duracaksa da o halde belki de
1: tabii bu çok önemli bir silaha dönüşür elbette.
0: Mutlaka yani.
1: Tabii yani arınma için bir sonuçta pasif ve söylemsel olarak bunu yapamazsınız. Siz bir iddia ortaya koydunuz. Kendinize hatta bir misyon yüklediniz.
0: Yani arının deyip herhalde köşesine çekilemez diye düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum da.
1: Evet, tam da bu noktada işte aslında şöyledir ya. Tamam, belediyeler üzerinden devam eden rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma vesaire pek çok suçlama var ama yani sonuçta insan insanla iş yapıyor. Ve o networkler böyle farklı farklı yerlerle de çalışırlar. İşte mesela İBB ile çalışıyordur ama aynı kişinin şirketi, işte A şirketi İBB ile çalışırken B şirketi mesela genel merkezde farklı bir işbirliği içerisindedir. Ya o kişi, ya bizden çok daha iyi biliyorlardır. Hele ki Kemal Kılıçdaroğlu, yani yıllarca CHP'yi yönetmiş bir isim. Kesinlikle istemediği, yani kırmızı listesi, kara listesi diyebileceğimiz yerler vardır ve bu mevcuttaki bu hak artık bunlar yok hükmündedir kısmında. Ya ben bunu kullanmayacağım. Bu sözleşme artık geçersizdir. Bu yok hükmündedir. Bu kişilerle çalışmayacağız deyip oraları tamamen tıkayabilir. Bu da o arınma argümanıyla paralel yürüyecektir zaten.
0: Ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz? Bu arınma mesajının bir gün önce gelmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra atacağı adımlara dair bir ipucu vermiş oluyor mu?
2: Tabii o da, ben katılıyorum. Değerli meslektaşım Merve Şebnem Uruç'a, şimdi o da yeni bir çatallanmaya sebep olur. Çünkü arınma ifadesini kullandı. Ve dedim yani zamanlama manidardı. Ben o zaten videoyu izledikten sonra ha dedim. Muhtemelen dedim bir mutlak mutlak kararı çıkıyor. Çünkü bir video yayınladı genel başkan. Bunu elbette ben size kanıtlayamam. Biraz komplo teorisine girebilir ama benim içime öyle bir kurt düştü eskilerin deyimiyle. Şimdi arınma elbette çok sert bir söz. Bir de çok elastik bir söz. Hı. Şimdi açık kaynaklara yansıdı. Dediler ya, Kemal Bey şu anda yargılanmakta olan isimlerin üyeliğini askıya alacak diye. Şimdi üyeliğin askıya alınması... Buyurun.
3: Onu hukuken izin verirseniz.
2: Elbette, elbette.
3: Üyeliğin askıya alınması diye CHP'nin kendi iç tüzüğünde bir madde yok.
2: Hı hı. İhraç edecek.
3: Burada seçenekler şu: uyarma, kınama, hı hı, geçici çıkarma, kesin çıkarma sebepleri var. Dolayısıyla bu askıya almayla ilgili durum belki şunu anlatıyorlarsa, kesin ihraç sebebiyle ya da geçici ihraç sebebiyle sevk ederseniz İl disiplin kurullarında 2 ay, yüksek disiplin kurulunda 4 aylık bir karar süreci var. Ancak bu süre içerisinde tedbirli sevk ettiğiniz takdirde haklardan beri kalıyorlar. Belki bunu kastediyorlarsa onu anlayabilirim ama askıya almak gibi bir durum söz konusu
2: çok
3: değil.
2: Çok teşekkür ederim katkınıza.
0: Disiplin kurulları mı karar veriyor buna? Tabii. Genel başkanın fikrinin ne kadar önemi var bu şeyde, parti tüzüğünde?
3: Genel başkanın... Bu orası da çok önemli. Benim aslında söylemek istediğim noktadan bir tanesi de o. Bakın, bu 2024 yılında parti iç tüzüğünde bir değişiklik yapıldı. Milletvekillerini ve oradaki il temsilcilerini genel başkana doğrudan yüksek disiplin kuruluna sevk etme imkanı tanıdı. Normalde bir silsile var. Önce il disiplin kurulu, sonra yüksek disiplin kurulu idi. Dolayısıyla burada böylelikle o kişilerin derhal çıkarılması noktasında, ki yapılan kişiler var devam eden
0: süreçte. Peki bu ne zaman oldu?
3: 2024 yılında.
0: Özgür Özel tarafında, evet. Gerçi. O zaman o da yok.
2: Yok. Evet.
3: İşte ben onu kastetmeye çalışıyorum.
0: O da yok. Şimdi,
2: evet, karma karışık bir durum, evet, oldu yani. Şimdi
0: buyurun.
2: Diyelim eski tüzüğe göre genel başkan dedi ki şunları disipline verin. Peki. Şu anda tutuklu yargılanmakta olan insanlar nasıl gelip partinin disiplin kurulunda kendilerini savunacaklar? Şimdi, bu bir. İkincisi, elbette burada şimdi üstadın alanı ama ben kendi alanından gideyim. Hı hı. Siyaseten Kemal Bey o anlamda çok sıkıntılı duruma düşer. Mesela diyelim Ekrem İmamoğlu için böyle bir karar aldı. Şu anda tutuklu yargılanmakta olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. O zaman CHP'liler demeyecek mi? Kemal Bey karşıtları. Arkadaş, 2024'te Ekrem İmamoğlu'nu tamam Özgür Özel aday gösterdi. Ama 2019'da sen aday göstermiştin. Eğer Ekrem İmamoğlu madem Kemal Bey tarafından ya da Zeydan Karalar Adana'da ya da Antalya'da Muhittin Böcek disipline yollandı. Ama diyecekler ki arkadaş, sen bugün bu isimleri disipline yolluyorsun. Üyeliklerine ilişkin ister kesin ihraç ister tedbirli ihraç gündeme geliyor ama bu isimler senin genel başkanlığın döneminde parti tarafından aday gösterilmişlerdi. Yani bunları aday yapan kişi ilk kez hayatlarında Özgür Özel değil, Kemal Bey. O zaman Kemal Bey'e ilişkin olarak da acaba 2019'da neler neler oldu soru sorulabilir mi? Siyaseten bu sorulabilir. Hı. Aynen az evvel Merve'nin değindiği gibi şimdi 2023 kurultayında delegenin iradesi sakatlanmış ise çeşitli mali vaatlerle, çeşitli siyasal pozisyon vaatleriyle, o zaman geriye yürütülür bu işler. Mantıksal bir silsile üretilir ve denir ki arkadaş, 2023 kurultayında eğer delegelere böyle vaatlerde bulunulmuş ise o zaman peki hala önceki genel başkanların kazandıkları kurultaylarda da delegenin oyu böyle sakatlanmış olabilir. Şimdi bu o anlamda siyaseten çok sert gerilimlerin konusu olur. Ha der arkadaş, sen acaba kazandığın kurultayda, evet, yargıya yansımadı. Ama acaba sen kazandığın kurultayda hangi belediye başkanlarının desteğini almıştın? Hele bir eski defterleri önümüze dökelim. Dolayısıyla bu siyasi anlamda bir müddet sonra Kemal Bey'i de fazlasıyla yıpratmaya başlar. O yüzden ben hani eğer aklı selim galip gelir ise iki genel başkan arasında az evvel de dedim ya bir uzlaşmanın kaçınılmaz olduğunu, eğer bir uzlaşma olmaz ise az evvel sorduğum soruların, hı hı, ama nasıl genel başkan seçildiği, ama bu yargılanmakta olan, tutuklu yargılanmakta olan belediye başkanlarının ilk kez kimin genel başkanlığı döneminde aday gösterildiği üzerinden tartışma daha da sertleşir. Mesela şu soru sorulur Kemal Kılıçdaroğlu'na. Arkadaş, sen muhtemelen arınmadan kastın İstanbul Belediye Başkanı'nı kastediyorsun herhalde. Evet, isim vermedin ama herhalde kastettiğin o. E peki, eğer kastettiğin oysa, Ekrem İmamoğlu ise, Ekrem İmamoğlu'nu önce Beylikdüzü'nde belediye başkan yapan kim idi? Onu Beylikdüzü'nden alıp İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı yapan kim idi? Eğer sen bugün arınmadan onu kastediyor isen ya da diğer belediye başkanlarını. Antalya'yı, Adana'yı, şurayı, burayı. Ama bunların hepsi senin genel başkanlığın döneminde Kemal Bey adaylaştırıldılar. Acaba onlar o zaman adaylaştırılırken de bir şeyler döndü mü sorusu insanların aklına kaçınılmaz olarak siyaseten gelecektir. Dolayısıyla ben bu işin daha fazla uzamasının Kemal Bey'e şu son 24 saattekinden daha fazla zarar vereceğini düşünüyorum naçizane.
0: Peki. Şimdi Kemal Bey'in bugün kendisine icra avukatları geldikten sonra icra memurları butlan kararını ona tebliğ ettiler, geldiler. Prosedür böyleydi çünkü, değil mi? Ve sonra o da bazı avukatları görevden aldı. Yani şu anda yaptığı ilk icraatı olarak biliyoruz. 3 avukatı herhalde görevden aldı. Neden? Neden avukatlar ilk görevden alındı? Bunun arkasında bir sebep var kuşkusuz.
3: Şimdi bugün icra dairesi, icra memurları tarafından yapılan işlem aslında ihtiyat tedbir ara kararının tebliği işlemi. Bu işlem sonrasında tamamıyla yetki kendisine geçmiş olduğu için, az önce bahsettiğim gibi yönetim kayyumu pozisyonuna geldiği için artık partiyle ilgili her türlü yetki, sorumluluk kendisi, yani yüksek disiplin kurulu dışındaki, yani disiplin kurulları dışındaki bütün mercilerin başkanı şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu bize kim söylüyor? CHP'nin kendi iç tüzüğünün 19. maddesi söylüyor. Dolayısıyla o andan itibaren hukuksuz gördüğü, yanlış gördüğü, partinin zararına, delegelerin zararına gördüğü her türlü işlemle ilgili gerekli adımları atmak zorunda. Peki bunu neden yaptı? İşte burada bu mevcut meslektaşlarımızın, yani CHP'nin genel merkezin temsilcisi olan, vekili olan meslektaşlarımızın yapmış olduğu eylem ve işlemlerin partiye zarar verdiğini düşünerek ve temyiz kanun yoluna da belki başvurulmasının da önüne geçebilmek için bunu yapmış olabilir. Çünkü siz güvenmediğiniz, avukatlık mesleği biraz şöyledir, güvene dayalı ilişkidir. Güvenmediğiniz bir kişiyle çalışmak doğru olmaz. Çünkü vermiş olduğunuz vekaletnamede çok derin yetkiler mevcuttur. O yetkilerin detayını bilmediğiniz takdirde sizin istemediğiniz eylem ve işlemler yaparsa siz ondan, ona karşı, üçüncü kişilere karşı sorumlu olursunuz. İşte o sorumluluktan kurtulabilmek adına ve aynı zamanda temiz kanun yoluna başvuruyla ilgili süreci de belki ertelemek adına bunu yapmış olabilir. Ama ben burada bir hususa değinmek istiyorum. Sanki hani avukatlara vekaleti azlettikten sonra azletmeseydi sorun olurdu değil. Şu an itibariyle temiz kanun yoluna başvuruldu, dosya Yargıtay'a gitti diyelim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine temizden feragat etme hak ve yetkisine sahip.
0: Ama tek taraflı bir feragat
3: yeterli.
0: Öyle mi?
3: Yani çünkü burada şu tarafı çok kıymetli. Siz davalı pozisyonda bulunduğunuz bir, şu an o pozisyonda aslında. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu olayda şu an davalı pozisyondaki yetkileri kullanıyor.
0: Ama bir yandan da hukuken kayyım.
3: Evet, yönetim kayyımı. Dolayısıyla bu hakları kullanma yetkisine sahip. Temizden feragat etmeye ilişkin elinde bir yetki söz konusu. Dolayısıyla tabii ki bu yetkiyi kullanırken benim şahsi kanaatim temizden feragat etmemeli. Çünkü ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin hak ve menfaatlerinin söz konusu olduğu bir durumda yönetim kayyım olarak oraya geldiğinizde siz bu iradeyi devam ettiriyor olmanız bulunduğunuz pozisyon itibariyle gerekir. Onu bir kere söyleyeyim. Ancak elinde böyle bir yetki var mı? Var. İşte bunu nerede kullanırlar? Nerede kullanırlar? Sayın Özgür Özel ile oturup bir anlaşma, işte en kısa zamanda, en uygun zamanda bu durum netleşirse, biz burada bambaşka bir süreci ve çok kolay bir süreci görebiliriz. Şunu söyleyeyim, ben çok sevdiğim bir söz var. Farabi'nin bir sözü vardır. Siyaset insanları idare etme sanatı değil, yaşatma sanatıdır. O yüzden bunu yerine getirirken Cumhuriyet Halk Partililerin de hani işler kötü giderken insanın kalitesi, iyiliği, mertliği, doğruluğu belli olur ya, bu noktada kendi iç tüzüğünün ikinci maddesindeki eşitlikçi, dayanışmacı, demokratik hukuk ilkelerine birebir uyan, çoğulcu demokrasiyi kabul eden, insan haklarını esas alan zihniyeti yurtta barış, dünyada barış ülküsünü kendi iç yüzüne yer vermiş olan bir partinin bu sorunu kendi içerisinde çözebiliyor olması çok kıymetli hale gelecek diye düşünüyorum. Çünkü burada davayı açan da Cumhuriyet Halk Partili üyeler, karşı tarafta Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla bu sorunun aslında başka mercilere, başka imkan, başka olaylara sebebiyet vermeden kendi içinde çözülmesi lazım. Çünkü mahkemeler tasarruf ilkesi gereğince, HMK 24. maddesi gereğince önüne gelmeyen bir dava ile ilgili karar veremezler. Kendisinden talep edilmeyen bir olayla ilgili karar veremezler. Dolayısıyla burada bu hususu özellikle vurgulayalım. Bu talepte bulunan kişiler Cumhuriyet Halk Partili üyeler. Çünkü siz üye sıfatına haiz olmadığınızda davanız kabul edilmez. Bunu nereden görüyoruz? Bu kararda Lütfü Savaş'ın davası reddedildi çünkü üye değil. Dolayısıyla bu sürece biraz böyle hukuki zeminde bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu sorunu sanıldığının aksine çok kolay, çok hızlı çözebilir. Yani biz bu sorunu yarın konuşmayabiliriz ama parti içerisindeki dengelerin doğru iradeyi göstermesi şartıyla.
0: Tamam, onu biraz daha açmanızı isterim birazdan. Merve Şebnem Oruç, Barış Tosyer bu işin uzaması Kemal Kılıçdaroğlu'na da zarar verir diye bir tespitte bulundu özet olarak. Ve bunu da o zaman belki başka defterlerin de açılması birileri tarafından istenebilir dedi. Ve gösterdiği kişilerin şu anda görevde olan veya arınma adı altında gösterdiği ama yargılanan bazı kişilerin kendi döneminde de görevde olduğunu ya da onların bizzat kendisi tarafından işaret edildiğini hatırlattı. Zarar görür mü Kemal Bey bu süreçten?
1: Yani böyle ithamlarla karşılaşır mı? Tabii hani hep de söyleniyor tabii ki Ekrem İmamoğlu ile ilgili de şu deniyor yani sen seçtin, sen getirdin vesaire falan. O da muhtemelen ah keşke seçmeseydim, ah keşke getirmeseydim diyordur elbette. Çünkü sadece kurultay süreci değil ya da Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanıyken tutuklanmasıyla ortaya dökülenlerle başlamadı bu süreç. Aslında genel seçim, 2023 genel seçiminde altılı masa kuruldu ve belki kurulmasından dahi önce kim Cumhurbaşkanı adayı olacak tartışmasıyla başlayan bir şeydi. Her ne kadar dışarıya bir baba oğul ilişkisi var aramızda dense de Meral Akşener'in dahi masadan kalkmasının sebeplerinden bir tanesiydi. Hatırlayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Almanya ziyareti vardı ve o günlerde Ekrem İmamoğlu ile ilgili sanırım YSK ile ilgili olan konuya dairdi. Hakaret meselesine ilişkin bir karar çıkmıştı. Ve ya adeta İBB'de, Saraçhane'de Meral Akşener gitti ve böyle şeydi. Bugün Meral Akşener de çok farklı bir yerde duruyor bu arada. Onu da altını çizmek lazım da. Adeta çok çok mutlu oldular. Buradan bir mağduriyet çıkacak ve adaylığı, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı dayatılabilecek gibi bir tablo çıkmıştı ortaya. Bayağı göze soka soka yapılmıştı bu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu apar topar Almanya'dan dönmüştü. Ekrem İmamoğlu'na destek için değil, arkamdan ne iş çevriliyor diye. Günün sonunda evet Meral Akşener kalktı falan masadan o kriz nasıl çözüldü? Bence çok da isteyerek değil ama o krizi çözebilmek adına ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını sürdürebilmek adına onlara daha yani hani Türkiye'de böyle bir şey hiç yaşanmamışken işte bunlar da benim Cumhurbaşkanı yardımcılarım diyerek hem Ekrem İmamoğlu'na ama aynı zamanda Mansur Yavaş'a da bir paye vermişti. Ya daha o zamanlardan başlayan ve alttan alta kaynayan bir kazan söz konusu. Elbette ki zaman içerisinde, ya tabii bu arada ne zaman öğrenmişlerdir ya da ne zaman bilgi sahibi olmuşlardır iddia edilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Eğer doğruysa şayet hala yargı süreci devam ettiği için böyle bir...
2: Hükümden kaçınmak
1: evet,
2: lazım
1: tabii. Böyle bir kesinlik koymadan konuşmak isterim ama bu tarz iddialar, bu tarz duyumlar kulaklarına ne zaman gelmeye başlamıştır? Şunlar da olmuş, bunlar da neden kulaklarına ne zaman gelmeye başlamıştır değil mi? Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu da bu davalar açılınca haberdar olmadı. Çünkü CHP'nin içerisinden bizzat başlayan şikayetlerle gelişen süreçler biliyorsunuz belediyelerdeki süreçler. Ben bazı yani o fiskos kazanının uzunca bir süredir kaynadığını düşünüyorum. Ha günün sonunda bir öz eleştiri yapıyor mudur? Yapacak mıdır? Yani eğer o arınma çağrısı ve bugüne kadar daha kapalı yürüttüğü ama kendisini temsil ettiğini artık düşündüğümüz medyadaki isimlerce zikredilen şeylerle ilgili kendisi doğrudan konuşacak mıdır? Ekrem İmamoğlu ile ilgili ismini anarak bir arınma, bir temizlenme, bir uzaklaşma, uzaklaştırma ya da benzeri belediye başkanı ile ilgili bir şeyler söyleyecek midir? Hiç Ekrem Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarzı değil ama kendinizi ayrıştırmanız gerekir. Barış'ın söylediği gibi bir ithamla karşılaşmak istemiyorsanız günün sonunda. Ha tabii ki bir menfaat ilişkiniz yoksa, ortaya konulan bir şey yoksa diyebilirsiniz. Yani ben de onun popülerizminin kurbanı oldum vesaire diyebilirsiniz. Ama biliyoruz ki mesela AK Parti kurbanı olmamış. Ekrem İmamoğlu'nun çünkü ilk çaldığı kapının AK Parti olduğunu biliyoruz. Ama bayağı hani girememiş o kapıdan. B planı CHP'ymiş. Hı-hı. Günün sonunda elbette ki bu öz eleştirileri de yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Hı-hı. Peki şimdi bir ara vereceğiz. O arayı vermeden önce bir son dakika bilgisi var. Önemli ama farklı bir konuda. Takip ediyorsunuzdur. Gülistan Doku davası ile ilgili yeni bazı gelişmeler oluyor. Daha bugün Amerika'da aranan Umut Altaş isimli firarinin ifadeleri yansımıştı. Valinin oğluyla ilgili bir ithamda bulunmuştu. Hatta yer de tahmininde bulunmuştu Gülistan'ın gömüldüğü yerlerle ilgili de. Efendim yakalanmış, Amerikan makamları tarafından gözaltına alınmış. Zaten kırmızı bültenle de aranıyordu bu isim Umut Altaş. Gülistan Doku davasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan bir isimdi. Ve son olarak valinin oğlunun cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söylemişti. Amerika'dan bu ifadeleri kullanmıştı ve bilgi şu, gözaltına alındı. Artık gelecek bu önemli davanın, yıllar sonra yeniden açılan davanın önemli bir gelişmesiydi. Şimdi bir ara, aradan sonra yakın plana devam edeceğiz.
4: Yakın plan devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana devam ediyoruz. Yakın planda son olarak Özgür Özel kurultay için harekete geçiyoruz. Bu mücadeleyi yarı yolda bırakamayız ifadesini kullanmış az evvel yaptığı açıklamada. Bu mücadeleyi yarı yolda bırakamayız, kurultay için harekete geçiyoruz diyor. Biz de stüdyoda bunu konuşuyoruz. Kurultay için nasıl harekete geçilir, bir zeminde buluşulur mu? Siz az evvel demiştiniz ki aslında yarın bu iş çözülebilir.
3: Evet.
2: Bu kadar kolay mı? Ve yani hukuken tabii o olabilir dediniz anladığım kadarıyla. Tabii.
3: Yani
2: formülü varsa verin.
3: Siyaseten tabii değerli konuklarınız daha iyi değerlendirir. Bence siyaseten kısmı da kolay. Tabii bu içteki o temel problemleri ortadan kaldırabilmek de ve konsensus sağlamak da çok kıymetli olacak bu noktada. Hukuken tarafı şu, taraflar seçimin ne zaman yapılacağı noktasındaki tarihte anlaşırlar. Ve bu tarihle anlaşma sonrasında karşılıklı olarak temyizden feragat ederler ve karar kesinleşir. Karar kesinleştiğinde zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu artık göreve tamamıyla dönmüş olacağı için ve az önce değerli konuklarınıza ifade etti. Yani 2 yıl artı 1 yıl maksimum uzatabiliyorsunuz 3 yıl. 2020'den sonra 3 yıllık süre de geçmiş olacağı için 45 gün süre içerisinde karar kesinleştikten sonra ancak bu takdirde olur bu. Seçime götürmek zorunda. Yani aslında bu temizden feragat istenilen o kurultayın yapılması için de kararın kesinleşmesi çok sağlıklı bir ortam. Bunu bence Sayın Özgür Özel'in hukukçularının düşünüyor olmasında fayda var. Bu sağlanırsa o hani uygun zamandaki kısmı en kısa zamanda kendileri de çevirebilirler. Yoksa şu önemli, Yargıtay'dan bir karar verilinceye kadar bu yönetim kayyımlığı görevi devam edeceği için ve orada kişilerin haklarının da korunması gerektiği için yönetim kayyımı olan kişi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin seçim yapması teknik olarak doğru olmayacaktır.
2: Yargıtay kararı gelene evet. kadar. Peki. Barış Tosar, Devlet Bahçeli'nin yorumunu nasıl buldunuz? Nasıl geldi kulağınıza?
4: Elbette şimdi Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı olması yanında Cumhur İttifakı içindeki konumu, artı elbette siyasi tecrübesi dikkate alındığında Devlet Bahçeli'nin hani Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta çağrı yaparak hani aralarında uzlaşsınlar, fedakarlıkta bulunsun, feragat etsin şeklindeki çıkışı önemliydi. Bu neyi gösteriyor? Bir, hani Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde de zaten yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel kimliğine vurgu yaptı. Türk siyasal hayatının en önemli kurumlarından bir tanesinin olduğunun altını çizdi. Bir, onun devamı niteliğindeydi. İki, Devlet Bahçeli CHP kurultayından evvel gazetecilere demişti yani okul arkadaşım Kemal'le devam edilsin mealinde bir söz söylemişti. Hepimizin belliydi dedi.
2: Evet öyle demişti.
4: Hani önceliğim okul arkadaşım onunla devam edesin diye. Şimdi bu açıklaması MHP Genel Başkanı'nın hani okul arkadaşımla devam edilsin pozisyonda olmadığını, okul arkadaşından bir fedakarlık beklediğini ortaya koyuyor. Bu da sanırım Özgür Özel'in hoşuna gitmiş bir açıklama olsa gerektir.
2: Bu süreçte Devlet Bahçeli'den gelen şöyle açıklamaları da belki hatırlamakta fayda var. Belli aralıklarla Devlet Bahçeli yargılamaların hızlanması gerektiğini hep hatırlattı ve söyledi. Yargılamaların hızlanması gerekiyor.
4: MHP'nin hukukçu kurmayı Fethi Yıldız da bunu sıklıkla gündeme getirdi. Açıklamalarında olsun, sosyal medyasında olsun.
3: Bu zaten kanunda açık bir emri. Yani yargılamalar normal şartlarda bize duruşmaya ara verilmeksizin yapılır. Ancak uygulamada bunu çok göremiyoruz çünkü davaların teferruatı sebebiyle ve adil yargılanma hakkı hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi hem anayasanın 36. maddesi kapsamında da adil yargılanma hakkı girince yargılamayı çok hızlı bitirmeniz gerekir ki o kişi üzerindeki şüpheleri, şaibeleri hem ceza yargılamasında hem hukuk yargılamasında ortadan kaldırabilin. Bu atıf Sayın Bahçeli, Devlet Bahçeli'nin ve Fethi Yıldız'ın aslında yerinde bir atıf. Zaten yargıda da bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar var, onu söyleyelim. Yani kolay değil bir yargılamayı yürütebilmek, herkesi dinleyebilmek. Ancak şu an mevcut Sayın Adalet Bakanı ve yargı camiasında bu konuda ciddi adımlar var. Daha önceki Adalet Bakanı döneminde de bununla ilgili ciddi adımlar vardı. Ama hala yeterince hızlanabildik mi? daha değil.
2: Peki.
4: Parlamento içinden özür dilerim lafınızı kestim. Hep Özgür Özel'e destek çıktı. Yani MHP Genel Başkanı'nın açıklaması değil sadece. İyi Parti'nin az evvel Musavat Dervişoğlu'nun açıklaması.
2: Bugün Musavat Dervişoğlu Özgür Özel'in yanına da gitti.
4: Dedi ya ben milletten yetki almamış kimseyle siyaseten muhatap olmam. Evet. Tipin açıklaması Türkiye İşçi Partisi'nin. Parti'nin açıklaması yani şu anda parlamento içerisinde CHP'nin dışındaki muhalefet partileri sandalye sayısı itibariyle daha az temsiliyeti olan partilerin hemen hemen tamamına yakını dikkat ederseniz Özgür Özel'in yanında tavır aldılar.
2: Özgür Özel bütün siyasi partiler diyor. Yani tüm siyasi partiler.
4: Hani parlamento dışından destek geldi.
2: Tüm siyasi partilerin, özür dilerim, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, baroların kararı hukuksuz bulduğunu söylemiş Özgür Özel. O yüzden de olabilecek en erken tarihte kurultay kararı alınmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Peki size sorayım. Yani buyurun.
0: Ben bir şey soracağım aslında. Sizden önce ortaya sorayım. Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması kamuoyuyla paylaşıldığında bu feragat çağrısı sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcuttaki kazanımlarından feragat gibi anlaşıldı. Ama sormak isterim Şükrü Bey'e de şimdi baktım tam metne hukukun da cevaz verdiği çerçevede diyerek başlıyor. Temyizden feragatı kastetmiş olabilir mi Bahçeli?
3: Yani burada aslında ikili bir durum var.
0: Değil mi?
3: Şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürütmüş olduğu görev aslında kamusal bir görev. Bir kere onu net olarak vurgulamak lazım. Bakın bir mahkemede bir organa ihtiyati tedbir kararıyla bir görevli atadığınızda alanında uzman kişileri atarsınız. Nasıl Sayın Gürsel Tekin'i atadılar ya, çünkü o partiyi içeriği bildiği için atadılar. Şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kamusal bir görevdir ve mahkemeye karşı sorumluluğu vardır. Dolayısıyla ben şunu diyebilirdi, ben istifa ediyorum, yani ben bu görevi kabul etmiyorum dediğinde bu takdirde mahkeme başka birini görevlendirmek zorunda kalacaktı mecburen. Bu ihtiyati bir karar kararını kurduğu için. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedi ben kendimi kayyum gibi görmüyorum. Bu partinin eski
0: zaten
3: genel...
0: Zaten kayyum olarak dönmem dedi.
3: Evet, eski genel başkanı...
2: Ama anlaşılan hukuken öyle dönmüş
3: hukuki
2: şu anda.
3: Hukuki tabir işte orası. Yani bunu ben tabii kendi duygularımla söylemiyorum. Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrası diyor ki bize bir organ boşluğu söz konusu olduğunda buraya bir yönetim kayyımı atanır. Maddeleri saymış.
2: Yani orada eski genel başkan olduğu için değil...
3: İşte öyle bir algı var şimdi değil mi? Yani evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geri geldi. Hükümde de diyor ya önceki hale geri dönülmesine.
0: Kararda ne olarak geçiyor tam olarak?
3: Hemen söyleyeyim. Karar benim yanımda. Burada diyor ki bütün bu iddiaları birlikte değerlendirdim. İşte şaibe iddiaları, oy satılması iddiaları, hile iddialarını değerlendirdim. Bu kapsamda kanunun emredici hükümlerine aykırılık olduğu için Genel Başkan Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, parti meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, görevi iadelerine diyor. Ama şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın bu kişiler hukukuna ilişkin bir karar.
0: Evet ama kayyum kelimesi orada da kullanılmamış.
3: Tamam ben de size bunu hukukçu gözüyle anlatmak istiyorum. Şimdi bir mahkeme bir kararı verirken kanuni kısımlara dayanmak zorunda, kanun maddesine dayanmak zorunda. Bunu böyle kullanmış olabilir, mahkemenin tercihidir bu. Ancak kanuna dönüp baktığınızda siz sonuçta geriye iade derken, ya pardon sizin şey takıldı, söylemeyeyim derken söyledim.
2: Hadi bakalım sıradan da geliyor, geri iade geliyor.
3: İade derken, geriye dönülmesini söylerken aslında oraya bir yönetim kayyımlığı diyor. Karar kesinleşinceye kadar yönet diyor burayı. Aslında demek istediği şey o. Karar kesinleşinceye kadar yönet. Peki bu nedir? Karar kesinleşmeden uygulanamayacağına göre siz yönetim kayyımı pozisyonuna düşmüş oluyorsunuz. Ama tabii kamuoyunda şöyle düşünüyor. Zaten o genel başkandı, geriye geldi. Ha hüküm kesinleşir ise hüküm kesinleşirse kayyımlık manyımlık yok demektir. Hı. Eski haline dönmüş demektir. Ancak şu an itibariyle...
4: Yargıtay'ın kararını
2: yani şu an itibariyle lazım. Kemal Kılıçdaroğlu dışında örnek veriyorum. Merve Şebnem Oruç da bu işi iyi biliyor deyip mahkeme tarafından da görevlendirilebilirdi. Eski genel başkan olmasın.
0: Gürsel Tekin örneği öyle bir örnekti.
3: Evet. Aynen öyle.
4: Diyelim. Murat Karayalçın'ı, o da bir eski genel başkan. Hı hı. Hikmet Çetin'i, o da bir eski genel başkan. Mahkeme pekala görevlendirebilir miydi?
3: Tabii hukuken evet. Böyle bir imkan elinde var. Tabii bu da şu da önemli. Böyle durumlarda mahkemeler şunu değerlendiriyor. Az önce söyledim ya, taleple bağlılık kuralı gereğince siz taraf olarak talepte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki şu kişilerin görevlendirilmesine ya da mahkeme tarafları diyor ki ben böyle bir karar vereceğim takdirde kimlerin göreve gelmesini değerlendiriyorsunuz ya da burada reysen, çünkü bu kamu hukukunu ya kamu düzenini ilgilendiren bir durumda söz konusu olduğu için mahkemenin vermiş olduğu bu kararda sorumluluğu var. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu görevi layığıyla yerine getirmezse bu ne demek? Parti iş tüzüğüne, anayasaya, siyasi partiler kanununa aykırı eylem ve hareketlerde bulunursa bu süre içerisinde devletin de sorumluluğunu doğurur bu karar. Bu noktada işte o yönetim kayyımlı dememizin sebebi bu. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada yeniden bir seçim ya da kurultay yapacak olması karar kesinleşene kadar ben hukukçu olarak mümkün görmüyorum. Taraflar anlaşıp feragat etmediği sürece.
2: Merve Şebnem Oruç, bu Bahçeli'nin ifadesinden yola çıkarak sonra biraz geçmişe dönük olarak da nasıl sürece baktığını bir hatırlamış olduk. Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Kemal Bey'e yaptığı çağrıyı siz dediniz ki acaba niye, yani ne amaçla yaptı? Neden feragat etmesi ne söyledi?
0: Tam bağlamını, feragat kelimesinin tam bağlamını aslında. Çünkü kesin de değil. Tekrar okuduğum o cümleyi tam ben de anlayamadım. Yani çünkü hukukun cevaz verdiği ölçüde falan deyince. Çünkü hem Devlet Bahçeli hem Kemal Kılıçdaroğlu siyaset satrancının ustaları, yani bizim mesela böyle dakikalar, saatler, belki de bir üzerinde bir uyuyup uyandıktan sonra anlayabildiğimiz şeyleri onlar saniyeler içerisinde düşünebiliyorlar. Şu olursa şu olur, şu olursa şu olur. Mesela yani temyiz etme hakkının mevcutta şu anda CHP genel başkanlığı adına, genel merkez adına Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğunu o yani anında fark etmiştir ve bunu düşünür yani.
3: İşte ben bu dediğiniz doğru, çünkü az önce söylemiştik ya, zaten feragatın söz konusu olması halinde karar kesinleşeceği için otomatik olarak kurultaya gitmek durumunda kalacak 45 gün içerisinde. Aslında Sayın Devlet Bahçeli onu okumuştur. Yani yılların siyasetçisi ve duayen, her konudaki fikri ileri düşünerek hareket edilen kuvvetli muhtemel hukukçu kurmayları da bunu durumu ışık tutmuştur diye düşünüyorum.
2: Evet. Buradan yola çıkarak belki o zaman biraz daha Barış Toster bu işin kurultaya doğru hızlıca belki evrileceğini düşünmek yanlış olmaz. Ama
4: ama tabii şimdi Şükrü Bey dostumuzun dediklerine acaba Kemal Bey'in hukukçu kurmayları danışmanları ekibiyle Özgür Bey'in hukukçu kurmayları danışmanları ekibi biliyorlar mı? Ya da şu anda programımızı izliyorlar mı? Yani dolayısıyla buradaki siyasi gerilim her ne kadar aklı selim ve de hukuk ideal olarak onu söylüyorsa da ona pek cevaz vermeyebilir.
2: Bir de tabii görevden alınan avukatlar var. Bunlar partinin tüzel kimliğini savunan avukatlar ve bugün artık itibariyle onlar değiştiler.
3: Tabii.
2: Bunu da herhalde bu ilk icraat olarak önemini bu yüzden sormuştum. Evet. Bundan sonra atılacak adımlarda nasıl bir hukuki yön seçilecek? Nereden ilerlenecek? Bu avukatlar aracılığıyla olacak.
4: Kıdemli avukat, kıdemli hukukçu da hani mahkeme kararını usulden ve esastan çok yanlış buluyorlar. Yani mesela Ömer Faruk Emin Ağaoğlu gibi, benim de şahsen tanıdığım dostluğum olan, Ruşen Gültekin gibi şahsen tanıdığım dostluğum olan pek çok önemli kıdemli hukukçumuz, avukatımız, eski yargı mesuzu, yani kamuda da Adalet Bakanlığı'na görev almış isimler bunlar. Hani bu kararı çok yanlış bulanlar da var. Dolayısıyla yani bu kararı doğru bulup yanlış bulmak da biraz hani sizin politik ideolojik tercihlerinizle örtüşüyor.
2: Evet, çünkü nereden baksanız siyasi bir partiden söz ediyoruz. Siyasetin içinde olmaması mümkün değil yani.
3: Bu konuda tabii işin biraz esası bu. ben de kendi fikrimi beyan etmek isterim. Bir kere bizim evrensel bir hukuk ilkemiz vardır. O evrensel hukuk ilkesi ceza yargıçlarının, ceza hakimlerinin vermiş oldukları kararlar hukuk hakimlerini, hukuk hakimlerinin kararlı ceza yargıçlarını bağlamaz. Her biri kendi bağımsız olarak önüne getirilmiş olan deliller, huzurunda tartışılan deliller doğrusuna vicdani kanaatine göre anayasa ve kanuna uygun olarak karar verirler. Tabii bu tarz yargılamalar içerisinde biz aslında şunu görüyoruz. Bu eylemlerin başlangıcı olan olaylar ne? Hile iddiaları. Peki hile iddiaları ile ilgili ne var? Siyasi partiler kanunu 112. maddesi kapsamında bir ceza yargılaması var. Hı hı. Şimdi ceza yargılamasını devam ederken o karar beklenilmeksizin, sonucu beklenilmeksizin böyle bir karar verilmiş olmasını Yargıtay usulen bu noktada bozabilir.
4: Yani bu karar sanki o ceza yargılamalarından ceza çıkmış gibi verildi. Doğru mu anladım?
3: Mahkeme hile iddialarını çok açık net olarak var olduğunu, dinlenen tanıklar ceza soruşturmasındaki koşulmasının delillerin kendisi için yeterli olduğunu, bu noktada hüküm verebilecek kapasiteye ulaştığını değerlendirerek bu kararı verdi.
4: İlgili ceza mahkemesinin kararını beklemeden.
3: Beklemeden
4: daha mi? Duruşmalar devam ediyorken bu mahkeme sanki hüküm verilmiş gibi verilmediği halde bir karar aldı. Evet. Siz buna yanlış buluyorsunuz.
3: Şimdi ben bu dosya özelinde ceza yargılamasındaki kararın bekleniyor olması bu kararın doğruluğunun, kesinliğinin hem hukuk camiasında hem de siyasi camiada tam oturması için gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ceza yargılamasında olur da bir beraat kararı çıkması ihtimali söz konusu olursa ki bu ihtimal var. Çünkü seçim kanunundaki hile karıştırmak ile bu siyasi partiler kanunundaki tabii. 112. madde birbirinden farklı şeyler.
0: Tabii. Öyle mi?
3: Tabii kanunun tanımlamaları birbirinden tabii. çok farklı. Mesela seçim kanununda siz yol parası dahi veremiyorken bir atıyorum ekmek arası döner parası dahi veremiyorken siyasi partiler kanununda böyle bir şey yok. Tabii. Oyların seçimi, kullanımı sırasında bir hile durumu söz konusu var. Bunun tabii ceza yargıçları bunun kararını verecek.
4: Siyasal partiler kanunu mesela vaatte. Derim ki ben genel başkanlığa adayım Seda Hanım. Siz beni destekleyin, oyunuzu bana verin. Ben de genel başkan olursam sizi milletvekili adayı yapacağım.
0: Bu vaattir diyorsunuz.
4: Bu vaattir. Siyasal partiler kanunundaki bu vaat bir rüşvet olarak yorumlanmaz. Yanılıyor muyum?
3: Tabii işte bu ikili ayrım ceza yargılamasında biliyorsunuz biz ceza yargılamasına niye dayanırız? Delilden faile gideriz ve şunu deriz. %100 bir kesinlik olacak ki o kişiyi cezalandırabilesin. Dolayısıyla her ahlaka aykırı eylem ceza yargılamasında ceza verilmesi sonucunu doğurmayacaktır. Dolayısıyla o kararın beklenildikten sonra bir burada bir karar çıksaydı daha sağlıklı olabilirdi. Bu kararı içerik itibariyle baktığınızda bozabilecek bence tek nokta burası.
0: Ankara.
3: Bunun dışında bir nokta olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Ankara 42. Asliye Hukuk'taydı değil mi bu?
3: Evet.
0: Ya burada... O süreçte yargılama sürecinde Asliye Hukuk'taki ceza yargılamaları bekletici sebep olarak sunuldu mu?
3: Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Bu dosya özelinde sadece 42. Asliye Hukuk yok.
0: Evet birleşen
3: evet,
0: dosyalar
3: 31
0: var.
3: Asliye Hukuk, 17 Asliye Hukuk, 7 Asliye Hukuk birden fazla dosya birleşti. Hı hı. 42 Asliye Hukuk Lütfi Savaş'ın yanılmıyorsam bulunmuş oldu ki onun davası reddedildi. Orada bu iddialar da özellikle CHP Genel Merkezi tarafından vekilleri tarafından dile getirilmişti.
0: Evet, evet.
3: Ancak dediğim gibi o evrensel kural yani ceza hakiminin kararı hukuk hakiminin, hukuk hakiminin kararı ceza hakimini birbirine bağlamaz. Mahkeme dedi ki ben de bu kanaat hasıl oldu. Şimdi Yargıtay bu tarz davalarda şunu söyleyebiliyor. Ceza yargılamasında bir kesinlik durumu söz konusu olmadan sen karar verme. Bunu nerede görüyoruz biliyor musunuz? Örneğin bir trafik kazası meydana geldi ölümlü şekilde. Hı hı. Siz maddi ve manevi tazminat davası açtığınızda mahkeme diyor ki bir dakika ceza yargılamasında bu adam ceza alacak mı almayacak mı? Kusuru ne oranında ben onu bir göreyim ondan sonra senin tazminat davanda karar vereceğim diyor. İşte bu tarz davada da Yargıtay'ın yani bu olay üzerinde bence bozabileceği nokta burası. Onun dışında içerik itibariyle orada bir kesinleşme, cezalandırma söz konusu olursa bozulma ihtimalinde olmadığını söylemek lazım.
0: Peki Barış Toster Yüksek Seçim Kurulu bugün bir red açıklaması yaptı. Şimdi bunu da aslında

0: Vazgeçilmez bir unsur olmakla birlikte partilerin programları, işleyişleri, eylemleri, tüzükleri kanunun emredici hükümlerine, anayasaya aykırı olamaz. Ve siyasi partiler, bakın, suç işlemeyiz demiyor. Suç işlemeye teşvik dahi edemez. Şimdi bu hüküm burada çok açık ve net olarak ortada. Sonrasında devam ettiğinizde CHP'nin kendi iç tüzüğünde 68. maddede bize şu hüküm söyleniyor. Bir partili üye lehine seçimlerde açık ya da gizli oy toplamak ya da çalışmak ya da seçime hile karıştırmak kesin ihraç sebebidir diyor. Şimdi az önce biz ne söyledik? Siyasi partiler bir tüzel kişilik. Dolayısıyla tüzel kişilik neye göre yönetilir? Kendi iç tüzüğüne uygun. Sonra kanuna uygun. Hangi kanun? Siyasi partiler kanunu. Sonra anayasaya uygun hareket etmek zorunda. Siz şimdi buradaki hükümleri bertaraf edecek şekilde hareketlerde bulunduğunuzda bunun hukuken yaptırımlı olabilir. Bakın, buradaki YSK'nın görevli olmuş olduğu alan anayasa 79'a göre şurasıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekilliği seçimi, muhtarlık seçimleri, belediye başkanlığı seçimleri. Bu seçimlerle ilgili verdiği kararlar kesindir. Ancak siyasi partilerle ilgili 121. madde var siyasi partiler kanununda. Şu ibare var, bakın, seçimin devamı sırasında gerçekleşen eylemlerle ilgili tutanak düzenlendiği tarihten itibaren 2 gün içerisinde başvurulur der YSK'ya. Bu ne demek? Bakın, siyasi partilerin kongreleri nasıl oluşuyor? Siz öncesinde delegeleri topluyorsunuz, kulisleri yapıyorsunuz, koalisyonları yapıyorsunuz, çarşaf listeleri veriyorsunuz, sonrasında kongrede öncesinde konuşmalar yapıyorsunuz, atıflarda bulunuyorsunuz. Bazı kişilerin hatta iddiaları olmuştu, biliyorsunuz Behran Şimşek, benim listemi almadılar, geri çektiler, ben 5 dakika bekleyin beklemenin muhabbetleri oluyor. Sonra seçime geçildiğinde YSK'nın görevlileri geliyor. Oradan sonra bir seçim yapılıyor. Dolayısıyla burada aslında iddia ne biliyor musunuz? Seçimin yapıldığı anda oylamada değil olay. Seçime gelince, o seçim anına gelinceye kadar olan süreçte hukuka aykırılıklar, suç işleme iddiaları, hile iddiaları söz konusu. İşte bu durum söz konusu olduğunda bize diyor ki Siyasi Partiler Kanunu, bu kanunda hüküm olmayan hallerde, bunu düzenlemediğim hallerde Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu uygulanır. Medeni Kanun 80. madde bize ne diyor? Mutlak butlan ve yokluk halleri söz konusuysa, normalde bir ay ya da her ay 2 ayda 3 ay. Ancak mutlak butlan ve yokluk hali varsa süresiz şekilde sen bu davayı açabilirsin diyor. Mutlak butlanın ne olduğu Borçlar Kanunu 27. madde tanımlanmış. Bir işlem kamu düzenine aykırıysa, kanunun açık emredici hükümlerine aykırıysa, 3 ahlaka aykırıysa ve açıkça kanunlara ve sözleşmelere aykırılık söz konusuysa mutlak butlan halleri söz konusu olabilir diyor. Şimdi bu durumda size şu örneği vereyim ben size daha iyi anlayabilmeniz için. Bizde bir evli olan bir kişinin evlenmesi yasak, değil mi? Peki şimdi ben evli olmama rağmen bir hanımefendiyle, o da evli, talepte bulundum, o da kabul etti. Resmi nikah memurunun önüne gittik. O da gerekli araştırmayı bilmeden şeklen bu durumu gördü ve benim evliliğimi onayladı. Bu arada benim eşim de bu durumu kabul etti. Herkesin kabul ettiği böyle bir durumda siz evliliğe var mı diyeceksiniz, yok mu diyeceksiniz? Kanun diyor ki evli olan kişi evlenemez.
1: Evet.
0: Kanun açık hükmüne aykırı ama herkes de istiyor. Herkes diyor ki evlensin. Problem yok,
1: yok
0: benim için.
1: Hükmündedir.
0: Şimdi siz kanunun açık hükmünü, yani suç işleyemez, hile karıştıramaz, bunları bertaraf edecek şekilde bir işlem yapıp sonrasında da buna YSK yetkili demeniz mümkün değil. YSK'da bunun örneği var. Onu ben söyleyeyim. YSK'da derneklerle ilgili, siyasi partilerin iç tüzük ve yönetmelikleriyle ilgili kararlarında diyor ki asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. YSK'nın bir görevi yoktur. Bir sürü karar var bu olay.
1: Derneklerle ilgili mi bu
0: hem
1: kararlar?
0: Hem dernek hem siyasi partilerle ilgili. Örneğin mesela siz siyasi parti üyesi olarak iç tüzükte bir parti değişiklik yaptı. Ve bunun hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsunuz. Ne yapacaksınız? Gidiyorsunuz Asya Hukuk Mahkemesi'ne dava açıyorsunuz. Bu hukuka aykırı diye. Burada da yine derneklerle ilgili olan hususlarda da bu husus geçerli. Bu siyasi partiler için de geçerli. Çünkü siyasi partiler karıştırılıyor. Hep böyle hani kamuyla iç içeler ya, sıkı sıkıyalar. Sanki bir kamu makamı gibi değerlendiriliyor. Yani bir
2: devlet dairesi gibi görülüyor.
0: Evet, Orman Bakanlığı gibi. Bir devlet su işleri gibi görülüyor. Halbuki öyle değil. Bu tüzel kişilik.
3: Şükrü Bey, verdiğiniz örnek bu evli bir kişi ikinciye evlenemez.

0: Örneği aslında bu konuda sıklıkla verilen bir örnek ama şunu açmak için soracağım. Bu örnekteki nikah memuru habersiz bir şekilde hani elindeki doneler sonucunda nikahı kıyan nikah memuru YSK mı oluyor aslında? Yani hani o tekrar evlendirilen kişi nasıl evlenmedim kardeşim? Aile cüzdanımı bana nikah memuru verdi diyor.
1: YSK'nın burada siyasi partinin seçimiyle ilgili şöyle bir tanım var. Diyor ki YSK'nın yani yargının gözetimi altında diyor. Hı hı. Gözetimi altında. Bakın bu gözetim ibaresi hukukta çok önemli bir ibare. Hı hı. Sen oradaki her şeye karışamazsın. Öncesini bilemezsin.
0: Evet.
1: Ardını araştıramazsın. Seçim anında o anda var olan şeyleri ancak tespit etmen lazım. Peki iddialardan bir tanesi ne? Oy kullanıyor. Fotoğrafını çekiyor. Gönderiyor iddia bu. İddialara göre. Ve bunun karşılığında partide belli bir noktaya geliyor. Ya da belediye başkanlığına ya da başka bir noktaya geliyor. Şimdi bu iddiaların hukukta değerlendirilmemesi, incelenmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. O zaman demokratik bütün hukuk ilkelerini, yani partinin kendi içerisinde ne diyor biliyor musunuz? Siyasi CHP'nin iç tüzüğü, üyeler arasında eşitlikçi, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmayı ilke edinmiştir bu parti diyor. E peki siz kendi üyeleriniz arasında böyle şaibe iddialarına yol açacak eylemlerde bulunduysanız, bakın tekrar bunu söyleyeyim, bulunduysanız bunu yargı makamı incelemeyecek mi?
0: Yani.
1: Bunu spor kulüplerinden örnek vereyim size. Mesela İbra işlemi yapılır. Hani biraz anlaşılsın diye birebir değil ama Yargıtay der ki bu konuyla ilgili. O anda İbra yapıldığı anda İbra eden kişiler olayın tamamına vakıf değilse, faturaları görmediyse, belgeleri görmediyse sonrasında o İbra geçerli değildir. Yeniden dava açabilir der. Dolayısıyla olayı hani biraz hukuki konjonktürden böyle değerlendirmek lazım.
0: Dolayısıyla yargıya başvurma hakkı hem de az evvel süresiz dediniz, süresiz olarak var.
1: Bu karar
0: hukukta değil diyor.
1: Bu karar bu noktada görev yeti noktasında yetkilidir, görevlidir ve verilen karar Yargıtay'da bozulmadığı sürece hukuken geçerli bir karardır. Bunu söyleyelim.
0: Peki. Şimdi bir reklam arası. Bir reklam arasından sonra yakın plana devam edelim.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana devam ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nu en son konuştuk. Bu işin neresinde olduğunu, çünkü çok da eleştiriliyor Yüksek Seçim Kurulu. En son işte bir red kararı, itirazla yapılan red kararı vardı. Bugün akşam üzeri saatlerinde gelmişti bu kararda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidişini öne çeken bir karar olur mu bu? Yani siz genel merkeze gideceğini düşünüyor musunuz Kemal Bey'in?
3: Bir müddet gitmeyeceğini düşünüyorum. Yani bu görüntüleri herhalde vermek istemez. Bir de tabii şu andaki seçilmiş genel başkan Özgür Özel de dedi ya, bayramda da buradayım, ayrılmıyoruz. Hatta bugün medyaya da yansıdı.
2: Terk etmiyoruz dedi.
3: Terk etmiyoruz dedi. Hatta bayramda da orada kalmak için bavullarıyla gelen milletvekilleri falan vardı. Yani dolayısıyla nahoş görüntülere sebebiyet vermemek için bence Kılıçdaroğlu bir müddet genel merkeze gitmez.
2: Peki bir kısım Cumhuriyet Halk Partili de Kemal Kılıçdaroğlu'na epey tepkili. Hı hı. Dün gördük, genel başkanlar arasındaki fotoğrafını indirdiler. Hı hı. Parçaladılar genel merkezdeki. Aleyhine çok sloganlar da atıldı.
3: Çok sert sloganlar atıldı.
2: Evet. Bunların nasıl yansıması olacağını düşünüyorsunuz? Kemal Bey'in üzerinde bir etkisi olur mu? Atacağı adımlarda bir etkisi olur mu?
3: Şüphesiz olur. Bir kere Kemal Bey'in el verdiği bir isim Özgür Özel, ama şu anda son derece gergin oldukları anlaşılıyor. Her ne kadar aralarında bir telefon görüşmesi olsa da, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekilliğini yapan bir Özgür Özel var. Siyasetteki ustası Kemal Kılıçdaroğlu olan bir Özgür Özel var. Hani bizim eski güzel deyimizdir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahle-i tedrisinden geçmiş bir Özgür Özel var, ama bugün tabii araları bu telefon görüşmesine rağmen son derece gergin. Ha mesela şu sorulabilir ki ben mantıklı bulurum. Aralarında bir çizgi farkı yok bence. Yani keşke CHP dahil bizim bütün siyasal partilerimizde kişiler değil de fikirler, yaklaşımlar, ekonomi, politik tercihler, ideolojik yönelimler öne çıksaydı. Ama hiçbir siyasal partimizde bu yok. Yani Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir siyasi fark var mı? Hani biri daha Marksist, biri daha liberal diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Biri daha ılımlı, mutedil, biri daha katı, devletçi, halkçı, planlı bir ekonomiyi savunuyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Birinin mavi vatana ya da Suriye siyasetle başı böyle de, berikininki şöyle diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Keşke biz bunları konuşuyor olsaydık. Ama bunları konuşmuyoruz. Dolayısıyla ben bu kayıkçı kavgasının ötesine geçmiş politik gerilimin, artık kayıkçı kavgası olmanın çok ötesine geçti. Çünkü artık araya mahkeme kararı girdi. Bir müddet devam edeceğini, umarım Şükrü Bey üstadımız haklı çıkar. Hani hukuken ve siyaseten bu hiç öyle uzamadan 24 saat içerisinde ve demokratik ve de hukuka uygun yöntemlerle çözülür. Bunu umar ve dilerim. Ama bunun pek de kolay olmadığını, siyaseten bunun hepimizin dilekleri o yönde olsa bile gerçekleşmesinin hayli zaman alacağını ve çok da çetin geçeceğini gözlemliyorum.
2: Aslında az evvel Sayın Aksu bir yöntem söyledi. Bu yöntemle anlaşırlarsa çok da pratikçe çözülebilir de dedi. Ama biz o bir cümlelik temastan, ikisi arasındaki bir cümlelik temastan, o uygun zaman, kısa zaman işaretleşmesinden bir çatallaşma olduğunu sizin ifadenizle biliyoruz. Merve Şebnemoğlu, şimdi size şunu sorayım. Kurultayın bir yıl ve daha fazla sürede gerçekleşmesi ihtimali olursa ne olur o bir yılda?
4: Evet, şimdi aslında zaten mesele o. Az evvel konuştuk ya bu feragat meselesini. CHP'nin işte mevcuttaki genel başkanı ya da kayyımı olarak, her neyse, mevcuttaki görevinin dahilinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıtaya böyle bir şey deme durumu var. O zaman çok net, hızlıca kesinleşir zaten karar. Doğru mu?
5: Yani böyle bir yetki var. Evet.
4: Evet, 15-20 gün içerisinde ve o zaman o takvim işlemeye başlar. Ama bu sefer bu hız Kemal Kılıçdaroğlu'nun avantajına mıdır? Çünkü evet, bir şeyleri değiştirme iddiasında, önce arındırma iddiasında. İster kendisi aday olsun, ister bir başkasına aday göstersin. Öncelikle kendisine bir süredir yaptığı açıklamalardan, hele ki o son açıklamasından bir misyon yüklendiğini, kendi en azından nazarında böyle bir kendisine bir görev, bir paye biçtiğini anlıyoruz. Dolayısıyla o kadar hızlı işleyen bir takvim Kemal Kılıçdaroğlu'nun avantajına olur mu? O kadar kısa sürede söylediklerini yapamayabilir.
3: İşine gelmez.
4: Dolayısıyla aslında normal şartlarda bu sürenin, yani konunun kapatılması ve kesinleşmesi, hükmün kesinleşmesi normalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve onun ekibinin avantajındayken, takvim işlemeye başlayacağı için, kum saati ters döneceği için bunu yapmayabilir.
5: Evet.
4: Evet, enteresan bir şey yani.
2: Evet, evet.
4: Bu sefer ne olur? İşte Yargıtay'daki takvim diyelim ki 6 ay. Hani bu konunun aciliyeti sebebiyle hızlandırıldı diyelim. Hadi 4 ay olsun. Yine bir süreç olacaktır. Mümkün olduğu kadar hızlı davranacaklardır ama yine de önemli bir süreç işleyecektir CHP'de. Bir kere bir şu anda çok sıcak bir durum var. O sıcak durumu söndürmek, karşı tarafla, Özgür Özel'le ya da işte muhataplarınızla bir sulh yapabilecekseniz, bir asgari bir şartlarda buluşacaksanız buluşmak, ya da buluşulamıyorsa işte ihraç mıdır nedir, farklı mekanizmalar mı işletilecek, bunlara karar vermek. Onun yanı sıra işte çok, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun delege yapısı, parti meclisi, işte disiplin kurulu vesaire çok farklıydı Özgür Özel'inkinden diyemeyeceğimiz bir durum var. Birbiriyle örtüşen isimler var. Bunlar şu anda nerede duruyor? Onları belirlemek. İşte yani milletvekilleri dahil olmak üzere genel olarak illeri, ilçeleri bir sakinleştirmek ve aslında kendilerine sadakatini sağlayabilmek. %100 bağı kurabilmek. Ha bu arada bunlar zor gibi gözükse de biraz bazen sosyal medya bizi yanıltabiliyor. Sosyal medyanın doğru olduğunu, her şeyi doğru söylediğini, o nabzın doğru tutulduğunu düşünsek, Kemal Kılıçdaroğlu zaten 2023'te Cumhurbaşkanı'ydı. Yani hani o yüzden oradaki o tansiyona da çok inanmamaya çalışmakla beraber elbette ki bundan memnun olmayanlar olduğunu biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok öfkeli olanlar olduğunu biliyoruz. Fakat bir taraftan da belli bir süredir, örneğin Saraçhane'deki, şimdi Özgür Özel örneğin boykotsa boykot, grevse grev diyor ya.
2: Ya ama bu kadar olur gerçekten. Son yazdığıma bakar mısınız? Ayrı boykotsa boykot, grevse grev şimdi bu. Direnişse direniş.
4: Evet. Şimdi o Saraçhane'deki o da çağrılarını hatırlıyorum ister istemez. O günlerde çok sıcaktı, hatırlayın, Ekrem İmamoğlu'nun işte tutuklanması halk için çok şok etkisi ne sebep olan iddialardı. İşte tırnak içinde söylüyorum, kendi ifadeleriyle bunlar sarayın oyunu, işte Cumhurbaşkanı adayımıza darbe yapıldı falan. Bu söylemler ilk başta ne kadar hızlı satın alındıysa da zaman içerisinde ortaya çıkan işte tanık beyanları, işte itirafçılar, MASAK raporları, iddianamenin kendisi vesaire falan, günlerce konuştuğumuz şeyler. Evet, belki de şuna sebep olmadı. Kesinlikle fikrini değiştirip Ekrem İmamoğlu suçlu diyen CHP'li sayısı artmamış olabilir. Ama ben en azından şunu gözlemliyorum. Ya bu yargılamanın sonunda ne olacak? Ortada da yani yenilir yutulur olmayan bazı iddialar var, bir görelim bakalım diyenlerin, hani kararsız diye addedilir ya anketlerde, o kitlenin sayısının giderek arttığını görüyorum. Sadece Ekrem İmamoğlu örneğinde değil. Yani mesela Özkan Yalın meselesi gerçekten bence bir kırılma noktası oldu. Sadece rüşvet, irtikap gibi aslında biraz böyle teknik ve mali tarafı sebebiyle çok daha sokaktaki vatandaş tarafından tamamıyla anlaşılamayan konular maalesef biraz işin içerisine ahlaki meseleler de girdiği için Özkan Yalın konusunda çok böyle net bir duruma dönüştü. Şimdi bakın, hiç kimse ismini Özkan Yalın'la aynı cümlenin içerisinde zikredilmesini istemiyor CHP'de. Seçmen de haliyle bir acaba demeye başladı. Özkan Yalın'ın kendisinin etkin pişmanlıktan yararlanmak için ortaya sundukları iddialar vesaire falan, hani biraz böyle CHP içerisinde bu arınma çağrısı belki daha sert bir reddiyeyle karşılaşılabilirdi. Hani sen neden bahsediyorsun, Kemal Kılıçdaroğlu senin devrin geçti diyenlerin sayısı fazla olabilirdi ama son yaşananlar, acaba arınmaya ihtiyacımız var mı diyenleri de biraz böyle durduruyor gibi geliyor. Mesela ben açık söyleyeyim, ben Ankara'da genel merkezin önünde Saraçhane'deki gibi bir kalabalığı beklerdim. Evet, Ankara'da değilim ama konuşuyoruz, görüyoruz da ekranlardan. O kadar bir kalabalık yok. Ha birkaç gün içerisinde ne olacaktır bilemiyorum. Belki biz yanılırız. Gerçekten Saraçhane'deki gibi olur. Ama şunu da söylemek isterim. Bu boykotsa boykot, grevse grev, direnişse direniş çağrıları Saraçhane'de ne sonuç verdi? Evet, sokaklar karıştı, gençler ve işte bazı illegal yapılar bir araya geldi ve pek çok genç aslında kurunun yanında yaşında yandığı misalde böyle bir ciddi anlamda yani yargılamalarla karşı karşıya kaldılar. Polisle karşı karşıya kalındı. Günün sonunda tamam Saraçhane'ye sokmadınız ama orada da zaten işte İBB başkan vekili zaten kendiliğinden de geliyordu. Bu arada hani bunu sokmadık, başardık. İkinci süreçte mesela Gürsel Tekin örneğinde, hı hı, siz sırf İBB'de başarılı oldunuz diye geri adım atıldı mı? Hayır, Gürsel Tekin aslında polisle beraber girdi. Şimdi burada dolayısıyla o öfkeyle kalkıp o sokağa harlamanın Kemal Kılıçdaroğlu'na faydası olmadığını ya da işte ne bileyim iktidarı tam anlamıyla bu konuda işte polis de işin içerisine girerse bakın işte sarayın yanında duruyor Kemal Kılıçdaroğlu argümanını güçlendireceğini düşünebilirsiniz ama size de fayda sağlamıyor. Yani halkın kahramanı olmuyorsunuz ama aynı zamanda sokağa çağırma meselesini, sokak meselesini bence Kemal Kılıçdaroğlu o ruhu, o damarı Özgür Özel'den daha iyi tanıyor. Çünkü siyasetçiliği çoğunlukla belki hani sokakta miting yaparak değil ama ya işte yürüyüş yaparak işte İstanbul'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü yapacağım diyerek o sokağa çağırmaları da kendisinde de olan biriydi. Bence biliyor, tabanını da tanıyor. Günün sonunda Özgür Özel'in daha tecrübesiz olduğunu hissettiğimiz işte bir gün bir şey söyleyip ertesi gün vazgeçmeleri falan mesela Saraçhane'de gördük. Bugün biraz daha öğrenmiş gibi gözüküyor. Aynı tecrübeyi tekrarlıyor ama ne kadar devam ettirecek bence merak konusu. Kemal Kılıçdaroğlu dediğim gibi yani çok eski bir siyasetçi. Onun hangi adımları atacağını daha önceden tahmin ediyor, hı-hı, ve bir yol haritası hazırlamış olma ihtimalini de yüksek görüyorum ben.
2: Peki size sorayım. Özgür Özel'in bir stratejisi var belli ki. Hı-hı. O da Merve Şebnem'in dediği gibi bir işte boykotsa boykot, grevse grev, direnişse direniş dedi. Aslında isim vermiyor ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kontrollü muhalefet şimdiye kadar yapmakla suçluyor. Hı-hı. Çünkü diyor ki bizim suçumuz kontrollü muhalefet olmayı reddetmek diyor.
3: Şimdi burada Özgür Özel'in bir büyük avantajı var. O da şu. Evet, politik ideolojik olarak ben eleştirdim az evvel. Kemal Bey'den de bir farkı olmadığını söyledim az evvel. Onun siyasi ustasının bizzat Kemal Bey olduğunu da vurguladım az evvel ama bir avantajı var. O da şu, seversin sevmezsin. Özgür Özel seçim kazanmış bir genel başkan. Avantajı o, kuvvetli tarafı o. Kemal Bey daha deneyimli genel başkan olarak. Kamu görevi uzun yıllar yapmış değil mi? SSK Genel Müdürlüğü falan. Devlet tecrübesi daha fazla. Yaşı daha büyük. Bütün bunlara rağmen Kılıçdaroğlu 13 yıl boyunca genel başkanlık koltuğunda oturduğu müddetçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı
2: 7 kere mi diyor? Bir tam hatırlayamıyorum ama
3: tek bir kez bir genel seçim kazanamadı. Hı hı. Tek bir kez bir belediye seçimi kazanamadı. Tek bir kez bir referandum kazanamadı. Özgür Özel yaşı daha genç olduğu halde devlet deneyimi çok daha sınırlı olduğu halde. Çünkü eczacılık yapmış. Parti genel başkanlığı yapmadığı halde, hep grup başkan vekili yaptığı halde, çiçeği burnunda bir genel başkan olarak katıldığı ilk yerel seçimde sandıktan birinci çıktı. Ha efendim bu Özgür Özel'in başarısıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir zaferiydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarısızlığıydı. Seçmen iktidara bir mesaj vermek istedi. Bütün bunları biz kendi politik, ekonomi politik tercihlerimize göre altını temellendirebiliriz. Ben böyle derim, üstadım biraz daha farklı düşünür. Ama benim aramın hep açık ola geldiği, anketçilere atıfta bulunarak demiyorum, ben seçim sonucunu diyorum. Hı hı. Kemal Bey tek bir seçimden partisini birinci parti olarak çıkaramadı. Özgür Özel girdiği ilk seçimde, belediye seçiminde partisini birinci parti olarak çıkardı. Dolayısıyla Kemal Bey'in bütün bu yaş avantajı, devlet deneyimi avantajı, genel başkanlık koltuğunda oturduğu sürenin avantajı ne oluyor? Sıfırla çarpılıyor. Öbürünün bütün dezavantajları ne oluyor? Ortada bir başarı olduğundan dolayı tarihe o geçiyor. Yani Süleyman Demirel rahmetlinin lafıydı. Derdi ki siyasette hiçbir şey başarının yerini tutmaz. Virgül, başarısızlığın da mazereti olmaz. Biri seçim kazanmış. Eleştirebiliriz ki ben eleştirenlerdenim ideolojik olarak. Öbürü hep seçim kaybetmiş. Ben onu da eleştiriyorum gene ideolojik olarak. Ama Özgür Özel'in yarın öbür gün tekrar genel başkan adayı olur ise eğer kurultayda. Muhtemelen de olacaktır. Ne zaman yapılır bilmem şimdi. Şükrü Bey o konuda zaten alternatifleri sıraladı. Hukuki anlamda. Hı hı. Ama Özgür Özel'in herhalde CHP delegesine ya da CHP seçmenine diyeceği ilk şey, en önemli şey ve en güçlü şey nedir arkadaş? Benim genel başkanlığımda parti uzun yıllar sonra birinci parti oldu. Nokta. Şimdi onun dışında biz Kılıçdaroğlu'nu sevenler ya da sevmeyenlerle tartıştık. Özgür Özel'i destekleyenler ya da karşı kalanlar tartıştık. Benim diyeceğim şudur. Bir sosyal bilim öğrencisi olarak arkadaş, biri hiç seçim kazanamamış. Seversin sevmezsin. Oy verirsin vermezsin. Beni ilgilendirmiyor. Biri de seçim kazanmış. Şimdi, dolayısıyla Özgür Özel önümüzdeki günlerde parti için mücadelede, çünkü belli ki daha uzunca bir süre iktidara muhalefet edemeyecek, birbirine karşı rekabet edecekler CHP'deki farklı kanatlar, en kuvvetli argümanı olarak bunu dillendirecektir. Ve bu elbette yabana atılır bir argüman da değildir.
4: Aslında çok Özgür Özel'in aylardır il il dolaşarak yaptığı mitinglerde hani sanki iktidara, Cumhur İttifakı'na karşıymış gibi görünse de şimdi biraz daha tablo netleşiyor. Sanki Kemal Kılıçdaroğlu'na da karşıymış gibi.
2: Özgür Özel bir yani süredir
4: genel başkan oluyor ya.
2: Evet, ara seçim çağrısı sürekli yapıyordu. Hmm. İki lafın birinde daha düne kadar ve bir seçim startını da kendi ifadesiyle zaten vermişti. Böyle de söylemişti. Bu durumda sizin söylediklerinizden yola çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözleyeceğimiz bundan sonra eskiyle yeninin, statükoyla yenilikçiliğin ya da yani yaşlıyla gencin bir mücadelesi mi olacak?
3: Seda Hanım, çok güzel yakaladınız, kavradınız, formüle ettiniz. Yani keşke CHP'de ideolojik, ekonomi politik tartışmalar olsa. Halkçılığa nasıl bakıyorsun? Devletçiliğe nasıl bakıyorsun? Milliyetçiliğe nasıl bakıyorsun? NATO'ya, AB'ye nasıl bakıyorsun? Ama CHP'nin değil, bütün siyasal partilerimizde ortak hastalığı. Bunlar konuşulmuyor. Kişiler konuşuluyor. En küçükte de en büyükte de. Sağda da solda da. Dolayısıyla keşke CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki ayrışmada biz bunları konuşuyor olsak. Bunları konuşsak. Nasıl bakıyorlar Türkiye, Rusya, Çin yakınlaşmasına? Bu MHP'nin önerdiği bir şey. Nasıl bakıyorlar NATO'dan çıkış politikasına? Nasıl bakıyorlar artık pek kolu kanadı kalmamış olan AB'nin durumuna? Şimdi Merve hemen bana bakıyor. Ben çünkü NATO ve AB karşıtı olduğum için hani belki biraz daha mesleki deformasyon.
4: Hayır, o yüzden de Özgür Özel'in bu süreç içerisinde belki içeride başındaki sorunlar sebebiyle çok da brief alamıyor mu acaba? Dış politika ile yani, ilgili gelişigüzel yaptığı yorumlara bakıyorum. Gerçekten fecaat.
3: Keşke bunları konuşsalar ama dediğiniz gibi genç yaşlı ayrımı öne çıkacaktır. Hı hı. Çok miting yapan, az miting yapan ayrımı öne çıkacaktır. Ama elbette burada Özgür Özel'in kuvvetli tarafını
2: seçim kazanmış olur. Peki, hemen kısa bir ara. Aradan sonra devam edelim.
1: Yakın plan devam edecek.
0: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Özgür Özel'in çağrısını en son değerlendirdik. Bundan sonraki sürecin nasıl olacağına yönelik olarak. Ve siz Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediniz ki kendisi dışında bir kişiyi işaret etme ihtimalini görüyorum. Bunu biraz konuşalım. Neden böyle bir izlenime kapıldınız?
3: Hani diyoruz ya, bu süreç içerisinde CHP kurumsal olarak yıprandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası, argümanı o ve CHP'nin kurumsal kimliğini temize çıkarmak, arındırmak. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ismi yıprandı. Bir kere birincisi en önemli iddia az evvel Barış Dostler'in söylediği. Bu CHP çevrelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönmesini istemeyen, hatta bütün bunların yaşanmasına sebep olan tekrar aday olmasını da istemeyen o değişimci, reformcu, o genç çevre, sen çok seçim kaybettin, artık aday olmamalısın diyor ve bunu uzattığını, bunu bir inada, bir koltuk hırsına yansıttığını, dönüştürdüğünü söylüyor. Bence Kemal Kılıçdaroğlu, az önce dedim ya, bu arındırma vesaire mesele kendince, kendi nazarında bir misyon üstlenmiş durumda. Çizdiği tablo da bu. Evet, kendisinden bir seçimin haksız bir şekilde, tam ifadesini söyleyelim yani, çalındığını düşünüyor. Ama aynı zamanda bence emeğinin de çalındığını düşünüyor. Emeğinin derken şöyle, az evvel çok doğru, ipi göğüsleyen yarışı kazanmıştır. Yerel seçimin galibi Özgür Özel'in genel başkanlığındaki, her ne kadar bugün artık kağıt üstünde yok, biz hepimiz yaşadık gördük ama yok olsa da Özgür Özel başkanlığında bir ilk yaşanmıştır. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu şunu düşünüyordur, yani temel fıkrasındaki gibi, balığı ben yormasaydım siz acaba yakalayabilir miydiniz? Çünkü şimdi her ne kadar çok eleştirmiş olsam da günün sonunda 2023 genel seçimlerinin çıktılarına bakın. Birinci tura kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk defa ikinci tura bırakan isim Kemal Kılıçdaroğlu. Şehir şehir baktığınızda da aslında mesela İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu önde, bayağı bayağı önde. Ya da aslında AK Parti kurmaylarıyla da çoğunlukla konuştuğumuzda şunu duyduk. 2023 seçimleri gerçekten en zorlandığımız seçimler oldu. Günün sonunda patlayabileceğini, iktidara gelmeleri ihtimalinde dahi ülkeyi bir krize sokabileceklerini düşündüğümüz o altılı masa yapısıydı bunu aslında başaran. Sonuçları bakımından çok eleştirsem de, işte yani o beş benzemez dedik, şu dedik, bu dedik, çünkü ilkesel bir sorun vardı ve günün sonunda patlayacağı belliydi. Daha seçim yaşanmadan patladı ama o bir başarıydı. Bir fikir olarak ortaya bir şey kondu, yani bir biraz böyle Çin İmparatoru'nun, Çin'in kuruluşunda bütün muhaliflerini yenme fikrini falan hatırlatıyor bana. Hakikaten de böyle bir süreç. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na karşı olan herkesi bir araya getirmek kolay bir iş değildi. Kemal Kılıçdaroğlu bence bu bütün bu süreci ben hazırladım. Aslında Cumhur İttifakı'nı da yordum. Evet, ondan sonra bir sene içerisinde bir yerel seçim yapıldı ve yani bir sene içerisinde zaten bütün bunların hepsi gerçekleşemez. Yani benim emeğime de konmuş oldunuz. Benim hak et, ya en azından buna oradan bana bir paye olabilir, verilebilirdi diye düşündüğünü düşünüyorum. Hı hı. Tam da bu nedenle kendisine o biraz daha böyle tabii bu bir fikir ve yanılabiliriz. Çünkü siyaset ve koltuk ilişkisi, bireyler ve koltuk arasındaki ilişki gerçekten çözemediğim, evet, bir ilişki.
2: Sıkı bir ilişki olduğu aşikar. Yani,
4: daha muhtaç bir,
3: evet,
4: ilişkidir.
3: Yani eğer onu anlayabiliyor olsaydık siyaset yapmaya çalışırdık muhtemelen. Ben anlayamadığım için buradan yorum yapıyorum. Benim gördüğüm ya da belki de görmek istediğim, bilemiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o değişim çağrılarına da kulak veriyor olması. Evet, ben değiştireceğim. Ve benim de bir vekilim, veliahtım, benim de kafamda bir aday var bu partiye uygun gördüğüm. Ha, adayım bu diyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani aklımda da birkaç tane isim var ama şu anda söylemek doğru olmaz. Ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Fakat taraflar da tam işte az evvel dedim ya, Özgür Özel meydanlarda sanki Cumhur İttifakı'na karşıymış gibi ama CHP seçmenine konuşurken belki de parti içerisindeki gelecek olan bu yarış içinde bir süreç, bir kampanya yürütüyor muydu diye de şimdi düşünüyorum. Çünkü o da bir siyasetçi. Günün sonunda bunların olma ihtimalini herhalde onlar da hesaba katıyorlardı. Ve bu yaşanırsa, mutlak butlan çıkarsa, kurultaya gidersek o zaman nereden başlayacak? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da il ve ilçelerden başlayacak. Ve konuşulan isimler aslında teşkilat mensupları günün sonunda. Biraz sanki o CHP içerisinde bir kampanyada yürütülmüş gibi gözüküyor bir senedir. Ha bu arada seçime hazır olmak önemli bir şey. Seçim çağrısı yapmak. Çünkü CHP tabanını ne en fazla motive eder? AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı yenmek, sandıkta yenmek, 2024'teki o yerel seçimin rüzgarı aslında yenmeye ilk defa, kazanmaya ilk defa bu kadar yaklaşmaktı. Bir sonrakinde daha iyi olacağız düşüncesiydi. Şimdi bunu sürekli sıcak tutmak, biz zaten seçimi kazanacak olanlarız diyebilmek önümüzdeki süreçte İçeride de bir seçimi kazandıracaktır. Ben burada Özgür Özel'in kazanma ihtimalinin hiç olduğunu düşünmüyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı kim olacak? O da önemli olacak tabii. Tahminen diyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi çıkarsa bu arada tahminimi söyleyeyim. Bence kaybeder. Bence kaybeder. Çünkü bir tarafta tecrübe, arınma argümanı var ama değişim, reform, bütün bu söylemler bir de 2024'te yenilik, az evvel söylediğim gibi reform. İpi kimin görüşlediği günün sonunda önemlidir. Siz ne pişirmiş olursanız olun, orada kimin o fotoğrafın, o karenin içinde olduğu önemlidir. Bence Özgür Özel'in böyle bir kurultayda şansı daha fazla.
0: O zaman size sorayım, yeni bir mutlak butlandan yeni bir lider adayı çıkar mı CHP'ye?
4: Zor bir soru. Neden? Çünkü Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendiği kurultay gecesi genel başkan seçilmişti. Ama aradan geçen bu süre zarfında biraz liderleşmeye başladı. Nasıl oldu bu liderleşmeye başlamak? Halen bir Ecevit karizmasına lider diyemeyiz Özgür Özel'e. Ama genel başkan seçildiği geceden sonra, kısa bir süre sonra 2024 belediye seçimlerinde birinci olan partinin genel başkanı olması biraz liderleşmesini sağladı. Genel başkanlıktan liderliğe doğru bir yol. İkincisi, kabul edelim ki hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi kolay bir süreçten geçmiyor. Bir taraftan yargısal süreçler, işte son 24 saatte yaşananlar. Bir taraftan partili belediye başkanlarının, pek çok belediye meclis üyesinin, yöneticisinin çok ciddi iddialarla ve tutuklu bir şekilde yargılanması. Beri taraftan benim gene usulden ve esastan karşı olduğum ve çok da eleştirdiğim, sert eleştirdiğim bu parti transferlerinin, değil mi? Önemli belediye başkanlarının Aydın'daki gibi, Afyon'daki gibi İkrar Partisi'ne geçmesi. Şimdi dolayısıyla üzerinde baskının, basıncın gerek siyasal anlamda gerekse hukuksal anlamda yoğun olduğu bir tarihsel süreçten, bir tarihsel kesitten geçiyor CHP. Dolayısıyla bu ama Özgür Özel olsun, ama Ayşe Fatma olsun, ama Ali Veli olsun kolay bir genel başkanlık yapmıyor. Benzer bir durumla hangi parti muhatap olsa biz o partinin genel başkanı için de aynı lafı ederiz. Deriz ki bu normal bir genel başkanlık değil. Çok çetin, çok zorlu bir sürecin genel başkanlığı. Ve Özgür Özel gene benim ideolojik, ekonomi, politik eleştirilerim haklı ve baki kalmak kaydıyla çalışkan bir genel başkan. Yani genç bir genel başkan. Hatta sanırım ben 53 yaşındayım. Benden de daha genç bir genel başkan. Şu ana kadar 110 dolayında eksi artı, az evvel Merve de dikkat çekti, miting yaptı. Ha, çok kalabalık oldu, az kalabalık oldu. Halkın nabzını tuttu, parti örgütünü oraya iyi taşıdı, kötü taşıdı. Bunlardan bağımsız bir şey söylüyorum. Yani zorlu bir süreçte genel başkanlık yapmakta ve çalışkan bir genel başkan. Ama dediğim gibi ideolojik olarak, ekonomi politik olarak el aldığı isim, ustası olan isim, uzun yıllar yanında çalıştığı isim Kemal Kılıçdaroğlu olduğundan, yani bir İsmet Paşa'dan bahsetmiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bahsederken bir Bülent Ecevit'ten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla işte Özgür Bey'in müktesebatı ne kadar? İdeolojik, ekonomi politik altyapısı, bilgisi, birikimi, temel okumaları ne kadar? İşte Kemal Bey'in ne kadar sorunu da o kadar. Hani geçtiğimiz aylarda benim aramın çok açık olduğu bir yayın evinin, Merve şimdi anladı o yayın evini. Böyle aşırı liberal de bir yayın evidir. Hani Türk'e Türk diyemezler. Hı hı. Türkiye'li derler falan. Hani bir yayın evinin, üstad siz de anladınız değil mi? Kitaplarına referans verdiler. Hem Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu. Evet. Şimdi bir Cumhuriyet tarihi öğrencisi, bir sosyal bilim öğrencisi olarak bana sorsanız bir CHP genel başkanının okuması gereken temel okuma listesinde Özgür Bey'in ve Ekrem Bey'in başucu kitabımız dediği kitap ilk 100'e değil ilk 500'e girmez. İlk 100'e değil ilk 500'e girmez. Yani Doğan Avcıoğlu'ndan Niyazi Berkes'e, Mümtaz Soysal'dan Server Tanilli'ye ilk 500 ismi sayarım ben ama o kitabı saymam. Ha ama işte Özgür Bey'in ekonomi politik tercihi ve ideolojik olarak ustam dediği kişi kimdir? Muhtemelen Kemal Bey'in de zaten başucu kitabıdır aynı kitap.
0: Yani bu durumda diyorsunuz ki yeni bir aday çıkarsa da farklı bir isim olmaz mı yani?
4: Yeni bir aday çıkarsa da gene bu siyasal hatta bir isim olur. Mesela peki, benim de yıllardır mı tanıdığım, üniversite yıllarından tanıştığım Merve ile de aynı üniversitede, mesela üniversitedendir, Boğaziçi'lidir. Oğuz Kağansalcı olabilir mi? Olabilir. Ama yani Oğuz Kağansalcı da ki ben yıllardır tanırım, üniversite yıllarımızdan tanışırız Oğuz Kağansalcı'yla. Ekonomik, politik olarak, ideolojik olarak yani tam da bu çizgidedir.
3: Fark pek yok.
4: Yani evet, bir fark beklemeyin siz Oğuz Kağansalcı'yla Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında. Ya da gene bugün açık medyaya yansıdı, Faik Öztrak'ın adı zikredildi. Hmm. Hani ta bir de hemşerin senin değil mi? Trakya'dan.
3: Trakya, Tekirdağ.
4: Köklü kendisine bir ailedir. Yani Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana Öztrak ailesi Türk siyasal hayatında, özellikle de CHP geleneğinde iddialı, önemli bir ailedir. Yani muhakkak CHP'nin listelerinde bir Öztrak soyadı vardır. Ama şimdi Öztrak ki kamu bürokrasi tecrübesi, deneyimi olan bir isim. Ama yani Faik Öztrak'la Oğuz Kağansalcı arasındaki fark nedir deseniz, hani belki biri biraz daha frankofon, biri biraz daha anglofondur deriz. Ya da biri biraz daha yaşlı diyebiliriz ama arada ideolojik fark olmadıkça, arada ekonomi politik tercihler anlamında bir farklılaşma olmadıkça, ben bu yarışları evet kişi anlamında öne çıkan yarışlar, ama Türk siyasal hayatına ve özellikle CHP siyasetine hiçbir şey katmayan mücadeleler olarak görürüm. Bunlara da o yüzden çok büyük anlam verme.
3: Çok özür, bir şey soracağım. Çok iddialı bir şey soracağım da. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu aday olup olmama konusunu konuşuyoruz. Özgür Özel olur mu? Ya da Özgür Özel'in olmama ihtimali var mı?
4: Genel başkanlığa.
0: Evet. Yani bence yok.
3: Mesela ne, Ekrem İmamoğlu aday olur mu?
4: İşte o da olur yargılanıyor herhalde.
3: Evet, ama genel başkanlığına engel mi?
5: Hakkında verilmiş olan bir karar var. Milletvekilliği ve zaten burada amaç Cumhurbaşkanı'na yapabilmek ki onu. Bir yıl ve üzerinde hapis cezası alıp kesinleştiğinde zaten...
3: Ama kesinleşirse.
5: Ama şimdi şey de var ya, diploması da iptal edildi ya mesela.
3: Ama hayır, ben şeyden Cumhurbaşkanı'ndan bahsetmiyorum. Ben parti genel
5: başkanına. Yani şu an itibariyle karar kesinleştiği takdirde mümkün değil. Kesinleşmeden yapabilir.
3: Ama karar kesinleşmedi zaten. Hayır. Şu andan bahsediyorum.
4: Ama peki, pratik olarak sürede yapabilir mi arkadaşlar?
3: Hayır, yok. Ben tamamen de farazi soruyorum yine. Hani çok çok kesin konuşuyoruz ya. Yani günün sonunda şunu biliyoruz. Taraflar eğer aklı selim hakim olur ve diyalog içerisine girerlerse tarafların birbirlerinden bazı talepleri olacak. Doğru mu? Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'na aday ol ya da olma çağrısında bulunurlar mı? Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması eğer gençler kazanır diye düşünüyorsak tamam, avantajlarını, ama mesela bu taraf sen aday olma ve milletvekili olarak devam et, partide kalmak istiyorsan diyebilir mi? Kabul görür mü?
4: Seçmen nabzını da tutmak önemli. Evet. Şimdi rahmetli analım Deniz Baykal'sın hep şöyle derlerdi. Ben de oyunlarda aktif gazetecilik yapıyordum. Destektaşınız mı sizin? Hı hı. Kurultay kazanan ama seçim kazanamayan genel başkan.
0: Doğru hatırlıyorum onu.
4: Şimdi Kemal Bey de yıllar yılı son kurultaya gelene kadar hep kurultay kazandı ama hiç seçim kazanamadı. Zaten günün sonunda son kurultayı da kaybetti. Dolayısıyla hani evet, delege inadına diyebilir. Hatta öyle derlerdi Baykal için. İnadına Baykal. Arkadaş, parti baraj altında kalmış. 18'den 99 yerel ve genel seçimlerin beraber yapıldığı seçimdir. Parti baraj altında kalmış. Genel başkan Deniz Baykal sonunda. İnadına Baykal derdi CHP delegesi. Tamam ama yani ben şimdi yani seçmenle inatlaşmanın çok sağlıklı olduğunu düşünenlerden değilim. Hı hı. Yani siz kurultay kazanırsınız. Delegeyi de istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Burada yerel yönetim rantı da devreye girer. Ama kurultay kazandıktan sonra seçim kazanamamanın bence bir anlamı olmaz.
0: Peki Merve Şebnem Oruç gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun girmeyeceğini veya girerse kaybedeceğini düşünüyor musunuz siz de?
4: O delege yapısıyla alakalı. Yani eğer 2020 yılının hukuksal olarak en son öyle değil mi Şükrü Bey?
5: Evet öyle.
4: 2020 yılının delegesi sabit kalırsa.
5: Ama değişecektir Barış Bey.
4: Yani eğer o delege sabit kalırsa Kemal Bey'in o delegede ciddi karşılığı var. Ama yok eğer Kemal Bey yarından itibaren arkadaş biz ilçe kongreleri, il kongreleri yeni bir mahalle efendim şeyin rekabetinden yarışlarından sonra yeni bir delege yapısı ortaya çıkaralım diye düşünürse ki bu ihtimal dahilinde düşünebilir. Ha o yeni delege yapısının nasıl şekilleneceği önemli. Yani unutmayalım Özgür Özel'in ilk turda burun farkıyla 10-15 oyla ikinci turda biraz farkı açarak genel başkan seçildiği kurultayda bile Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi oy almıştı. Yani onca seçim mağlubiyetinden sonra Kemal Bey'in aldığı oy işte ilk turda Özgür Özel'in aldığı oyun 10-15 eksiğiydi. Çok yüksek bir oydu. Çok yüksek bir oydu. Yani dolayısıyla delegenin o anlamdaki tercihi seçmenin tercihiyle her zaman örtüşmeyebilir. Bir bakarsınız delege seçmenin seçmediği birine oy veriyor. Oldu mu? CHP geleneğinde bu çok oldu. Hı. O yüzden yeni delege yapısının nasıl şekilleneceğini bizim bir görmemiz gerekiyor. 2020'nin delegesiyle mi girilecek yoksa tekrar mahalle kongrelerinden itibaren yeni bir delege yapısı mı oluşacak?
0: Peki. Şimdi açıkçası aslında buradan şu siyasi partiler kanunumuza bir gelmek istiyorum size. Çünkü hem yani iki mesele ben yani dolu dolu 25 yıldır bu işi yapıyorum ve sürekli biz siyasi partiler evet. kanunumuzun ve değişmesi lazım ve yeni ve sivil bir anayasaya sahip olmamız lazım diye konuşuyoruz. Bir de siyasetçiler de hep bunu söylüyor. Ve hep seçim vaatlerinde de hep bu var ama bir türlü dönüp dolaşıp ne sivil anayasamız tekrar baştan olabiliyor ne siyasi partiler yasası değişebiliyor. Nedir siyasi partiler kanununda değişmesi gereken marazlar, eksikler ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili tartıştığımız konuyla bir bağlantısı var mı?
5: İşte tabii bugün her hukukçunun dahi konuyu farklı yorumladığı, değerli konuklarımızın da birçok televizyona çıkan konuklarında farklı yorumlamış olduğu bu dava konusunda asli hukuk mahkemeleri mi yetkilidir? Yoksa YSK mı yetkilidir? Bir açıklık var. Çünkü bizde siyasi partiler kanunu diyor ki bu kanunda hüküm olmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu uygulanır. O maddeye gidiyorsunuz, oradaki içeriye bakıyorsunuz, ona göre bir düzenleme gereğince bugün bunlara yetkili olduğunu söylüyorsunuz. Demek ki bu hukuk camiasında ve siyasi camiada bu tarz olaylar yaşanabiliyormuş. Şimdi demek ki şunu söyleyelim bakın, her kanun yapıldığı dönemin ruhunu taşır. Biz yeni bir dünya düzeninin içerisinde yer alıyorsak artık şeyi söyleyeyim Münih'te 2000 bu yılın Şubat ayında bir güvenlik konferansı düzenlendi.
4: Münih Güvenlik Konferansı. Evet. Yıldır zaten o alan.
5: Güvenlik konferansında Alman şansölyesinin ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir lafı var. Diyor ki artık haklının güçlü olduğu değil güçlünün haklı olduğu yeni bir dünya düzenine girdik. Biz de Avrupa Birliği olarak kendi silahlı gücümüzü oluşturmak istiyoruz. Doğru. Şimdi bugün siyaseti konuşurken dünyadaki tüm gelişmeleri göz önüne almadan siyaseti konuşursanız sadece kendi içerinizdeki kırık fayatlarını düşünerek hareket ederseniz Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecini için sarf ettiği çabayı görmezden gelirseniz dünyada kapımıza gelen savaşların farkına varmadan siyaseti realize etmeye çalışırsanız ciddi sıkıntılar yaşarsınız. O yüzden bugün itibariyle anayasanın da değişmesinin gereken çok madde var. Çünkü anayasa bir kere 1980 devamında yapılan bir darbe yasası olarak yapılmış.
4: 82 anayasası.
5: 82. Tabii ki.
4: Şimdi şurada sizden ayrışıyorum. Kaç maddesi değişti?
5: Yaklaşık
4: %70'i 75'i
5: 184
4: değişik.
5: Ayrı değişiklik yapıldı bu anayasada ama mevcut yasal şu anki Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun olmayan bir anayasadan bahsediyoruz.
4: Ama yani 82'de %92 ile oylanan anayasa %75 ölçekte değişmiş bir anayasa ise eğer, evet bu 1982'de oylanan anayasadır ama o metindir diyemeyiz. Orada sizde ben farklı düşünüyorum.
5: Ben şunu söyleyeyim size, ben aslında anayasaların böyle çok yüksek sayıda maddelerden oluşan bir anayasa olması gerektiğini de düşünen bir hukukçuyum. Ama şu an itibariyle var olan anayasanın güncel ihtiyaçları, işte yapay zekanın bu kadar gelişmiş olduğu, yeni güvenlik tanımlarının, yeni siyasi tanımların söz konusu olduğu, yeni yönetim biçimlerinin söz konusu olduğu, bilişim sistemlerinin çok değişmiş olduğu, özgürlük tanımlarının dahi, işte Isaiah Berlin'in özgürlük tanımlarından dahi farklı noktalara evrildiği bir düzen içerisinde anayasadaki temel metinleri değiştirmeden, kanunlardaki temel metinleri değiştirmeden siz uygulamaya farklı noktadan bakmak zorunda kalıyorsunuz. Bugün karşınıza çıktı bir uygulama çıktı, bir olay çıktığında bu kanun hangi maddesinde var, neresinde yok, bunun tartışmasını yapmaya başlıyorsunuz. Ve az önce mesela bir sorunuza başka bir cevap. Şimdi siyasi partiler kanunundaki oylamaya hile karıştırmakla seçim kanunu 298 sayılı kanundaki oylamaya hile karıştırmak tanımları birbirinden tamamen farklı. Halbuki seçim kanununda var olan o geniş kapsamlı hükmün siyasi partiler kanununda da olması lazım ki
0: doğru,
5: delegenin iradesi, halkın doğru iradesi sakatlanmasın. Şimdi dolayısıyla tek tek aslında madde olarak çok daha detaylı açıklamalar yapılabilir. Ama bu konu özelinde Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu konjonktür itibariyle hem siyasi partiler kanunu hem anayasada hem de sadece bu kanunlarda değil. Bakın ceza yargılamasında da mesela suça karışan çocukları görüyoruz değil mi? Öldürülen çocukları görüyoruz. 15 yaşındaki çocukların suç çeteleri örgütleri tarafından kullanıldığını görüyoruz. Cezasızlık algısından hep beraber bahsediyoruz. Aslında Türkiye'nin yasalarla ilgili olan deneyimini oluşacak yeni siyasi topografya ve siyasi konjonktürle birlikte yeniden değerlendirmesi gereken bir süreci biz yaşamalıyız. Çünkü şu an ne yazık ki bu kanunlar dönemin insanının yaşayışına, hı, anlayışına uygun bir
0: eski kaldı diyorsunuz.
5: Eski kaldı. Eski. Bu kadar basit.
0: Peki bunları hep konuşuyoruz. Anayasayı da konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız da zaman zaman söylüyor anayasayla ilgili bazı yani belli aralıklarla aslında tekrar gündeme getirdiğini söyleyebiliriz. Hep bir isteği var bu konuda, anayasa çalışmaları konusunda. Bu süreç acaba anayasa çalışmaları konusuyla ilgili farklı bir matematiğe götürür mü?
3: CHP'nin içerisindeki süreç. Hı hı. Anayasa çalışmalarıyla ilgili bilemiyorum. Tabii görmek lazım ama daha ziyade teröristiz Türkiye süreciyle hep bir devamında böyle bir süreç konuşulur mu diye düşünüyorduk. Hakikaten bu hem de bayram arifesinde çoğumuzu şaşırtan bir gelişme oldu. Bazılarını değil ama ben mesela şaşırdım. Olabilir tabii ama hepsi birbiriyle bağımlı değil. Mesela bazılarına göre baskın seçimde olacak. Bir çok evet, hızlı CHP'deki mevcut durum, hani bir anlamda Cumhur İttifakı bunu avantaja çevirmek için hızlıca bir, hayır ben öyle olacağını zannetmiyorum. Baskın seçim beklemiyorum. Bir seçim beklemiyorum.
0: Zamanında olacağını düşünüyorsunuz?
3: Zamanından biraz önce olacağını düşünüyorum.
0: Cumhurbaşkanı katılımı ile
3: evet,
0: ilgili
3: konu yüzünden. Evet. Yani bu da tabii bilmiyorum, anayasal bir değişiklik o süreç içerisinde olur mu? Bu da B planı. Ama herkesin gönlünde yatan, özellikle Cumhur İttifakı'da onu görüyoruz AK Parti tarafında. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhtemelen bu kadar uzun süredir bu anayasa konusunu konuşan, dillendiren biri olarak kendi iktidarını, kendi Cumhurbaşkanlığını bununla taçlandırmak istiyordur. Ama hocamın da söylediği gibi sürekli böyle yamalı bohça gibi deniyor ya, yargı paketleri çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Ya, bir şeyleri sürekli zamanın ruhunu yakalayabilmek için değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ben tabii yani bir yönetim biçiminden çok bireyin devletle yaptığı sözleşme kısmına bakıyorum. Denildiği gibi yapay zekalardan robot çağına, işte robotların kimlik alıp almamasına kadar falan konuşulan zamanlardayız. Ya o sözleşmenin hakikaten yenilenmesi gerekiyor. Bugün içinde bulunduğumuz çağda çağı hayal dahi edilemediği bir dönemde yazılmış. O darbe anayasası vesaire söylemlerini geçiyorum. Onlar da önemli ama o sözleşmenin tekrar elden geçirilmesi gerekiyor. Evet, bir tarafımda fazlasıyla özgürlükçüyüm ama bu çağın tehditlerine, tehlikelerine karşı da hani korumamız gereken, prezerve etmemiz gereken bazı değerler olduğunu da düşünüyorum. Tam da bu yüzden aslında o anayasa gerekli ama ya bunlar da büyük metinler olduğu zaman işte mesela bir 2010 referandumu vardı. 6 madde mi 10 madde miydi değişen? Hı hı. O 10 madde bile günlerce, haftalarca, aylarca konuştuk. Teknik. Yani o kadar detayı elbette konuşamayız ama bu kadar büyük bir şeyi de değerlendirme, yorumlama ve vatandaşın önüne sunma kısmı biraz da bir zorlu olacaktır. Ha burada vatandaşın önüne mi gelir? Mecliste tabii mi olur? O çoğunluk. Nasıl gerçekleşir? Göreceğiz. Bunu ama yani çok uzun süredir konuşulan bir konu ya. Şimdi anayasa olur mu? Şimdi anayasa değişikliği olur mu? Dönemden çok dile getirdik. Evet. Hiç gerçekleşmedi. Biraz ben o yüzden emarelerin daha belirgin hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok çünkü yani kendimi biz bildik bileli bunu konuşuyoruz.
0: Doğru evet. Peki Sayın Dostlar siz bu seçimle ilgili öngörünüz nasıl?
4: Ben bu yıl bekliyorum.
0: Yani bir baskın seçim düşünüyor musunuz?
4: Hatta biz hep siyasi işler programında da bu konu gündeme geldiğinde hepimiz ittifakla 2027 yılının yani önümüzdeki yılın Kasım ayını işaret ediyoruz. Hatta kıdemli Ankara Gazetesi dostumuz Okan Müderesoğlu başta olmak üzere.
0: O da 2027 Kasım'ı mı söylüyor?
4: 2027 Kasım'ı diyoruz. Ben 2026 yılında ben bir seçim beklemiyorum.
0: Sizin bir beklentiniz var mı?
5: Yani ben de bu süreci sadece Türkiye'deki süreç olarak değerlendirmiyorum. Aynı zamanda dünyadaki yaşanan bu büyük gelişmeleri de birlikte değerlendirdiğinizde sanki seçimlerin olması gereken zamandan belki çok kısa bir süre önce yapılacağıyla ilgili bir düşünce söylenebilir. Ancak Türkiye'nin şu an içinde bulunmuş olduğu siyasi konjonktür de başka bir yere doğru zorluyor bizi. Yani hem terörsüz Türkiye sürecinde işte bak, bazı yerlerde Umut Hakkı'ndan bahsediliyor. Onu da yanlış algılayan bir kesim var aslında. Umut Hakkı hemen dışarı çık demek değildir ki hukuken. Az önce mesela anayasa değişikliği ile ilgili kusurları konuşurken ceza kanununda da yapılan değişiklikler var. Öyle

0: Komisyonun hazırlamış olduğu bir rapor var biliyorsunuz. Orada da demokratik ilkelerin, kuralların daha da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve sözleşmesine uygun olacak şekilde genişletilmesi noktasında talep ve çağrıların bulunduğu bir dönemde ben yeni anayasa tartışmalarının çok daha hızlı şekilde gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki krizin daha da büyüyüp derinleşmesi halinde bu siyasal zeminin farklı bir noktada oluşabileceği kanaatindeyim.
1: Peki. Şimdi son bir aramız daha var. O arayı verdikten sonra artık programımızı son sözlerle noktalayacağız.

0: Yakın Plan devam edecek.
1: Hava durumu.
2: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Yağışlar devam ediyor. Ülkenin neresine giderseniz gidin bu ani sağanaklarla karşılaşacaksınız diyebilirim. O nedenle yollarda çok dikkatli seyretmek gerekiyor. Yine hafta sonu boyunca, hatta pazartesi günü Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Doğu bölgeler, hemen hemen her yerde bu sağanakları göreceğiz. Ege'de daha çok Muğla, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar civarında etkili oluyor. Ayrıca yarın yine Adana, Hatay, Kahramanmaraş, bu bölgede sağanaklar çok şiddetli. Yine sel ve dere taşkınları yaratabilir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgesinde de özellikle Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Bitlis, Şırnak, bu bölgede iki gün yağışlar çok şiddetli. Karadeniz'de zaten devam ediyor, Sivas, Tokat tarafında. O yüzden ülke geneli için konuşursak dere taşkını, sel tehlikesi 3 gün daha devam edecek. İstanbul'da hafta sonunda hava maalesef ki yine böyle bulutlu olacak. Çok açmıyor, yani güneşi çok göremeyeceğiz. Kısım kısım da yağış var. Sakarya ve Marmara genelinde de hava bulutlu. Hiç mi güneş çıkmayacak? Bayramda güneşi daha fazla göreceğiz ama yine yağış var. Ancak bu yağışlar bugünlerde olduğu gibi de çok şiddetli ve devamlı değil. Bayramda biraz daha aralıklı yağmur göreceğiz. Sıcaklıklara geldiğimizde bugünkü değerlerini koruyacak diyebilirim. Sıcaklıklar 20-25 derece aralığında olacak birçok noktada. İç Anadolu'da da 18-20 dereceler civarında seyredecek. Herkese mutlu bayramlar diliyorum.
1: Hava durumu.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan'ın son bölümüyle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Mutlak butlan kararı sonrasındaki olasılıkları konuşuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel atılacak adımlar ve gelinecek nokta ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bir yandan hukuki tarafını anlamaya çalışıyoruz. Sürecin ki epey bir karışık. Bu konuyla ilgili Sayın Şükrü Aksu'ya dönüp zaman zaman sorularımızı yöneltiyoruz. Nasıl olacak süreç diye bu ışıkta da yine siyasi adımlarla ilgili yorumlar yapılmaya çalışılıyor. Şimdi telefonlar açıldı, açılamadı, görüşüldü, görüşme oldu. Neticesinde de iki isim arasında, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bir konuşma yapıldı. Sonrasında bakacağız yarın artık belki bu adımda biraz daha bir karara varılacak veya varılmayacak. Bütün bunların ışığında biz bu konuları konuşmadan önce de tabii Türk siyasetinde nasıldı? Özgür Özel bir kendisini seçim kampanyası gibi bir süreci başlattığını duyurmuştu. Söz ettiğiniz gibi bazı yerlere gitmeye başlamıştı, toplantılar yapmaya başlamıştı ve sık sık da bir seçim, sürekli bir ara seçim çağrısı yapıyordu. Böyle bir niyeti vardı. Şimdi tabii bundan sonra kurultay diyor bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği konum gereği, öyle diyor.

0: Bakacak olursak biz de az evvel size sordum baskın seçim bekliyor musunuz vesaire diye. Teröristiz Türkiye sürecini konuşuyoruz. Önemli bir aşamaya da geldiğini söyleyebiliriz sürecin. Burada süreci başlatan isim olarak Devlet Bahçeli'nin zaman zaman sürece yön verdiğine de şahit olduk hep birlikte. En sonda siz Umut Hakkı diye konuyu getirdiniz teröristiz Türkiye sürecinde. Bu da yanlış anlaşılıyor belki diye. Bir de şimdi koordinatörlük vasfını eklemek lazım. İmralı için, Öcalan için istenen, söylenen. Bunları biraz açalım. Hukuki karşılıkları ne? Bunlar neden tartışılıyor? Ya da size tabii siyaseten sorarım. Devlet Bahçeli neden böyle bir adım atıyor diye, sürecin neden buna ihtiyacı var? Çünkü bir ihtiyaç olduğunu söylüyor ama o koordinatörlük meselesini bir açmanızı isteyeceğim en azından hukuken.
1: Şimdi öncelikle
0: bir tutuklu
1: tabii,
0: için tabii
1: evet,
0: bu.
1: Burada şunu söylemek lazım. Terörist başı olarak nitelendirdiğimiz Abdullah Öcalan 1999 yılında ölüm cezasıyla cezalandırılmış. Sonrasında 2005 yılında da Avrupa Birliği'ne uyum yasaları kapsamında ölüm cezası kaldırıldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti cezası. Tabii bizim ceza infaz kanunumuz var. Ve bu kanunun 117. maddesinde ya da 116. maddesinde bir hüküm var. Bu tarz suçlardan devletin güvenliğine, anayasal güvenliğe karşı suç işleyen kişiler 36 yıl bu cezayı cezaevine çekmediği sürece herhangi bir şekilde koşullu salıverme denetim servisinden yararlanamaz. Tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin burada bahsetmiş olduğu Umut Hakkı aslında şunu söylüyor. Orada Birleşik Krallık'ta Winter kararı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı diyor ki ceza yargılamasında verilen cezanın amacı bir, o kişiyi yapmış olduğu eylem sonrasında kefaret çekmesidir. Yani karşılığını çekmesidir. İkincisi ıslah etmektir. Dolayısıyla sen bir kişiyi ömür boyunca hapisten çıkmayacak bir noktaya getirirsen bu işkence yasağı olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesindeki insan onuruna aykırı muamele yasağına benim bu sözleşmemin maddesini ihlal eder. Sen bu kişinin hak durumunu o kararda 25 yıl değerlendir diyor. Yani bir değerlendirme ile ilgili bir komisyon kur en azından. Ancak baktın bu kişi hala terörist eylemlere devam etmiş, hukuka aykırı işlemler yapmış, burada pişmanlık ortaya koymamış. O kişi devam etsin cezaevinde yatmaya. Dolayısıyla burada sanki Umut Hakkı ortaya çıkılınca, kabul edilince bir an önce Abdullah Öcalan tahliye edecek gibi bir durum söz konusu değil. Ancak Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama şu açıdan çok kıymetli. Bakın bu süreçte özellikle sürecin akamete uğraması için başta İsrail, ABD gibi devletler olmak üzere PKK'nın kendi içerisinde de farklı ses aykırılıkları var. Peki biz neyi konuşuyoruz? Bu sürecin yasal bir zemine oturması için ne yapılması lazım? Kanun yapılması lazım. Geçici bir kanun yapılıyor olması lazım. Peki bu kanun yapılırken siz PKK terör örgütünü tanımlamanız lazım. PKK terör örgütünün liderini tanımlamanız lazım. Bu kanundan kimlerin yararlanacağını tanımlamanız lazım. İşte bu noktada Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya atmış olduğu bu statü tartışması şunu ortaya koyuyor. Biz devletin hükümranlık yetkisi altında cezaevinde bulunan örgütü ilk kurucusu olan terörist başı Abdullah Öcalan dışında kimseyi tanımıyoruz. Bu örgütün lideri budur. Bu noktada yapılan tartışmalar sonrasında bir kanun ancak silahlar bırakılırsa tüm unsurlarla birlikte bu takdirde yapılabilir. Ancak bu kanun düzenlemenin yapılması çok önemli. Bakın çok şehidimiz oldu. Allah rahmet eylesin hepsine tekrar. Ailelere tekrar başsağlığı diliyorum. Bu çok önemli. Bizde 3 halde kına yakılır Seda Hanım. Bir askere gidecek çocuklarımıza, Allah'a kurban edecek koyunlara ve gelinlik kızlarımıza. Ya kınalı kuzuların, bugün biz bu süreci konuşuyorsak kınalı kuzularımızın bize emanetidir bu süreç. Yani bundan sonra bir çocuğumuzun dahi kanının dökülmemesi için çok kıymetli bir süreç. O yüzden bu süreci değerlendirirken doğru değerlendirmek lazım. Kanunu düzenleme çok kıymetli. İşte bunu düzenlerken şu çok kıymet arz edecek. Bir af gibi değil de hukuk önünde hesaplaşmayı ortaya çıkaracak şekilde vatandaşımızın canını kıymış, Mehmetçiğimizin canına kıymış, onları yaralamış olan kişilerle ilgili hukuk önünde gerekli yaptırımların uygulanması, ancak zorla silah aldırılmış, terörist eylemlere katılmamış kişilerle ilgili ya da örgütün finansını yapmış kişilerle ilgili ayrı hukuki yaptırımların ortaya konulmuş olması ve bunların denetim mekanizmasına tabi tutulması çok kıymetli olacak. O yüzden bu süreci böyle bir toptancı bakış açısıyla okurken adalet önünde hesaplaşma kısmını unutmadan gerçekleştiriyor olmak lazım. İşte bu da bize neyi gerektiriyor? Yeni kanuni düzenlemelerin hukuki mecralarda, siyaset mecrasında tartışılarak toplumun kabul edeceği ortak bir karar mekanizmasıyla çıkarılması gerektiğini ortaya koyuyor. O yüzden az önce ben onu açıklamaya çalıştım. Şu anda bulunmuş olduğumuz süreç yeni anayasa, yeni kanunların yapılması için en uygun bulunan ortamdayız. Tüm toplumun içinde bulunmuş olduğu süreç içerisinde.
0: Peki. O zaman bir de siyasi boyutuna da bakalım. Bu bölümde sadece artık son bölümde. Nasıl bir ihtiyaçtan böyle bir açıklama yaptı Devlet Bahçeli? Yani sürecin neden böyle bir gelişmeye ihtiyacı var?
2: Şöyle ki bir kere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2024 yılı Ekim ayında ilk kez dillendirmişti bunu. Hatta çok iddialı, sarsıcı bir çıkıştı o. Büyük de bir politik risk almıştı yani. Unutmayalım ki yani milliyetçi geleneğin hani Ziya Gökalpler'den Yusuf Akçuralara, Zeki Velidi Togan'dan İsmail Gasbalı'ya kadar sahibi olan bir parti. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ardından Türk siyasal hayatındaki ikinci en kıdemli, ikinci en eski parti. Şimdi önemli bir çıkıştı. Ama ben ilk günden beri şunu savuna geldim. Bu Türkiye'nin iç dinamiklerinden ziyade asıl dış dinamiklerden kaynaklandı dedim. Çünkü mevcut önceki bütün İçişleri Bakanlarının altını çizerek söylediği gibi emperyalizm destekli PKK terör örgütünün Türkiye içerisinde bir terörist faaliyet yapabilecek kabiliyet ve kapasitesi neredeyse kalmamıştı. Mevcut önceki bütün İçişleri Bakanlarının ittifakla vurguladığı gibi terör örgütüne katılan yeni terörist sayısı ve mevcut terörist sayısı biliniyordu. Adıyla, sanıyla, ayakkabı numarasına kadar ülkemizin neresindeyse onlar biliniyorlardı. Ben şunu savundum. Bu iç dinamiklerden değil, dış dinamiklerden daha fazla doğdu derken öncelikle Suriye'deki gelişmelere dikkat çektim. Zaten Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı bu süreci başlattı. Hemen ondan 2 ay sonra da Aralık 2024'te Suriye'de, Şam'da 50 küsur yıllık babadan oğula nakleden Esad rejimi devrildi ve Esad Rusya'ya kaçtı, Moskova'ya kaçtı. Şimdi bu analizime ben bir şey daha ekliyorum. O da son 2-3 aydır gündemimizde olan bir diğer dış dinamik. O hangi? O da İran dış dinamiği. İran dış dinamiği de bu süreci etkiliyor. Dolayısıyla ne zaman hani süreçte açık kaynaklara yansıdığı üzere ama bir tık nefes kalma durumu olsa, ama PKK terör örgütünün siyasal uzantısı olan DEM Parti'nin moda deyimle güzel dilimiz Türkçemizdeki maksimalist talepleri gündeme gelse. Ne zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda biraz daha temkinli, daha tedbirli, daha ihtiyatlı, daha mesafeli olduğu, buna mukabil Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı, MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha atak, daha hızlı gitmesini savunduğu ne zaman yazılsa, çizilse Türk medyasında, Türk matbuatında hep MHP Genel Başkanı'nın bir çıkışını, daha bir el yükselten çıkışını biz okuyoruz, izliyoruz, duyuyoruz, gözlüyoruz. Ben bu son çıkışında gene bu minvalde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum iç anlamda. Dış anlamda ise İran'daki gelişmeler, evet İran'ın çok hırpalanmakla, yorulmakla, yıpranmakla, ama dini, ama askeri, ama siyasi, ama idari pek çok A, B, C takımını ABD, İsrail saldırganlığı, barbarlığı sonrasında efendim kaybetmekle beraber İran'ın bütün bunlara rağmen bir Suriye, bir Irak, bir Libya olmadığı da görüldü. Dolayısıyla İran'daki gelişmeler de bu süreci doğrudan etkiliyor. Nitekim ben gene kendi tezimi desteklemek için bir argüman kullanayım. ABD Başkanı Trump Orta Doğu'daki Kürt örgütleri kastederek ne dedi? Ya dedi biz bunlara bu kadar silah veriyoruz. Bunlar bunu çalıyorlar, satıyorlar. Geri ver diyoruz, toplayalım diyoruz, geri de vermiyorlar dedi. Şimdi belli ki hani Suriye'de PYD-YPG terör örgütü belirli bir cepçikte hani ABD'nin ve İsrail'in desteğiyle ne öldürür ne güldürür ama el altında tutar, el altında muhafaza eder misali istediğini alamadan ama tasfiye de edilmeden bir cepçikte duruyor. Irak'ta özellikle Barzani bölgesinde bizzat Irak Cumhurbaşkanı'nın eşinin İran'daki ayrılıkçı Kürt terör örgütü PJAK'ı uyararak kimsenin paralı askeri fiyonu olmayın diyerek onları biraz tutmaya gayret ettiklerine tanık oluyoruz ama İran'daki mesele daha hani o pilav çok su kaldırır diyoruz ya biz daha bir müddet devam edeceğinden İran'daki gelişmeler öncesinde Suriye'deki gelişmeler bu olayın Türkiye içinde şekillenmesinde önemli rol oynadı. Zaten dikkat edersek PYD-YPG terör örgütünün liderlerinden Mazlum Abdi'de ne diyor ısrarla? Diyor ki bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan diyor, çağrılara, davetlere, mektuplara bizi bağlamaz diyor. Bu diyor sadece PKK'yı bağlar. Dolayısıyla bölgesel dinamiklerde önümüzü görür hale gelmeden Suriye'de, öncelikle de İran'da bu tablo netleşmeden ben içerideki bu sürecin de neticeleneceğine pek ihtimal vermiyorum.
0: Peki. Diğer konuya, yani esas konumuza dönecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bu sürecin bir mağduriyet etkisi yaratacağını düşünüyor musunuz seçmende? Bu kısımdan hiç bakmadık çünkü şimdiye kadar.
3: CHP konusuyla evet. alakalı. Mağduriyet Özgür Özel tarafı açısından.
0: Evet. Yani partinin de aslında yani tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması gibi bir algı üzerinden bir mağduriyet etkisi.
3: Tabii siyaset aynı zamanda bunun kullanılma şeklidir, kullanılma sanatıdır. Az evvel bir örnek verdim ya, Saraçhane'de 2023 seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu ile ilgili çıkan bir yargı kararının nasıl sevinçle karşılandığına dair. Yani işte tam burada oluşan mağduriyet sebebiyle artık senin için Cumhurbaşkanlığı adaylığına yol açılmıştır sevincini görmüştük. Elbette Türkiye'de siyasette mağduriyet çok kullanılan bir araç. Kullanacaklardır, değerlendireceklerdir bunu. Pek çok argüman kullanılacaktır. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu tarafı için tecrübeyi ön plana çıkarmıyorlar ama arınma, temizlenme, etik, ahlak, işte de CHP'nin kuruluşundan beri kökeninden gelen değerler vesaire gibi bir söylem yürütürken bu taraf değişim, reform, biz bir değişiklik istedik, statükoya karşı çıktık. Hatta son dönemde Özgür Özel birkaç kere müesses nizam vurgusunda da yani o kelimeyi de kullandı. Yani bu sadece CHP içinde değil, devletin dinamikleriyle de aslında biz oynamaya başlamıştık, bir değişim getiriyorduk, bu istenmiyor dedi. Yani bizim istenmeme sebebimiz ve işte bir yani bu daha öncesinde kullandığı darbe ifadesi, pek çok şey aslında bir mağduriyet örgüsü var tabii ki. Kullanılacaktır, değerlendirilecektir. Ama günün sonunda o yüzden biraz Özgür Özel'in il il dolaşması, sadece Cumhur İttifakı'na karşı ve seçim bekleyen bir konu değil, aynı zamanda iç meselenin de bir mitingini, bir kampanyasını yürütüyormuş deme sebebim birazcık da bu. Tabii pek çok aparat kullanacaktır ama aynı zamanda bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kullanması durumu söz konusu. Çünkü o da hakkı çalınmış bir kişi, hem de gasp edilerek, işte menfaatler vesaire, pek çok şey, hileler, fesatlar karıştırılarak alınmış, sırtından bıçaklanmış, ihanete uğramış, o da bir mağduriyettir sonuçta ve bu yüzden yargı yoluna başvurmuş biri olarak bu hikayeyi onun da kullanması durumu söz konusu olacak tabii.
1: Buna bir ekleme yapabilir
0: miyim? Buyurun.
1: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu dönem içerisinde gelecek en büyük taleplerden bir tanesi de nasıl işte Sayın Gürsel Tekin ya da diğer kişilerin, Barış Arkadaş ve diğer kişilerin parti programına aykırı davranmaktan dolayı partiden ihraç edilme süreci yaşandıysa, burada da adı şaibe iddiasına karışmış bu mahkeme, artık bir mahkeme kararı var çünkü elimizde. Ve mahkeme kararında ismi geçen kişilerle ilgili artık sübüte ermiş bir done oluştu. Bu done gereğince, kendi iş tüzüğü gereğince kesin ihraç noktasında bir işlem yapacak mı Yüksek Disiplin Kurulu ile birlikte? Burası çok kıymetli olacak. O delegasyonun değişip değişmemesi, işte parti içerisindeki kişilerin değişip değişmemesi noktası, bu nokta çok kıymetli hale.
2: O delegeleri ihraç edecek belki.
1: Evet işte.
0: O zaman zaten matematik tamamen değişecek.
1: Hani bu nokta
2: tam da oydu işte.
1: Bu nokta o kadar kıymetli bir nokta ki, biliyorsunuz yaklaşık 11 milletvekili çıkıp bir deklarasyon yayınlamıştı. Biz aslında Sayın Özgür Özel'in bu düşüncesine doğru bakmıyoruz. Biz suçla bir arada bulunmuş, suç işlemiş kişileri niye bu partiden ihraçı noktasında gerekli hamleleri yapmıyorsunuz diye bir serzeniş olmuştu bu Ekrem İmamoğlu'nun yargılama süreci içerisinde. Kuvvetli muhtemel bence Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk yapacağı, eğer bir konsensus oluşmazsa, ilk yapacağı eylemlerden, işlemlerden bir tanesi de adı şaibeye karışmış, hakkında soruşturma açılmış, ceza yargılaması açılmış ya da karar verilmiş kişilerle ilgili bir ihraç sürecini de görebiliriz.
3: Evet. Ama bu arada 2023 Kasım başından beri hemen her şey yok hükmünde olduğu için ihraç edilenler Özgür Özel döneminde, onun genel başkanlığında, onlar geri geldi fiilen, değil mi, otomatik olarak?
1: Şimdi ben tabii mesela oradaki kişilerin yerinde olsam hemen bir dilekçeyle vekillerim aracı başvuruda bulunurum. Böyle bir karar çıktı. İşte oradaki şey kısmı çok kıymetli. Kesinleşince bu tamamen ortaya olacak, evet. Ya.
3: Ama yani
2: Yargıtay beklenecek.
1: Tabii yine Yargıtay beklenecek. Orası çok kıymetli.
3: Ama Kemal Kılıçdaroğlu döndü.
1: Döndü ama yönetim kayyım olarak dönmüş, evet, oldu. O yüzden
0: evet, orayı işte bekliyoruz. Oraya dönüp işte yine aynı şey oluyor.
1: İşte can alıcı, evet, nokta böyle. İşte
3: evet. Ama mesela bunun şimdi bu yasal olarak diyelim kağıt üstünde, bir de fiilen Kemal Kılıçdaroğlu olmadığı için gelenler var. Partiye dönenler var. Mesela Muharrem İnce gibi Memleket Partisi'ni bırakıp
2: Emine
3: da gelenler.
2: Emine Yüklüer Tarhan gibi.
3: Mesela yani gelmiş olup da gidecek olanlar, gitmiş olup da gelecek olanlar.
2: Evet. Bu plan daha çok su kaldırır.
0: Evet, bu pilav daha çok su kaldırır. Peki acaba Mansur Yavaş'ı tekrar bir şekilde denkleme sokma ihtimali var mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun?
2: Elbette şimdi Mansur Bey ile Kemal Bey'in diyaloğunu bilmiyoruz ama hani gözlemlediğiniz kadar iyi bir diyaloglar aralarında. Fakat Mansur Bey'in kendi özelinde genel başkan kim olursa olsun, Özgür Özel olsun, Kılıçdaroğlu olsun ya da Ahmet Mehmet, Ayşe Fatma olsun. Mansur Bey şimdi son belediye seçimlerinde %60 gibi gerçekten Türk siyasal tarihine nadir görülen bir oy oranıyla Cumhuriyetimizin kalbi, başkentimiz Ankara'da koltuğa oturmuşsa, bunu Mansur Bey'in karakterinden, yaşında bazı o iddialı bir siyasetçi yapar o oy oranı. Yani kim %60 oy almışsa ülkenin başkentinde, arkadaş ben artık dünyayı gezeceğim, eşimle el ele, torun torba seveceğiz demez. O %60 oy oranı her siyasetçiyi gerçekten daha üst, daha iddialı makamlara çıkma konusunda motive edecek, teşvik edecek, özendirecek bir oy oranıdır. Mansur Bey'in ajandasında böyle bir yol haritası var mı yok mu? Ben bilemem. Ama Özgür Özel kendisini bağlayıcı bir laf etmişti, onu biliyorum. Hmm. Özgür Özel ne demişti? Benim demişti iki forvetim var demişti. Ben demişti aday değilim. Ben... Evet. Kazanan takımın teknik direktörü olmayı yeğliyorum. Benim demişti iki forvetim var. Şimdi forvetlerden biri kimdi? İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Diğeri kimdi? Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Şimdi Ekrem İmamoğlu tutuklu olarak yargılandığına göre bir, iki, diplomasından dolayı artık forvet değil. Geriye bir tane forvet kalıyor. Özgür Özel'in kendini bağlayıcı lafından ben bunu çıkarıyorum. O da Mansur Yavaş. Ama geçtiğimiz hafta içinde ne dedi? Adaylarımız olur dedi.
0: Evet.
2: Adaylarımız olur. Şimdi acaba adaylarımız olurdan kastı Mansur Yavaş dahil pek çok kişim dedi ya, her CHP'li bizim potansiyel adayımızdır. Şimdi bu elbette siyaseten söylenmiş bir laf. Yani 1 milyon üyenin tamamı aday olmaz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı yarışına bahsediyoruz. O nezaketen söylenen bir laftır. Ama yarın Özgür Özel şunu diyebilir mi? Eğer hani parti içinde bir uzlaşı olursa, hukuka da uygun bir şekilde ve siyaseten artı nezaketen bir uzlaşı neticesinde Özgür Bey tekrar genel başkan olursa eğer, der ki bak ben bu badireyi de atlattım. Siyaseten ben o gün öyle bir laf etmiştim. Ama şimdi üzerimde de taban baskısı var. Ben partinin genel başkanıyım. Artı yerel seçimlerden partiyi birini çıkarmış genel başkanım. Bu badireyi de atlattık. Ben artık bunu düşünüyorum diyebilir mi? Bu da Türk siyasal hayatına baktığımızda eğer derse bizi hiç şaşırtmaz. Hı hı. Dün dündür, bugün bugündür. Ben dün öyle demiştim ama ben artık bugün partinin Cumhurbaşkanı adayım diyebilir mi? Hayır efendim, asla demez. Diyemiyoruz. Demesi ihtimal dahilindedir. Ama halen ben CHP'nin mevcut portföyündeki en iddialı, en güçlü Cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olduğunu gözlemliyorum.
0: Hı hı. Katılıyor musunuz en iddialı adayın Yavaş olduğuna?
3: Tabii tabii. Ama yani ben başından beri öyle düşünüyorum. Bence Ekrem İmamoğlu'ndan da iddialıydı.
2: Yani Ekrem İmamoğlu'nun başına öncesinde bu işler de gelmeseydi
3: tabii,
2: de...
3: Tabii, tabii.
2: Ben Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'ndan daha iddialı, kazanmaya daha yakın bir aday olduğunu ta başından beri savunuyorum.
3: Tabii yani
2: İmamoğlu'nun başına
3: Ekrem
2: bu işler gelmeseydi bile.
3: Ekrem İmamoğlu dayatıldı zaten. Ekrem İmamoğlu kendini dayattı. Hatta bütün bunlar yaşanmadan önce bir gerilim de yaşandığını biliyoruz. Yani Mansur Yavaş'ın...
1: İddianamede de geçiyor bu arada.
0: Hangi iddianame?
1: Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmış olduğu iddianamenin içerisinde bu soruşturmanın başlatıldığı ve yürütüldüğü noktasında bilgi ve duyumlar aldıktan sonra kendini Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi için Sayın Özgür Özel'e bir baskı uyguladığını ve bu sayede işte bir güya temayül yoklaması adı altında işte Sayın Ekrem İmamoğlu seçilecek diye bir oylama yapıldığına dair iddianamenin içerisinde böyle bir pasaj bu noktada ayrılmış.
2: Yani ben 2023'te de 2024'te de Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'ndan daha iddialı ve kazanmaya daha yakın bir aday olduğunu savunuyordum. 23'te evet. De 24'te de.
1: Mansur Yavaş'ın bir açıklaması var bu süreçte. Diyor ki yani daha çok erken, önümüzde 3-4 yıl var, bir çalışalım, çalıştıktan sonra bu adaylar belli olsun diye bir açıklaması da vardı o süreç içerisinde. Onu da unutmamak lazım.
3: Yani bir de o kadar gölgede kaldı ki oy oranı en yüksekti. Rakibine en büyük farkladan belediye başkan adayıydı. Yani belki de Türkiye siyasi tarihinde bile olmayan bir yüzdeydi.
2: %60 dedi.
3: Evet, %60 küsürdü. Bu çok büyük bir orandı. Ama şöyle, ben Özgür Özel'in, hani Özgür Özel'in kafasında Mansur Yavaş var mı? Özgür Özel'in kafası bence, açık konuşmak gerekirse, bir yerden bir şey duyuyor, biraz da bir yerden bir şey, hala bence Ekrem İmamoğlu ile irtibat halinde. Hoş tabii ki ziyaret etmedi bu kısa süre içerisinde, ama illaki irtibatlılardır, avukatlar aracılığıyla falan görüşüyordur. Şimdi sosyal yani, medyada okuyorum mesela, çok özür, mesela biz kurultaya ciddi anlamda gidelim ifadesinin bazı tarafları memnun ettiğini düşünüyorduk, ama bazı taraflar bunun yani kendilerini zayıf gösterme olduğunu ve memnun olmadıklarını da dile getiriyorlar CHP'nin içerisinde bir grup. Yani biz niye şimdi seçim için bastıranlar iken adeta bu mutlak mutlan kararını meşrulaştıracak bir söyleme giriyoruz ki? Biz bu kadar zayıf. Ama ben Özgür Özel'in davranışlarından çok da kendi kendine karar verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani danıştığı kişilerin farklı farklı fikirleri var. Ve bu fikirler arasında gidip gelen biri gibi gözüküyor. İşte biraz sakin konuşuyor bazen. İşte mesela medyaya konuşurken, sonra sokağa doğru konuşurken, miting havasında hitap ettiğinde daha sert. O sürekli bir gel git ve bu çok kısa süreli görüyoruz bunu. Ben de kendisinin bir sükunetle karar vermek için kendi iç sesini de, bir genel başkandan günün sonunda beklenen kendi kararını verebilme iradesidir. Bunu yapabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha, zaten bunu görmediğimiz müddetçe de şunu konuşuruz. Kemal Kılıçdaroğlu tarafının da iddiası o. Yani çoğumuzda da uzun süredir, bu konu buraya gelmeden önce de vardı. Ekrem İmamoğlu vesayeti devam etmekte genel başkanın üzerinde. Hala da oradan çıkamamış denir. Ama kendisinin iç sesini dinlemesi ve ona göre karar vermesi gerekir. Sağa sola çekiştirmemesi lazım artık.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Şükrü Aksu, Sayın Merve Şebnem Oruç ve Sayın Barış Dostlar. Yakın Planı birlikte yaptık. Efendim, burada biz noktalıyoruz. Hoşçakalın, iyi geceler.

0: NTV Radyo. Hava durumu. Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu. Poyraz serinliyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara, İzmir ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa ve Antalya 23 derece. Marmara'da bulutlu günler sürüyor. Kısım kısım yağışla etkili. Kocaeli 22, Edirne ve Balıkesir 25 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 18 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt semt etkili oluyor. Manisa 23, Muğla 19, Bodrum sağanak yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo'da.
2: Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
3: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
1: NTV Radyo'da.
2: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
4: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
1: Bayramda NTV Radyo'da.
2: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
5: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
1: NTV Radyo'da.
6: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
7: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
1: NTV Radyo iyi bayramlar diler.
8: Doğa takvimi. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü bugün. Doğaya ilişkin diğer günler gibi bugün de alarm niteliği taşıyor. Çünkü yeryüzündeki yaşamın temeli olan biyoçeşitlilik dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla kayboluyor. 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidi altında. Bu yılın teması bu kaybı durdurmak ve tersine çevirmek amacıyla herkesin yaşadığı yerde harekete geçmesi ve böylece küresel bir etki yaratmak. Günü kutlamak için yaşadığınız bölgeyi tanımak önemli. Orada hangi bitkiler yetişiyor, hangi ağaçlar, hangi hayvanlar dikkatinizi çekiyor? Toprak nasıl? Çiçekleri, böcekleri tanıyor musunuz? Yiyecek alırken kendi yörenizdeki üreticileri seçiyor musunuz? Vatandaş bilinci projelerine katılıyor musunuz? Bütün bunlar önemli. Çünkü biyoçeşitlilikte bir sorun varsa insanlığın da bir sorunu var demektir. Bugün biyolojik çeşitliliği güçlendirmek için çevrim içi veya yüz yüze bilgi alışverişi ve işbirliğini güçlendirme günü.
8: Doğa takvimi.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. Yeni günün yeni saatinde gelin gündemin öne çıkan haberini aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin mutlak butlan kararı siyasetin bir numaralı gündem maddesi. Kararla birlikte Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin durumu tartışmaya açıldı. Kararın yalnızca parti içi dengeleri değil, muhalefetin yol haritasını yeniden şekillendirebileceği yorumları yapılıyor. Gözler şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelecek yeni adımlarda hem de kararın siyasi sonuçlarında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götürme niyeti olduğunu bildirdi. Ayrıntılar için bültene bir canlı bağlantıyla başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde NTV ekibinden Uğraş Bingöl var. Uğraş, geçtiğimiz saatlerde Özgür Özel bir miting düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde binlerce kişi katıldı onun çağrısıyla birlikte. Hem orada neler yaşandı hem hangi çağrılar, açıklamalar yapıldı, seni dinleyelim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan mesaisi devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de zaten baba ocağını terk etmeyeceğiz ilanıyla genel merkezdeki bekleyişini sürdürüyor kurmaylarıyla beraber 12. katta. Günün en önemli haberi Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesiydi. Hatırlanacağı üzere dün CHP Genel dün Özgür Özel bir açıklama yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını fakat dönemediğini açıklamıştı. Bugün öğlen saatlerinde Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı geri ama ulaşamamıştı. Akşam saatlerinde bu temas gerçekleşti. İkili telefonda görüştü. Şu ifadeler kullandı. Özgür Özel bunu CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada da ifade etti. Özgür Özel şu ifadeleri kullandı. Dedim ki, sokağa milleti duyuyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanında yükselen isyanı duyuyor musunuz? Cevabım nettir. Tavizim yoktur. En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurulta istiyoruz açıklamasını yaptı bu görüşmeye ilişkin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine şu ifadeleri kullandığını söyledi. Uygun zamanda kurultay yapalım. Özgür Özel'in de uygun zaman değil, en erken zamanda kurultay yapalım açıklamasını, ifadesini ilettiğini söyledi. Buradaki mitingde de bunu tekrarladı. Başka neler söyledi onu da söyleyelim. Özgür Özel saat 20.30'da başlayan CHP Genel Merkezi önündeki açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi milletin partisidir. Atanmış kayyumlarla bu partiyi yönetemez. Partimiz AK Parti'nin butlan kollarına yönettirmeyiz. Yaşananları yarının iktidarının doğum sancısı olarak görüyoruz. Bu bir müjde. Zorlanacağız ama katlanacağız. 100 yıl sonra bir kez daha bu milleti kurtaracağız açıklamasını yaptı. Şimdi o kalabalık dağıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde dediğim gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 12. katta dinlenmeye geçti. Kurmaylarıyla orada da değerlendirmeler yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün gün boyu trafik çok yoğundu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren bazı siyasi partilerin genel başkanları geldi. Türkiye İşçi Partisi, yine eğitim sahneden gelenler vardı. Belediye başkanları buradaydı. Sürekli Özgür Özel'le temas halindeydi. Musavat Dervişoğlu buraya geldi. Onunla da bazı yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdiler. O görüşmenin ardından da ikisi de kameraların karşısına geçti. Musavat Dervişoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar vardı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli ve Erdoğan'la görüşeceği yönelik iddialar gündemdeyken Musavat Dervişoğlu'na da soruldu, Kılıçdaroğlu'yla görüşür müsünüz diye. O da kapıları kapattı resmen ve seçilmeyen biriyle görüşmem diyerek önceden ön almış oldu. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın da önemli görüşmeler var. Özellikle saat 11'de milletvekilleriyle bir araya gelecek. Kapalı bir toplantı yapacak Özgür Özel. Ardından da saat 14'te parti meclisini toplayacak. Şüphesiz ki bu iki toplantıda partinin yol haritasına artık bir netlik verilmeye çalışılacak. Aynı zamanda bayram boyunca da burada olacak ve bu gelişmeleri, bu yol haritasını belirleme noktasında son şekli verecek kendi adına, ekip adına neler yapılacağına dair. Ama şunu söylemek mümkün, bu Özgür Özel'e yakın kurmaylardan öğrendiğimiz şu: kurul bayramdan hemen sonra kurultayın erken yapılabilmesi için delegelerle birebir temasa geçilecek ve delegeler yoluyla bir seçimi zorlayacağını söylemek mümkün. Zaten bunun işaretlerini birkaç gündür veriyorlardı. Yarınki toplantılar da önemli. Dediğim gibi parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar alma organlarından biri. Yine milletvekilleriyle de bu konuda görüş alışverişi yaptıktan sonra bayramdan sonra adım atmasını bekliyoruz. CHP Genel Merkezi'nden en son bilgi, en son yol haritasına ilişkin çerçeve bu. Şunu söylemek mümkün, artık bayram boyunca da delegelerle bir telefon trafiği olacak, bir görüşmeler olacak. Özgür Özel'in yakın ekibi delegelerle bir temasa geçecek. Bayramdan sonra da delegelerin mevcut delege sayısının bir fazlasıyla kurultayı zorlayacak.
0: Göl aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünden gün boyu yaşananları, yapılan açıklamaları paylaştı bizlerle. Görevden alınan Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin mutlak butlan kararına yönelik yargıya yaptığı iki itiraza red kararı geldi. Özgür Özel ve görevden alınan yönetimin kararın iptali için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı. İstinaf Mahkemesi'nin kararının iptali için Yargıtay'a yapılan başvurudaysa görevden alınan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle göreve iade edilen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi karşı karşıya geldi.
2: İhtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine.
3: Görevden uzaklaştırılan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi YSK öncesi ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itirazda bulundu. Özgür Özel ve görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik itiraz başvurusu reddedildi. Kararda dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir ifadesi yer aldı. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi İstinaf Mahkemesi kararının iptali için Yargıtay'a temyiz başvurusunda da bulundu. Ancak Yargıtay'a yapılan başvuru görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen CHP yönetimini karşı karşıya getirdi. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temyiz başvurusunda bulunan CHP avukatlarını azletti. Bunun üzerine görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, kendi adına kararın iptali için Yargıtay'a başvuruda bulundu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararına yönelik tartışmalar sürüyor. Peki süreç nasıl işleyecek? İhmaller, ihtimaller neler? İletişim uzmanı Ali Saydam süreci NTV'ye değerlendirdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden bu problemi çözecektir zaman içinde ama bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir meselesi olarak algılanmamalı. Bu Türkiye'nin meselesi. Bir Türkiye'nin güvenlik meselesi gibi bakmakta yarar var. Özgür Özel'in yaklaşım biçimi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kan kaybettiğini düşünüyorum ben şahsen. Hı hı. Türkiye demokrasisi kan kaybediyor. Bir sonraki adım ne? Yani ya Kılıçdaroğlu kolluk kuvvetlerini devreye sokarsa? Çünkü orada artık işgalci durumuna düşecek Özgür Bey. Yani bu işgalci durumuna kendini düşürmesi ve bu provokasyona devam etmesi ülke için hayırlı değil. Mutlaka birlikte karar verip uzlaşıp bir an önce genel bir kurula, yani kurultaya gitmeleri, seçimli kurultaya gitmeleri ve orada hesaplaşmaları ve kendi işlerinde hangi başkanı seçeceklerse seçmeler. Çünkü Kılıçdaroğlu ben aday olmayacağım diyor. Mesela bu enteresan, buradan yola çıkılabilir. Kılıçdaroğlu ben aday olmayacağım diyorsa eğer bu Özgür Bey için bir açık kapıdır. Yani hiç olmazsa o kapıdan girse keşke içeri. Bütün kapıları kapatıp tek doğru var, o da benim doğrum şeklindeki yaklaşım her tarafa zarar veren bir yaklaşım gibi geliyor bana. Sadece Özgür Özel yıpranmıyor. Yani burada Kılıçdaroğlu da yıpranıyor, Cumhuriyet Halk Partisi de yıpranıyor, Türkiye'deki muhalefet yıpranıyor. Yani burada bana sorarsanız AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı da güçlenerek çıkmıyor yani. O yüzden burada herkesin kaybettiği bir ortam var gibi geliyor bu davranış yüzünden Özgür Bey'in. Oysa yumuşatması lazım yani. Yani böyle bir bir iki yorum duydum ama doğru değil yani, bu yumuşak davranıyor falan gibi diyorlar ama hiç öyle değil yani. Hı-hı. Ben buradayım, odamdayım, çıkmıyorum dışarı falan. Bu öyle bir yumuşak tavır değil yani. Burada yapılması gereken şey, bir yandan konu yönetimi yaparken öbür taraftan da uzlaşmacı bir şekilde bu sürecin hızlandırılıp bir an önce kurultay kararının alınması, seçimlere gidilmesi ve orada partinin yeni yönetimine kavuşmasının sağlanması lazım yani. Yapılması gereken şey bu.
0: PGC'nin en sıcak gelişmelerinden biri Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Ayrıntılar için gelin NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'le konuşalım. Begüm, bilgiler neler, iade ne zaman gerçekleşecek, senin yerin.
5: Buse Gülistan Doku dosyasında adı geçen firari Umut Altaş soruşturma sürecinde Umut Altaş'ın Amerika'ya kaçtığı tespit edilmişti ve Umut Altaş Amerika'da güvenlik makamları tarafından yakalandı. Umut Altaş kimdi? Kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın bir arkadaşı Umut Altaş. Hatta son zamanlarda yine akşam gazetesine bazı açıklamalarda bulunmuştu Umut Altaş. Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini söylemişti. Bu konuyla ilgili, yani Türkay'ın cinayeti kendisinin işlediği yönünde ona bir not bıraktığını söylemişti Umut Altaş. Şu ifadeleri aktarabiliriz vermiş olduğu röportajdan. Konutta bana çok bağırıyordu, ben de sıktım dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Viyadükte öldürmüştür, ardından Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu'nu aramıştır. O da götürüp gömmüştür ifadelerini kullanıyor. Umut Altaş bu en son röportajında cesedin gömüldüğü yer içinde bazı tahminlerde bulunmuştu. Tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında insanların gelmediği ıssız yerlerde olabilir, kör noktalara bakılsın ifadesini kullanmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Şimdi Amerika ile Türkiye arasında suçluların iade sürecini ilgilendiren bir anlaşma var, 1980 yılında imzalanan suçluların iadesi ve karşılıklı adli yardım anlaşması. Bu çerçevede bu süreç yürütülüyor ve süreç bir yandan diplomatik kanallar üzerinden Adalet Bakanlıklarının, her iki tarafın Adalet Bakanlıklarının koordinasyonuyla işliyor. Dolayısıyla Umut Altaş'ın Amerika'da güvenlik makamları tarafından gözaltına alınmış olması bu sürecin bir ilk adımı. Şimdi iadesi beklenecek ama bir süreç işleyecek.
0: Dönmez Ersöz'ü dinledik. İsveç'in Helsingborg kentinde NATO Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı toplantıya. Öncesinde aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile görüştü. Rubio görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Meslektaşım Hakan Fidan'la Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesi hakkında konuştuk ifadelerini kullandı. Amerikalı bakan ayrıca ikili görüşmede Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğini açmak ve bölgedeki istikrarı artırma çabalarını da ele aldıklarını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeniden saldırmayı Suudi Arabistan'ın haç dönemiyle ilgili uyarısından sonra iptal ettiği iddia edildi. Trump'ın haç döneminde savaşı yeniden başlatmasının ciddi itibar kaybına yol açacağı konusunda uyarıldığı belirtiliyor.
6: ABD Başkanı Donald Trump bu hafta içinde İran'a yeniden saldırmayı Körfez ülkelerinden gelen talep üzerine durdurduğunu açıklamıştı. Bu açıklamayla ilgili olarak yeni bir iddia gündemde. Trump'ın Suudi Arabistan'dan gelen Kurban Bayramı ve hac uyarısıyla saldırıyı iptal ettiği ileri sürüldü. İddia Middle East Eye Dijital haber platformunda yer aldı. İki üst düzey Körfez yetkilisine göre Trump hac döneminde saldırı düzenlenmesi halinde Amerika'nın Müslüman dünyasındaki itibarının ciddi şekilde zarar göreceği konusunda uyarıldı. Savaşın başlaması ve bölge ülkelerinin hava sahalarının kapanmasıyla hacca giden yüz binlerce kişinin burada mahsur kalacaklarına da dikkat çekildi. ABD ve İsrail İran'a ilk saldırılarını Ramazan ayında başlatmıştı. İran medyası bu nedenle 28 Şubat'ta başlayan saldırıları Ramazan Savaşı olarak niteliyor. Ancak şimdi hac ibadetinin yol açacağı lojistik sorunların Trump'ın saldırı kararını hayata geçirmemesinde etkili olduğu vurgulandı. Middle East Eye'a konuşan Körfez yetkilileri savaşın Kurban Bayramı bittikten sonra önümüzdeki haftalarda başlamasını beklediklerini dile getirdi.
0: Şimdi bir canlı bağlantımız daha olacak. İran ve Amerika arasında barış için diplomatik çabalar devam ediyor bir yandan. Katar heyetinin arabuluculuk için İran'a gittiği bildirildi. Diğer yandan Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir de diplomasi için Tahran'da. İran'dan görüşmelerin gidişatına yönelik açıklama var. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, İran ve Amerika arasındaki farklılıkların derin ve önemli olduğuna vurgu yaptı. Gelin ayrıntıları öğrenelim. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, önce İran Dışişleri'nden gelen açıklamaları dinleyeceğiz senden.
7: Nilsiz diplomatik hareketlilik yapmış durumda. Pakistan Genelkurmay Başkanı senin de söylediğin gibi Tahran'a geldi. Katar'dan da özel bir heyetin ABD ile koordinasyon içerisinde Tahran'a geldiği İran basını içerisinde yer aldı. İsmail Bekai aynı zamanda bugün yeni görevine de atandı. Kendisi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, aynı zamanda müzakere heyetinin sözcüsü olarak da atanmış durumda ve müzakere sözcüsü sıfatıyla ilk değerlendirmelerini yaptı. Katarlı heyetiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi ve sanırım yarın da bu görüşmeler gün içerisinde devam edecek. İlerleme noktasında çok iyimser bir tablo çizmedi. Anlaşma noktasında henüz kat edilmesi gereken mesafe olduğunu söyledi. Son günlerdeki diplomatik hareketliliğin Pakistan'da başlayan diplomatik temasın bir devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Çünkü Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in Tahran'a yapacağı ziyarete özellikle Arap basını içerisinde çok fazla anlamlar yüklenmişti. Beklentiler yüksek ve belki bir hafta sonunda ilerleyen günlerde bir taslak metnin de ortaya çıkabileceği yönünde iddialar olduğunu görüyoruz. Bunlara bir yalanlama getirdi Bekai ve uluslararası basında müzakerelerin içeriğine dair yer alan bilgilerin doğru olmadığını söyledi. Yüksek düzeyde uranyum meselesi, nükleer materyaller konusunda ise henüz erken olduğunu söyledi Bekai. Tamamen önceliklerinin savaşın sonlandırılmasına, sona ermesine verdiklerini söyledi ve savaş sona ermeden hiçbir konu başlığının müzakere edilmeyeceğini söyledi ve nükleer materyallerin de henüz erken bir konu başlığı olduğunu söyledi ve İran'ın pozisyonunun bu konuda değişmediğini söyledi. İran'ın pozisyonu ise bu materyallerin ülke içerisinde kalması ve eğer seyretilecekse de İran'ın kendisinin bu uranyum stoklarını seyreteceği yönünde bu pozisyonda bir geri adım sinyali vermediği Dışişleri Sözcüsü.
0: Ali, peki Pakistan ve Katarlı yetkililerin görüşmelerinde öne çıkan ayrıntılar neler? Son olarak bunu dinleyelim senden.
7: Görüşmeler bir hayli önemli. Hürmüz Boğazı'nın açılması, bir taraftan da İran'ın kendi talepleri var. Yaptırımların kaldırılması ve tamamıyla savaşın sona ermesine yönelik öncelikler söz konusu. İranlı yetkililerden uluslararası basına bir takım açıklamalar düştü. El Cezire'ye konuşan İranlı yetkili diplomatik temaslarının sürdüğünü söyledi. Ancak mevcut atmosferin iyi bir anlaşma için henüz yeterli olmadığını söyledi. Ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri'nin de en kötü senaryoya kendisini hazırladığı vurgusunu yaptı. Çünkü belirsizlik ilerleyen günlerde bir anlaşmayla mı neticelenecek yoksa savaşa mı tekrar dönülecek sorusu var. İranlı yetkili silahlı kuvvetlerin kendisini en kötü senaryoya hazırladığı bilgisini paylaştı. Bu da savaş anlamına geliyor ve savaşa eğer dönülürse İran'ın yeni askeri stratejiler ve yeni silahlarla bu savaşı sürdüreceği açıklaması geldi. Tasnim Haber Ajansı'na da İranlı bir yetkili konuştu. İhtilaflı konular üzerinde henüz kesin bir anlaşmanın olmadığını söyledi. Temel önceliğin savaşın sona erdirilmesi olduğunu belirtti İranlı yetkili ve savaş sona erdirilmeden, bu konu kesinleşmeden herhangi bir konu başlığında İran'ın müzakere etmeyeceği bilgisini paylaştı. Bazı konularda, bazı ihtilaflı konularda önceki müzakerelere göre ilerleme kat edildiğini de belirtti. Ancak henüz bir anlaşma için erken olduğunu da ekledi sözlerine ve bazı batılı kaynaklarda, bazı uluslararası basında anlaşmanın ve müzakere metninin olası bir taslak metnine ilişkin paylaşılan ayrıntıların ve içeriklerin de doğru olmadığı bilgisi paylaşıldı ve ihtilaflı konularda henüz bir mesafenin de kat edilmediği belirtilirken bazı konularda ise önceki müzakerelere göre bir ilerlemenin de olduğu vurgulandı. Pakistan Genelkurmay Başkanı burada ziyaretine ilişkin yapılan yorumlarda bir paslak metnin de ortaya çıkabileceği değerlendirmeleri yapılıyor basın içerisinde. Ancak İran tarafında daha ihtiyatlı bir iyimserlik olduğunu görüyoruz. Çok fazla anlam yüklemiyor Tahran yönetimi. Ancak İranlı kaynaklar olası bir salgını durumunda, savaşa dönülmesi durumunda silahlı kuvvetlerin en kötü senaryoda hazır olduğu mesajını veriyor Buse.
0: Ali Çabuk notlarını aktardı Tahran'dan. Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya 5000 takviye asker gönderecek. Trump sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu bunu. Amerikan Başkanı ay başında Almanya'dan 5000 asker çekeceğini de açıklamıştı. Hatırlatalım.
6: NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan sürpriz bir açıklama geldi. Avrupa'dan asker çekmekten söz eden Trump, Polonya'ya 5000 takviye Amerikan askeri gönderileceğini duyurdu. Amerikan Başkanı kararına gerekçe olarak Polonya'nın milliyetçi muhafazakar cumhurbaşkanı ile ilişkisini gösterdi. Trump sosyal medya mesajında Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi desteklemekten gurur duyduğunu belirtti. Amerikan Başkanı İran Savaşı'na destek vermeyen Avrupalı müttefiklerine tepkili NATO ortaklarını cezalandırmaktan söz ediyor. Trump ay başında Almanya'dan 5000 askerini çekeceğini duyurmuştu. Trump'ın açıklaması Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran müzakere masasında Amerika Birleşik Devletleri'ni küçük düşürüyor sözlerinin ardından gelmişti. Polonya'ya 5000 takviye asker gönderme kararı Amerikan Başkanı'nın U dönüşü olarak yorumlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte karardan memnuniyet duyduğunu söyledi. İsveç'teki Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi konuşan Rutte, NATO komutanlarının ayrıntılar üzerinde çalıştığını belirtti. Polonya Dışişleri Bakanı Trump'a teşekkür etti. Polonya'daki Amerikan askeri sayısının aşağı yukarı önceki seviyeyle aynı olacağını belirtti. Askerlerin Polonya'ya nereden kaydırılacağı bilinmiyor. Amerikan Başkanı'nın çelişkili açıklamaları Avrupalı müttefiklerde kafa karışıklığı yaratıyor. Trump, Avrupa'dan asker çekme kararından geri adım atsa da Avrupa ülkeleri Washington'ın kararını bildirme şeklinden rahatsız. ABD yönetimi Polonya'ya gönderilecek 4000 askerin sevkiyatını da iptal etmiş, sonra ertelendiğini açıklamıştı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sumut filosuna yönelik saldırı nedeniyle soruşturma başlattı. Suçlamalar arasında ulaşım aracının kaçırılması, eziyet, nitelikli yağma da var. İsrail'in teknelere baskın yaparak alıkoyduğu 41 farklı ülkeden 422 aktivist Türkiye'nin gönderdiği uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistlerden 53'ü tedavisi için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer aktivistler ise adli tıpta muayene oldu. 15 İtalyan ve İspanyol vatandaşı ise transit olarak ülkelerine döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İsrail'in saldırısı sonrası resen soruşturma başlattı. İsrailli yetkililer kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılmasıyla suçlanıyor. Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Böylece 20 binden fazla öğrencisi olan üniversite fiilen kapatılmış oldu. Karara tepki gösteren öğrenciler üniversite önünde gün boyu eylem yaptı.
8: Bizimle 20 binden fazla öğrenci eğitim görüyordu. 30 yıllık Bilgi Üniversitesi kapatıldı. İstanbul'da 1996 yılında eğitim hayatına başlayan üniversiteye Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Yaklaşık 8 aydır kayyum tarafından yönetilen üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.
9: Resmi gazetede yayınlanan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izinleri iptal edildi. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
8: Yükseköğretim Kurulu'ndan kapamaya ilişkin açıklama geldi. Öğrencilerin yanı sıra üniversitede görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat verilmeden gerekli işlemlerin yerine getirileceği duyuruldu.
10: İçeride hiç kimsenin olduğunu bilmiyor. Hocalar da tam olarak bilmiyor. Çok sessiz okul. Mesela sınıfın yarısından çoğu yok.
8: Karara tepki gösteren öğrencilerse üniversite önünde eylem yaptı.
11: Kaldık bir anda, böyle konuşabileceğimiz kimse yok. Üzgünüz. Çünkü çok büyük hayallerle ben burayı yazmıştım zamanında. Ama şu an ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz maalesef.
8: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi olarak gösterildi.
12: Ben mekatronik mühendisliği okuyorum. Mimar Sinan'ın şu anda garantör okul olduğu konuşuluyor. Mimar Sinan'da bir mekatronik mühendisliği bölümü yok. Dolayısıyla biz ne olacağımızı bilmiyoruz mesela.
10: Sınavlarımız ne olacak bilmiyor. Aynı şekilde hocalarımız da çok şokta. Hani kimse bir şey diyemiyor. Hukuk fakültesinde okuyorum. Garantör okulumuzda hukuk fakültesi de yok. O yüzden bizim için ekstra bir belirsizlik var şu an. Korkuyoruz.
0: Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Biri çocuk 4 kişinin öldüğü kentte kayıp bir kişi ise hala aranıyor. Heyelan'da bir oğlunu kaybeden annenin ise çocuğunu daha güvenli diye kızının evine gönderdiği öğrenildi. Sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. İzleyin.
6: Sele dayanamayan köprü çöktü. Akıntıya kapılan iki arkadaştan birinin cansız bedeni bulundu. Hatay'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi.
13: Diğer kayıp olan vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor nehir boyunca.
6: Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Metrekareye 3 saatte 157 kilogram yağış düştü. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen

0: henüz bulunamadı. Onu da bulma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları deniz kenarında devam ediyor. Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bu nokta şu anda oldukça hareketli. Gördüğünüz gibi görevliler sahil boyunca arama kurtarma çalışmalarına devam edecekler.
1: Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed toprağa verildi. Anne Güner El Muhammed'in iki oğlunu evlerini su bastığı için daha güvenli olduğunu düşündüğü kızına gönderdiği ortaya çıktı. 10 yaşındaki diğer çocuğun durumu kritik.
2: Benim evli kızım dedi ki anne dedi ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde, dağ yıkıldı dedi üstümüze dedi.
1: Burası da Defne ilçesi. Tarım arazilerinde hasar büyük. Bölgedeki birçok ev su altında.
3: Evin içine yarım matrası girdi. Bütün eşyalar berbat oldu. Ne suyumuz var, ne elektriğimiz şimdi var, ne yapacağız bilmiyorum.
1: Dört Yol ilçesinde de caddeler, sokaklar göle döndü. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını su bastı. Besicilerin büyük zararı var.
4: Hiç hayvanlarımıza verecek yemimiz bile kalmadı. Yani burada mağdur bir durumdayız.
5: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
1: Selahan'ın ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ambalaj üretimi yapan bir işletme su altında kaldı. Bazı işçiler boğulma tehlikesi yaşadı.
6: Yargıdaki gelişmelere de bakalım. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ev hapsi kararı verildi. Ancak yargılandığı bir başka dosyadan dolayı Böcek'in tutukluluğu devam edecek. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Tutuklu yargılanan Böcek, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Avukatları tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Muhittin Böcek'in belediyeye bağlı iştirak şirketlerden yargılandığı dosyalarda ise tutukluluğu devam ediyor. İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada gelişme var. Tutuklu 3 kişi tahliye edildi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.
1: Yağmurda akıma kapılıp hayatlarını kaybettiler. İzmir'de iki kişinin öldüğü elektrik faciasına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı. Olay 12 Temmuz 2024'te Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Su birikintisine basan ve elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'de onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda GDZ elektrik firmasının mazgaldaki kabloları yeterli derinliğe gömmediği belirtildi. İSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyon bulunmadığına dikkat çekildi. Geçen yıl 10 Ekim'deki karar duruşmasında 30 sana 4 yıl ila 10 yıl arasında hapis cezaları verildi. Tutuklu sanıkların istinaf başvurusu üzerine hapis cezası alan sanıklardan 12'si tahliye edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tahliye edilen 9 kişi hakkında duruşma açılmasına hükmetti. Bu 9 kişi yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı yeni bilirkişi raporuyla kusur durumunu belirlemek istediklerini söyledi. Cumhuriyet Savcısı mütalasında haklarında duruşma açılmayan 3 tutuklu sanığın da tahliyesini istedi. Mahkeme İSU Teknik Amiri Mehmet Zeki Aytul'un, inşaat mühendisi Doğan Kılıç ve aynı firmada ızgara işinde çalışan Arif Kapuş'u tahliye etti. Böylece dosyada tutuklu kimse kalmadı.
6: İki faili meçhul cinayet soruşturmasından bahsedeceğiz şimdi. İlki 2001 yılında işlenen Hande Çinkitaş cinayetinde mahkeme kararını verdi. Baba Nezih Çinkitaş cinayeti işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğer soruşturma ise Çağla Tuğaltay cinayeti hakkında. Yeni Fethi Kabir işlemleri yapıldı. İzleyelim.
7: Kızınızı neden öldürdünüz? Cinayeti itiraf ettiniz mi?
8: Bu acı hiçbir zaman bitmez anne yüreğinde. Üzülerek söylüyorum öz baba. Ve o babayı çok seven bir kız evladı.
9: Ben derim ki kardeşim ben yaptım.
10: Soruşturmalar, elde edilen yeni deliller ve yıllarca süren

0: Yargılamalar. Yargıtay, Hanne Çinkitaş cinayetinde karar verdi. Kati zanlısı baba bir kez daha ileri kelepçeli adliyeye götürüldü.
1: 25 senedir mücadele ediyorum karar çıksın diye. Nihayet karar çıktı.
0: Türkiye'yi sarsan cinayet 2001 yılında işlenmiş. 12 yaşındaki Hanne Çinkitaş Kadıköy'de evinde öldürülmüştü. Faili bulunamayan cinayetin şüphelileri arasında baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şeynaz Özcan da vardı. 2020 yılında zaman aşımına 3 ay kala olayda kullanılan bıçakta babaya ait DNA bulundu. Baba ve üvey anne tutuklandı.
2: Tutuklu yargılanan baba ve üvey anne 6 ay sonra tahliye edilmiş. 2022 yılında ise haklarında delil yetersizliği sebebiyle beraat kararı verilmişti. Ancak dosya istinafta tekrar incelendi. Yerel mahkemenin verdiği karar bozuldu ve baba Çinkitaş hakkında cinayeti işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilmişti.
3: Cinayeti itiraf ettiniz mi?
0: Üvey anne Şeynaz Özcan hakkında verilen beraat kararı hukuka uygun bulundu. Baba için müebbet hapis cezası da onandı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer faili meçhul olan Çağla Tuğaltay'ın cinayet soruşturmasında yeni fethi kabir yapıldı. Feriköy mezarlığında Ahmet Baki Metgenç'in ve İsmail Hakkı Çemberli'nin, Fehmi Seçin'se Ayaza mezarlığındaki cansız bedeninden örnekler alındı. Örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
4: Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangın davasında 3 sanık tahliye edildi. Hakkında 7 kez müebbet hapis istenen şirket yetkilisi Aleyna Oransal hakkında ev hapsi kararı verildi.
5: Hakkında 7 kez müebbet hapis cezası isteniyordu. İkinci duruşmada ev hapsine çarptırıldı. Kocaeli'de 7 işçinin öldüğü yangınla ilgili davada bir şirket yetkilisinin de aralarında olduğu 3 kişi tahliye edildi. Dilovası'nda bir kozmetik firmasında geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. Yangında ikisi 18 yaşından küçük 7 işçi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi ve yetkililerinin de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Şirket sahibi Kurtuluş Oransal tutuklu olduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, abi Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında olası kasta öldürme suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu diğer sanıklar için 2 yıldan 22'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.
6: Çalışırken ölmek istemiyoruz.
5: 8'i tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada yangından yaralı kurtulan işçilerden Ayten Aras fabrikadaki ihmalleri anlattı. Çay yapmak için fişi prize taktığımızda sigorta atıyordu. Kablolar yerdeydi. O şekilde çalışıyorduk dedi. Mahkeme heyeti şirket yetkilisi Aleyna Oransal'ın yakın zamanda doğum yapacak olması nedeniyle ev hapsine çıkartılmasına karar verdi. Tutuklu iki sanık daha tahliye edildi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 21 Temmuz'a ertelendi.
4: Adana merkezi 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre soruşturma dosyası 2 yıl öncesine dayanıyor. O dönemde yakalanan örgüt üyesinin telefon şifresi kırıldı. Yazışmalar uluslararası finansal suç ağını ele verdi.
5: Şifresi kırılan telefondaki yazışmalar suç örgütünü ortaya çıkardı. 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma dosyası 2014 yılına dayanıyor. Adana'da nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik örgüt üyesi Serdal Tanak'ın evine baskın düzenlendi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ve dijital materyalleri geçirildi. Tutuklanan Serdal Tanak'ın telefonunun şifresi kırıldı. Cihazdaki incelemede örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaşıldı. Tanak'ın örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlendi. Daha sonra da yeni deliller toplanmaya başlandı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın MASAK raporları da soruşturma dosyasına girdi. İddiaya göre Kıbrıs vatandaşı Selahattin Akın Uzun örgütü yurt dışından yönetiyordu. Dijital veriler için 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurmuştu. Türkiye'ye hiç gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceği öğrenilince düğmeye basıldı. Operasyon düğün tarihine göre planlandı. 14 Mayıs'taki operasyonda yakalanan Rasim Ozan Kütahyalı, Selahattin Akın Uzun ve cezaevindeki Serdal Tanak dahil 135 kişi için tutuklama kararı çıkmıştı. Kütahyalı'nın Adana Kürkçüler cezaevinden İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği öğrenildi.
4: Ve yollarda bayram tatili yoğunluğu başladı. Özellikle tatil beldelerine giden yollarda araç kuyrukları oluştuğu görüldü cuma gecesinden. İstanbul çıkışındaki otoyollarda da yine yoğunluk vardı.
0: Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler yollara düştü. Yollarda dün öğle saatlerinden itibaren yoğunluk vardı. 9 günlük tatil için İstanbul'dan yola çıkanlar mesai saatlerinin bitimiyle birlikte Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nda hareketliliğe neden oldu. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Kuzey Ege'de de bayram yoğunluğu var. Bölgenin kritik geçiş noktalarından Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahı olan ve kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale'de de yine benzer görüntüler oluştu. Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun yollarında günün ilk saatlerinden itibaren hareketlilik gözlemlendi. Muğla ve Aydın'ın turistik ilçelerine giden yollarda yoğunluk yaşanıyor. Sahil beldelerinin geçiş güzergahındaki Söke ilçesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafikte alınacak önlemlere ilişkin de bilgi verdi. Bayram süresince 334 bin kolluk görevlisinin sahada olacağını belirtti. Çiftçi karadan ve havadan yoğun denetimler gerçekleştirileceğini söyledi ama tuzak radar olmayacak dedi.
7: 334 binden fazla kolluk personeli görev başında olacak. Yollarda 66.481 trafik polisiyle denetimler yapılacak. 9 ilde helikopter ve 81 ilde dronlarla sürücüler an be an takip edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı tatili tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.
8: Otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları da yapılacak. Yine ekiplerimiz emniyet kemeri takılıp takılmadığını kontrol edecekler. 1238 personelimiz otobüslere yolcu gibi binecekler. Otobüs şoförlerinin kurallara uymadıklarını da yolcu kılığında denetleyecekler.
7: Bakan Çiftçi 61 ildeki 520 elektronik denetleme sistemiyle 1581 mobil radar aracıyla hız ihlallerine karşı denetim yapılacağını da söyledi. Sürücülerin radar noktalarına ilişkin bilgilere mobil uygulama üzerinden ulaşabileceğini belirten Çiftçi, tuzak radar uygulaması yapılmayacağının altını çizdi.
8: Denetimlerimizin amacının ceza yazmak olmadığını, vatandaşımızı cezalandırmak olmadığını, sadece kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmak olduğunu bu vesileyle bir kez daha yinelemek istiyorum.
7: Çiftçi şehirler arası yolların yanı sıra şehir içlerinde de makas atma, hatalı şerit değiştirme, cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimlerin yapılacağını ifade etti. Ayrıca bayram süresince İstanbul ve Ankara istikametine çok sayıda güzergahta kamyon ve çekicilere yönelik trafik kısıtlaması uygulanacağını da söyledi.
4: Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu veren şebekeye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 44 kişiden 38'i tutuklandı. Jandarma askerlikten muaf tutulmak isteyen kişilere askerliğe elverişli değildir şeklinde sahte sağlık raporu verildiğini tespit etti. Ve buna göre örgüt üyeleri engelli bireyleri sağlık kontrolünden geçiriyor, onların raporlarını sağlıklı olanlara veriyordu. Şanlıurfa, İstanbul, Kahramanmaraş, Trabzon, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 38'i tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Müze ve öğren yerlerinde dijital dönüşüm için anlaşma imzalandı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültürel mirası geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.
9: Tarih ile teknoloji artık aynı kapıdan içeri girecek.
5: Müze ve öğren yerlerinde dijital dönüşüm gerçekleşecek. Ziyaretçilerin kullanacağı otopark, kafeterya ve gişe gibi alanlar fiber altyapı, yapay zeka ve akıllı ödeme sistemleriyle modernleştirilecek.
9: Ziyaretçilerimiz artık yalnızca bir müzeye giriş yapmayacak. Aynı zamanda teknolojiyle desteklenen çok boyutlu bir tarih ve kültür deneyimi yaşayacak.
5: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasındaki anlaşma İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde imzalandı. Hem kültürel mirasın korunması hem de kişisel verilerin siber güvenlik merkezlerinde saklanması hedefleniyor.
10: 81 ilimizde 100'ün üzerinde müze ve öğren yerinin dijital dönüşümüne katkı sunduk.
5: Projeyle Türkiye'nin küresel ve turizm potansiyelini artırmaya yönelik uzun vadeli, yerli ve milli bir stratejik konumda olması da amaçlanıyor.
4: Meclisten geçen site aidatı düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum düzenleme ile fiyat belirleme yetkisinin vatandaşa aktarıldığını söyledi. Murat Kurum yönetim planı değişikliği için de 3/2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almamasının önüne geçmeyi hedefliyoruz dedi. Düzenlemeye göre site yönetiminin sene başında karar almazsa ya da çoğunluk tarafından karar verilmezse aidat en çok yeniden değerleme oranında artabilecek. Tutarın kesinleşmesi için kat malikleri kurulunun 3 ay içinde toplanması da zorunlu hale getirildi.
11: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
12: 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde milyonlar yine yollara düştü. Şehirler arası yollarda yoğunluk başladı. Yola çıkmadan dikkat edilmesi gerekenler neler? Araç bakımında hangi hususlar atlanmamalı? Sorunsuz bir yolculuk için sürücüler ne yapmalı? Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe anlattı.
13: Klasik olarak araçların bakımından bahsetmek lazım. Uzun yola çıkacak araçların hem teknik aksamı, hem yürüyen aksamı, hem motor yağ, fren hidrolikleri gibi, elektrik aksamı gibi birçok konudan, lastiklerden bir bakımından genel olarak haberdar olmak zorundayız. Bunun haricinde uzun yolda özellikle bayrama yakın günlerde ve bayram günlerinde başınıza gelebilecek herhangi bir hasarı ya da problemi hem tamir ettirmek hem de güvenli şekilde ulaşıma devam edebilmek çok kolay olmayacaktır. Ayrıca daha da fazla maliyetli olabilir, unutulmamalıdır.
12: Sürücüler acaba nasıl bir ön hazırlık yapmalı? Uyku, yemek bazen önemli olabiliyor.
13: Evet, konu sürücüye geldiğinde tamamen klişeleşmiş konulardan çıkararak bir üçgen düşünmek zorundayız. Ev, iş, yol. Şimdi biz üçgenler içinde yaşıyoruz. Şimdi bir bayrama geldik. Tatil, bayram, yol gibi düşünebiliriz bu sefer de. Mantık olarak şunu konuşmak zorundayız. Artık hız limitlerine uyun. Takip mesafesine dikkat edin. Yağmurlu havalarda hızınızı düşürün. Hep klişe olarak insanlarda buna hafıza ya da belli idrak konusunda odak kalamadıkları için biz şuna söylüyoruz. Şöyle bir davranış olarak değiştiriyoruz. Ben, benim aracım, benim davranışlarım. Eğer böyle bir motto olursa trafikte üçüncü şahısların ya da başkalarının yapacağı hataları ve riskleri görerek önlem alabilme imkanınız olur diyoruz.
12: Akan yolda 9-10 saat araba kullanmaktansa 9-10 saat trafikte bekleyerek araba kullanmak daha yorucu oluyor. Trafikte beklerken daha az yorulmanın önüne geçmek için bir yol var mı sizce? Ne dersiniz? Yani bir sürücü bu kadar trafikte beklerken, arabada beklerken nasıl kendini rahatlatabilir mesela?
13: Aslında bu genel olarak yola çıkmadan evvel kurgulamamız gereken bir seyahat yönetim planı. Tam adıyla seyahat yönetim planı diyoruz biz buna. Kaç kilometrelik bir yol gideceksiniz, tahmini kaç saatte varacaksınız ve ortalama günün hangi saatlerinde yolda olmanız lazım. Bu bir düşünce ve matematik kuralıdır. Bunu yapmak zorundayız. Ama diğer taraftan da teknolojiyi kullanarak navigasyon cihazlarıyla bulunduğunuz yoldaki bir kaza, yol çalışması gibi bir şeyler var mı? Bakıp aslında yolu planlamak lazım. Bizim en önemli anlattığımız konulardan biri, bu bayramda özel, hatta neredeyse ilk defa söylediğimiz cümlelerden biri, şunu hatırlayın lütfen. 7-8 saatlik yolu bir kere de gitmek çok tehlikeli ve çok riskli olacaktır. O yüzden biz diyoruz ki kural 1. Önce 1. molaya kadar otomobil kullanmayı düşünün. Evinizden çıktınız, çocuklar, aile, bagaj doldurdunuz ve yola çıkmaya hazırsınız. Çıktınız, kural 1 otele ya da köye varmak değil, ulaşılması gereken ilk mola yeri. Yani ilk molaya kadar otomobil sürmeyi deneyin. İlk molayı verdiniz. Okey, şimdi kaç kilometre gideceksiniz? Yolda bir kaza, yol çalışması var mı? Tahmini kaç saat sürer? İkinci hedef, ikinci molaya ulaşabilmek. Ortalama 700 kilometre bir güzergah ile hareket ediyorsanız, 3 moladan aşağı bunu yapmayın. 2,5-3 saatte bir mola vererek hem bedeninizi hem aracın içindekileri dinlendirin, hem zihninizi yeniden konsantre edin. Böylelikle belki sosyal medyadan da ya da navigasyondan da yolun genel durumunu öğreneceksiniz.
12: Sene başından beri cezalarda ciddi bir değişikliğe gidildi ve siz de aslında bundan umutlu olduğunuzu da belirtmiştiniz. Herhangi bir gözleminiz oldu mu bu konuda olumlu anlamda? Yani trafik kazalarında mesela bir düşüş görüyor muyuz ya da sürücülerden olumlu bir geri dönüş alıyor muyuz ya da olumsuz da tabii ki olabilir. Ne dersiniz, cezalar nasıl etkiledi?
13: Birkaç boyutu var. Bundan olumlu olarak evet olması gereken de diyenler var. Hayır, bu cezalar çok yüksek, bu kadar korkunç cezalar olamaz. Ama genel olarak baktığımızda ülkemizin Avrupa Birliği standardındaki yol güvenliğine ve genel trafik kazalarını önleme kurallarına uyabilmek, sürdürülebilir trafik emniyeti için başka çaremiz zaten yoktu. Çünkü bir tarafta motosikletliler var, ticari olarak kullanıyorlar, hususi olarak kullanıyorlar ve bir kanuna bağlı değilmiş gibi davranıyorlar. Ve bir tarafta bayram olmasına rağmen şehirler arası otobüs, şehirler arası hır sürücüleri hayatlarına devam ediyorlar, yaşamlarına devam ediyorlar. Bizler de çok kilometre yapmayan, otomobiliyle bir bayramda yazın seyahate çıkan insanlar olarak düşündüğümüzde trafik kuralına uymamanın bir cezası olmalı ki trafik disiplinini hepimiz açısından sağlayalım, ortak yaşam alanı olduğunu unutmayalım. Trafikte herkes kendi aracını kullanır ama risk başkasının hatasıyla da oluşur. Bunu unutmamak gerekir. Fakat bizim önemli konularımızdan biri hızınızı değil öngörünüzü arttırın diyorum. Çünkü kaza çoğu zaman ani değil ihmalin birikmiş halidir. Telefonlara gelecek bayram bildirimleri geçer gider unutulur ama risk kalır. Muhakkak o riskin içinde kalın. Sürücülük direksiyon hakimiyeti değil davranış kontrolüdür. Deneyim bazen güven değil gereksiz cesaret üretir. Kazasız günler diyoruz.
12: Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe NTV Radyo'daydı.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Müzik arası.

0: Anadolu. Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu, Poyraz serinlesiyor. İstanbul 21, Bursa 23 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Ankara 20 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt etkili oluyor. İzmir 26 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Antalya 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
1: Hava durumu. Bayramda NTV Radyo'da.
2: Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
3: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
1: NTV Radyo'da.
2: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
4: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
1: Bayramda NTV Radyo'da.
2: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
5: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
1: NTV Radyo'da.
0: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
6: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu, nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
1: NTV Radyo iyi bayramlar diler.
7: Doğa takvimi. Bugün 23 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Göç eden balıkların günü bugün. Balık göçünü ve özgürce akan nehirleri kutlamaya hazır mısınız? Dünya Balık Göçü Günü, göçmen balıkların ve nehirlerin önemine dair farkındalık yaratmak amacıyla her iki yılda bir kutlanıyor. Nehirler tıpkı balıkları birbirine bağladığı gibi insanları da birbirine bağlar. Dünya Balık Göçü bu yıl bu güçlü bağlantıya odaklanıyor. Balıkları, nehirleri ve insanları birleştirmek. Bugün ayrıca Dünya Kaplumbağa Günü. Duyduğunuz bir kara kaplumbağasının sesi. Kükrüyor, homurdanıyor, mırıldanıyor, bazen de inliyor. 200 milyon yıl önce dinozorlarla birlikte yaşayan kara kaplumbağası dünyadaki en eski canlılardan biri. Kara kaplumbağasının mutluluğu ve acıyı hissettiğini, mizah duygusu olduğunu, şefkatli olduğunu biliyor musunuz? Meraklısı için ekleyelim. Yaygın inanışın aksine kaplumbağa kabuğundan çıkamaz. Kabuk bedene sağlam bir şekilde bağlıdır ve bedenle birlikte büyür. Kara kaplumbağası gerektiğinde ayaklarını ve başını da kabuğunun içine çekerek tüm bedenini korur. Bu yüksek koruma kalkanı nedeniyle diğer hayvanların yaptığı gibi işitme yeteneğini geliştirmesine gerek olmamış. Kara kaplumbağası sadece 60 desibelden yüksek sesleri duyabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse bir insanın fısıltısı 20 desibel. Kaplumbağaların görme yeteneği de çok gelişmiş değil. Ama birçok tür öğrenme yeteneğine ve güçlü hafızaya sahip olunca sorunsuz yaşıyorlar.
7: Doğa takvimi.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız bu dilimde de. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götürme niyeti olduğunu bildirdi.
1: Bu görüşme gerçekleşti. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti.
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.
3: Dedim ki sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Bu CHP meselesi değil. Bu Türkiye meselesidir diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım, siz ne diyorsunuz diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurulta istiyoruz.
2: Kılıçdaroğlu da Özel'e partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söyledi.
1: En uygun zaman. Yani buna bir takvim koymadık. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti.
2: Kılıçdaroğlu'yla Özel'in ilk temasının ardından gözler ikinci görüşmede. İki isim bir telefon görüşmesi daha yapıp partinin yol haritası ve kurultay sürecine dair görüş alışverişinde bulunacak. İstinafın mutlak butlan kararı ise icra memurları tarafından Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Böylece Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine iade edildi. Kılıçdaroğlu X hesabında profilinde yer alan görev bilgisini değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ibaresini ekledi.
4: Malumunuz olduğu üzere.
2: Ofisinde mesaiye başlayan Kılıçdaroğlu milletvekilleri, belediye başkanları ve parti meclisi üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise Kılıçdaroğlu'nun ofisiyle CHP Genel Merkezi arasında mekik diplomasisi yürüttü. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu ile görüşen Akın daha sonra CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısına katıldı. Akın o toplantıdan sonra bir kez daha Kılıçdaroğlu ile görüştü.
5: Bizler birliğe, beraberliğe, kuvayi milliye ruhuna inanan insanlarız. Bu işlerin efendim büyük bir samimiyetle, aklı selim olarak hep birlikte birlik beraberlik içerisinde çözüleceğine ben yürekten inanıyorum.
2: Kılıçdaroğlu göreve iadesinin ardından kameraların karşısına geçerek ilk açıklamasını yapacak.
0: Görevden alınan Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin mutlak butlan kararına yönelik yargıya yaptığı iki itiraza red kararı geldi. Özgür Özel ve görevden alınan yönetimin kararın iptali için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvurularda sonuçsuz kaldı. İstinaf Mahkemesi'nin kararının iptali için Yargıtay'a yapılan başvurularda ise görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi karşı karşıya geldi.
6: İhtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine.
2: Görevden uzaklaştırılan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi YSK öncesi ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itirazda bulundu. Özgür Özel ve görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik itiraz başvurusu reddedildi. Kararda dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir ifadesi yer aldı. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi istinaf mahkemesi kararının iptali için Yargıtay'a temyiz başvurusunda da bulundu. Ancak Yargıtay'a yapılan başvuru görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen CHP yönetimini karşı karşıya getirdi. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temyiz başvurusunda bulunan CHP avukatlarını azletti. Bunun üzerine görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, kendi adına kararın iptali için Yargıtay'a başvuruda bulundu.
0: İstinaf kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Atanarak böyle bir görevi üstlenmesini hiç doğru bulmam dedi. Özgür Özel ve ekibi bundan sonra izlenecek yol haritasını da belirledi. İlk plan olarak kurultay sürecinin bir an önce başlatılmasına yönelik adımlar atılacak.
7: Bu sonuçtan kendisi açısından bir iktidar veya parti içi yeniden bir göreve gelme gibi bir değerlendirmenin Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmasını beklemem. Atanarak böyle bir görevi üstlenmesini hiç beklemem, doğru bulmam.
2: Mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle seslendi. Özgür Özel ve ekibi mutlak butlan kararı sonrası geceyi CHP Genel Merkezi'nde geçirdi. Özel sabah saatlerinde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kurmaylarıyla da sürece dair toplantılar gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Özel ve ekibinin ilk planı olağanüstü kurultay sürecini başlatabilmek.
7: Bu operasyonun sonucu kabul edilemez. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve demokrasiye inanmış olarak reddediyoruz. Genel merkezdeyiz. Genel merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca da genel merkezimizde olacağız.
2: Dün CHP'li il belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özel, bugün de milletvekilleriyle görüşme yapacak. Bu görüşmenin ardındansa parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek.
0: İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başkanlık divanını olağanüstü topladı. Toplantı sonrası ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Dervişoğlu Özel'e destek mesajları verdi bir kez daha.
8: Bu olup bitenler sıradan işler ve eylemler olarak algılanmaz. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Benim safım demokrasinin yanında olacak, millet iradesinin yanında olacak, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yanında olacak. Bu süreçte taraf olduğumu kamuoyuyla bir kere daha paylaşıyorum. Haktan, hakikatten, demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atanmışlarla iletmem.
0: Siyasetin gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir süreç bekliyor? Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecek? Süreci gazeteci Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek NTV yayınında değerlendirdi. İzleyin.
9: Ben bu hukuksal kısmın kısa vade içerisinde CHP'de bir şey değiştireceğini çok düşünenlerden değilim bu karar sonrası. İkinci mesele aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzun soluklu bir yürüyüş yapma ihtimali yeni bir kavram değil. Çünkü arınma meselesi üzerinden 2025 Haziran ayında ben yakın çevresiyle görüştüğümde 3 meseleyi gündeme getirmişti. Birinci mesele şu an yolsuzlukla suçlanan, şu an belli suçlamalar karşısında mahkemelere çıkan insanları bu partiye ben getirdim. Dolayısıyla da ben bunun sorumluluğu taşıyorum ve bunları bir şekilde benim halletmem gerekiyor tarzı bir yaklaşım vardı. İkinci yaklaşımı ben arkamdan hançerlendim. Dolayısıyla bununla bir hesaplaşmak istiyorum. Üçüncüsü de bu arınmayı kongre süreçleriyle başlatmak istiyorum diyerek çok uzun soluklu aslında bir buçuk yıllık bir süreyi kendisi açısından yakın çevresi ifade etmişti. Dolayısıyla da şimdi geldiğimiz noktada bir CHP olacak mı? Yoksa CHP içerisinde CHP bölünecek mi sorusu? Yani burada uzlaşı noktası ne olabilir sorusu. Şimdi Sayın Özel'in açıklamalarına bakıldığında sağduyulu açıklama yaptı. Yani çok ciddi anlamda çok keskin, gergin, suçlayıcı açıklamalar yapmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da aynı noktada açıklamalar yapıyor. Ama şunu görmek gerekiyor. Bu ikisi arasındaki farklı düşünceyi ortadan kaldırmıyor. Bu biraz daha bu geçiş sürecinin nasıl yönetileceğiyle, partideki devir teslim meselesi nasıl olacağıyla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu kendisine İstanbul İl Başkanlığı meselesine Gürsel Tekin hadisesi sorulduğunda o cümleyi ilk defa o zaman kullanmıştı. Yani genel başkan neredeyse genel merkez de orasıdır cümlesi. Hatırlarsanız İstanbul'da biz bunun bir benzerini yaşamıştık. Dolayısıyla çok açık net söyleyeyim. Ben CHP içerisinde umarım ki bir toparlanma olur. Bu Türkiye'nin hayrına olur. Hani bunu muhalefetin güçlenmesi anlamında ihtiyaç var. Fakat yol oraya doğru gitmiyor. Gitmemesinin de üç temel sebebi var. Birinci temel sebebi Sayın Kılıçdaroğlu'nun meseleyi kişiselleştirme meselesini de görmek gerekiyor. Yani belli isimler üzerinden kendisinin hançerlendiğini, partinin bu duruma geldiğini ve bunlarla bir hesaplaşma yapacağını çok net söylüyor. Bu hesaplaşma büyük ihtimalle üyeliklerin askıya alınması, mahkemede aklanma süreçleri ve disiplin süreçleri olabilir. Bunu çok net görüyoruz. İkinci mesele, şimdi burada özellikle nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili parti meclisiyle milletvekili grubunun ana gövdenin nerede kalacağı önemli. Yani biz ana gövde Sayın Özel'le mi hareket edecek, Sayın Kılıçdaroğlu'yla hareket edecek, onu bir göreceğiz. Üçüncüsü de Sayın Kılıçdaroğlu güvenli bir limandan bahsediyor. Bu güvenli limana yanaştırma süresi nedir sorusuna bir cevap vermiyor. Özgür Özel yönetimi bunun çok kısa olması gerektiğini ve sonuç itibariyle evet bir hukuksal kısım var. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu karar tebliğ edildi. Bunun 2-3 ay içerisinde bir kongre kurultay süreciyle olması gerektiğini söylüyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafasında anladığım kadarıyla bir yılı aşacak olan bir süreden bahsediyoruz. Ve bu güvenli limana parti yanaştıktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun pozisyonunun ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı meselesinde aday olmayacağını ifade ediyor. Ama parti genel başkanlığı ile ilgili şu an net bir şey söylemedi. Dolayısıyla da birden fazla aslında düşünsel farklılığın olduğunu çok net görmek gerekiyor. Tabii burada en önemli kırılma noktası bence şurada yaşanacak. Yani sonuç itibariyle CHP'nin bir cumhurbaşkanı adaylığına ihtiyacı olacak. Şimdi bu CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı şu an mevcut yönetim tarafından Sayın İmamoğlu olarak ifade edildi. İmzalar toplandı ve bu noktada Sayın Özel herhangi bir hukuksal durum engel çıkarmazsa Sayın İmamoğlu'nun olacağını, engel çıkarsa da yeni bir arayışa girilebileceğini söylüyor. İşte tam bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını kendi açısından değil, yani kendi göstereceği bir kişiyi ortaya çıkardığında bu da ciddi bir yarılmayı beraberinde getirecek. Benim gördüğüm tablo şu: CHP içerisinde 1-1,5 yıllık bir tırnak içinde söylüyorum bunu, bir iç kavgayı göreceğiz. Ama bu iç kavga kendileri açısından bir fırsata dönüşüp gerçekten bir birlik doğurup bambaşka bir noktaya girebilir mi? Yoksa mevcut şekilde bir parçalanmayı mı beraberinde getirecek? Bunu göreceğiz. CHP önünde bu anlamda bir fırsat da var. Ciddi anlamda bir engel de söz konusu. Fırsat fedakarlıklar üzerinde kurulmalı. Ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu daha önce iade itibar istiyordu. İstediği iade itibar bazı kişilerin de CHP ile kurumsal bağlarının kopmasına yol açacak olan bir iade itibar. Mevcut yönetim bunu yapar mı? Mevcut yönetim de bunu çok yapma taraftarı değil. Önümüzdeki süreç içerisinde biz özellikle yarın Sayın Özel'in milletvekilleriyle yaptığı toplantı, işte parti meclisi meselesinde bir yol haritasının daha net ortaya çıkacağını göreceğiz. Ben kısa vade içerisinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP genel merkezine gitme ihtimalini görmüyorum bir iki gün içinde.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlayacağını belirtti. Diyarbakır'da 4 yeni petrol sahasının belirlendiğini söyledi. Erdoğan'ın bir sonraki programı Finansal Okur Yazarlık Günü programıydı.
10: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji üretiminin savunma sanayi kadar önemli olduğu mesajını verdi. Yerli insansız savaş uçağı kızıl elma üzerinden benzetme yaptı. Erdoğan İstanbul'daki doğal kaynaklar zirvesinde katılımcılara seslendi. Enerji yatırımlarını anlatırken sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
10: Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen yıllarda petrol üretimiyle ilgili planlamalara da değindi.
10: Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
11: Erdoğan enerji zirvesinin ardından finansal okuryazarlık günü programına katıldı. Çeşitli uyarılarda bulundu.
10: Telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan açgözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.
0: İran ve Amerika arasında barış için diplomatik çabalar devam ediyor. Katar heyeti ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mehreş Alasım Münir'in liderlik yaptığı Pakistan heyeti diplomasi çabaları için Tahran'da. Diğer yandan İran'dan görüşmelerin gidişatına yönelik açıklama var. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, İran ve Amerika arasındaki farklılıkların derin ve önemli olduğuna vurgu yaptı.
12: İran ve ABD arasında barış için diplomatik çabalar devam ediyor. Katar'dan bir heyet İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Öte yandan arabuluculuk çabaları kapsamında Tahran'ı ziyaret eden Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin ardından Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir de İran'a gitti. İran basını Munir'in üst düzey İranlı yetkililerle bir araya geleceğini aktardı. Diğer yandan müzakerelere dair İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de peş peşe açıklamalar geldi. Bekai, tarafların anlaşmaya yakın olduklarını söylemek için erken ifadelerini kullandı. Müzakerelerin odağının savaşın sonlandırılması olduğunu söyleyen Bekai, İran ve ABD arasındaki farklılıkların derin ve önemli olduğunu sözlerine ekledi. İranlı diplomat devam eden görüşmelerin çabuk sonlanmasının beklenemeyeceğine ve diplomasinin zaman alacağına vurgu yaptı. İran'ın sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyumla ilgili de konuşan Bekai, "Detaylara girmeye çalışırsak bir sonuca varamayız," dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla görüşmelerde kritik günlerde oldukları izlenimini verdi. Trump, oğlunun hafta sonu Bahamalar'da düzenlenecek düğün törenine katılamayacağını duyurdu. "Bu dönemde Beyaz Saray'da kalmak önemli olacak. Bunun benim için önemli olduğunu hissediyorum," ifadelerini kullandı. Ardından yaptığı açıklamada İran konusunun yakında sona ereceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran'da müzakerelerde küçük bir ilerleme olduğunu savundu. "İran, Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul etmezse B planına ihtiyacımız var," dedi. İran'ın Hürmüz'den ücretli geçiş sistemi oluşturma girişimini hiçbir ülke kabul edemez ifadelerini kullandı.
0: Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınması için görüşmeler yürüttükleri yönünde haberler var. Amerikan New York Times gazetesi bu görüşmelerin Washington ve Tahran'ın uzlaşmaya yakın olmadığını gösterdiğini yazdı.
13: İran, ABD'nin uyarılarına karşın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alabilmek için Umman'la müzakere yürütüyor. Haber Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Savaş öncesinde dünyanın deniz yoluyla taşınan petrol ve doğalgazın yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Savaşın başlamasıyla İran boğazı fiilen kapatmıştı. İran tarafından yeni kurulan Basra Körfezi Boğazlar İdaresi bu hafta içinde Hürmüz Boğazı denetim alanının sınırlarını belirlediğini duyurdu. Geçiş için yetkili makamdan izin alınması gerektiği belirtildi. İranlı yetkililer boğazdan geçen gemilerden alacağı ücretlerin hizmet bedeli, geçiş ücreti veya çevre vergisi gibi çeşitli kalemleri içerebileceğini söylüyordu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu hafta içinde yaptığı açıklamada uluslararası bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndan ücret alınmasına karşı olduğunu vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın Hürmüz'den ücret almakta ısrar etmesinin diplomatik çözümü imkansız hale getireceğini belirtti. New York Times gazetesi İran'ın geçiş ücreti planlamadığını yazdı. Bunun yerine Umman'la yapılan görüşmelerde gemilerden hizmet karşılığı ücret talep edilmesi önerisi ele alındı. Hürmüz'e kıyısı bulunan Umman daha önce Boğaz konusunda İran'la ortaklığı reddetmişti. Ancak şimdi gelirlerin paylaşımı konusunda Tahran'la görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. New York Times'a göre Umman, İranlılara Körfez'deki komşuları ve Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki nüfuzunu kullanarak planı ilerletmeye istekli olduğunu iletti. Umman'ın ücret sisteminin potansiyel ekonomik faydalarını değerlendirdiği vurgulandı. Umman ve İranlı yetkililer önerilen sistemin geçiş ücreti değil harç ücreti olacağını söylüyor. Uzmanlar gemilerden geçiş ücreti alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çiziyor. Farklı isimler altında ücret alınmasının da hukuka aykırı olacağı belirtildi. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi güvenlik ve çevre kirliliği prosedürlerine uymaları koşuluyla gemilere uluslararası boğazlardan engelsiz geçme hakkı tanıyor. İran sözleşmeye taraf değil, Umman'sa sözleşmeyi imzalayan ülkelerden biri. Ancak uzmanlar sözleşmedeki kuralların tüm uluslar için bağlayıcı olduğunu vurguluyor. New York Times gazetesine göre ABD'nin karşı çıkmasına rağmen İran'ın Umman'la görüşme yürütmesi Washington ve Tahran'ın savaşı bitirmek için uzlaşmaya yakın olmadığını gösteriyor.
0: İran'ın ateşkeste insansız hava aracı kapasitesini hızla onardığı öne sürüldü. Amerikan basınına göre İran'ın drone kapasitesi 6 ayda savaş öncesi hale dönebilir. Ayrıca Amerika'nın savaşta İsrail'i savunmak için envanterindeki gelişmiş füze stoklarının yarısını erittiği iddia edildi.
14: İran ordusunun ABD ve İsrail bombardımanlarında ağır darbe aldığı iddia edilmişti. Ancak İran'ın tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde askeri kapasitesini yenilediği öne sürüldü. Amerikan CNN televizyonunun haberine göre İran, ateşkeste drone üretiminin bir kısmına yeniden başladı. Kaynaklar, İran'ın insansız hava aracı saldırısı kapasitesini 6 ayda tamamen eski haline getirebileceğini belirtti. Habere göre İran'ın beklenenden çok daha hızlı bir şekilde kendini toparlayabilmesi birden fazla etkene bağlı. Bu faktörler arasında İran'ın Rusya ve Çin'den aldığı destek ve ABD ile İsrail'in İran'a umduğu kadar büyük bir hasar verememiş olması da yer alıyor. Ancak Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper ise İran ordusuna verilen hasar konusunda daha farklı bir tablo çizdi. Kongreye bu hafta ifade veren Cooper, ABD İran'ın savunma sanayi altyapısının %90'ını imha etti dedi. Sızdırılan istihbarat raporları da İran'ın füze rampalarının 2/3'ünün, drone kapasitesinin ise yarısının sağlam kaldığını ortaya koymuştu. Amerikan Washington Post gazetesi ABD'nin savaşta İsrail'i korumak için İsrail'den fazla mühimmat kullandığını yazdı. ABD'li yetkililer 200'den fazla gelişmiş terminal yüksek irtifa alan savunması füzesinin ateşlendiğini söyledi. Bu söz konusu füzenin ordu envanterindeki stoğunun yaklaşık yarısına denk geliyor. Doğu Akdeniz'de konuştu Amerikan gemileri de İran saldırılarına karşı 100'den fazla SM-3 ve SM-6 füzesi fırlattı. Buna karşı İsrail'in 100'den daha az Arrow hava savunma füzesiyle 90 civarı Davut Safanı füzesi kullandığı iddia ediliyor.
0: Amerikan Merkez Bankası'nın yeni başkanı göreve başladı. Trump'ın önerdiği isim olan Kevin Warsh, Beyaz Saray'da yemin etti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Fed'in bağımsız hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.
15: Bunu içtenlikle söylüyorum. Kevin'in tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bağımsız olmasını ve işini harika bir şekilde yapmasını istiyorum. Bana bakma, kimseye bakma. Kendi işine bak ve işini harika bir şekilde yap.
16: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı resmen göreve başladı. Başkan Donald Trump'ın önerdiği isim olan Kevin Warsh, Beyaz Saray'da kendisi için düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Walsh, geçmişteki hatalardan ve başarılardan ders alacağını söyledi. Reform odaklı bir Amerikan Merkez Bankası'na önderlik edeceğini vurguladı. Yemin töreninde hazır bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Fed'in bağımsız hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Geçmişte faiz indirimlerini destekleyen açıklamalar yapan Walsh, enflasyon endişelerinin yüksek olduğu bir dönemde görevi devralıyor. Yemin töreninin yeri de önem taşıyor. Beyaz Saray'da yemin eden son Fed Başkanı 1987 yılında Amerikan Başkanı Ronald Reagan döneminde göreve başlayan Alan Greenspan olmuştu. Fed Başkanı Senato'daki onay oturumunda yaptığı açıklamadaysa başkanın kuklası olmayacağını ifade etmişti. Kevin Warsh'un Senato süreci de tartışma konusu olmuştu. Warsh 54'e karşı 45 oyla Senato'dan onay aldı. Bu sonuç Fed Başkanlığı için şimdiye kadar gerçekleşen en düşük farklardan biri olarak kayıtlara geçti.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin savunma endüstrisini övdü. İttifakın sanayi üretiminin arttırılması konusunun Temmuz ayındaki Ankara zirvesinde görüşüleceğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri İsveç'in Helsingborg kentinde yapılan Dışişleri Bakanları toplantısının ardından konuştu. 3000'den fazla şirketiyle son derece önemli bir müttefik olan Türkiye, savunma sanayi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek ifadelerini kullandı. Rutte, Ankara'da gerçekleştirilecek liderler zirvesine Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen NATO Genel Sekreteri, Boğaz'ın açılması için ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini savundu. İran'ın seyir-i sefer özgürlüğüne doğrudan saldırısı hepimizi etkiliyor dedi. NATO'nun 5. maddesine bağlılığımız tam diyen Rutte, bize saldırma akılsızlığını gösteren olursa yanıtımız yıkıcı olacaktır ifadelerini kullandı. Uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından müdahale edilen Sumud filosundaki aktivistlerden Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin başından geçenleri anlattı. Arslan, tek amaçlarının Gazze'lilere insani yardım ulaştırmak olduğunu söyledi.
17: Gayemiz, amacımız Gazze'li kardeşlerimizle buluşmak, onlara insani yardım götürmek. Gemideki 19 arkadaşımdan birisi benim. Ben oraya bir aktivist olarak gittim. Hakiş Başkanı olarak değil.
2: Gazze'ye insani yardım götürmek için küresel Sumud filosuyla çıktığı yolculuktan dönen Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan, amaçlarının Filistinlilerin acısını dindirmek olduğunu söyledi. Arslan, filoya katılması hakkında şova dönüştürme ve bu eleştirilere de maruz kalma korkusuyla gideceğimizi kimseye söylemedik dedi. Gazze için yapılan faaliyetlerin yeterli olmadığını söyleyen Arslan, daha çok çabalayacaklarını belirtti.
17: Daha fazlasını yapmamız gerekiyor. İnanın daha fazlasını. Bakın, dün akşam konuştuk. İnşallah üçüncüsü yolda. Daha fazla gemiyle, daha fazla destekle Sumut'a destek olmamız gerekiyor.
2: Filoda Hakiş Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin de vardı. Zengin, Gazze'ye ulaşamadıkları, bayramda orada olamayacakları için çok üzgün olduğunu

0: Personel cinayeti bana itiraf etti. Cesedi eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu gömdü. Gülistan doku soruşturmasına ilişkin bu açıklamalarda bulunan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandı. Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı. Akşam gazetesine açıklamalarda bulunan Altaş, Türkay Soner'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini söyledi.
1: O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana çok bağırıyordu, ben de sıktım dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Viyadükte öldürmüştür. Ardından Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu'nu aramıştır. O da götürüp gömmüştür. Tam adam gömecek biriydi. Yüzünde seri katil tipi var.
0: Umut Altaş cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulundu.
1: Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı.
0: Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
2: Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Biri çocuk 4 kişinin öldüğü kentte kayıp bir kişi ise aranıyor. Heyelan'da bir oğlunu kaybeden annenin ise çocuğunu daha güvenli diye kızının evine gönderdiği öğrenildi. Ve sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Bakalım.
3: Sele dayanamayan köprü çöktü. Akıntıya kapılan iki arkadaştan birinin cansız bedeni bulundu. Hatay'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi.
4: Diğer kayıp olan vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor nehir boyunca.
3: Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Metrekareye 3 saatte 157 kilogram yağış düştü. Antakya ile Samandağ birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. AFAD, Sahil Güvenlik, itfaiye ve jandarma iki gencin bulunması için çalışma başlattı.
5: Burası Samandağ'a bağlı Karaçay. Karaçay tabii sel sularıyla birlikte yükseldi. Hemen sol tarafta görüyorsunuz bir ev var ve o evin alt kısmı sel suları tarafından götürülmüş durumda.
3: Acı haber bir gün sonra geldi. Asi Nehri'nin denizde buluştuğu noktada 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bulundu.
5: Kayıp gençlerden biri daha henüz bulunamadı. Onu da bulma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları deniz kenarında devam ediyor. Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bu nokta şu anda oldukça hareketli. Gördüğünüz gibi görevliler sahil boyunca arama kurtarma çalışmalarına devam edecekler.
3: Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed toprağa verildi. Anne Güner El Muhammed'in iki oğlunu evlerini su bastığı için daha güvenli olduğunu düşündüğü kızına gönderdiği ortaya çıktı. 10 yaşındaki diğer çocuğun durumu kritik.
6: Benim evli kızım dedi ki anne dedi. Ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde, dağ yıkıldı dedi, üstümüze dedi.
3: Burası da Defne ilçesi, tarım arazilerinde hasar büyük, bölgedeki birçok ev su altında.
7: Evin içine yarım metresi girdi, bütün eşyalar berbat oldu. Ne suyumuz var, ne elektriğimiz şimdi var, ne yapacağız bilmiyorum.
3: Dört Yol ilçesinde de caddeler, sokaklar göle döndü. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını su bastı. Besicilerin büyük zararı var.
8: Hiç hayvanlarımıza verecek yemimiz bile kalmadı. Yani burada mağdur bir durumdayız.
9: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
3: Sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ambalaj üretimi yapan bir işletme su altında kaldı. Bazı işçiler boğulma tehlikesi yaşadı.
2: Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski sürüyor. Yaklaşık 15 bin kişi tahliye edildi. Yeşilırmak

0: Kırmızı beyazlılar maçın başında 10-0'lık seri yakaladı, üstünlüğü de maç sonuna kadar korudu. Kendi ülkesinde büyük seyirci desteğini arkasına alan Olympiakos adını finale yazdırdı. Organizasyonda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Fenerbahçe taraftarı salona girmekte büyük zorluklar yaşadı. Olympiakos'ta Alec Peters 17 sayıyla galibiyette başroldeydi. Fenerbahçe Beko ilk şampiyonluğunu 2017'de İstanbul'da, ikincisini geçen yıl Abu Dhabi'de yaşadı. Olympiakos ise 4. şampiyonluğunu kazanmak için pazar günü parkeye çıkacak.
1: Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi'ye seslenerek gelin birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım dedi. Sarı lacivertlilerin eski başkanı ve başkan adayı projeleriyle birlikte yönetim kurulu listesini de tanıttı.
0: Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tanıttı. Fenerbahçe tarihine geçecek bir çağrıda bulundu.
2: Şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Bu seneye hep beraber damga vuralım.
0: Yıldırım, başkanlık seçimindeki rakibi Hakan Safi'ye de başarılar diledi. Sarı lacivertli camiaya seslenen Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık dönemini hatırlattı.
2: 120 yılın neredeyse yarısında benim ömrüm geçti ve kendime bakınca Fenerbahçe'yi gördüğümü hep ifade ettim. Ben Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarını şu coşkuyla sarı lacivertle boyamak için varım. Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
0: Her şey Fenerbahçe için sloganıyla yola çıkan Yıldırım'ın projeleri arasında stat kapasitesinin 65 bin kişiye çıkartılarak yenilenmesi, tüm branşlarda şampiyonluk, dernekler çalıştayı oluşturulması ve iktisadi projeler üretilmesi başlıkları var. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu da belli oldu. 14 kişilik listede Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Selim Kosif yer aldı.
2: Hayırlı uğurlu olsun, sonuç şampiyonluk olsun. Teşekkür ederim.
0: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da yapılacak. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi başkanlık için yarışacak.
1: Bu yıl 8.'si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Birçok ülkenin yer aldığı festivalde kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
3: Türk kültürünün geleneksel oyunları İstanbul'da tarih ve spor tutkunlarıyla buluştu. 8. Etnospor Kültür Festivali Atatürk Havalimanı'nda başladı.
4: 4 gün sürecek olan Etnospor Kültür Festivali'ne 1 milyon kişinin katılması bekleniyor. Festivalde onlarca ülke kendi kültürlerini tanıtıyor.
3: Dev organizasyonu Dünya Etnospor Konfederasyonu düzenliyor.
5: Festivalimizi çok anlamlı bir motto ile gerçekleştiriyoruz. Dünya burada. Gerçekten de bugün burada dünya var. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcularımızı, sanatçılarımızı ve kültür temsilcilerimizi burada ağırlıyoruz.
3: Festivalde okçuluk, atlı akrobasi ve güreş etkinlikleri ön plana çıkıyor.
6: Biz atlı okçuluk ve akrobasi ekibiyiz. Atın üstünde akrobatik hareketler yapıyoruz. Bu hareketler Osmanlı'dan kalma bizler için çok kıymetli aslında. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz.
3: Sporun yanı sıra geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler ziyaretçilerle buluşuyor.
7: Burası çok güzel bir deneyimdi. Çok eğlendik. Çeşitli aktiviteler vardı. Ata bindik. Orası bizim için en güzel yer oldu.
8: Burada çok kişi var. Kalabalık burası. Çok heyecanlıyız burada. İlk defa atacağım. Bakacağız valla. Daha önce hiç atmadım bak.
3: 26 ülkeden 1000'den fazla katılımcının yer aldığı etkinlik 24 Mayıs pazar akşamına kadar sürecek.
1: Türkiye sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği çalıştayları sürüyor. Diyarbakır'da yapılan çalıştayın sonuç konferansı gerçekleşti.

0: gerçekleştirildi. Kentin sorunları için çözüm yolları belirlendi.
1: İsrafın önlenmesinden gıda yönetimine, altyapı çalışmalarından çevresel sorunlara kadar birçok konu ele alındı. Diyarbakır'da sıfır atık çalıştayının sonuç konferansı gerçekleştirildi.
2: Sanayileşme, şehirleşme ve kalkınma hamlelerimizi yaparken çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine her zaman büyük önem verdik ve vermeye de devam ediyoruz.
1: Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları yerelden ulusala israf ve atık temasıyla düzenleniyor. Şehirlerdeki sorunlar orada yaşayan insanlarla birlikte ele alınıyor ve çözüm yolları belirleniyor. Diyarbakır'da 16 Nisan'da yapılan çalıştayın sonuçları değerlendirildi. Çalıştay kapsamında 14 farklı masa oluşturuldu. Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması gibi konular ele alındı.
3: Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki atık krizine, çevresel felaketlere dikkat çekip çözüm üretmek istiyoruz. Bizim tarihsel sorumluluklarımız var. Bu topraklarda yaşayan 86 milyon olarak birlikte çalışıp birlikte bir şeyleri başarabilirsek dünyanın kaderini değiştirebileceğimize biz inanıyoruz.
1: Sıfır atık projesi kapsamında 8 yılda 90 milyon ton atık işlendi ve geri dönüştürülerek 365 milyar lira gelir elde edildi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul'da düzenlenen Yükselen Türkiye Zirveleri programında konuştu. 5G ve yapay zeka teknolojilerinde Türkiye'nin gelişim hızına dikkat çekti. 2 yıl içinde 5G hizmetlerini Türkiye'nin her noktasına ulaştıracağını söyledi.
4: 81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günden 21 milyon abone, yani neredeyse ülkemiz nüfusunun 1/4 bu teknolojiyle buluştu. 12,5 milyon yeni 5G abonesiyle toplam sayımız yaklaşık 34 milyona oluşmuş durumda. 2 yıl içerisinde de 5G hizmetlerini kademeli olarak ülkemizin her noktasına yaygınlaştıracağız. Kapsama problemini 2 yıl içerisinde tamamen Allah'ın izniyle ortadan kaldırmış olacağız. Türkiye'nin küresel 5G liderliğine adım attığı tarihi bir dönüm noktası da olmuştur. Gururla altını çizmek istiyorum ki Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin, ITU'nun küresel siber güvenlik endeksinde ülkemiz tüm başlıklarda tam puan alarak seviye bir rol model ülkeler arasında yer almıştır ve örnek gösterilmektedir. Biz %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6 ayı geçtiğimiz yıl hizmete aldık ve bu teknoloji üretebilen dünyadaki 11 ülkeden birisi olduk. Şimdi TürkSat 7A, İnşallah onun projelerini yapıyoruz. O da yolda.
0: Dünyanın en yüksek dağı Everest'te yeni bir rekor kırıldı. Hava şartlarının elverişli olmasını fırsat bilen 274 dağcı, Nepal sınırındaki 8849 metrelik zirveye aynı gün içinde ulaşarak bir ilke imza attı.
1: Deniz seviyesinden yüksekliği 8000 metreyi aşıyor. Sıcaklık ise -60 dereceye kadar düşüyor. Görüntüler dünyanın en yüksek dağı Everest'ten. Çin ve
4: yaklaşık 34 milyona oluşmuş durumda. 2 yıl içerisinde de 5G hizmetlerini kademeli olarak ülkemizin her noktasına yaygınlaştıracağız.
0: İzmir'de bir inşaatta cesedi bulunan ve intihar diye kapatılan Dorukhan Büyükaşık soruşturmasında 8 yıl sonra çok önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin İzmir Nardıdere İlçe Emniyet Müdürü dahil 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Zanlılar kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklıkla suçlanıyor. Aslında bu noktaya kolay gelinmedi çünkü emekli general olan baba Ethem Büyükışık bir dedektif gibi çalıştı. 8 yıl boyunca delil aradı. NTV'den Yağız Şenkal'da acılı babanın adalet arayışını ısrarla takip etti. Çok sayıda haber yaparak mücadelesini gündemde tuttu. Gelin bu zorlu 8 yılı bir paranteze alalım ve noktalayalım efendim. Bugün yarının bu dilimini saat başında Ata Arslan gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler, iyi hafta sonları.

0: Bir dedektif gibi çalıştım, bir polis gibi çalıştım, bir savcı gibi çalıştım.
1: Raporlar oğlunun yüksekten düştüğüne işaret ediyordu. Ama o inanmadı. 8 yıl boyunca dedektif gibi sürdü. Ve sonunda intihar ettiği söylenen oğlu Dorukhan Büyükışık'ın bir cinayete kurban gittiğini ortaya koydu. 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı listesinde dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü, polisler, bekçiler, müteahhit ve inşaat firması çalışanları bulunuyor.
0: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
1: ...40 yıl devlete hizmet verdi. Özel kuvvetlerde görev yaptı. Tüm general rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Ethem Büyükışık, öldürüldüğünü söylediği oğlu için 8 yıldır adalet arıyor.
0: 16 yıl terörle mücadelede fiilen dağda savaştım, çatıştım. Ve bu mücadele esnasında da hem vuruldum hem mayına bastım. On binlerce Mehmetçiğin hayatını kurtardım ama kendi çocuğumun hayatını evimin 600 metre ötesinde koruyamadım.
1: Bu röportaj NTV'de 21 Ekim 2022'de yayınlandı. Ethem Büyükışık oğlunun ardından bir dedektif gibi çalıştı, delil topladı ve sonrasında hukuk mücadelesine başladı. Dosyalara takipsizlik kararı verilse de o yılmadan savaşmayı sürdürdü.
0: Savcılar, polisler, adli tıp kurumu doktorları başta olmak üzere birçok kamu görevlisi ve sivil bu cinayet soruşturmalarında ve görev kötüye kullanma soruşturmalarında önümüzdeki günlerde yargı önüne çıkacak diye umuyoruz.
1: 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cesedi bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. Baba Büyükışık'ın iddiasına göre oğlu o gece inşaat sahasında bir şeye şahit oldu. Ardından darp edilerek öldürüldü. Cesedi inşaata bırakıldı ve intihar etmiş gibi gösterildi.
0: 27 metreden beton bir istinat duvarı üzerine yaklaşık 1,5 ton kuvvetle çarpan bir insanda nasıl hiçbir iz ve emare olmaz?
1: Ethem Büyükışık'ın iddiasına göre karartılan deliller, oğlunun cep telefonundan silinen parmak izleri, dosyaya girmeyen video kayıtları vardı. Takipsizlik kararlarına itiraz etti. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma isteğini Yargıtay onayladı. Dorukhan Büyükışık'ın ölümünden 6 yıl sonra cinayet soruşturması başlatıldı. Büyükışık bu gelişmenin ardından 19 Mart 2024'te NTV'ye böyle konuşmuştu.
0: Ben bu kararla Türkiye'de devletin adaletinin var olduğunu tekrar yüreğimde hissettim ve yeniden oğlumun hukukunun korunabileceğine dair umutlarım yeşerdi. Bu mücadele elbette bugün burada bitmedi. Aslında yeni başlıyor.
1: Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili 3 ayrı dava açıldı. Delil kararttığı iddia edilen polislerle ilgili soruşturma daha sonra inşaat çalışanlarının yer aldığı dosyayla birleştirildi.
2: Jandarma kriminal laboratuvarında görevli, gerçek dışı ses çözüm raporu üreten Casubay'ın duruşmasına geldi.
1: Ses kayıtlarını değiştirdiği öne sürülen jandarmaların davası ise beraatle sonuçlandı. Büyükışık Ankara'da adliye önünde bu açıklamayı yaptığında tarih 28 Kasım 2024'tü.
2: Ben bu mücadeleyi oğlum Dorukhan Büyükışık'ın hukukunu korumak için değil, sizlerin de evlatlarının daha güvenli bir Türkiye'de yaşaması için yapıyorum.
1: En önemli gelişme ise Dorukhan Büyükışık'ın ölümünden 8 yıl sonra gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesinin koordinasyonunda yeni deliller doğrultusunda aralarında polislerin de olduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu ve soruşturmanın önü açıldı.
0: Bundan sonra devlet içinde suç işleyen hiçbir kamu görevlisi korunamayacağını bir kez daha görmüş olacak ve bundan sonra daha dikkatli hareket edecekler.
1: Ethem Büyükışık için şimdi yeni bir adalet mücadelesi başlıyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu. Poyraz serinleşiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara, İzmir ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa ve Antalya 23 derece. Marmara'da bulutlu günler sürüyor. Kısım kısım yağışla etkili. Kocaeli 22, Edirne ve Balıkesir 25 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 18 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt etkili oluyor. Manisa 23, Muğla 19, Bodrum sağanak yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
0: Hava durumu. Bayramda NTV Radyo'da.
2: Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
3: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzel bir şey.
0: NTV Radyo'da.
2: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
4: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
0: Bayramda NTV Radyo'da.
2: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
5: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
0: NTV Radyo'da.
1: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
6: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
0: NTV Radyo iyi bayramlar diler. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saat 2 günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan kararına yönelik yargıya yaptığı iki itiraza red kararı geldi. Özgür Özel ve görevden alınan yönetimin kararın iptali için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı. İstinaf Mahkemesi'nin kararının iptali için Yargıtay'a yapılan başvuruda ise görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen CHP yönetimi karşı karşıya geldi.
1: İhtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine.
2: Görevden uzaklaştırılan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi YSK öncesi ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itirazda bulundu. Özgür Özel ve görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik itiraz başvurusu reddedildi. Kararda dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir ifadesi yer aldı. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi İstinaf Mahkemesi kararının iptali için Yargıtay'a temyiz başvurusunda da bulundu. Ancak Yargıtay'a yapılan başvuru görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen CHP yönetimini karşı karşıya getirdi. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temyiz başvurusunda bulunan CHP avukatlarını azletti. Bunun üzerine görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, kendi adına kararın iptali için Yargıtay'a başvuruda bulundu.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, partiyi kurultaya götürme niyeti olduğunu bildirdi.
3: Bu görüşme gerçekleşti. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti.
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.
4: Dedim ki sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım. Siz ne diyorsunuz diye. Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurulta istiyoruz.
2: Kılıçdaroğlu da Özel'e partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söyledi.
3: En uygun zaman. Yani buna bir takvim koymadık. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti.
2: Kılıçdaroğlu'yla Özel'in ilk temasının ardından gözler ikinci görüşmede. İki isim bir telefon görüşmesi daha yapıp partinin yol haritası ve kurultay sürecine dair görüş alışverişinde bulunacak. İstinafın mutlak butlan kararı ise icra memurları tarafından Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Böylece Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine iade edildi. Kılıçdaroğlu X hesabında profilinde yer alan görev bilgisini değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ibaresini ekledi.
5: Malumunuz olduğu üzere.
2: Ofisinde mesaiye başlayan Kılıçdaroğlu milletvekilleri, belediye başkanları ve parti meclisi üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise Kılıçdaroğlu'nun ofisiyle CHP Genel Merkezi arasında mekik diplomasisi yürüttü. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu ile görüşen Akın daha sonra CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısına katıldı. Akın o toplantıdan sonra bir kez daha Kılıçdaroğlu ile görüştü.
6: Bizler birliğe, beraberliğe, kuvayi milliye ruhuna inanan insanlarız. Bu işlerin efendim büyük bir samimiyetle, aklı selim olarak hep birlikte birlik beraberlik içerisinde çözüleceğine ben yürekten inanıyorum.
2: Kılıçdaroğlu göreve iadesinin ardından kameraların karşısına geçerek ilk açıklamasını yapacak.
0: İstinaf kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Atanarak böyle bir görevi üstlenmesini hiç doğru bulmam dedi. Özgür Özel ve ekibi bundan sonra izlenecek yol haritasını da belirledi. İlk plan olarak da kurultay sürecinin bir an önce başlatılmasına yönelik adımlar atılacak.
7: Bu sonuçtan kendisi açısından bir iktidar veya parti içi yeniden bir göreve gelme gibi bir değerlendirmenin Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmasını beklemem. Atanarak böyle bir görevi üstlenmesini hiç beklemem. Doğru bulmam.
2: Mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle seslendi. Özgür Özel ve ekibi mutlak butlan kararı sonrası geceyi CHP Genel Merkezi'nde geçirdi. Özel sabah saatlerinde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kurmaylarıyla da sürece dair toplantılar gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Özel ve ekibinin ilk planı olağanüstü kurultay sürecini başlatabilmek.
7: Bu operasyonun sonucu kabul edilemez. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve demokrasiye inanmış olarak reddediyoruz. Genel merkezdeyiz. Genel merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca da genel merkezimizde olacağız.
2: Dün CHP'li il belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özel, bugün de milletvekilleriyle görüşme yapacak. Bu görüşmenin ardındansa parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek.
0: İYİ Parti, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başkanlık divanını olağanüstü topladı. Toplantı sonrasında ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Dervişoğlu, Özel'e destek mesajları da verdi.
8: Bu olup bitenler sıradan işler ve eylemler olarak algılanmaz. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Benim safım demokrasinin yanında olacak, millet iradesinin yanında olacak, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yanında olacak. Bu süreçte taraf olduğumu kamuoyuyla bir kere daha paylaşıyorum. Haktan, hakikatten, demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atanmışlarla yürütmem.
0: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2023 yılındaki CHP kurultayının mutlak butlanla sakatlandığı görüşüne vararak Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi. Peki bundan sonra ne olacak? Özel'in CHP yönetiminde kalma ihtimali ne? Bir erken seçim beklemeli miyiz? Bu soruların yanıtlarını akademisyen yazar Dr. Ufuk Uras NTV ekranında yanıtladı.
9: Aslında süreç yeni başlıyor. Yani bundan sonra izlenecek yol haritası hem Sayın Özel açısından hem Kılıçdaroğlu açısından acaba ortaklaştırılabilir mi? Bence böyle bir zemin var. Çünkü bir şekilde siyaset dediğiniz şey müzakereye dayanır. Bu önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceği konusunda asgari bir zeminle müzakere yapılabilir. Bazı yanlış anlaşılmalar giderilebilir. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani geçmiş dönemdeki gibi kalıcı bir süreç olarak CHP'nin geleceğini yönlendireceği kanaatinde değilim. Yani genel seçimlerde aday olarak çıkacağını düşünmüyorum ama bir aday çıkarma sürecini, zeminini oluşturma, tekrar Cumhuriyet Halk Partisi delegesinin iradesini artık ortaya çıkarma zemininde buluşmak mümkün. Parti içi iktidar yarışından iktidara yönelik bir yarışa yönelmeden irtifa kaybını aşabilmek mümkün değil. CHP'nin çok güzel bir sloganı var. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Şimdi bu slogandaki ya hep beraberi ya yarımız ya da diğer yarımız haline getirmemek gerekiyor. Siyasette asıl olan amaç ortaklığıdır. Amaç ortaklığı kalmadığı zaman araçlar amaç haline gelir ki bu da istenir bir durum değil. Eğer siyaset geleceği inşa faaliyeti ise bir an önce CHP'deki normalleşmenin sağlanması gerekiyor. Bu da hukuk dediğimiz devleti bağlayan kurallar çerçevesinde olacak gibi gözüküyor. Bir de bölgedeki olağanüstü meseleler Türkiye'nin içe kapanmasına da el vermiyor. Bu iki özelliğe dikkat ettiğimizde yani süreci hızlandırmak gerekiyor ki bir an önce artık kendi iç kamuoyuyla kilitlenmekten vazgeçip memleketin meseleleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üretmeye başlasın. Ben zaten önümüzdeki seçimlerde Kemal Bey'in bizzat yani kendisinin adayı olacağını düşünmediğim için bu başlı başına bir feragat konusu olabilir. Ama asıl olan tabii bu ortak aklı yaratabilmek. Bunun yaratılmaması için de bir neden yok. Yoksa hakikaten ciddi bir seçmen nezdinde en azından çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani CHP'deki bu suni dengenin, krizin adını ne koyarsak koyun bir an önce aşılması gerekiyor. Yani iyi siyasetçiyi kötü siyasetçiden ayıran da sorunları siyaseten çözmek, krizi aşabilmek yeteneğini göstermesidir. Yoksa bir toplu akıl tutulması, toplu bir siyasi intihara dönüşür ki siyasi demokrasimiz açısından iyi bir durum değildir. Bir an önce bunun el birliğiyle aşılması gerekiyor. Şimdi bir kere yeni parti projesi gibi bir projenin söz konusu olmadığı bir kere daha söyledi. Zaten gündemde değildi. Birdenbire bir erken seçim olmayacağı ortada. Bütün muhalefet partilerin CHP ile ilgili ortak tutum alması, bir dayanışma içinde olması çok kıymetli. Yani siyaseten bunun içini örmeye çalışacaktır Sayın Özgür Özel. Ama aynı zamanda hukuken de bu mücadeleyi sürdüreceklerdir. Fakat tabii hukuki sürecin vadesini kestirmek söz konusu değil. Siyasette neye karşı olduğunuz kadar neden yana olduğunuz da önemli. İktidara karşı olanların iktidarın alternatifi konusunda asgari müştereklerde yan yana gelmesi çok önemli. Yani CHP'nin ev sahibi yok, kiracısı yok. Bir ortak zemin bu. İç rekabet dili de dahil olmak üzere tabii ki çok üzüntü verici bir durum ama bir an önce sorunları çözmeye yönelik odaklamak, kadrajı böyle sınırlamak gerekiyor. Yani CHP'nin çoğulcu bir parti olarak sürmesi gerek, çoğunlukçu değil. Dolayısıyla burada Kemal Bey'e de çok büyük görev düşüyor. Yani herkesi kapsayan, kimseyi dışta tutmayan ve bütün bu yaraların sarılması süreci, bir tür restorasyon süreci olarak süreç değerlendirilirse hakikaten burada kazançlı olan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlayacağını belirtti. Diyarbakır'da 4 yeni petrol sahasının belirlendiğini de ifade etti. Erdoğan'ın bir sonraki programı da Finansal Okuryazarlık Günü programıydı.
10: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji üretiminin savunma sanayi kadar önemli olduğu mesajını verdi. Yerli insansız savaş uçağı kızıl elma üzerinden benzetme yaptı. Erdoğan İstanbul'daki doğal kaynaklar zirvesinde katılımcılara seslendi. Enerji yatırımlarını anlatırken sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
10: Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen yıllarda petrol üretimiyle ilgili planlamalara da değindi.
10: Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
11: Erdoğan enerji zirvesinin ardından Finansal Okuryazarlık Günü programına katıldı. Çeşitli uyarılarda bulundu.
10: Telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan aç gözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.
0: Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik bakanları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
12: Mustafa Türkay Sonel cinayeti bana itiraf etti. Cesedi eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu gömdü. Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bu açıklamalarda bulunan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandı. Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı. Akşam gazetesinin açıklamalarda bulunan Altaş, Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini söyledi.
13: O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana çok bağırıyordu, ben de sıktım dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Viyadükte öldürmüştür. Ardından Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu'nu aramıştır. O da götürüp gömmüştür. Tam adam gömecek biriydi. Yüzünde seri katil tipi var.
12: Umut Altaş cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulundu.
13: Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı.
12: Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
0: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden biri tutuklandı, 19'u serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri veren ünlülerden 9'u adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerine başvurulan Mabel Matiz, Tan Taşçı, Berkay Şahin, Onur Tuna ve Feyza Civedek gibi isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dermatoloji uzmanı Doktor Mehmet Rahşans'a tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın pazartesi günü Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Biri çocuk 4 kişinin öldüğü kentte kayıp bir kişi de aranıyor. Heyelan'da bir oğlunu kaybeden annenin ise çocuğunu daha güvenli diye kızının evine gönderdiği öğrenildi. Sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
14: Sele dayanamayan köprü çöktü. Akıntıya kapılan iki arkadaştan birinin cansız bedeni bulundu. Hatay'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi.
15: Diğer kayıp olan vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor nehir boyunca.
14: Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Metrekareye 3 saatte 157 kilogram yağış düştü. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. AFAD, Sahil Güvenlik, itfaiye ve jandarma iki gencin bulunması için çalışma başlattı.
16: Burası Samandağ'a bağlı Karaçay. Karaçay tabii sel sularıyla birlikte yükseldi. Hemen sol tarafta görüyorsunuz bir ev var ve o evin alt kısmı sel suları tarafından götürülmüş durumda.
14: Acı haber bir gün sonra geldi. Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bulundu.
16: Kayıp gençlerden biri daha henüz bulunamadı. Onu da bulma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları deniz kenarında devam ediyor. Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bu nokta şu anda oldukça hareketli. Gördüğünüz gibi görevliler sahil boyunca arama kurtarma çalışmalarına devam edecekler.
14: Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed toprağa verildi. Anne Güner El Muhammed'in iki oğlunu evlerini su bastığı için daha güvenli olduğunu düşündüğü kızına gönderdiği ortaya çıktı. 10 yaşındaki diğer çocuğun durumu kritik.
17: Benim evli kızım dedi ki anne dedi ev yıkıldı kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde dağ yıkıldı dedi üstümüze dedi.
14: Burası da Defne ilçesi. Tarım arazilerinde hasar büyük. Bölgedeki birçok ev su altında.
18: Evin içine yarım matrası girdi. Bütün eşyalar berbat oldu. Ne suyumuz var, ne elektriğimiz şimdi var, ne yapacağız bilmiyorum.
14: Dört Yol ilçesinde de caddeler, sokaklar göle döndü. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını su bastı. Besicilerin büyük zararı var.
19: Hiç hayvanlarımıza verecek yemimiz bile kalmadı. Yani burada mağdur bir durumdayız.
20: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
14: Sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ambalaj üretimi yapan bir işletme su altında kaldı. Bazı işçiler boğulma tehlikesi yaşadı.
0: Tokat'ın Turhallı ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski sürüyor. Yaklaşık 15 bin kişi tahliye edildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellemek için iki köprü de tedbir amaçlı yıkıldı.
14: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi. Otomobiller brandayla kapatılıp halatlarla ağaçlara bağlandı. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler alındı. Almus Barajı'nın tamamen dolmasının ardından su tahliyesi başladı. Yeşilırmak Nehri'nin debisi yükseldi. Yağışlar devam ederse taşkın riski var. Bu nedenle hem yerel yönetim hem de bölge halkı teyakkuz halinde. Irmak kenarına ve su yollarına setler çekildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için iki köprü tedbir amaçlı yıkıldı.
21: Çünkü en kötü senaryoya göre hareket etmek zorundayız. İşte merkeze bağlı özellikle ÇEDAŞ köprümüz hem gidiş hem geliş. Çok da yoğun bir köprüydü burası. Çünkü itfaiye binası ve devlet hastanesinin bulunduğu lokasyonda burayı kontrollü bir şekilde devlet su işlerimizi, zırhlı idaresi ve belediye ekiplerimizin de istişareleri sonucunda yıktık.
14: Taşkın riskine karşı 4 bin hane boşaltıldı.
15: Yaklaşık 15 bin vatandaşımız bu mahallelerden, köylerden tahliye edildi ve bu vatandaşlarımızdan 1000 civarında olanları kamu misafirhanelerine, özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklarımız oralarda barındırıldı.
14: Esnaf da dükkanlarını açmayarak kum torbalarıyla önlem aldı.
0: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ev hapsi kararı verildi. Ancak yargılandığı bir başka dosyadan dolayı Böcek'in tutukluluğu devam edecek. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Tutuklu yargılanan Böcek, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Avukatları tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti ise tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Muhittin Böcek'in belediyeye bağlı iştirak şirketlerden yargılandığı dosyalarda ise tutukluluğu devam ediyor. Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Böylece 20 binden fazla öğrencisi olan üniversite fiilen kapatılmış oldu. Karara tepki gösteren öğrenciler üniversite önünde eylem yaptı.
11: Bizim 20 binden fazla öğrenci eğitim görüyordu. 30 yıllık Bilgi Üniversitesi kapatıldı. İstanbul'da 1996 yılında eğitim hayatına başlayan üniversiteye Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Yaklaşık 8 aydır kayyum tarafından yönetilen üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.
22: Resmi gazetede yayınlanan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izinleri iptal edildi. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
11: Yükseköğretim Kurulu'ndan kapamaya ilişkin açıklama geldi. Öğrencilerin yanı sıra üniversitede görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat verilmeden gerekli işlemlerin yerine getirileceği duyuruldu.
22: İçeride hiç kimsenin olduğunu bilmiyor. Hocalar da tam olarak bilmiyor. Çok sessiz okul. Mesela sınıfın yarısından çoğu yok.
11: Karara tepki gösteren öğrenciler ise üniversite önünde eylem yaptı.
23: Kaldık bir anda. Böyle konuşabileceğimiz kimse yok. Üzgünüz. Çünkü çok büyük hayallerle ben burayı yazmıştım zamanında. Ama şu an ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz maalesef.
11: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi olarak gösterildi.
1: Ben mekatronik mühendisliği okuyorum. Mimar Sinan'ın şu anda garantör okul olduğu konuşuluyor. Mimar Sinan'da bir mekatronik mühendisliği bölümü yok. Dolayısıyla biz ne olacağımızı bilmiyoruz mesela.
3: Sınavlarımız ne olacak bilmiyor. Aynı şekilde hocalarımız da çok şokta. Hani kimse bir şey diyemiyor. Hukuk fakültesinde okuyorum. Garantör okulumuzda hukuk fakültesi de yok. O yüzden bizim için ekstra bir belirsizlik var şu an. Korkuyoruz.
0: Adana merkezli 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre soruşturma dosyası 2 yıl öncesine dayanıyor. O dönem yakalanan örgüt üyesinin telefon şifresi kırıldı. Yazışmalar uluslararası finansal suç ağını ele verdi.
14: Şifresi kırılan telefondaki yazışmalar suç örgütünü ortaya çıkardı. 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma dosyası 2014 yılına dayanıyor. Adana'da nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik örgüt üyesi Serdal Tanak'ın evine baskın düzenlendi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ve dijital materyalleri geçirildi. Tutuklanan Serdal Tanak'ın telefonunun şifresi kırıldı. Cihazdaki incelemede örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaşıldı. Tanak'ın örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlendi. Daha sonra da yeni deliller toplanmaya başlandı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın masak raporları da soruşturma dosyasına girdi. İddiaya göre Kıbrıs vatandaşı Selahattin Akın Uzun örgütü yurt dışından yönetiyordu. Dijital veriler için 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurmuştu. Türkiye'ye hiç gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceği öğrenilince düğmeye basıldı. Operasyon düğün tarihine göre planlandı. 14 Mayıs'taki operasyonda yakalanan Rasim Ozan Kütahyalı, Selahattin Akın Uzun ve cezaevindeki Serdal Tanak dahil 135 kişi için tutuklama kararı çıkmıştı. Kütahyalı'nın Adana Kürkçüler cezaevinden İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği öğrenildi.
0: Merkez Bankası makro istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik ilave tedbirleri devreye aldı. Zorunlu karşılık uygulaması kapsamında bireysel ve ticari kredilerde büyüme sınırları düşürüldü. Alınan kararla bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltıldı. Türk lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri içinse 0,5 puanlık daraltma uygulandı. İhtiyaç ve taşıt kredileri için büyüme sınırı %4'ten %3'e, kredili mevduat hesabı limit büyütmesi ise %2'den %1'e indirildi. KOBİ'lere kullandırılan krediler için büyüme sınırı %5'ten %4,5'a, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan krediler içinse büyüme sınırı %3'ten %2'ye çekildi. Nisan ayında kredi büyümesi nominal olarak %40'lı, kur etkisinden arındırılmış olarak %35'li seviyelere kadar yükselmişti. Mayıs ayında bu oranlar bir miktar gerilerken kredi büyümesinin dezenflasyon süreciyle uyumunu artırmak ve kredilerde dönemsel dalgalanmaları azaltmak amacıyla söz konusu adımların atıldığı belirtildi. Dış gelişmelere bakalım. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında barış için diplomatik çabalar devam ediyor. Katar heyeti ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir'in liderlik yaptığı Pakistan heyeti diplomasi çabaları için Tahran'da. Diğer yandan İran'dan görüşmelerin gidişatına yönelik de bir açıklama var. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, İran ve Amerika arasındaki farklılıkların derin ve önemli olduğuna vurgu yaptı.
12: İran ve ABD arasında barış için diplomatik çabalar devam ediyor. Katar'dan bir heyet İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Öte yandan arabuluculuk çabaları kapsamında Tahran'ı ziyaret eden Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin ardından Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir de İran'a gitti. İran basını Munir'in üst düzey İranlı yetkililerle bir araya geleceğini aktardı. Diğer yandan müzakerelere dair İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de peş peşe açıklamalar geldi. Bekayi, tarafların anlaşmaya yakın olduklarını söylemek için erken ifadelerini kullandı. Müzakerelerin odağının savaşın sonlandırılması olduğunu söyleyen Bekayi, İran ve ABD arasındaki farklılıkların derin ve önemli olduğunu sözlerine ekledi. İranlı diplomat devam eden görüşmelerin çabuk sonlanmasının beklenemeyeceğine ve diplomasinin zaman alacağına vurgu yaptı. İran'ın sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyumla ilgili de konuşan Bekayi, "Detaylara girmeye çalışırsak bir sonuca varamayız," dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla görüşmelerde kritik günlerde oldukları izlenimini verdi. Trump, oğlunun hafta sonu Bahamalar'da düzenlenecek düğün törenine katılamayacağını duyurdu. "Bu dönemde Beyaz Saray'da kalmak önemli olacak. Bunun benim için önemli olduğunu hissediyorum," ifadelerini kullandı. Ardından yaptığı açıklamada İran konusunun yakında sona ereceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran'da müzakerelerde küçük bir ilerleme olduğunu savundu. "İran, Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul etmezse B planına ihtiyacımız var," dedi. İran'ın Hürmüz'den ücretli geçiş sistemi oluşturma girişimini hiçbir ülke kabul edemez ifadelerini kullandı.
0: İran'ın ateşkeste insansız hava aracı kapasitesini hızla onardığı öne sürüldü. Amerikan basınına göre İran'ın drone kapasitesi de 6 ayda savaş öncesi haline dönebilir. Ayrıca Amerika'nın savaşta İsrail'i savunmak için envanterindeki gelişmiş füze stoklarının yarısını erittiği iddia edildi.
4: İran ordusunun ABD ve İsrail bombardımanlarında ağır darbe aldığı iddia edilmişti. Ancak İran'ın tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde askeri kapasitesini yenilediği öne sürüldü. Amerikan CNN televizyonunun haberine göre İran, ateşkeste drone üretiminin bir kısmına yeniden başladı. Kaynaklar, İran'ın insansız hava aracı saldırısı kapasitesini 6 ayda tamamen eski haline getirebileceğini belirtti. Habere göre İran'ın beklenenden çok daha hızlı bir şekilde kendini toparlayabilmesi birden fazla etkene bağlı. Bu faktörler arasında İran'ın Rusya ve Çin'den aldığı destek ve ABD ile İsrail'in İran'a umduğu kadar büyük bir hasar verememiş olması da yer alıyor. Ancak Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper ise İran ordusuna verilen hasar konusunda daha farklı bir tablo çizdi. Kongreye bu hafta ifade veren Cooper, ABD İran'ın savunma sanayi altyapısının %90'ını imha etti, dedi. Sızdırılan istihbarat raporları da İran'ın füze rampalarının 2/3'ünün, drone kapasitesinin ise yarısının sağlam kaldığını ortaya koymuştu. Amerikan Washington Post gazetesi ABD'nin savaşta İsrail'i korumak için İsrail'den fazla mühimmat kullandığını yazdı. ABD'li yetkililer 200'den fazla gelişmiş terminal yüksek irtifa alan savunması füzesinin ateşlendiğini söyledi. Bu söz konusu füzenin ordu envanterindeki stoğunun yaklaşık yarısına denk geliyor. Doğu Akdeniz'de konuştu Amerikan gemileri de İran saldırılarına karşı 100'den fazla SM-3 ve SM-6 füzesi fırlattı. Buna karşı İsrail'in 100'den daha az Arrow hava savunma füzesiyle 90 civarı Davut Safanı füzesi kullandığı iddia ediliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeniden saldırmayı Suudi Arabistan'ın hac dönemiyle ilgili uyarısından sonra iptal ettiği iddia edildi. Trump'ın hac döneminde savaşı yeniden başlatmasının ciddi itibar kaybına yol açacağı konusunda uyarıldığı belirtiliyor.
14: ABD Başkanı Donald Trump bu hafta içinde İran'a yeniden saldırmayı Körfez ülkelerinden gelen talep üzerine durdurduğunu açıklamıştı. Bu açıklamayla ilgili olarak yeni bir iddia gündemde. Trump'ın Suudi Arabistan'dan gelen Kurban Bayramı ve hac uyarısıyla saldırıyı iptal ettiği ileri sürüldü. İddia Middle East Eye Dijital haber platformunda yer aldı. İki üst düzey Körfez yetkilisine göre Trump hac döneminde saldırı düzenlenmesi halinde Amerika'nın Müslüman dünyasındaki itibarının ciddi şekilde zarar göreceği konusunda uyarıldı. Savaşın başlaması ve bölge ülkelerinin hava sahalarının kapanmasıyla hacca giden yüz binlerce kişinin burada mahsur kalacaklarına da dikkat çekildi. ABD ve İsrail İran'a ilk saldırılarını Ramazan ayında başlatmıştı. İran medyası bu nedenle 28 Şubat'ta başlayan saldırıları Ramazan Savaşı olarak niteliyor. Ancak şimdi hac ibadetinin yol açacağı lojistik sorunların Trump'ın saldırı kararını hayata geçirmemesinde etkili olduğu vurgulandı. Middle East Aya konuşan Körfez yetkilileri savaşın Kurban Bayramı bittikten sonra önümüzdeki haftalarda başlamasını beklediklerini dile getirdi.
0: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard eşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek Başkan Donald Trump'a istifasını sundu. Trump ise ne yazık ki harika bir iş çıkardıktan sonra Tulsi Gabbard 30 Haziran itibarıyla yönetimden ayrılıyor ifadesini kullandı. Gabbard, Trump'ın yönetiminden ayrılan 4. kabine üyesi oldu. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: Trump yönetiminden üst düzey bir istifa daha geldi. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard 30 Haziran'dan itibaren görevden ayrılacağını açıkladı. Gabbard sosyal medyadan paylaştığı istifa mektubunda eşinin nadir görülen bir kemik kanserine yakalandığını belirtti. Bu talepkar ve zaman alan görevde devam ederek onun bu mücadeleyi tek başına vermesini istemek vicdanımı rahatsız eder ifadesini kullandı. Tulsi Gabbard Trump'a kendisine güvendiği ve bu fırsatı verdiği için de teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social'dan paylaştığı açıklamada Gabbard'ın inanılmaz bir iş çıkardığını ancak eşinin rahatsızlığı sebebiyle haklı olarak onun yanında yer almak istediğini söyledi. Onu özleyeceğiz dedi. Gabbard Amerikan istihbarat camiasını oluşturan çeşitli kuruluşlar arasında koordinasyondan sorumluydu. Ulusal İstihbarat Direktörlüğünü artık Gabbard'ın yerine onun yardımcılarından Aaron Lucas yapacak. Bazı kaynaklarsa Tulsi Gabbard'ı Beyaz Saray'ın istifaya zorladığı iddiasını gündeme getirdi. 2024 seçim kampanyasında Trump'ın sadık destekçilerindendi Gabbard. Trump yönetimi görevi ilk devraldığında göz önündeydi. Ancak Amerika'nın İran'la savaşı başladıktan sonra Küba'ya baskıyı artırdıktan sonra Amerika ve Venezuela'da Maduro devrildiği sırada bütün bu gelişmeler peş peşe yaşanırken Tulsi Gabbard pek göz önünde değildi. Kamuoyu önüne pek çıkmadı. Tulsi Gabbard Kongre'de de son dönemde düzenlenen bir oturumda İran'ın nükleer kabiliyetlerine ilişkin istihbarat camiasının değerlendirmesi ve Beyaz Saray'ın görüşü arasındaki uyuşmazlıklar konusunda demokratların ısrarlı sorularına maruz kalmıştı. Trump geçmişte Gabbard'la İran konusunda görüş ayrılıkları olduğu imasında bulunmuş. Mart ayında yaptığı açıklamada da Gabbard'ın İran'ın nükleer emellerinin kısıtlanması konusunda kendisinden daha yumuşak olduğunu iddia etmişti. Tulsi Gabbard Trump yönetiminden ayrılan 4. kabine üyesi. Daha önce de İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Adalet Bakanı Pam Bondi görevden ayrılmıştı.
0: İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada gelişme var. Tutuklu 3 kişi tahliye edildi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.
14: Yağmurda akıma kapılıp hayatlarını kaybettiler. İzmir'de iki kişinin öldüğü elektrik faciasına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı. Olay 12 Temmuz 2024'te Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Su birikintisine basan ve elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'de onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda GDZ elektrik firmasının mazgaldaki kabloları yeterli derinliğe gömmediği belirtildi. İş sunumunda mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyon bulunmadığına dikkat çekildi. Geçen yıl 10 Ekim'deki karar duruşmasında 30 sana 4 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezaları verildi. Tutuklu sanıkların istinaf başvurusu üzerine hapis cezası alan sanıklardan 12'si tahliye edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tahliye edilen 9 kişi hakkında duruşma açılmasına hükmetti. Bu 9 kişi yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı yeni bilirkişi raporuyla kusur durumunu belirlemek istediklerini söyledi. Cumhuriyet Savcısı mütalasında haklarında duruşma açılmayan 3 tutuklu sanığın da tahliyesini istedi. Mahkeme İSU Teknik Amiri Mehmet Zeki Aytul'un, inşaat mühendisi Doğan Kılıç ve aynı firmada ızgara işinde çalışan Arif Kapuş'u tahliye etti. Böylece dosyada tutuklu kimse kalmadı.
0: İki faili meçhul cinayet soruşturmasından bahsedeceğiz şimdi. İlki 2001 yılında işlenen Hande Çinkitaş cinayetinde mahkeme kararını verdi. Baba Nezih Çinkitaş cinayeti işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğer soruşturma ise Çağla Tuğaltay cinayeti hakkında. Yeni fethi kabir işlemleri yapıldı.
5: Kızınızı neden öldürdünüz? Cinayeti itiraf ettiniz mi?
6: Bu acı hiçbir zaman bitmez anne yüreğinde. Üzülerek söylüyorum, öz baba. Ve o babayı çok seven bir kız evladı.
7: Ben derim ki kardeşim ben yaptım.
12: Soruşturmalar, elde edilen yeni deliller ve yıllarca süren yargılamalar. Yargıtay Hande Çinkitaş cinayetinde karar verdi. Katil zanlısı baba bir kez daha ileri kelepçeli adliyeye götürüldü.
6: 25 senedir mücadele ediyorum. Karar çıksın diye. Nihayet karar çıktı.
12: Türkiye'yi sarsan cinayet 2001 yılında işlenmiş. 12 yaşındaki Hande Çinkitaş Kadıköy'de evinde öldürülmüştü. Faili bulunamayan cinayetin şüphelileri arasında baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şeynaz Özcan da vardı. 2020 yılında zaman aşımına

0: Baba için müebbet hapis cezası da onandı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer faili meçhul olan Çağla Tuğaltay'ın cinayet soruşturmasında yeni fethi kabir yapıldı. Feriköy mezarlığında Ahmet Baki Metgenç'in ve İsmail Hakkı Çemberli'nin, Fehmi Seçin'se Ayaz Ağa mezarlığındaki cansız bedeninden örnekler alındı. Örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
1: Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu veren şebekeye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 44 kişiden 38'i tutuklandı. Jandarma askerlikten muaf tutulmak isteyen kişilere askerliğe elverişli değildir şeklinde sahte sağlık raporu verildiğini tespit etti. Buna göre örgüt üyeleri engelli bireyleri sağlık kontrolünden geçiriyor, onların raporlarını sağlıklı olanlara veriyordu. Şanlıurfa, İstanbul, Kahramanmaraş, Trabzon, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 38'i tutuklandı. Diğerleri adli kontrole serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Atatürk Kültür Merkezi'nde gala programına katıldı. Türk Edebiyatı'nın ve düşünce dünyasının öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesinin anlatıldığı Şule Senin Hikayen dizisinin galası yapıldı. Dizinin galasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la birlikte çok sayıda isim katıldı. Programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Bu değerli yapımla inanıyorum ki özellikle genç kuşaklar onu daha yakından tanıyacak, güçlü duruşundan ilham alacaktır." ifadelerini kullandı. Yollarda bayram tatili yoğunluğu başladı. Özellikle tatil beldelerine giden yollarda araç kuyrukları oluştuğu görüldü. İstanbul çıkışındaki otoyollarda da yoğunluk vardı.
0: Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler yollara düştü. Yollarda dün öğle saatlerinden itibaren yoğunluk vardı. 9 günlük tatil için İstanbul'dan yola çıkanlar mesai saatlerinin bitimiyle birlikte Kuzey Marmara ve Tem Otoyolu'nda hareketliliğe neden oldu. Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Kuzey Ege'de de bayram yoğunluğu var. Bölgenin kritik geçiş noktalarından Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahı olan ve kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale'de de yine benzer görüntüler oluştu. Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun yollarında günün ilk saatlerinden itibaren hareketlilik gözlemlendi. Muğla ve Aydın'ın turistik ilçelerine giden yollarda yoğunluk yaşanıyor. Sahil beldelerinin geçiş güzergahındaki Söke ilçesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafikte alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi. Bayram süresince 334 bin kolluk görevlisinin sahada olacağını belirten Çiftçi, karadan ve havadan yoğun denetimlerin de gerçekleştirileceğini söyledi ama tuzak radar olmayacak dedi.
2: 334 binden fazla kolluk personeli görev başında olacak. Yollarda 66.481 trafik polisiyle denetimler yapılacak. 9 ilde helikopter ve 81 ilde dronlarla sürücüler an be an takip edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı tatili tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.
3: Otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları da yapılacak. Yine ekiplerimiz emniyet kemeri takılıp takılmadığını kontrol edecekler. 1238 personelimiz otobüslere yolcu gibi binecekler. Otobüs şoförlerinin kurallara uymadıklarını da yolcu kılığında denetleyecekler.
2: Bakan Çiftçi 61 ildeki 520 elektronik denetleme sistemiyle 1581 mobil radar aracıyla hız ihlallerine karşı denetim yapılacağını da söyledi. Sürücülerin radar noktalarına ilişkin bilgilere mobil uygulama üzerinden ulaşabileceğini belirten Çiftçi, tuzak radar

0: uygulaması yapılmayacağının altını çizdi.
1: Denetimlerimizin amacının ceza yazmak olmadığını, vatandaşımızı cezalandırmak olmadığını, sadece kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmak olduğunu bu vesileyle bir kez daha yinelemek istiyorum.
0: Çiftçi şehirler arası yolların yanı sıra şehir içlerinde de makas atma, hatalı şerit değiştirme, cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimlerin yapılacağını ifade etti. Ayrıca bayram süresince İstanbul ve Ankara istikametine çok sayıda güzergahta kamyon ve çekicilere yönelik trafik kısıtlaması uygulanacağını da söyledi.
2: Ankara'da bir beyin rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren 9 yaşındaki Eylül Güneş Yılmaz'ın adı Hatay'da yaşatılacak. Eylül Güneş'in sınıf öğretmeni, okul yönetimi ve velilerin desteğiyle kurulan Güneş'in Sanat Atölyesi de depremzede çocuklara hizmet verecek.
3: En büyük tutkusu resimdi. Çizdiği resimlerle arkadaşları ve öğretmenlerinin hafızasında yer edinmişti. 9 yaşında hayata veda eden Eylül Güneş'in hatırası Hatay'da kurulan atölyede yaşatılacak.
4: Biz aslında oradaki çocuklar mutlu oldukça, oradaki çocuklar resim çizdikçe, orada güldükçe biz Güneş'in daha fazla ışıldadığını bileceğiz. Onun ruhu çocuklarda iz bırakacaktır.
3: Ankara'daki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğrenim gören Eylül Güneş Yılmaz 3. sınıf öğrencisiydi. Geçen yıl beyin sapında oluşan baloncuk nedeniyle eğitim hayatını ara vermek zorunda kaldı. Ameliyatının ardından bir süre yaşam mücadelesi verdi ancak müdahaleler onu hayatta tutmaya yetmedi. Sınıf öğretmeni, okul yönetimi ve veliler Güneş'in resme olan ilgisini yaşatmak ve depremzede öğrencilere destek olmak için harekete geçti. Küçük kızın adına Hatay'da Güneş'in Sanat Atölyesi kuruldu.
5: Onun adına çok seviniyorum. Sosyal'daki ismi Şica için çok mutluyum.
6: Hatay'daki çocuklarda hem güzel bir aktivite olacak hem de Güneş'in bir sevdiği bir şey yaptığı için çok mutluyum.
3: Defne ilçesindeki 23 Temmuz İlkokulu'nda kurulan atölye depremzede çocukları ağırlayacak.
2: SpaceX'in Starship uzay aracının 12. test uçuşu fırlatmaya saniyeler kala iptal edildi. Öte yandan hali hazırda uzaya en sık roket gönderen kurum olan SpaceX'in birkaç yıl içinde uzaya saat başı roket göndermeyi hedeflediği ortaya çıktı.
7: Elon Musk uzay yarışında hedef büyüttü. SpaceX uzaya saat başı roket göndermeyi planlıyor. Amerikan Federal Havacılık İdaresi ile yürütülen görüşmelerin ardından paylaşılan veriler Musk'ın yeni stratejisini de gözler önüne serdi. SpaceX 2025 yılında 170 olan yıllık fırlatma kapasitesini önümüzdeki 5 yıl içinde 50 kat artırarak 10 bine çıkarmayı hedefliyor. Amerikan Havacılık İdaresi ise bu muazzam uçuş sayısına izin verilebilmesi için şirketin güvenlik karnesini iyileştirmesi gerektiğini vurguladı. Şirket geçen yıl 165 yörünge fırlatması ve 5 Starship denemesiyle kendi rekorunu kırmıştı. Ancak bu kez SpaceX'in halkar süreciyle birlikte yeni bir boyuta evriliyor. 1 trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle dikkat çeken şirketin faaliyet planları son derece iddialı. Dünya yörüngesinde veri merkezleri kurulması, Ay ve Mars'ta fabrikalar inşa edilmesi, uzay turizmi ve göktaşı madenciliği yapılması hedefleniyor. Şirket bir yandan büyük vizyonunu açıklarken diğer yandan teknik engellerle mücadele ediyor. Ay ve Mars görevleri için tasarlanan Starship'in 12. test uçuşu teknik bir arıza nedeniyle fırlatmaya sadece 30 saniye kala iptal edildi. Üçüncü nesil roketle Florida'daki bu kritik testin yük kapasitesini sınamak amacıyla sahte Starlink uyduları taşınacaktı.
2: Son başlığımız ekonomi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın Türk ekonomisine de yansımalarının olacağını söylemişti. Ve bu süreçte enflasyon yükseldi, faiz indirimleri rafa kalktı. Peki yaklaşık 3 ay önce başlayan Orta Doğu'daki savaş ekonomide neleri etkiledi? Bu konuya bir parantez açalım ve bununla da noktalayalım.
8: Sağ! Sağ! Sağ! Hürmüz Boğazı yaklaşık 3 ay önce kapandı. Dünya ticaretinde deprem yaşandı. Türkiye ekonomisi de olumsuz etkilendi.
9: Bu sene enflasyon, cari açık, bütçe açığı, yani büyüme hedefleriyle gerçekleşmeler arasında bir takım farklılıklar olacak, bir takım sapmalar olacak. Bu yüksek bir olasılık. Ama temelde biz programı ana yani hatları itibariyle rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü doğrusu bu. Ve bunu önemsiyoruz.
8: Dünyadaki petrol ve LNG ticaretinin beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan yapılıyor. 28 Şubat'ta başlayan savaş sonrası İran boğazı kapattı. Brent petrol fiyatı 70 dolardan 110 dolara kadar çıktı. Türkiye enerjide dışa bağımlı. Fiyat arttıkça yapılacak ödeme de yükseliyor. Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı 2022 yılında ödeme 100 milyar dolara ulaşmıştı. Fiyatların normal seyirde olduğu yıllarda 60 milyar dolar oluyor. Yani bu yıl enerji faturası 40 milyar dolar kabarabilir.
10: Savaşın bu hali biraz artık bütün dünya ülkelerini etkileyecek noktaya geldi. Savaş bitti ve biz bu petrol altyapısını tekrardan ayaklandıralım desek hiç yoksa bile 8-9 ay belki bir yılı geçecek çalışmalar demektir.
8: Savaşın ardından Nisan ayı başında elektrik ve doğalgaza %25 zam yapıldı. Akaryakıtta özellikle motorun fiyatı olumsuz etkilendi. Zam üstüne zam geldi. Eşel Mobil uygulamasına rağmen motorun fiyatı bir ara 80 lirayı gördü. Bugünlerde ise benzin 62 liranın, motorun 70 liranın üzerinde. Savaş öncesine göre motorun fiyatı %20, benzin fiyatı %7 daha yüksek. Jet yakıtı fiyatları uçak biletlerden zam gelmesine neden oldu. Yurt içi uçuşta ikinci kademe bilet fiyatı 6.100 liradan 6.990 liraya çıktı. Yani %15 arttırıldı. Yaşanan fiyat artışları enflasyon verisine yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre TÜFE Nisan'da aylık bazda %4,18 arttı. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi.
11: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
8: Merkez Bankası'nın bu yılki enflasyon hedefi zora girdi. Enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. 2026 sonu için enflasyon tahmini %26 oldu. Körfez'de ticaret de savaştan olumsuz etkilendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Mart ayında bölgeye ihracat %40 geriledi. 1 milyar 317 milyon dolara indi. Nisan ayında ateşkesin etkisiyle toparlanma görüldü. Yeniden aylık 2 milyar dolar barajı aşıldı.
12: Bazı yatırımlarda doğal olarak yavaşlama oldu tabii ki. Ama özellikle yeni yatırım kararlarında şirketler artık daha dikkatli davranmaya başladı. Genel olarak baktığımızda aslında Katar, BAE ve Suudi Arabistan hattında biraz durgunluk var. Finansman maliyetleri sonuçta arttı. Risk analizleri daha detaylı yapılmaya başlandı. Ama mevcut yatırımların büyük bölümünde tamamen durma gibi bir tablo yok.
8: Savaşın sektörlere hem doğrudan hem dolaylı etkileri oluyor. Hürmüz Boğazı sadece petrol ve doğalgaz için değil, gübre için de kritik. Bölge ülkelerinin küresel arzdaki payı ürede %46, azotlu ve fosfatlı gübrede %38 seviyesinde. Bu nedenle küresel gübre tedarik zinciri %33 daraldı. Fiyatlarda iki katı bulan artışlar gerçekleşti. Türk çiftçileri şimdilik gübreye erişimde bir sorun yaşamıyor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fiyatlar arttı. Bu durum gelecek ekim dönemlerinde meyve sebze fiyatlarını etkileyebilir.
13: Şunu unutmayalım, ülkemizde tarımsal üretimdeki girdiler diğer ülkeleri kıyasladığım zaman oldukça fazla. Yakıt ve gübre eğer ne kadar öz kaynaklarınızla karşılıyorsanız bu artışlarda o kadar sınırlı oluyor.
8: Her yıl Körfez ülkelerinden Türkiye'ye yaklaşık 10 milyon turist geliyor. Verilere göre toplam 10 milyar dolarlık harcama yapılıyor. Yani toplam ziyaretçilerin ve gelirin yaklaşık 6'da biri bölgeden sağlanıyor. Savaş nedeniyle rakamın gerileceği öngörülüyor.
14: Avrupa'daki yavaşlama, rezervasyonlardaki yavaşlama bizi biraz sıkıntıya düşürecek gibi gözüküyor.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu, Poyraz serinesiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara, İzmir ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa ve Antalya 23 derece. Marmara'da bulutlu günler sürüyor, kısım kısım yağışla etkili. Kocaeli 22, Edirne ve Balıkesir 25 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 18 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt semt etkili oluyor. Manisa 23, Muğla 19, Bodrum sağanak yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
15: Hava durumu.
17: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
18: Bale kendine vücut
17: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
19: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
17: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
20: Siz yoksanız sanat da yok.
17: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
21: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
17: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
15: Burası NTV Radyo. Saat 3.
2: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, partiyi kurultaya götürme niyeti olduğunu bildirdi.
22: Bu görüşme gerçekleşti. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti.
23: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.
24: Dedim ki sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Bu CHP meselesi değil. Bu Türkiye meselesidir diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım, siz ne diyorsunuz diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurulta istiyoruz.
23: Kılıçdaroğlu da Özel'e partiye en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söyledi.
22: En uygun zaman. Yani buna bir takvim koymadık. Özgür Özel de kendi